0: Bütün bu kayıplar ortada. Çok ağır bedellerle biz bu seviyeye geldik. Bir siyasi irade gösterildi. Eğer bu yasa geçmemiş olsaydı, kabuller daha az olsaydı, biz tekrar bıraktığımız yerden aynen devam edecektik. Yani dağlarda terörist kovalayacaktır. Dağlarda terörist öldürmeye çalışacak, temizlemeye çalışacaktık. Etkisiz hale getirecektik. Sınırlarımızda sürekli alarm halinde bekleyecektik. Yurt içinde terör örgütü saldırılarına muhatap olacaktık. Bakın 2016 yılının ikinci yarısında nelerle karşılaştık? Bir FETÖ vardı, 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Arkasından Beşiktaş'ta 45 polisimiz şehit oldu. Saldırı yapıldı İnönü Stadyumu'nun orada. Taksim'de yapıldı. Sultanahmet'te yapıldı. Yani İstanbul'un göbeğinde bombalar patlıyordu. Şimdi hayır diyenler bunu düşünmeliler. Yani terörün devam etmesini mi istiyorsunuz? Ben hayır diyenleri öyle okuyorum. Çekimser kalanlar zaten onlar tam ayrı bir hikaye.
1: Hocam diyorlar ki işte ulus devletin altına bomba koyan bir yasa bu. Siz bir asker olarak soruyorum size.
0: Hayır. Çok ya, çok yanlış bir noktadan bakıyorlar.
1: Az önce siz söylediniz ya belli başlı ideolojilerle. Ben ideolojilerle yaklaştıklarını düşünmüyorum. Tamamen bir hamaset.
0: Hamaset yani ideoloji hamaset. Her ne derseniz ben programa gelmeden önce de o sosyal medya paylaşımlarına bakıyorum. Tamamen hamaset. Bilgi yok ama fikir var. Bilgi yok.
1: Mesela gizli maddeleri olduğu dahi iddia edildi. Böyle iddialar bile ortaya atıldı.
0: Yani orası atış serbest kürsüsü.
1: Evet.
0: Her şeyi söyleyebilirsiniz. Aksini ispat etmek gibi bir derdiniz de yok. Evet. Söylediğinizi delillendirmek gibi bir derdiniz de yok. Klavye kahramanlığı yapabilirsiniz rahatlıkla. Ama hayatın bir gerçeği var. Bu kabuller çok çıkmasaydı, bu yasa geçmeseydi ne olacaktı biz? Ne yapacaktık biz? Yani bunun ters mantıkla düşünelim. Tersini düşünelim. O zaman yine Türkiye hala terörle mücadele ediyor olacaktı. Belki İsrail kendisinin bir hattı vardı biliyorsunuz. Süveyda orada Dürzilerden sonra kuzeye doğru o zamanlar PKK'nın Fırat Nehri'nin doğusu PKK'nın kontrolü altındaydı.
1: Davut Koridoru.
0: Davut Koridoru. Onu gerçekleştirip bizim sınırımıza ulaşacaklardı. PKK terör örgütüne bir koridor açıp Akdeniz'e kadar getireceklerdi. Orada bir devlet kuracaklardı. Ve bizim Orta Doğu ile irtibatımızı keseceklerdi. Yani bizi hapsedeceklerdi. Bunları düşündüğümüz zaman ben diyorum ki hangi fikirde olursa
1: olsun. Bu girişimde olacaklardı.
0: E tabii ki
1: muhakkak yani. Türkiye hemen, o zaman da buna izin vermeyecekti
0: yani
1: ama.
0: Yani hemen yanı başımızda ha PKK olmuş, PYD olmuş, ha İsrail olmuş. Ne fark ediyor ki?
1: Evet.
0: İkisi de aynı bildiğini yapacaktı. Yani biz Zeytin Dalı Harekatı'na başlamadan önce neyi gördük? Sınırın öte yanında, Öncü Pınar'ın hemen karşısında PKK terör örgütü var orada. Hı hı. Ve oradan Kilis'teki bir camide akşam namazı kılan vatandaşların akşam namazı saatinde camiye roket attılar. 3 vatandaşımız şehit oldu. Yani biz sınırdan sürekli saldırı altındaydık. Reyhanlı'ya, Kırıkhan'a, Hatay taraflarına terör örgütü saldırılar yapıyordu. Yani bu redler eğer çok çıksaydı, kabulden daha fazla çıksaydı biz ne olacaktı?
1: Peki.
0: Bundan 2 sene ve 3 sene evvelki durumu yaşayacaktık. Ve Türkiye bir türlü ayağa kalkamayacaktı. Yani 2.3 trilyon dolar yine terör örgütü terör yüzünden akmaya devam edecekti. Ve Türkiye hala gelişmiş ülke seviyesine yükselemeyecekti. Yani o 2.3 trilyon olsaydı şu anda kişi başı milli gelirimiz 16-17 bin dolar. Eğer o para yurt içinde kalmış olsaydı belki 30-35 bin dolar. Yani peki. 30 bin doların üstüne çıktığınız zaman gelişmiş ülke seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Ve bize yıllarca ayağımıza pranga taktılar ve biz onunla koşmaya çalıştık.
1: Evet.
0: Ama çok sendelettiler. Tökezledik çok.
1: Peki. Fatma Hocam,

0: bir parti özelinde sormuyorum.
1: Evet.
0: Hayır diyenler niye hayır dedi?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi az önce Sayın Hocam aslında çok detaylı bir şekilde söyledi. Baktığınızda farklı bakış açıları, işte ulus devlete zarar geldiği yönünde bazı algı mekanizmaları çalıştıran vekiller vardı. Keza yine diyorum, bakın en başından beri evet şüpheleriniz olabilir, çekinceleriniz olabilir ki en başından beri İYİ Parti zaten komisyona da üye vermemişti. Başından beri aynı tutumu sergiliyordu. Öte yandan yeni parti içerisindeki hayırları bakıyorsunuz. Diyor ki biz bu kadar işte siyasi operasyonlarla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu içeride, bizim belediyelerimize yolsuzluk davaları peş peşe geliyor. Bizi mağdur ediyorsunuz. Böyle bir mağduriyette biz bilerek hayır diyoruz. İşte baktığınızda aslında ana amaç sadece terörün son bulmamasını istememek değil, yani istemek değil. Burada ana amaç biraz da işte bakın siz bize operasyonlar yaptınız. Varsa yanlışlarımız yaptık ama siz bize operasyon yaptınız. Ben de o yüzden hayır oyumu kullanıyorum gibi bir algı oluşmaya başladı bende. Çünkü yaptıkları açıklamalara baktığımızda hayır diyen çoğu yeni partili vekillerin, İYİ Parti'yi bir kenara bırakıyorum, önce yeni partiyi ele almak isterim. Sürekli olarak işte siyasi olarak operasyonlarla uğraştığımız için biz sürecin gidişatına karşı da çekinceliyiz. Çünkü biz mağdur edildik. Biz birçok olayla karşı karşıya kaldık. Ama bu nedenle biz hayır diyeceğiz gibi tutum sergilediler. Aslında biraz daha olayı parti özelinde kişiselleştirip hayır oyu kullandılar. Temel mesele burada terörsüz Türkiye sürecine destek vermemek de değildi. Çünkü yine söylüyorum, komisyonda bu kadar keskin bir tutum sergileyip çerçeve yasa oluştuktan sonra mecliste hayır oyu kullanmalarının sebebi işte az önce anlattığım gibi biraz daha CHP'li belediyelerdeki bu yolsuzluk davalarıyla beraber çözümlenemeyiş ve bir türlü bilgi belge sunamayışlarının karşılığında biz de o zaman madem öyle buna destek vermiyoruz, buna hayır oyu kullanıyoruz mantığı çerçevesinde yaklaşmalarıydı. Şimdi İYİ Parti'ye baktığınızda İYİ Parti dediğim gibi başından beri komisyona üye bile vermedi. Çünkü sürecin hep bir sekteye uğrayacağını, sürecin bozulacağını, terör örgütü affedileceğinin yönünde bir algı yapıyordu aslında. İşte ilk bölümde de konuşuldu. Bunun bir af olmadığını, hukuki düzenlemeler çerçevesinde terörün bitirilmesi yönündeki adımlar olduğunun altını çizildi. Doğal olarak İYİ Parti bu sürecin başından beri zaten karşıydı. Ama işte bir yandan da bakıyorsunuz, yani çok da bu özür diliyorum vizyonu sahip olmamalarına şaşırmamak gerekiyor. Çünkü az önce birçok operasyondan bahsettik, sınır ötesi operasyonlardan ve muhalefet hep şunu söyledi. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim askerimizin, Mehmetçiğimizin orada ne işi var? Ne işi vardı? İşte bunca zaman terörü kökünde kurutabilmek maksadıyla bu operasyonlar gerçekleşirdi. İşte hep malumun ilamı dediğimiz olay doydu. PKK artık zaten Türkiye silah doğrultabilecek gücünü yitirmişti. Çünkü bu operasyonlarla yitirmişti. İşte Fırat Kalkanı'yla, Barış Pınarı Harekatı'yla gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlarla birlikte zaten aslında o gücünü yitirmişti. Ellerindeki kalan tek güç işte bazı batılı güçlerin vermiş olduğu mali ve aynı zamanda askeri olan işte silah yardımları, silah destekleri. Bir de narko terör durumu var ki işte ondan da gelir, yasa dışı gelir elde etmeleriyle aslında yine çocuklarımız sadece silahla değil aynı zamanda işte o narko terörle de zehirlendiler. Doğal olarak şimdi biz terörün fesini bir silahlı mücadele olarak okumak değil, tüm kötü durum ve süreçler varsa onların tamamının son bulması adına talep ediyoruz ve niteliyoruz. O yüzden burada hayır diyenlerin daha çok yeni parti içerisinde az önce de söylediğim gibi işte belediyeler özelinde bir bilgi belge sunamayışları doğrultusunda, bir türlü aklanamayışları doğrultusunda, gönül ister ki tabii ki burada masumiyet karinesini arıyoruz ama gönül ister ki o sürece dahil olan veya bir şekilde kritik rollerde bulunan aktörlerin, siyasi aktörlerin gerçekten bunların olmadığına dair ya da işte bir bilgi belge sunması, fakat iddia savcılık makamına hiçbir şekilde bilgi belge sunulmaması neticesinde bugün terörsüz Türkiye çerçeve yasası oylanırken biz mağdur ediliyoruz, o zaman biz de hayır diyeceğiz çünkü sürece güvenmiyoruz gibi açıklamalarla hayır dediklerini görüyoruz.
0: Bir şeye hayır diyorsanız karşısında yeni bir şey söylemeniz gerekmez mi?
1: Her zaman öyle olması gerekir. İşte az önce konuştuğum gibi eğer bir şeye hayır diyorsanız sizin bir şekilde öngörülerinizle, önerilerinizle, fırsatlarıyla, riskleriyle sunmanız gerekir. Bir çerçeve çizmeniz gerekir. Bir ortaya argüman koymanız gerekir.
0: Yok.
1: Ama biz bunu göremiyoruz.

0: Muhalefetin varlığının temel sebebi budur Erkan Bey. Eğer demokrasilerde muhalefet dediğimiz olgunun var olmasının sebebi iktidara, hükümete yol gösterici nitelikte. Varsa eksiklikleri gidermesi maksadıyla yol gösterebilmesi adına bazı hususları ödüne sermesi gerekir. Bunu eleştiriyle yapabilirsiniz, bunu öneriyle yapabilirsiniz. Sonuç olarak şimdi diyelim ki savunma sanayiniz kötüdür dersiniz ki hayır 50 füzeniz değil 100 füzeniz olsun. Diyelim ki ekonomi olarak bir problem içerisindesinizdir. Dersiniz ki ekonomiyi böyle değil şöyle yapın. Ama bize işte dedik ki balıklar üzülecek. Bize dedik ki bizim orada ne işimiz var?
1: Konforlu muhalefet bizdeki.
0: Biz onları duyduk ya da yapmış olmak için belki de ya da vizyon sebebi, vizyondu bilmiyoruz ama geldiğimiz nokta itibariyle bakın bunu sadece ülke içindeki bir gündem olarak ele almayalım lütfen. Batı'da birçok ülke, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve diğer ülkeler bugün Türkiye ile işbirliği yapmak maksadıyla sıraya giriyorsa işte Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Sadece Batı'da değil, Orta Doğu'da keza Türkiye'nin hamiliğinde bir belki İslami NATO'nun başlangıcını çekiyorsanız, bunun öncülüğünü yaratıyorsanız. Keza İsrail bugün gerçekten Türkiye'ye kafa tutamıyorsa, aynı şekilde Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir araya gelip gizli kapılar ardında Türkiye'ye saldırmak için deli deli planlar arayışı içerisinde olup, fakat bir o kadar da Türkiye'nin adı geçtiği her alanda geri adım atmaktan adım atıyorsa, baktığınızda bugün o gücünüzü ne kadar vizyonlu bir şekilde hareket ettiğinizi sonucunu alabiliyorsunuz. Ama diyorum ya biz muhalefetin aklıyla devam etmiş olsaydık bizim orada ne işimiz vardı? Biz niye bunları ürettik? Biz niye savunmaya para harcadık? Biz niye sermayemizi buna harcadık? İşte nitelikli insan kaynağını geliştirerek işte TUSAŞ'a yapılan saldırıyı hatırlayın o dönem. Hep terör örgütlerinin hedefinde şu vardı. Türkiye'nin daha fazla kalkınmasının önünü engellemek. İşte TUSAŞ'ı konuştuk, sınır ötesinden gelen saldırıları konuştuk. Bugün gerçekten daha fazla annelerin ağlamaması adına her zaman da şunun altını çizerek yola devam etmek gerek. İhtiyatlı olmakta her zaman fayda var. İdeolojik olarak yeniden bu terör örgütlerinin ürememesi adına yola devam ederken iyi bir denetim ve izleme mekanizmalarını kurmak çok çok önemli. Ama şunu da altını çizmek gerek. Artık yorulmadık mı? Artık giden canlarımıza içimiz o kadar kan ağlıyor ki artık hiçbir canımızın gitmemesi için bir olmamız gerekmez mi? Yine diyorum bakın burada terörle el ele bir yol haritası çizilmiş gibi bir algı ve provokasyona açık söylemlerin dışına çıkarak konuşuyorum bunu. Ve bu söylemleri gerçekten işte sosyal medyada ya FETÖ mensuplarının ya da işte İsrail ajanlarının ya da dışarıya hizmet eden ajanların yapmış olduğu provokasyonları söylüyoruz. Ama şunun altını çizmemiz gerek. Artık 50 yıl mücadele yetmedi mi? Bu şu demek değil. Terörle pazarlık masası kuruldu. Öcalan dışarı çıkacak. Artık Öcalan serbest. Hayır. Bunun her zaman altını çiziyoruz. Yasa içerisinde konuşulan maddeler, konuşulan görüşülen maddeler aynı şekilde uygulama sürecinde de keza. Diliyoruz ki bir şekilde artık hukuki düzenlemelerle netice itibariyle kurulan bir örgütün fesini sağlamak artık Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durarak gerçekleştirdiği bir süreç oldu. Ve burada da bize düşen her zaman ihtiyatlı olmak bir kenara, birlik ve beraberliğimizi sıkı sıkı tutunarak yola devam etmek.
1: Şüphesiz. Yeliz Albayrak, şunu soracağım. Yeni parti üzerinden, şimdi partisini yönlendiremeyen bir genel başkan var. Özgür Özel. Partisinin yarısından fazlası hayır demiş. Hı hı. Partisini yönlendiremeyen genel başkan lider olabilir mi?
2: Yani şimdi bu yeni partinin 35 kabul 54 red oyu vermişler. Ve Sayın Özel de kabul edeceğiyle alakalı sanırım daha önce de açıklamalarda bulunmuştu diyebiliyorum. Tabii şimdi yeni bir parti ama aslında yeni bir parti değiller. Herkes birbirini tanıyor. Herkes az çok birbirinin fikrini ya da neyle alakalı ne irade beyan edeceğini de mutlaka biliyordur. Böyle bir açıklama yapılmışken çoğunluğun red vermesi, yapılan çağrıya rağmen red vermesi şu anda herkesin de aslında aynı yerde olmadığını, kafalarda soru işaretleri olduğunu ya da yapılan çağrıya rağmen aynı yönde belki gidilmediğini, gidilmek istenilmediğini, bu daha ilk hani girdikleri, verdikleri bir beyan diyelim, hep birlikte verdikleri bir oylama diyelim. Daha ilk yapılan oylamada büyük bir kısmının genel açıklamaya rağmen aksi yönde irade beyan etmesi tabii burada dikkat çekici. Dediğiniz gibi yapılan çağrının aslında çoğu milletvekilini belki yönlendirmesi gerekiyordu ya da yeni bir oluşum, CHP'nin içerisinden ayrılmış bir oluşum, CHP'nin içerisinde bulunmak istemeyip kendilerine yeni bir yol oluşturduklarını söyleyen bir parti ve partinin başındaki Sayın Özel'in söylediklerinin aksine çoğunluğun hayır verdiğini görüyoruz. O kısımda tabii ki çoğunluğun liderin kendi açıklamasına rağmen aksi yönde bir irade beyan etmesi burada tabii ki aynı yönde evet gidilebilecek mi? İlerideki görüşmelerde, ilerideki alınacak kararlarda herkes aynı yerde olabilecek mi? O çoğunluk oluşturulabilecek mi? Yapılan çağrılar bu şekilde mi cevap bulacak? İçeride acaba az önce de konuştuğumuz gibi farklı düşünceler, memnuniyetsizlikler, belki işte partinin yönetimine olan güvensizlikler mi var diye sorular tabii ki akıllara getiriliyor. Çünkü diğer partilere baktığımızda ya çoğunluğun hepsinin hayır dediğini biliyoruz ya hepsinin evet dediğini biliyoruz. Birkaç tane işte çekimser oyun haricinde genellikle aynı yerde durduğunu görüyoruz partilerin çoğunluğunun evet ya da hayır dediğini kabul ya da reddediğini görüyoruz. Ama yeni parti içerisinde bir farklılık, bir bölünmüşlük şu anda bu evet hayır oylarıyla var gibi. Tabii bu nasıl bir kabul süreci, nasıl bir mekanizma işleyecek ilerisi için bize tabii sorular sorduruyor. Tekrar böyle bir durum olduğunda ya da bir ayrılma olur mu, bir memnuniyetsizlik olur mu sorularını da açıkçası aklımıza getiriyor. Doğru.
1: Şüphesiz.
0: Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken daha yeni parti bölünmemişken bir herhangi oylama geldiğinde vekiller ne yapacak? Birbirleri arasında birbirine düşecek, kimse evet diyecek, kimse hayır diyecek, parti bütünlüğü sağlanmayacak diye eleştirirken daha yeni parti kurulu kurulmaz. Aslında biz bu bütünlüğün sağlanmadığını da görüyoruz.
1: Önümüzdeki sürece dair ışık tutuyor. Peki, İbrahim Keleş, başka bir açıdan soracağım ben bu 467 rakamını. Bu yeni anayasanın ayak sesleri olabilir mi?
3: Yani şimdi anayasa değişikliği için böyle bir 400 civarında oy gerekiyor. Şimdi 467 oy deyince bu oy acaba anayasa değişikliği olması durumunda verilir mi o kadar fazla oy bilemedim ama. Gerçi Numan Kurtulmuş meclis başkanımız şunu söylemişti. Bugüne kadar mecliste bir yasa hakkında bu kadar çok olumlu kabul oyu kullandı.
1: Böyle büyük bir ittifak sağlanamamış daha önce hiç.
3: Evet yok sağlanamadı. Yani geçmişte anayasa değişiklikleri olduğu zamanlarda da mesela 60 madde üzerinde bir mutabakat vardı. Ama maalesef onlar gerçekleşemedi. Anayasa biraz daha farklı. Yani ben biraz evvelki sorunuza cevap verirken burada çok zihin bulandıracak bir tercih olmadığının altını çizerek söylemeye çalıştım. Yani ya Türkiye'nin geleceğinden, bekasından tarafsınız veya da Türkiye'nin istikbalinin sizi hiç ilgilendirmediğini söylüyorsunuz. Evet veya hayırı ben öyle okuyorum. Ama anayasa değişikliği işi biraz daha farklı. Çünkü anayasanın değişikliğiyle ilgili her siyasi partinin farklı talepleri var. Bu bir terörle mücadeleyle ilgili olan boyut değil. O 60 madde bile mecliste mutabakatla belirlenmiş olmasına rağmen o bile gerçekleşmedi. O yüzden anayasada ben böyle büyük bir çoğunluk beklemiyorum doğrusu. Keşke olsa. Çünkü anayasa 1982 anayasası. Yani bugünle kıyasladığımız zaman 82 2026. Yani 28 yıl oradan 18 yıl oradan 26 44 senelik bir anayasa ve darbecilerin yaptığı bir anayasa. Ve hala biz 82 anayasasıyla idare ediliyoruz. Yani sırf bu meclis siyasi irade, partiler, siviller yaptı diyebilmek için keşke bir virgülüne dahi dokunmadan aynı anayasayı yeniden geçirseniz. Hiç değilse siviller yaptı diyebilelim. Darbe şartlarında hazırlanmış olan anayasanın bedelini bu millet ve bu devlet çok ödedi. Yıllarca biz bu darbe anayasasından çektik. Tamam yamalı bohça haline geldi şu anki anayasa. Zaman zaman özellikle Avrupa Birliği sürecinde anayasada birçok değişiklikler yapıldı. Sonrasında

0: Aslında da ihtiyaç duyuldukça yapıldı. Ama ruhu kayboldu. Artık şu anki anayasayı darbecilerin yaptığı anayasanın orijinal halinde değil. Fakat günümüzün ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Karşılamıyor. O nedenle belki de zaman zaman biraz güncelleme yapılması lazım ve günümüzün şartlarına uygun hale getirilmesi lazım. Yani burada ideolojik yaklaşımlar veya siyasi yaklaşımlar nedeniyle anayasa değişikliği gerekli, yapılması şart. Anayasanın yeniden yazılması şart. Ama maalesef mevcut siyasi yelpazeye baktığım zaman bu konuda çok da iyimser değilim doğrusu.
1: Yeni anayasa dedik Fatma Yeşilkuş. Yani ben yeni anayasa üzerinden soruyorum ama diğer konularda da bu ittifak meclis içerisindeki devam edebilir mi? Şimdi yeni anayasa muhtemelen gündeme gelecek önümüzdeki yıllar içerisinde, önümüzdeki süreçte. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi bu çerçeve yasaya giden süre zarfında işte geçtiğimiz sene toplanan komisyon çok çok önemli. Çünkü komisyonda da farklı muhalefet partileri bir görüş bildirerek aslında süreç ilerlendi. Yani bunu biraz daha müstakil ele almak gerekiyor. Genellemek yerine biraz daha bireysel olarak ele almak daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü çerçeve yasaya giden yolda birçok farklı partinin de dahil olduğu, sürecin başından beri dahil olarak oluşturulduğu maddelerle aslında bugün çerçeve yasa oluşturuldu. Ama önümüzdeki süreçte eğer anayasayı konuşacak olursak, evet değiştirilmesi gereken maddeler var mı? Var. Bugün suç oranlarında keza bazı maddelerde işte şimdi dijitali konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Yani 80'li yılların getirmiş olduğu konjonktürüyle 2026 yılının veya 2020'li yılların veya önümüzdeki süreçte değişen dünyayla beraber o getiren koşullar çok çok farklı. İyileştirilmesi gereken taraflar var. Sonuç olarak işte bunca zaman hep aynı algı aslında orada da yapılıyor. İlk 4 madde değiştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Hayır öyle bir şey olmayacak. Öyle bir değiştirilmesi teklifin dahi kabul edilemeyeceği anayasada da yazdığı üzere olmayacağının altı çiziliyor ama şimdi anayasa söz konusu olduğunda eğer maddelerin oluşturulması keza çerçeve yasa gibi muhalefet partilerinin de sürece dahil olduğu bir zaman dilimi olursa belki bir nebze ortak karar alınarak belki bu kadar oy oranı olmasa da yine bir şekilde bir oy oranı elde edilebilir. Ama çerçeve yasanın haricinde anayasa oluşturulurken sadece muhalif partilerin görüşlerin alınmadığı bir durum söz konusu olursa belki bu kadar yüksek oy oranı gelmeyebilir.
1: Görüşlerin alındığı durumda bile az önce İbrahim Bey'in söyledi işte mecliste daha önce 60'tan fazlaydı değil mi İbrahim
0: evet.
1: Bey?
0: Evet. O mutabık kalındı.
1: Kalındı ama yine olmadı.
2: Yine oldu. İşte anayasa biraz daha hassas bir süreç ama onu da altını çizmemiz gerekiyor. Diğer konular görüşülürken İşte yine geliyoruz temel meseleye. Biz daha Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeyken vekiller ne yapacak? Kimisi Özgür Özel'in tarafında, kimisi Kılıçdaroğlu'nun tarafında diye konuşurken bakın bugün yeni parti içerisinde yeni bir problem ortaya doğdu. Kimisi İmamoğlu'nun tarafında, kimisi Özgür Özel'in tarafında. İşte baktığınızda tekrardan bir oylama söz konusu olduğunda bu defa yeni parti içerisinde nasıl bir kaymalar yaşanacak? O yüzden bu yasa haricindeki diğer oylamalarda belki çok daha farklı denklemlerle karşı karşıya kalabiliriz.
1: O değişimler içerisinde partilerde, şimdi biz yeni parti içerisindeki hayırları konuştuk ama CHP içerisinde de 14 hayır var. Pardon. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 2 red var.
2: Evet.
1: CHP'nin içerisinde 29 kabul var, 14 katılmayan isim var. Böyle bir tablo da var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yani totalde 14, 15, 16'nı 16 kabul çıkmayan bir oylamadan bahsediyoruz. Orada da acaba hala diğer tarafa geçecek isimlere mi işarettir bu? Ona da tam emin olamıyoruz çünkü karşı tarafta da evet diyenler, hayır diyenler.
2: Belki
1: tamamen
2: de yeni partiye geçmiş olup karışmış. Da tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek olan isimler var mı? Biraz da bunu da sormak gerek. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: oradaki evet diyenler üzerinden de.
2: Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeni partiye kaymayı beklemeyelim lütfen. Yeni parti içerisindeki o denklemleri de benimsemeyecek olan önümüzdeki süreçte siyasetin sirayet edeceği alanlar neticesinde belki tekrardan baba ocağına dönmek isteyecek olan kişilerle karşı, vekillerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun tam tersi de olabilir.
1: Tam tersi de olabilir. Ben şunu da, şu konudaki yorumunuzu da merak ediyorum. Az önce Geliz Hanım'a sorduğum. Şimdi Özgür Özel kürsüye çıktığında evet oyu vereceğini, grubuyla da bu yönde iletişim kurduğunu, konuştuğunu söyledi. Hı hı. Ama grubunu yönlendiremeyen bir

0: Parti Genel Başkanı var. Bir tarafta işte Ekrem İmamoğlu var. Oradan farklı şeyler söylediği ve vekillerin bir grubunun da onun sözüyle hareket ettiği bir süreç var. Ortaya çıkan tablo sizi genel başkanlıktan liderliğe nasıl çıkaracak? İkisi bambaşka şeyler çünkü şu Türk siyasetinde.
1: Yani açıkçası biz Sayın Özel'in çoğu zaman liderlik vasfıyla hareket etmediğinin de altını çizdik. Çok üzülerek söylüyorum ki işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediyelerdeki gerçekleştirilen davalarla ya da süreçlerle, soruşturmalarla birlikte Sayın Özel ve yönetimi bu süreci hiç iyi bir liderlikle yönetmedi. Toplumun güvenini zedelediği, topluma bir cevap veremediği bir zaman diliminde bence en liderlik vasfını kullanabileceği alan özellikle arınma alanında, aklanma alanında olması gerekirken bunu yapamadı. Şimdi bir, toplumdan güveni kaybettiniz. İki, şimdi kendi vekillerinize bakıyorsunuz. Kimiz evet diyeceğiz deyip akabinde çoğu vekilinizin hayır dediği bir sonuçla karşı karşıyayız. O zaman akla şu geliyor: gerçekten Sayın Özel mi partiyi yönetiyor? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de mi sadece Sayın Özel yönetiyordu, yoksa yeni partiye geçtikten sonra bu kırılma çok daha net bir keskin sonuç halini aldı mı? Şimdi bakın, ben Adana'dan buraya gelip gidiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir billboard gördüm. Sadece vekiller üzerinde değil, Yüreğir Belediye Başkanı bir billboard vermiş. Tek tek belediyeler, Adana içerisindeki belediyeler yeni partiye geçerken kendisini billboarduyla karşı karşıya kaldım. Demiş ki kimse CHP'den vazgeçmemize olanak sağlamayacak, geçmeyeceğiz. Durup düşünüyorsunuz o zaman. Demek ki bir baskı var. Demek ki Sayın Özel ve yönetim tarafından yeni partiye geçirmesi için belediyeler özelinde de ilçe teşkilatlanmasına da, şimdi ilçeler özelinde de tekrardan bir yeni parti teşkilatlanıyor. Tek tek işte Adana içerisinde yaşadığım yer özelinde konuşuyorum bunu özellikle. İlçe başkanları yeni partiye geçmiş, Yüreğir soru işareti kısmı yer alıyor. Doğal olarak o zaman şunu anlıyorsunuz: demek ki büyük bir baskı var yeni partiye geçirmesi yönünde. Fakat bu baskı gerçekten Sayın Özel tarafından mı yapılıyor, yoksa bir de arka planda Ekrem İmamoğlu tarafından da büyük bir baskı var mı yeni parti
0: mesela
1: içerisinde?
0: Bu akşam işte Twitter hesabından, X hesabından CHP'den istifa ettiğini.
1: Evet, istifa etti. Muhtemelen yeni partiye geçişini zaten biz duyacağız.
0: Evet.
1: Ama gerçekten bununla mı son bulacak? Açıkçası bu çok büyük bir soru işareti gibime geliyor benim. Büyük bir çekişme içerisinde oldukları yönünde birçok iddia dönüyor aslında İmamoğlu ve Özel arasında. Ama hemen salt yarın yeni bir parti daha kurulur iddiam yok. Fakat bu bölünme, bu çekişme farklı bir bölünmeye de sebebiyet verebilir. Bunu da altını çizmemiz gerek. Şimdi liderliği konuşuyoruz. Liderlik dediğimiz aslında gerçekten hani hep tartıştığımız bir şey. Kazanılır mı yoksa doğuştan gelen bir özellik midir diye biz bunu derslerde çoğu zaman konuşuruz. Aslında liderlik vasfı biraz, yani ikisinin de bana kalırsa bir kombinasyonu. Şimdi hep Sayın Kılıçdaroğlu
0: yani gözlüğü çıkarıp botoks yapmakla lider olmuyor.
1: Göz çizdirmekle de olmuyor. Tabii ki bir karizmatik liderlik dediğiniz hani o görünüş, keza konuşma, hitabet, duruş, bunlar önem arz ediyor ama liderlik başlı başına bir kere güven esaslı olur. Güven temelli olur, inandırıcılık esaslı olur, hitabet esaslı olur. Siz hiçbir şekilde toplumu inandıramazsanız, kendi vekillerinizi inandıramazsanız,
0: siyaset üretemezseniz,
1: aktörlerinizi daha peşinizden getiremezseniz, yönlendiremezseniz biz burada tabii ki büyük bir liderlikten söz edemiyoruz.
0: Oldukça zor. Az bir zamanımız kaldı Yeliz Albayrak. Bir yeni parti seçmeni olsaydınız, yeni parti içerisinde böyle bir ayrımı gördüğünüzde yarın sandığa gittiğinizde ne düşünürdünüz? Ya da bu süreç içerisinde size nasıl bir açıklamayla gelmesini beklerdiniz partinizin? Nasıl ikna edecek sizi?
2: Yani açıkçası kafam oldukça karışık olurdu diye düşünüyorum. Çünkü verilen kararlarla, gösterilen iradelerle aynı yönde olunmadığını, farklı fikirler olduğunu, belki memnuniyetsizlikler olduğunu ya da hani süreç daha yeni diyoruz ya, yeni partiye geçenler, geçmeyenler, geride kalanlar, işte geçip belki aradığını istediği ölçüde bulamamış olanlar mı var? Ya da işte geride kalanlar üzerinde işleyen başka şeyler mi var, başka düşünceler mi var? Tam olarak istikamet ne olacak, ne gibi sınavlardan geçecekler, nasıl bir yöne aksa oturacak parti ya da milletvekilleri tam olarak ne düşünüyorlar, nasıl seçmene neler sunacaklar? neleri vaat edecekler, bunlar hep konuştuğumuz şeyler zaten. Bir muhalefet partisi nerede durmalı, nasıl siyaset üretmeli, ülkenin sorunlarına ne gibi çözümler üretmeli ya da işte üretiyor mu, üretmeli mi? Ya da birçok şu anda tabii ki konuşulan konuyla alakalı bir çözüm ya da bir açıklama üretilebiliyor mu? Birçok soru işareti var ve burada aslında önlerinde de uzun bir yol var. En başında da bakın bu konuları konuşmuştuk. Ne olacak şu anda belli değil. Hani sayılardan falan bahsedilirken de aynı şeyler konuşuluyordu. Hani kim nereye geçti, kim nerede kaldıdan ziyade yeni denilen şeyde aslında ne olacak? Nasıl bir istikamet belirlenecek ve bu istikamette herkes aynı yöne mi gitmeyi istiyor? Yoksa evet bir yeni oluşumdu, geçildi. Böyle bir hani rüzgar yakalanıp o tarafta irade gösterildi ama sonra ne olacak? Bununla alakalı daha çok fazla soru işareti var. Belki de kendi içlerinde de belli net olmayan noktalar, kafa karışıklıkları, hangi yönde gidilmesi ya da durumun nerede olduğuyla alakalı da bence kafa karışıklıkları var ve bu noktada da önlerinde uzun bir yol olduğunu düşünüyorum yine partinin de. Bir taraftan da işte böyle karmaşık bir haldeyken ne sunulabilir, nasıl ikna edilebilir? Şimdi seçmene ne diyeceksiniz? Hangi parti programını mesela açıklayacaksınız, hangi yönde gideceksiniz, ideolojiniz ne, hangi konular üzerinde kimler uzmanlaşacak, hangi meseleleri kimler yönetmek isteyecek, kimler katkıda bulunmak isteyecek, bunların da tabii açıklanması lazım. Mesela işte ekonomiyle alakalı, dış politikayla alakalı, iç meselelerle alakalı birçok noktada kim nerede ne katkı sağlayacak, nasıl çözümler üretilecek, bu hakkında bir sürü soruşturma olan ya da mahkeme süreçleri devam eden meseleler, bunlarla alakalı mesela neler yapılacak, ne cevap
0: bilinmezlik, bilinmezlik.
2: Çok fazla bilinmezlik var. Bununla alakalı bir sürü soru işareti var. Hani bunların cevaplandırılması gerekiyor. Birçok noktada daha çok açıklama gerekiyor ki o zaman da seçmen desin evet yol bu yönde gidecek. Bu konularda bu gibi açıklamalar yapılacak. Ama dediğim gibi her şey daha hani yeni olsa da herkes aslında az çok biliyordur kimin niyetin ne olduğunu, nerede duracağını. Yine de bir kafa karışıklığının mevcut olduğu aşikar.
0: Peki. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Ezel Barak. Ezel'im çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Için. Strateji ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş Hocam çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.
0: Çok sağ olun. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca 24 özelde özellikle çerçeve yasayı tüm ayrıntılarıyla ve siyasete yansımasını değerlendirdik. Ben tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir misafirimle huzurunuzdayım. Etraflıca yapılmış çalışmalar, yapılmış çalışmaların Türkçe'ye kazandırılması için yapılmış çalışmalar, yani çeviriler, hayatı araştırmak, okumak, yazmak içine gömülmüş genç bir araştırmacı, genç bir doktor var karşımızda. Sinan Çakır, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bakınca korktum kapsamından birazcık, çünkü özgün araştırmalarınız, kendinize ait çalışmalarınız var, çeviriler var, ama şuradan başlayacağım. Şimdi siz bir tarih araştırmacısınız, bir tarihçisiniz. Kendi çalışmanız için harekete geçmek mi, yoksa yapılmış bir çalışmayı sorumluluğunu üstlenerek Türkçe'ye kazandırma çalışması mı? Hangisi sizin açınızdan daha zorlu, hangisi daha zevkli?
1: Yani insanın kendi çalışması için birazcık mutfağa girmesi de gerektiği için orası birazcık daha zorlu oluyor tabii. Hani çünkü ilk başta kitabın size hazır gelmesi, çevirmeye başlamanız birazcık işin mutfağının atlanmış bir kısmı oluyor. O birazcık daha kolay, işin kolay oluyor, ama orada da şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşin mutfağında her ne kadar olmasanız da o mutfağın arkasında olduğunu bildiğiniz için hani o çalışmayı çevirirken de o sorumluluğu hissederek birazcık hani vicdani bir ekstra sorumluluk da yüklüyor insana. Belki onun da öyle bir zor olabilir, ama işin mutfak kısmını atladığı için çevirmenlik biraz daha kolay diyebiliriz.
0: Doğrusunu isterseniz böyle biraz o anlamda şimdi sizi dinlerken hani şunu hissettim ben, onun için şaşırmış olabilirim. Kendi sözünüz, yani kendi araştırmanız mutlaka çok zorludur, ama hani kaynaklara gidiyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz ve nihai olarak bu sizin müellifi olduğunuz bir çalışma. İmzanızı oraya koyuyorsunuz. Kendi araştırmanız, kendi çabanızın bir ürünü. Çevirirken çevirinin özelliklerini ve zorluklarını konuşmayı seviyorum. Çünkü bir meselenin ifade buluş biçimi dillere, kültürlere, okura göre, yani belki düzeye göre de bu değişebilir, ama zorlaşabilir gibi geliyor. Onun için bilginin yolculuğundan başlayalım. Madem kolay dediniz, kolayından başlayalım, zora doğru gidelim. Çünkü onun sonrasında da Osmanlı'nın ilk mebusları diye sizin aynı zamanda doktora çalışmanız olan, evet, bir kitap var. O tarafa doğru geleceğiz. Bilginin yolculuğu, Violet Moller'in Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından çıkmış kitabı, sizin çevirinizde. Klasik fikirler nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih diyor alt başlığında da. Bağdat, Kurtuba, Toledo, Salerno, Palermo ve Venedik.
1: Evet.
0: Niye bu merkezler? Ne buldular? Neyi kaybettiler? Evet. Şimdi biz neyin peşindeyiz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Karşılaştırma yapılınca biraz daha kolay dedim. Tabii ki de çeviri yapmanın da kesinlikle zorlukları var. Onu önce ifade edeyim. İkincisi, Violet Moller'in şöyle bir çıkış noktası var. Yani Batı merkezli bir bakış açısına sahip. Bütün öğretim hayatı boyunca kendisi de bir tarihçi. Batı merkezli bakış açısına sahip, fakat hayatında iki tane dönüm noktası var. Bir tanesi yaptığı bir yolculuk üniversite öğrencisiyken, bir tanesi doktor çalışması sırasında bir kütüphaneye giriyor ve oradaki yazma eserleri görünce kafasında ikinci bir ışık yanıyor diyebiliriz. İlkinde yaptığı yolculuk Sicilya tarafına, aşağı İtalya'ya doğru. Kendisi İngiliz bir tarihçi. Sicilya'ya gidince oradaki o Müslümanların yaptığı eserleri görüyor, Hristiyanların eserlerinin yanında, ve hani bunların burada ne işi var gibi bir şeyi var. Bir kafasında bir ampul yanıyor. Hani neden burada bir Müslüman eserleri var? İtalya'nın, yani çok papalığın çok uzağında olmayan bir yerde Müslümanların nasıl bu kadar kalıcı izleri kalmış diye bir çıkış noktası var. Daha sonrasında doktor çalışmasını yaparken, işte o bahsettiğim üniversitenin şeyindeyken, son aşamasındayken, orada bir kütüphaneye giriyor ve orada işte bu yazma eserleri içerisinde Arapça kitaplar olduğundan falan görünce birazcık şey yapıyor. Hani o üniversitenin başındayken o yaptığı geziyle ikisini birbirine çakıştırıyor ve aslında
0: bir aydınlanma yaşıyor.
1: Ve şunu fark ediyor. Hani bize anlatılan şöyle bir şey var. İşte antik Roma vardı, antik Yunan vardı ve sonrasında her şey bir anda karanlığa gömüldü Orta Çağ'da. Ve Rönesans'la beraber her şey bir anda yani ortaya çıktı. Bu aradaki bu karanlık olan yerde bu eserler o kadar yüzyıl boyunca nasıl ayakta kalabildiler ve nasıl yaşadılar? Birazcık bu soruyla ortaya çıkıyor bu kitabında. Ve daha sonrasında bu şehirleri seçmesinin şöyle bir sebebi var. 3 tane kendisine şey belirliyor, yol belirliyor. 3 tane bilim adamı çerçevesinde. Bir tanesi Bartholomeus, Bir tanesi Galen, bir tanesi de Öklit. Bu üçü üzerinden yola çıkıyor ve bu üçün eserlerinin milattan önce sinden başlayıp özellikle şeyle beraber, Öklit'le beraber, çünkü kendisi milattan önce 200'lü yıllarda yaşamış İskenderiye'de. Onun başladığı yerden başlayıp şeye kadar, Venedik'e kadar bir süreç izliyor. Venedik'te zaten 15. yüzyılın ortalarından itibaren yükselmeye başlıyor.
0: Dolayısıyla
1: öyle bir süreç var. Evet. Bu yedi şehrin seçilmesi tamamen bu üç kitapla ilgili. Yani bu üç tane bilim adamının yazdığı üç kitaptan, üç kitabın bu yedi şehirde yaşadığı süreci izliyor birazcık. Öyle bir şey var.
0: Evet, yani tabii bir aslında güzergah açılmış oluyor önüne. O peşine düştüğü şeyin önüne getirmiş olduğu tabii bir güzergah. İlginç, belki de derli toplu karşımıza çıkaranlar olduğu için bir keşif bazen ne kadar önemliymiş diye düşünmeyebiliyoruz. Dolayısıyla mesela Violet Moller'in hayatındaki bu aydınlanma, evet, ve kırılma anı biraz da ilginç geliyor. Zaten bu alanın içinden biri ama nasıl bu perspektif meselesi herhalde. Hani Batı merkezi dediğimiz şey o zaman önem kazanıyor. Yani niçin buna bir şerh düşmek gerekiyor? Neyin üstünden atlanıyor ve kayıp neyin peşine düşüyor sonrasında? Kırılma anından sonra ne oluyor? Siz bunun izini sürdüğünüzde neyle karşılaştınız? Ya da bir tarihçi gözüyle şöyle sorayım. Neye sebep olur bir mercek değişikliği, bir alternatif bakış?
1: Ben bu ifadeyi çok rahat kullandım çünkü kendisi de bu ifadeyi kullanıyor. Yani ben çok Batı merkezli bakmışım. Hı hı. O yüzden birazcık anlamakta zorluk çekmişim. Birazcık dışarıya çıkıp dışarıdan bakınca daha farklı ayrıntıların ortaya çıkabileceğini fark ettim diyor. Hı hı. Aslında yaptığı tanımlama tam olarak sizin sorduğunuz sorunun cevap, bence herkes için birazcık bu cevap verilebilir. Hani bir adım geriye atıp birazcık daha dışarıdan bakılınca meselenin daha farklı ayrıntılarına ulaşılabiliyor. Kendisi de onu fark ediyor. Ve daha sonrasında şunu fark ediyor Violet Moller. Yani İskenderiye'de o üç tane bilim adamının yazdığı eserler daha sonrasında orada bir toprağın altına gömülü bir vaziyette kalıp da daha sonrasında bir anda bulunmuyor. Hatta bulunduğu sırada da aslında gömülü olan eserler bulunmuyorlar. Üzerlerine birçok farklı eklemeler yapılmış. Bu eklemelerin çoğu da işte Arap Müslüman insanlar tarafından yapılmış. Birazcık bunun farkına varıyor. Ve bu farkına her varışta yeni bir şeye doğru yola çıkıyor. Mesela ilk başta Bağdat'la başlıyor. Bağdat'ta hikayesini anlatırken bu eserlerin işte şey yapmıyor. Sadece eserler üzerinden gitmiyor. Aynı zamanda bizi bir maceraya da çıkartıyor. Şöyle bir tarih şeyine sokuyor bizi, silsilesine sokuyor.
0: O zaman şimdi mecburen siz bizi o yolculuğa ortak edeceksiniz. Çünkü sizin özellikle kendi uzmanlık alanınız aslında tarihin içinde bu dönem değil.
1: Evet,
0: ama ilgilendiğiniz, çevirisini yapmış olduğunuz bu kitap sebebiyle büyük ihtimalle sizin için de bir macera yani.
1: Evet, öyle oldu hakikaten.
0: Heyecanlı bir tarafı olsa gerek. Kendinize saklayamazsınız efendim, evet, yani. Bunu bizimle yani paylaşın
1: için,
0: lütfen.
1: Dediğiniz gibi benim için de hakikaten yeni bir şey oldu ve benim çok hoşuma gitti. Şöyle, ilk başta orada Emevi ve Abbasi çekişmesinden bahsediliyor. Hı hı. Şeye geçilirken, çünkü Bağdat yeni kurulan.
0: Bağdat'ta. Hı hı.
1: Bağdat çünkü yeni kurulan bir şehir ve orada şeyin sonu var aslında. Emevi halifeliğinin bitişi ve Abbasi halifeliğinin başlangıcı gibi bir durum var ve Bağdat'ta tam işte o başlangıcın yeni bir sayfa olarak kurulmasını temsil ediyor Abbasiler için ve Abbasiler Bağdat şehrini kurup başkent yapıyorlar. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni bir şey, iktidar kurulduğu için o yeni iktidarı güçlendirmenin en iyi yolu da aslında birazcık bilim ve sanat. Çünkü onun o şeyin altını, iktidarın altının bir şekilde şeyle doldurulması gerekiyor. Entelektüel aşama doldurulması gerekiyor. Hı hı. Bunun da farkındalar ve dünya üzerindeki bütün, neredeyse söyleyebileceğim şekilde, yani bütün her yerde kütüphane her nerede varsa oralara bir şekilde haber gönderip işte bize elinizde olan kitapların hepsinden bir şekilde ulaştırın. Parası neyse verelim veya işte neyse, yani bedeli her neyse onu ödeyelim ve bize bu kitabı gönderin. Ve bu andan itibaren de şey başlıyor. Çünkü gelen kitaplar Arapların yeni karşılaştığı kitaplar ve başka türlü alfabelerle yazılmış, işte Grekçe yazılmış, daha çok eski zamanla yazılmış. Onları alıyorlar ve aslında birazcık bizim de yaptığımız iş olan bir çevirmenlik faaliyeti başlıyor. Hatta çevirmenlik okulları kuruluyor. Bu sefer nasıl kitaplar...
0: Sistematik bir biçimde çevirmenlik okulları kuruluyor, öyle mi?
1: Okullar kuruluyor Bağdat'ta.
0: Biz bunu bu kadar sistematik bir çalışma içinden değil de daha ezber ve klişeler üzerinden tabii sade okur olarak yapıyoruz. Yani kurumsallaşmış bir şey mi var hocam bununla ilgili?
1: Evet.

0: okullar kuruluyor ve şöyle, hatta ilk başta nasıl ki kitaplar bedeli neyse buraya gelsinler gibi bir düşünce varsa, daha sonrasında bu kitapları kim çevirecekse bedeli neyse biz karşılayacağız, buraya gelsinler, misafirimiz olsunlar gibi bir durum var. Ve hatta o okulda yaşayan öğretmenlerin ders verdirilmesi gibi bir durum var. Yani çünkü onların orada uzun süre kalmayacağı da düşünülüyor muhtemelen. Çünkü misafir tatilıyla ilk başta geliyorlar. Daha sonrasında onların orada kalmayacağı düşünülerek de onlara aynı zamanda ders verdiriliyor. Yani o Grekçeyi öğretmeleri isteniyor, Latinceyi öğretmeleri isteniyor Araplara.
1: Bu çok aslında böyle düşünüldüğünde uzun vadeli bir plan olsa evet. gerek. Yani çok büyük bir gelecek yatırımı.
0: Evet, çünkü dediğim gibi o iktidarın, çünkü yeni kurulmuş ve sarsıntılı bir iktidar var. Çünkü Emevi halifeliği yıkılmış ama yani Emevi halifeliğini devam ettirebilecek olan soy hala güçlü ve toplumda hala bir şeyi var. Ona karşı bir karşılığı var. Ve hatta aynı zamanda zaten bu dönemde Emevilerin İspanya üzerine taşınması gibi bir durum var ve Endülüs Emevileri kurulacak. Burada aslında iki tane ikinci durağımız olan aslında Kurtuba ile Bağdat arasındaki bir yarışmanın aslında nasıl entelektüel dünyayı bir anda canlandırdığı ve ikisinin bir...
1: Zenginleştirdi. Evet, evet, zenginleştirdi. O rekabet ortamı demek. Evet.
0: O rekabet ortamı bu kitap meselesini şey yapıyor. Özellikle coşturuyor. Bir de şöyle bir gelişme oluyor. İşte bu çok bilinen 751 yılındaki Talas Savaşı, Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaşta. Hı hı. Müslümanlar şeyi öğreniyorlar. Kağıt yapmayı öğreniyorlar. Ve aslında o eskiden yazılan kitapların en çok karşılaştığı sorun olan kağıdın çok pahalı olması ve çok çabuk bozulması meselesi Çinlilerden öğrenilen yöntemden sonra birazcık kolaylaşıyor ve kitapların daha hızlı bir şekilde, daha fazla bir şekilde basılması daha kolay bir hale geliyor. O yüzden kitapların sayısının artması da birazcık bundan da kaynaklanıyor açıkçası.
1: Bambaşka ve alakasız bir yere zıpladım ama biz her teknolojik gelişme karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi kalıp böyle eyvah dünyanın sonu geldi galiba, ne yapacağız bu durumla, nasıl baş edeceğiz diyoruz ya. Aha. Tarihi süreçler içinde insanlık ne büyük sıçramalar yaşamış. Yani elbette bir günden, bugünden yarına değil ama sıçrama diyebileceğimiz şekilde önemli kırılmalar da yaşanmış. Bir altyapı kendisi içinde kendini inşa etmiş olsa bile. Öyle bir şey anlattınız ki biz burada Bağdat kütüphaneleri tarihi içinde ne kadar, hani hiç kimse bilmese kulağında kalmıştır Bağdat ve kütüphaneleri, o medeniyet, o ilim merkezi olma hali. Oradan Kurtuba'yla rekabeti, Endülüs Emevileri'yle Abbasilerin. Peki bu nasıl mümkün oldu? Onların arasındaki rekabet ama o esnada Türkler ve Asya'dan gelen kağıt, ya bir teknolojiyle evet, teknoloji. Geliyor bu. Bir taraftan çok heyecan verici, bir taraftan böyle irkiltici hissettiriyor insana.
0: Ya birazcık denk gelmiş ve bu denk geliş aslında birazcık hani yukarıdan kurulan bir ilahi plan varmış gibi. Hani hakikaten böyle bir ilerleme olsunmuş gibi bir kurulan düzen var. Hani böyle dışarıdan bakıp okuyunca, şimdi her bölümden bölüme geçişte mesela bu kitapta öyle bir şey var hakikaten. Artık yazarın bir şeyi mi, çok iyi bir dil kullanım tekniği mi, bir şekilde o şey oradan bir coğrafyadan bir coğrafyaya geçerken şu oldu ve buraya bağlandı gibi bir geçiş var. O bakımdan da hakikaten insan birazcık şey oluyor. Hani sanki bunun bir plan kaderi yazılmış da hakikaten bu oynanıyormuş gibi insanlar tarafından gibi bir durum var. O da birazcık insan hoşuna giden bir durum. Hani kitapların bir anda coşması süreci var. O coşması sürecinin de aslında hani hakikaten doğudan gelen bir kağıt teknolojisinin de buna hemen ekstra bir hemen şey yapması var. Yani arkadan bir
1: sürece bir destek veriyor. Var. Evet, evet. Yani evet. Ve hızlandırıyor o durumu ve biz bunu tabii yani hani bir yıl sonra falan okumaya başlıyoruz bu hikayenin böyle evet. olduğunu, bu serüvenin böyle aktığını. Dönemin yaşayanları akışın bu olduğunu büyük ihtimalle farkında görmüyorlar değiller. Aslında. Ama biz tarihi süreci kronolojik olarak incelediğimizde ve karşılaştırmalı bir biçimde baktığımızda oradan oldu, buradan oldu, gülümsetiyor yani. Plan sahibi var ama.
0: Var. Zaten. Evet. İşte kitabı okurken en çok şey yapan o. Yani bir sanki bir tiyatro oyunu yazılmış ve yazan kişi de bunu hakikaten çok güzel anlatıyor. Yani şöyle oldu ve sonra bizi bu durağa attı bir durum gibi bir şey var, anlatım var. Okurken de insanın, hatta ben çevirirken çok zevk aldım o yüzden. Hani o bir tiyatro oyunu gibi yazılmış aslında. Mesela bilim tarihi veya bilim felsefesi olarak bakılınca biraz insan hani acaba sıkıcı bir kitap mı gibi geliyor ama yazar çok usta bir şekilde şey yapmış. O anlatımı çok usta bir şekilde anlatmış yani.
1: İçeriğine döneceğim tekrar. Yani duraklardan madem işte İskenderiye'den başladık, Bağdat'a geldik, oradan Kurtuba'ya geçtik. Arkasından gelecek olan duraklar da var ama bir kere şunu sormak istiyorum. Sizin uzmanlık alanınız farklı bir nokta, farklı bir dönem olduğu için doğrudan içinde bulunduğunuz ve uzmanlaştığınız bir alandan söz etmiyorsunuz. Dolayısıyla siz bunu

0: tarih yazımı metodolojisi ama aynı zamanda dil donanımınız, kabiliyetinizle hayata geçiriyorsunuz bir taraftan. Onun için sizin için de maceradır diye tahmin ediyorum karşılaşılan şeyler. Görüp de vay be diye şaşırtan noktalar oldu mu? Ya da onun aktarımı konusunda yaslandığınız temel ne oldu? Yani onun doğru anlaşılması için çeviri konusunda sizin gösterdiğiniz hassasiyet, ilgilendiğiniz taraf ne oldu?
1: Yani çeviri yaparkenki süreçten bahsediyorsunuz
0: evet, evet,
1: sanırım.
0: Evet, evet.
1: Yani orada genelde benim daha öncesinde yani ilk defa kitaplarla tanışmam değil. Gelen bir süreç var ve sürekli hı-hı, bir neredeyse liseden itibaren bir hı-hı, kitap okuma süreci var. Ve o dil okuna okuna artık belli kalıplar da insanın zihninde oturmuş. Yani orada belki yazarın anlattığı şey belki hani motomot çevrilince belki başka bir şey çıkacak ama aslında senin kafandaki onun çevirisi başka bir şey. Sana daha yakın gelen bir şey söz konusu oluyor. O genelde ben onu şunlara daha çok fark ediyorum. Mesela bazı yerlerde atasözleri koyarak oraya hani o durumun aslında daha bir veciz ifadesiyle ifade edilmesi gibi durum söz konusu ya. Benim daha çok dikkatimi çeken ve bana eğlenceli gelen şeyler aslında onlar. Mesela bir ifadeyle onu söz temsil etmeye çalışıyor, o bahsettiği sayfalarca bir şey anlatıyor. En son bir deyim koyarak veya bir atasözü koyarak hani aslında sayfalarca anlattığı şeyi bir yerde özetliyor ya.
0: Evet.
1: Ben onu seviyorum birazcık. O atasözünü bizim Türkçedeki ifadelerle ifade edip hakikaten de orada sanki hani o yazardan birazcık daha çıkıp onun da affına sığınarak hani ben kendimce aslında yazar burada bunu anlatmış, şu bizim atasözümüzü şurada burada ifade etmiş gibi o süreçler benim çok hoşuma gidiyor aslında.
0: Çünkü
1: birazcık benden oluyor, birazcık bizden
0: evet,
1: oluyor.
0: O sizin perspektifiniz evet, ama tabii ki ona sadık kalınan bir
1: ona
0: perspektif. Ama nihayetinde bu kültürün okuyucusunun hani künhüne vakıf olabileceği bir biçimde. İşte o sayfaları tak diye dedirtecek, o evet, nidayı dilimizden çıkaracak bir şey. Peki o zaman biz duraklara tekrar evet, dönelim. Yani Kurtuba'ya gelmiştik en son. Beşinci durakta Toledo görünüyor. Hızlıca geçelim mi yoksa bağlantıları tıpkı yazarı gibi yani o esnada orada o varken burada bu vardı diye mi anlatırsınız? Mesela Toledo'nun burada yer almasının özel sebebi ne?
1: Burada şöyle bir durum var. Yine bahset yani o şeyi kaçırmamak lazım söylediğim şey. Üç tane bilim adamı var ve bu üç tane bilim adamının kitaplarının geçtiği coğrafyalar bunlar. Hı hı. Ve işte bahsettiğim gibi İskenderiye'den sonra bu kitapların ilk durağı Bağdat olmuş. Bağdat'tan sonrasında da işte Emevi halifelerinin kurulmasıyla, daha doğrusu Endülüs Emevilerinin kurulmasıyla İspanya'ya taşınıyor kitaplar. Hı hı. Ve İspanya'da özellikle 3. Abdurrahman döneminde yine bilimin çok fazla bir fışkırması gibi bir süreç var İspanya'da. Hatta bu Rönesans'ın ilk başlangıcının İspanya olduğu ve işte Endülüs Emevileriyle başladığına dair kitapta değil de yani şeyde literatürde böyle söylenen şeyler var. Hakikaten bilimin ya yani zirve yaptığı yıllar o Endülüs Emevi dönemi. Ama tabii şey olduğu gibi her İbn Haldun dediği gibi hepsinin başladığı, geliştiği ve en son öldüğü bir yer var ve Endülüs Emevi devleti de belli bir yerden sonra ölüyor. Tam o ölüm dönemlerinden yakın bir dönemde bu Kurtuba'daki o bilim şeyi, bilimin yükselişi bir anda çok uzak olmayan bir coğrafyaya Toledo'ya kayıyor. Yine İspanya içerisinde.
0: İspanya.
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Ama bu dönemde bir şeydi, aktör değişikliği var. Yani hem Bağdat'ta hem Kurtuba'da Araplar daha ön plandayken Toledo'ya geçişten itibaren artık daha çok Hristiyan insanların bir ön plana çıkma durumu var. Ve Hristiyanların tıpkı Arapların yaptığını aynısını taklit ederek yani biz de
0: yani Arapların Grekçeden çevirdikleri kaynakları bu sefer Arapçadan mı dönüyor
1: evet,
0: tekrar Batı diline?
1: Arapçadan. Çünkü şöyle Kurtuba'da bir nesil yetişiyor aslında. Çünkü Araplardan çok etkileniyorlar oradaki Hristiyanlar.
0: Hı-hı.
1: Hatta bunlara bir isim bile veriliyor. Mezorap diye. Bir nesil bunlar. Aa. Mezoraplar.
0: Yani orta gibi mi?
1: Gibi. Yani Arap
0: gibi.
1: Değiller
0: o
1: ama
0: Arap değil ama
1: araba
0: ortalama
1: yakın.
0: Araba evet, denk düşüyor demek. Bakın
1: birazcık
0: yine
1: şey gibi. Hani Arap muhibbileri, Arap seviciler gibi. Hakikaten şey. Yani Arapların yaptığı her şeyi taklit etmeye çalışan insanlar bunlar. Yani giyimiyle, kuşamıyla olsun, onların dilinin üstünlüğünü övmekle olsun. Onları taklit eden insanlar ve şey, hani bunların başlattığı bir durum Toledo'ya akıyor, aksediyor. Ve orada şey, tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de okul kuralım. Tıpkı Arapların yaptığı gibi biz de bu eserleri kendi dilimize çevirelim ve biz de okuyalım.
0: O modeli
1: gibi
0: evet.
1: Gibi bir durum var, evet.
0: Eğitim sistemi olarak da örnek alıyor.
1: İşte Kurtuba'dan Toledo'ya geçişte birazcık böyle oluyor. Yani sonunda Hristiyan Avrupa'nın Arapların yaptığı şeyi biz de yapalım. Onların geliştiği gibi biz de gelişelim gibi bir kafaya gelmeleri ve bunu şeye geçirmeleri Toledo ile başlıyor birazcık. Toledo'ya kayıyor. Bilimin yükselişi Toledo'ya kayıyor. Zaten bilginin yolculuğu. Bilginin yolculuğu Toledo'ya kayınca birazcık işte artık Araplar ikinci plana atılmaya başlanıyor. Tabii burada şöyle siyasi süreçler de var. Yani Hristiyan

0: İzabel falan.
1: Evet, evet, Ferdinand ve İzabel'in. Öyle bir durum var ve burada da şöyle bir süreç işliyor. Yani sadece belli bölgelerde yaşanan bir şey yok. Yani Avrupa çok canlı. Tıpkı şeyde olduğu gibi, Arap coğrafyasında olduğu gibi, yani bir yerde bir yeni buluş, bir yeni bilgi kırıntısı çıktığı zaman bu tip şeylere gönül vermiş insanlar sadece bunun ismini duyarak, yani sadece bir söylentiye inanarak, işte şeydeki Toledo'daki Gerard gibi İspanya'dan veya işte şeyden İngiltere'den veya İtalya'dan kalkıp da sadece bir kitabın peşine düşmek için Toledo'ya gelen insanlar var. İşte bu üçüncü bu durağımızda Toledo'daki isim de Gerard. Kendisi İtalya'dan kalkıp burada işte Bartolomeus'un El Mecisti'si varmış, ben bunu görmem lazım diyor. Adamın takıntısı var böyle bir şeye. Yani bilgi kırıntısına ve benim bunu görmem lazım deyip oradan kalkıp İspanya'ya doğru yaptığı bir yolculuk var. Kurtuba'daki şey, özür dilerim, Toledo'daki şeyde birazcık Gerard'ın üzerinden bir durum söz konusu.
0: Odun öyle bir, iz evet, sürmesiyle aslında sürmesiyle alakalı bir şekilde sürükleniyor ve yani bir kişinin özgün ve özel merakı aslında peşinden neleri sürüklüyor yani.
1: Evet.
0: Bir takım hani ondan ibaret, onun sadece kişisel meraktan ibaret falan da kalmıyor. Diğer duraklarda yine o izi sürülen 3 aslında seyyah bilginle ilgili duraklar olmaya devam ediyorlar, evet, herhalde burada.
1: Yine o 3 eser üzerinden devam ediyor süreç. Ama şu Salerno'nun değişik bir durumu var. Salerno sadece birazcık tıp üzerinden ilerleyen bir durak. Çünkü yani Avrupa'da özellikle insanların tedavi olmak için gittiği bir durak. Zaten tıbbın geliştiği bir yer Salerno. Ama orada şöyle bir durum söz konusu. Bu Brodel'in anlattığı bu Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması gibi bir durum var ya aslında. Herkes gidip geliyordu, birbirini tanıyordu gibi. Çok fazla bir kısıtlama yoktu gibi bir anlatım var. Birazcık onunla ilgili bir durum söz konusu. Buradaki kahramanımız aslında Salerno'ya ait birisi değil. Yani Salernolu birisi değil. Kendisi Tunus'ta yaşayan bir adam. Kuzey Afrika'da yaşayan bir adam ve ticaretle uğraşan bir adam. Tıpkı aslında Brodel'in anlattığının canlı şahidi gibi bir şey, bir durum söz konusu burada. İşte kendisi Tunus'tan kalkıyor bir şey için, ticaret için. Yolu Salerno'ya düşüyor ve kendisi burada hasta oluyor. İşte bu bahsettiğimiz şey var ya, hani tiyatronun yazılmış ve oynanıyor hali. İşte orada gözümüzün önüne tekrar geliyor. Salerno'ya gelince burada hasta oluyor adam. Ve hasta olunca işte yataklara düşüyor ve sadece başına gelip dua edildiğini falan görüyor adam. Ve şok oluyor. Çünkü hani ben hastayım, bana bir idrar tahlili yapın.
0: Siz burada böyle mi muamele ediyorsunuz hastaya şaşkınlığı
1: evet,
0: galiba
1: evet,
0: biraz?
1: Yani bir, hatta adam şunu soruyor. Hani bir idrar tahlili bile yapmadınız bana. Neyim olduğunu nereden biliyorsunuz diyor. Ve adam şok oluyor. Hani burası bir de adamda şöyle bir bilgi de var. Hani Salerno Avrupa'da tıp biliminin en geliştiği yer. Ama kendisinin anlattığı tıpla onların anlattığı tıbbın çok farklı olduğunu görüyor adam.
0: Evet, hep birlikte şoktayız.
1: Evet.
0: Sonra hikaye nasıl
1: sonrasında adam
0: bunu
1: takıntı haline getiriyor ve nasıl bilmezsiniz deyip tekrar geldiği tekneye atlayıp tekrar Kuzey Afrika'ya dönüyor ve bu bahsettiğimiz isimlerin eserlerini, özellikle Galen'in eserlerini, çünkü Galen kendisi tıbbın kurucusu olarak da bilinir, toplayıp adam Salerno'ya geri dönüyor ve
0: hadi hayrım olsun
1: evet,
0: deyip
1: geri dönüyor ve geri döndüğü zaman tıpkı aslında diğerlerde olduğu gibi kendisi de burada bir çevirmenlik okulu kuruyor ve onların eserlerini Salernolularının anlayabileceği bir şekilde çevirmeye başlıyor ve sadece çevirmekte kalmıyor. Bu tıbbın nasıl uygulanabileceğini gösteriyor Salernolulara. Ve Salerno o dönemde daha sonrasında, yani bu Afrikalı Konstantin dediğimiz adamın yaptığı çalışmalar sonrasında öyle bir seviyeye geliyor ki, hani bazı gezginler buraya geldiği zaman şöyle söylüyorlar. Hani buradaki bir hastalığın tedavisi olmayan bir hastalığa denk gelmedik diyorlar. Hani bir kişinin yaptığı bir ne diyelim, devrim gibi bir şey söyleyelim artık ona. O devrimin Salerno'yu getirdiği
0: devrim
1: seviye.
0: Mi bilmiyorum ama başının gözünün sadakası olduğu kesin yani.
1: Evet.
0: Çünkü çok çok küçük bir hikaye bu. Böyle bakıldığında çok kişisel bir mesele.
1: Evet.
0: Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Sürpriz sonluymuş hakikaten,
1: evet,
0: bu. Palermo?
1: Palermo durağı birazcık siyasetle ilgili. Bu dönemde şeyden Normanların İtalya'ya akınları var. Ve burada bizi ilgilendiren işte Kral Roger var orada, Palermo'da. Ve Kral Roger birazcık o aslında yazarımızın da ilk İtalya'ya, Sicilya'ya yaptığı yolculukta yaşadığı şaşkınlığı yaşıyor birazcık şeye gelince. Hani Normandiya'dan aşağıya doğru inip İtalya'ya gelince yazarımızın da yaşadığı o şaşkınlığı yaşıyor ve bir Müslümanların burada varlığından...
0: Niye bu kadar çok izleri var?
1: Evet, izleri var ve şeyleri var, üstünlükleri var. Onu fark ediyor birazcık. Hani her şeyde üstünler, entelektüel olarak üstünler, efendim kurdukları

0: mimar olarak bizden sanki daha iyiler gibi bir şeyi var, gözlemi var. Ve kendisi bunu şey yapıyor, bir kompleks haline getirmiyor. Tamam, madem bunlar en iyiler, biz de en iyileri benzeyelim gibi bir durum söz konusu ve Araplar gibi giyinmeye başlıyor kral, II. Roger. Araplar gibi giyinmeye başlıyor, onlara benzemeye çalışıyor ve onların bu bilimini geliştirmeye de çalışıyor. O yüzden mesela burada kitabın kapağındaki resimde şey yaptığımız, seçtiğimiz İdrisi'yi, o dönemin en
1: Şöyle
0: büyük
1: paylaşalım.
0: coğrafyacılarından İdrisi'yi yanına çarptırıyor ve ona bir,
1: Harita
0: evet,
1: çiziyor.
0: Roger kitabı diye bir kitap yazdırıyor. İçerisindeki işte o İtalya'nın, orada Sicilya'nın haritasını yaptırıyor ona, bütün Akdeniz'in haritasını yaptırıyor. Adamın şeyi de var, hani yönettiğimiz yerleri bilelim gibi bir şeyi de var, düşüncesi de var. İdrisi'ye o haritayı yaptırıyor ve Palermo Dura birazcık şey, hani Arapların, hani o en son Kurtuba'da bıraktığımız yerde, Toledo'da bıraktığımız yerde birazcık Arapların dışlanması gibi bir durum vardı. Burada birazcık da hani Arapların keşfedilmesi gibi bir durum söz konusu Palermo'da. Ve Arapları kullanalım, bunları alalım, bunlar bizim de bilimimizi geliştirmemize yardımcı olsun gibi bir durum söz konusu.
1: Yani evet. Ha, bu tarihte çok normal elbette ama yani rekabeti oradan baskıya ve yok etme çabasına mı dönüşecek bu rekabet sertleşip yoksa zenginleşecek mi yeni şeylerin keşfine mi yol açacak? İki tarafın bir parça herhalde tavrındaki değişiklik birazcık böyle bir şey yani İspanya'daki durumda. Devam ediyor muydunuz? Ben bir şey bölmüş gibi hissettim bir taraftan.
0: Yok, hayır.
1: O
0: Size bir
1: zaman
0: ekleme yapabilirim diyecektim
1: buyurun
0: de,
1: buyurun
0: yani
1: lütfen.
0: devam, akışta olan bir siyasi tarih de var. O yüzden bizim aslında birazcık burada kitaptaki takip edilen tarih birazcık aslında yani entelektüel tarih diyebiliriz. Hani mesela bunu kuşa yapan, bu gelen bilimi kutlayan hükümdarlar da var. Tıpkı işte Roger gibi. Hani onlar bunun farkına varıyorlar ve bunu destekliyor ama bir yandan o dediğiniz gibi bunu dışlamaya çalışan insanlar da var. Yani yabancı görüp.
1: Terler, yani öyle bir şey duymuşluğum var sanki kulağımda yani insanlık tarihi savaş tarihidir gibi. Böyle baktığınızda insanın gözünü yaşartan Allah'ım sana şükürler olsun ne mutlu insanda ne mübarek bir varlık filan dedirtecek kadar anlayan, destekleyen böyle buna aç bir anlayış olabildiği gibi aynı zamanda itişme, çekişme, çatışma, rekabetin sert ve şiddetli yüzü de hep var ola geldi yani. Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
0: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler, resim var.
1: Bir freske var.
0: Atina Okulu ismi şey, bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da, Öklit'ten tutun da şeye kadar, 15. yüzyıla kadar, yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu soruyor zaten, o diyor ki yani şey, resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
1: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çıpa olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
0: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş, birikmiş, birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin, yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde İşte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te

0: işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde, daha
1: Çoğaltılıp
0: fazla ve
1: insandır,
0: şey,
1: evet.
0: hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
1: Tahsihli
0: basılı.
1: ve iyi çoğaltılmış,
0: Evet.
1: yani çok çoğaltılmış.
0: Venedik biraz işin burasında. Yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık, yani bütün dünya dediğimiz tabi burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan başlıyor Venedik'ten.
1: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama İnsanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ? Onu,
0: Aslında
1: çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
0: dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de, hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir, hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi, süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep, hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün, hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık, hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen, hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi, dediğiniz gibi, benim için çok yabancı olan bir ortamdı tarihsel olarak. Ve dediğim gibi o kitabın, o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu, yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni, ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirlerine kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Braudel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
1: Somutlandı, evet, gerçek
0: Evet, somutlandı.
1: hikayeler,
0: Hepsini
1: gerçek
0: örneklendirmiş oldu bizim
1: karakterlerle.
0: için.
1: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir.
0: Evet.
1: Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin Yolculuğu'nun yani yoldaşı ettiniz, o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış aynı zamanda sizin. Osmanlı'nın ilk mebusları, bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme, hı hı, bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
0: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz, hı hı, gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim, evet, derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
1: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı? Yoksa, evet, iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretli, evet, gibi düşündünüz galiba?
0: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa, Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Hı hı. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar, nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
1: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
0: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgün de unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim ki zaten bunlar bulundukları toplumun seçilmiş insanları zaten bunlar.
1: Bunlar o alanın önde gelenleri.
0: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Edilen. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. Hı hı. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten. Onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler, onlar belirleniyor. Hı hı. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarık Us'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt cerideleri var. Yani zabıt cerideleri şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durum söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt cerideleri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarık Us bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt cerilerinin hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
1: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
0: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar. Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Hı hı. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
1: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
0: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt cerilerinin en azından
1: sizin elinize
0: en azından
1: de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş, evet, olsa kalmış oluyor.
0: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
1: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı, ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci

0: Yani ilk mebuslar Birinci Meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
1: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu Zabıt Celal'deki konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
0: Temsilde olduklarını,
1: evet,
0: halkı temsilci olduklarını farkındalar.
1: Ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimizi neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu. Sitem söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar, belki padişah bilmiyorum farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Peki hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar? Varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
1: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz şey olan, yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar, daha sonrasında birazcık orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepe taklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar, kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet araştırmaları, yani Osmanlı araştırmaları şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
0: Ben almayayım demek,
1: evet,
0: suretiyle.
1: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şeyde hükümdar da Abdülhamit de yeni, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar karmaşanın içerisinde,
0: evet, evet.
1: 93 harbi içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
0: bütünlüğün
1: uğraşacak
0: bozulması endişesi her iki taraf, evet, için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor, evet, o sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bu yolculuktaki ederim. Rehberleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bugün siyah beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek 30 yıl almış. Bugün bir yapay zekada bir hafta sonra bile birçok yenilikle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bir video yapıyorsunuz, güzel olmamış. Ama yeni bir uygulama geçiyor bir hafta sonra, inanılmaz sizi şok edecek bir teknolojiye karşısına çıkabiliyor. Dolayısıyla teknoloji bu kadar hızla geliştiği bir dünyada ben hala ya hata yaparak öğrenirim deme şansınız yok.

0: Bazı şeyleri telaffuz ederken ben zorlanıyorum, kendime yabancılaşıyorum. Prestij, tamam, 2-0. Maç skoru vermiyorum. Peki neden 2-0 diyorum? Bir de bu kitabın konusu ne?
1: Bu kitabın konusu aslında başlıkta çok güzel bir giriş yaptınız. Dijitalde çok kullanılır. Hani Endüstri 4.0, Endüstri 5.0. Biraz ona atıf yapmak istedik aslında. Prestij dediğimizde itibar olarak, itibarın karşılığı olarak biz düşündük. Artık önceden itibar bir mahallede bir delikanlının veya bir abinin, bir ablanın nasıl bilindiğiyle ilgili. İşte bu abla çok güzel yemek yapar, bu abi çok iyi futbol oynar. Bir itibar buydu. Şimdi günümüz dünyasında her şeyimiz dijital olduğu için artık biz itibara dijitalde bakıyoruz. Mesela bir isim duyduk, Zeynep Türkoğlu. Bu Zeynep Türkoğlu nasıl bir insan? Hemen arama motorlarında araştırıyoruz, yeni yapay zekada araştırıyoruz, sosyal medyasına bakıyoruz ve ne oluyor? Bir kanaatimiz oluşuyor. Ve bununla ilgili bir itibar bizim için Zeynep Türkoğlu nasıl bir insan? Bu oluşuyor. İşte biz bu itibara prestij diyoruz. Ve Prestij 2.0'da bizim dijitalde ve artık insanların dijitaldeki itibarını karşılıyor diyebiliriz. Kitabımızın aslında özü bu diyebiliriz.
0: Kitabınızda iletişimin temel bir ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Fakat iletişim insanlık tarihi kadar eski, hatta tarihi oluşturan hareket noktası o. Bununla birlikte mecra çeşitliliğinden bahsediyoruz. Yani ayırt etmek için mecra diyoruz artık. Sizce dijital dönüşüm bu ihtiyaç dediğimiz iletişimi nasıl şekillendirdi, neye çevirdi?
1: Tabii nereden başlıyor? İlk iletişim aletimiz, ilk iletişim mecramız mağara duvarları. Yani insanların ilk kendilerini, ya yani insanda şöyle bir duygu var. Anlatmak ve anlaşılmak istiyor. Ve bunun için mağara duvarlarına hiyeroglifler yapıyor. İşte bir hayvandan kaçmış onun resmini çiziyor veya bir mutlu gününü çiziyor. Bugün geldiğimiz dünyada da insanlar bir tatile çıktıklarında sosyal medyalarında bunu paylaşıyorlar. Bir restorana gittiklerinde o restoranın lokasyonu ile ilgili yorumlarını yapıyorlar. Yani baktığınızda binlerce yıl geçmiş ama insanlar hala bir şekilde bir yerlerde iletişim kurma ihtiyacı hissediyorlar. Burada baktığımızda dijitalde bile önce insanı çok iyi anlamak lazım. Yani insanın bu kendini paylaşma, düşüncesini paylaşma duygusu hep vardı. Ne değişti? Enstrümanlarımız değişti. Kullandığımız mekanizmalar değişti. Artık sosyal medyada varız. Sabah ilk kalktığımızda elimize aldığımız şey telefon. Gece yatarken son bıraktığımız şey yine telefon. Bu kadar teknolojiyle iç içe olduğumuz noktada iletişim ihtiyacımızı daha çok bu teknolojiyle karşılıyoruz. Tabii bu bazen de iletişim araçlarının bize uygulattığı yani bizim o duygularımızı yönettiği hisler de var. Mesela telefonumuzdan bir saat ayrı kaldığımızda aklımız hemen oraya gidiyor. Acaba bizimle ilgili ne yazıldı? Şu an sosyal medyada ne oluyor? Son postuma kimler like attı? Veya şu an Twitter'da gündem ne? Şeklinde bir duygu var. Zaten bu sosyal medya uygulamasını geliştirenlerin de temel amaçları bu. Oradan kopmamamız, sürekli o dünyada olmamız ve orayla bağlantılı olmamız.

0: Prestige 2.0 mevcut durumun fotoğrafını çeken, mevcut dijital ortamı nasıl kullandığımızı bize resim çekip gösteren bir şey mi, yoksa nasıl kullanmamız gerektiğini bize yönelik bu aracın hem imkan hem risklerini anlatan, dolayısıyla bir yol haritası çıkaran bir şey mi? Daha çok hangisine yakın?
1: Aslında ikisi de diyebilirim. Yani doktorlar ne yapar? Önce bir şeyi teşhis ederler, sonra da tedaviyi uygularlar. Biz burada ilk başta işin açıkçası fotoğrafı çektik. Yani biz kendi durumumuzu, şu anda iletişimin geldiği noktayı ve geldiği noktada şu andaki bizim iletişim anlamındaki avantajlarımızı ve yaşadığımız psikolojik ve sosyolojik sorunlarınızı anlamadan ilerleyemezdik. Dolayısıyla ilk başta onları koyduk. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi artık iletişim insanın ilk tarihinden bu zamana kadar var olan bir gerçeğimiz. Bu gerçekle beraber biz artık bu dijitali kullanıyoruz. Bu dijitalle hareket ediyoruz. Peki nasılız? Bakıyoruz herkesin ekran süreleri 5 saatler, 6 saatler. Şu anda bir otobüs beklediğimizde, metro beklediğimizde 5. dakikadan sonra bunalan insanlar var. Yani o kadar hız kültürü var ama bir sosyal medya platformunda saatler geçmiş farkında değiliz. Dolayısıyla bu da bir teşhis, bu da bir problem. Peki tedavi ne? Birçok uzman, özellikle bu konuda Yeşilay'ın da çalışmaları var teknoloji bağımlılığıyla ilgili. Tamamen hayatımızdan çıkartamayacağımız da bir gerçek var. Dolayısıyla öncelikle bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hep der ya uzmanlar, depremle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Aslında teknolojiyi de yaşamayı öğrenmemiz lazım. Biz biraz da bunu bahsettik. Yani teknolojinin iyi taraflarını nasıl kullanabiliriz ve iletişimde hem kişiler için, çünkü insanlar da bir markadır. Bugün sosyal medyada gördüğünüz o fenomenler dediğimiz de bir markadır. Ama bugün Türkiye'nin tanıdığı, kullandığı markalar da bir markadır. Hepsinin bir iletişime ihtiyacı var ve hepsinde bir itibarı var. Ve bu itibarı koruyup geliştirmeleri lazım.
0: İnsanın gelişim süreci içindeki bir seyirden bahsettiniz ilk soruyu cevaplarken. Aslında insanın iletişimle ilgili ortaya çıkardığı mesele ilkin mağara duvarlarındaki işaretler demiştiniz. Öyle biliyoruz hakikaten. Dolayısıyla aslında biz yeni mecralarda yeni aparatlarla, yeni unsurlarla tecrübe ettiğimiz şeyi ilk defa görüyormuşuz gibi bir şaşkınlık içindeyiz ama değil. Buna rağmen yine de bu yeni alanların, yeni tecrübelerin insanı sarstığı yerler de oluyor. Mesela duyulmak, insan aslında anlam arayışının bir tezahürü. Bilinmenin, görülmenin, fark edilmenin insan için vazgeçilmezliğini biliyoruz. Ama şimdi günümüzde dijital platformlarda duyulmak diye bir şey var. Bu ne anlama geliyor?
1: O hep kendini anlatma duygusu, bir şekilde duyulma duygusunu ben biraz burada negatif olarak yorumlayacağım. Biraz etkileşim, kasma dediğimiz bir şey var. Mesela fenomen anneler var. Siz de belki sokaklarda karşılaşmışsınızdır. Çocuğuyla ilgilenmiyor, yürüyor ama video çekeceği zaman yüzüne bir sahte gülüş, çocukla ilgileniyormuş gibi bir hareketler, videoyu çekiyor, kapattığı an tekrar eski haline dönüyor. Peki onu niye yapıyor? Ne kadar iyi anne desinler, daha çok etkileşim alsın veya bir şekilde gündem olmuş insanların ikinci gün gündemden düştüklerinde sırf gündem olmak için yaptıkları saçma sapan hareketler. Ya bunu nasıl yapar diyorsun? Hopluyor, zıplıyor, değişik hareketler falan. Çünkü o trendde olurken, konuşulurken ki hissiyat, herkesin ondan bahsettiği hissiyat olmadığında insanlar maalesef saçmalamaya başlıyor. Dolayısıyla işte itibar da böyle bir şey. Bazen işte real time dediğimiz sosyal medyada, akımlarda çok konuşulan videolar var. O videoları yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarını görüyoruz mesela. Sırf işte daha çok izlensin, konuşulsun diye. Dolayısıyla bence insanların kendi markasını veya markaların kendi itibarını yönetirken bir orijinlerinin olması lazım. Bir standartların olması lazım. Yapmaları ve yapmamaları gerektiği şeyleri çok iyi belirlemeleri gerekiyor.
0: Derinleştikçe aklıma bir takım şeyler geliyor. Özellikle bizim internet iletişimiyle tanıştığımız dönemlerde farkındalık oluşturması bakımından çok önemli bir yerde duruyordu ve buna çok değer veriyorduk. Fakat aynı zamanda bu anlattığınızdan da benim anladığım bir parça görünürlük meselesinin kişiselliği ön plana çıkarması, kendi markasını vereceği mesajın önüne koymuş olması, kısa vadede bilinirliği arttıran ama orta ve uzun vadede inandırıcılığa, gerçekliğe, hakikate, sahihliğe, buna bir ticaret olarak bile baksanız onun kazanımına engel olacak bir şey gibi duruyor. Bunun ayrımına insan kendi başına, kendi hesaplarına bakarak vakıf olabilir mi, fark edebilir mi? Bunun gözlemini nasıl yapar bir insan kendine baktığında?
1: Yani bu içerik üreticileri için eğer soruyorsanız bu hakikaten çok zor bir şey. Çünkü biraz da nefsi tarafı da var bu işin. Yani insanın iç dürtüsü bir şekilde görünmek, bahsedilmek falan, bu güzel bir şey. Ve oradaki o çizgiyi koruyup, ya buradaki ben içerik üretirken aslında içeriğimle ilgili mi, muhtevamla mı ilgiliyim yoksa benimle mi ilgiliyim, ayrımını yapmak çok zor. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Ya biz işlerin uzmanı olarak görüyoruz. Muhteva ile ilgili içerik yaptığınızda evet uzun vadede beğeniliyorsunuz ama bu biraz zaman alıyor. Süreklilik arz ediyor, altını doldurmaya gerektiriyor. Ama kişiyle ilgili, yani tırnak içerisinde magazinel bir şey yaptığınızda çok hızlı takipçi sahibi olabiliyorsunuz, çok fazla izlenebiliyorsunuz. Ama bu da gelip geçici oluyor. İnsanlar çabuk sıkılıyor sizden ve daha yüzeysel ve sahih kalıyor. Bu noktada insanların, biz mesela bir marka iletişimi yaparken marka kılavuzu oluştururuz. Yani logoyu böyle kullanırız. Marka sen değil siz dilini kullanır. Sosyal medyada bu şekilde bir görsel hazırlar. Outdoor'da görselde böyle bir şey olur diye guideline dediğimiz, kurumsal kılavuz dediğimiz çalışmalar olur. İnsanın da, içerik üreticileri veya bireysel olarak da yapması gereken ve yapmaması gereken şeyleri kesinlikle zihninde toparlaması, gerekirse yazması gerekir.
0: Dijitalin kişisel ya da amatör kullanımıyla profesyonel ya da ticari kullanımı iç içe geçiyor mu zaman zaman? Burada yapılan hatalar var mı? İletişim dilinde olabilir, içerik anlamında olabilir. Doğru içeriktir de doğru ifade edilip edilmemesi üzerinden olabilir.
1: Yani tabii bireysel bir şey yönetmekle markayı yönetmek çok farklı. Biz buna da çok karşılaşıyoruz. Yani bir kişi çok yüksek takipçisi var. Ben diyor markanın sosyal medyasını yönetirim diyor. Gelip baktığında markayı öyle bir yönetiyor ki markaya çok ciddi zarar veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Artık mesela prestij 2.0 dedik. İtibar öyle bir şey ki kaybolmuyor da. Önceden bir kriz olduğunda unutulurdu. Ama bir kriz yaşandığında artık dijitalde kesinlikle unutulmuyor. Ve o internette arattığınızda bile yıllar sonra kalıyor. Hani karbon izi vardır ya, aynı şekilde dijitalin ayak izleri çok fazla. Dolayısıyla artık markalar krizler noktasında çok çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Yani sorunuza gelirse bireysel kullanıcıyla markanın kullanımı çok daha farklı. Ama o kadar birbiri içine girdi ki artık. Yani insanın takipçi sayılarıyla beraber artık bir reklam mecrasına dönüştü. Fenomene bakıyorsun. Bir gün saç çıkartma şampuanını tanıtıyor. Öbür gün tüy dökme kremini tanıtıyor. Ya sen hani bu nasıl olabilir falan diyorsun yani. Bir gün bebek bezi tanıtıyor. Öbür gün araba tamponunu tanıtıyor falan filan. Çok iş biraz işin açıkçası çığırından da çıktı diyebilirim. Bunun sebebi hem bireylerin doğru bir iletişimle kendi markalarını yönetememeleri. Öbür taraftan da markaların influencer iletişimi yaparken doğru influencerları seçmemeleri yüzünden bu tür saçmalıkları zaten timeline'ınıza görebiliyorsunuz. Yani sosyal medyaya girdiğinizde bu saçmalıkları maalesef karşılaşabiliyorsunuz.
0: Artık espri konusu olabilecek kadar evet, dile düşmüş örnekleri var elbette. Hata yapa yapa mı öğreneceğiz? Yani önce arabayla trafiğe çıkacağız. Ondan sonra trafik o kadar yoğunlaşacak ki bir kurallar kitabı yazmamız gerekecek ve karşımıza mesela Prestige 2.0 mı çıkacak? Öyle mi?
1: Yani çok doğru. Yani Prestige 2.0'da biz bundan bahsettik. Ama bunların hepsi, mesela ben mühendislik eğitimi almış bir insanım. Mühendislikte 2 artı 2 4'tür. Bu değişmez yani. Girdiler, çıktılar eşittir. Ama sosyal bilimlerde, iletişimde her zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Online itibarı ben 10 yıl önce Türk Telekom'da çalışırken, yöneticiyken online itibar kavramını ilk defa yapmıştık. Ve o zamanlar gerçekten ne bir literatür var, ne bir şey de yok. Yani bununla ilgili yapılan çalışma da yoktu. Hata yapa yapa öğrendik. Bir şey yaptık, yanlış olduğunu öğrendik. Bir şey yaptık, doğru olduğunu öğrendik. Ve bununla ilgili biraz da sahada uğraşarak online itibarın, dijital iletişimin, fenomen iletişiminin, yani bu iletişim, dijitaldeki iletişim nasıl olacağına kanaat getirdik. Ama bugün 2025 yılındayız. Artık bu zamanda, özellikle itibarın bu derece önemli olduğu bir noktada artık hata yapma şansımız yok. Bu anlamda kesinlikle tüm adımlarımızın profesyonelce olması lazım. Bir de teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bugün siyah beyaz televizyonlardan renkli televizyona geçmek 30 yıl almış. Bugün bir yapay zekada bir hafta sonra bile birçok yenilikle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bir video yapıyorsunuz, güzel olmamış. Ama yeni bir uygulama geçiyor bir hafta sonra, inanılmaz sizi şok edecek bir teknoloji karşısına çıkabiliyor. Dolayısıyla teknoloji bu kadar hızla geliştiği bir dünyada ben hala ya hata yaparak öğrenirim deme şansınız yok.

0: Makineler arası iletişim, M2M. Bu kavram pazarlama stratejilerinde de var mı, dahil oldu mu? Ne anlatıyor bu bize daha doğrusu?
1: Tabii yavaş yavaş artık internete bağlı çay makineleri, internete bağlı buzdolaplarıyla karşılaşmaya, akıllı evlerle karşılaşmaya başladık. Kullananlarımız vardır. Bu şu anda teknolojik aletle bizim aramızdaki iletişime gelmeden ben basıyorum. Ben gelene kadar çayım demleniyor. Peki ileride ne olacak derseniz, benim arabama bindiğimde artık, belki siz de navigasyon kullanıyorsanız, benim işten çıktığım saat anlıyor ve sen diyor Esat eve gidiyorsun diyor ve navigasyon otomatik olarak açıyor. Ev şu kadar dakika diyor ve şu yolu kullanabilirsin diyor. Ben arabaya gidip giderken çay makinesiyle benim arabam konuşacak ve Esat yaklaşıyor diyecek ve çayı demlemeye başlayacak. Buzdolabım diyecek ki şu an yemek yapacak, evde domates eksik ve bana haber verecek, benim rotamı marketten doğru çevirecek. Bu gibi teknolojiler bu yapay zeka dünyasında gördüğünüz kadarıyla zor olmadığını size kanaat getirsiniz. Dolayısıyla M2M teknolojisi de bu. Makineyle makinenin kendini arasında konuşması. Bu tabii işimizi çok kolaylaştıracak ama işin güzel tarafı o. Ne güzel, biz artık evde domates var mı, ev soğuk mu, sıcak mı, bunun gibi şeyleri düşünmüyor olacağız. Ama öbür tarafta fark ederseniz biraz da tembelleşiyoruz. Yani onlara tamamen teslim olacağımız bir dünyaya doğru gidiyoruz. İlk telefonlar çıktığında hepimiz bütün arkadaşlarımızın cep telefonunu ezberlerken, şimdi ben ikinci hattımın telefonunu bile ezberleyemiyorum mesela. Yani ezber kaslarımın gittiğini fark ettim. O kadar teknoloji bağlanmışım ki. Dolayısıyla bu M2M teknolojiyle hayatımızı kolaylaştıracak ama biz ne kadar tembelleştirecek, bunu hep beraber göreceğiz.
0: Evet, tam da yaklaşmak istediğim soruya siz
1: robotlar bizi ele geçirecek mi demezsiniz inşallah.
0: Güzelmiş. Robotlar bizi ele geçirecek mi?
1: Aynen. Bilmiyorum, onu şey yapacağız, bekleyip göreceğiz. Distopik filmlerde genelde öyle bir şey oluyor ama şu var mesela, hiçbir yapay zeka bir hattatın çizdiği hattı çizemez. Van Gogh'un bir eserini veya Mozart'ın bir eserini yapay zeka kesinlikle yapamaz. Bunu yapan da, bunu takdir eden de insandır. Dolayısıyla ben böyle bir şeyin olacağına kesinlikle inanmıyorum. Çünkü eşrefi mahlukat olan insan her zaman için bu tür teknolojileri hizmeti için kullanacak ve kullanmaya devam edecek. O distopik filmlerdeki robotun ele geçirme konusunu biraz ben şey olarak, ütopya ve şey olarak görüyorum. Hayal dışı olarak görüyorum.
0: Başta sorduğumu biraz daha derinlemesine indikten ve biraz sohbet edebildikten, ki gerçekten biraz, kitabın ince yapısına rağmen kapsamı muazzam, biraz detaylandırarak şu noktadan şunu sormak istiyorum. Robotlar bizi ele geçirecek mi? Evet, işin esprili ama aslında itiraf etmek istemediğimiz korkuları da barındıran tarafı. Evet. Doğru. Prestige 2.0'a baktığımda ve size sorduğum soruların çeşitliliği de aslında seyircinin, dinleyicinin kafasını biraz karıştırmış olabilir. Çünkü dijital bir dünyada aslında iletişimi, etkileşimi, markayı, marka değerimi, yönetimi, yönetişimi konuşuyoruz. Bunlar hem sosyolojiyi hem pek çok paradigmasıyla pek çok alanı kapsayan önemli alanlar. Dolayısıyla çok önemli ve birbirinden farklı gibi görünen ama bağlantılı noktalara değiniyor. O zaman Esat Sivri, bizi bugün ve gelecekle ilgili korkutmak için mi, ayıltmak için mi yazdı? Amacınız neydi?
1: Her şeyden önce tabii ki sektördeki 20. yılım ve bu şeyi, süreyi hep böyle sahada bir şekilde öğrenerek, yaşayarak, deneyimleyerek, hata yaparak ve bunlarla beraber başarılar da elde ederek geçirdim. Bunu öncelikle o tecrübelerimi tamamen akademik dilden uzak bir dostane bir şekilde paylaşmak istedim. Çünkü söz uçar yazı kalırdan yola çıkarak bunların kayıtlı olmasını istedim. Kesinlikle amacım korkutmak değildi ama bir farkındalık oluşturmaktı. Her ne kadar ne diyoruz, teknolojiyi kullanalım, teknoloji böyle gelişiyor derken biraz onunla nasıl kullanabiliriz? Ya bir içerik üreticisi, bir genç güzel konuşuyordur, iyi anlatıyordur, belagatı iyidir, tasviri iyidir. Bunun sosyal medyada veya geleceğin dijitalinde nasıl yeteneğini kullanabilir dijital dünyada gibi, hem gençlere öğütte bulunan ama aynı zamanda bu kadar ekran süresinin fazla olduğu yerde nehirde kaybolan bir yaprak gibi, sallanan bir yaprak gibi olmaması, bunun kontrol ederek ilerlemesi gerektiğinin de farkındalığını oluşturmak. Buna korku değil, biraz daha farkındalık diyelim. Ama aynı zamanda bir literatürümüz de var. Yani şu an sosyal medyayı konuşuyoruz ama hiyogriflerden derken ya bu iletişim, yani iletişimi özünü oluşturan insanın anlatma ve anlaşılma meselesi ilk zamanda, ilk insandan başlıyor. Şu zamanda caption'da bir şey yazıyorsak, bir tweet atıyorsak bunun biraz da psikolojisini insan anlamak lazım. Yani negatif yorumlar, mesela markalar negatif yorumlara çok takılır. Ya bizi böyle linçlemişler falan filan. Şimdi buradaki insanların negatif söylerken ki psikolojisi ne? Ne anlatmaya çalışıyor? Ve marka olarak da bunu ne kadar dikkate almalıyım? Yani ne kadarını almalıyım, ne kadarını almalıyım? Bu da çok önemli. Ya bu konuda kalp krizi geçiren patronlar var. Halbuki insanlar dijitalde negatif yazmaya daha çok eğlenilir. Yani restoran her şeyini beğenir ama tuvaleti kirlidir. Bir puan verir, rezil der. Halbuki patron aslında her şeyi güzel yapmıştır. Bir şey kötüdür yani. Bu dolayısıyla bu da bir okumadır yani. Yani medya okur yazarlığı olduğu gibi dijital okuma yazarlık, hatta dijitaldeki insanların ürettiği içerikleri de bir okumanın da bir uzmanlık gerektiğini anlatmak istedim. Dolayısıyla kitabımız küçük ama detayları fazla diyebilirim.

Hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve keyifli bir konser haberiyle başlıyoruz. Dünya ünlü pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Sanatçı müzikseverleri yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

80'li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking'in unutulmaz sesi Thomas Anders, 15 Ağustos'ta İstanbul Ora Arena'da konser vermeye hazırlanıyor. Nostaljik pop'un en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Milyonlarca albüm satışı ve 40 yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. You're my heart, you're my soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie ve Atlantis is Calling gibi dünya listelerini alt üst eden hitler 15 Ağustos gecesi Ora Arena'da yeniden hayat bulacak. ...1980'lerde Avrupa'dan Asya'ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, verici konserle nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80'lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya şimdiden aday.

0: Bir diğer haberimiz, 2026'nın ilk yarısında Türkiye sinema gişesinde neler oldu? Öyle ki bakanlığın başlattığı çarşamba kampanyası sektörü oldukça büyüttü. Peki ama nasıl? Detaylar haberimizde.
1: Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4,8 artışla 14,7 milyona ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle ülke çapında çarşamba günleri uygulanan 140 TL sabit fiyatlı sinema günü kampanyası, izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı.
2: Не jestem sam, ale przeżył 2000 przyjaciół.
1: 2025'in ilk yarısında 14,4 milyon olan toplam seyirci sayısı, 2026'nın aynı döneminde %4,8 oranında artarak 14,7 milyona yükseldi. Aynı dönemde toplam hasılatsa %22,3 oranında güçlü bir artış göstererek 2,81 milyar Türk lirasından 3,44 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı.
3: Sinirim bozuldu ya.
1: Genel bilet fiyatı ortalaması işletme maliyetlerindeki genel artışların da etkisiyle %16,8 yükselerek yaklaşık olarak 200 liradan 233 liraya çıktı. İki yıl arasındaki en belirgin sektörel dönüşüm, 2025 yılında standart bir halk günü olarak uygulanan çarşamba günlerinin 2026 yılında çok daha geniş katılımlı ve cazip bir sinema günü etkinliğine evrilmesiyle yaşandı.
4: Sende başrol kumaşı ve yeteneği olmadığını söyledim defalarca.
1: Stratejik fiyatlandırma hamlesi sonucunda seyircinin sinemaya gitme refleksleri büyük ölçüde değişti. 2025'in ilk yarısında 1,7 milyon olan çarşamba günü seyircisi 2026'da %93,7'lik devasa bir artışla 3,3 milyonun üzerine çıktı. Toplam seyirci içindeki çarşamba payı %12,2'den %22,6'ya fırlayarak hafta sonunun en yoğun günleri olan cumartesi ve pazar günlerini tek başına geride bıraktı. Buna karşılık hafta içi seyirci oranı %42,4'ten %48,9'a yükselerek sinema trafiğinin haftanın geneline daha dengeli yayılmasını sağladı.
0: Başkentin en önemli kültür ve sanat mekanlarından biri olan CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Öyle ki dolu dolu bir program Ankaralıları bekliyor. Gelin o programa hep birlikte yakından bakalım.

Başkentin Kültür ve Sanat Adası CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da yine sanatın birleştirici gücünü her yaştan sanatseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaz akşamlarını kültür ve sanatla renklendirmeyi ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçlayan program, çocukların yaratıcılığını desteklerken yetişkinlere de keyifli anlar sunacak. Bu kapsamda açık hava sineması gösterimleri, çocuk tiyatroları, illüzyon ve jonglör gösterileri, bilim şovlarıyla birbirinden yaratıcı atölyeler ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ay boyunca özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinliklerde eğlence, öğrenme ve üretim bir araya geliyor. Bez bebekten halı dokumaya, taş boyamadan ahşap tasarımına uzanan atölyeler, çocukların hayal gücünü ve el becerilerini geliştirirken, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunları da yaz akşamlarına renk katacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden açık alan etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, Ağustos ayında da Ankara'nın en önemli kültür ve sanat buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sanatın, bilimin ve eğlencenin aynı çatı altında buluşacağı bu özel program, başkentlileri aileleriyle birlikte keyif dolu anlar yaşamaya davet ediyor.

0: Ve Yılmaz Erdoğan resmen açıkladı. Başarılı senarist ve yönetmen Yılmaz Erdoğan katıldığı bir programda gelecek yıl Vizyon Tele 3 filmini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
1: Kolay gelsin Stian.
2: Ya kafamdaki nedir?
1: Göz içindir.
3: Yılmaz Erdoğan katıldığı bir söyleşide sinema ve televizyon sektörüne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.
1: Ya bavrum!
4: Çok mu gülüncüne gitti? Sen nereden tanıyorsun Allah'ın Danimarkalısın?
5: Asıl ismi Gülşen.
1: Akşam evde konuşuyoruz.
3: Erdoğan, Vizyon Tele döneminde hayatında ilk kez sinemaya gittiğini söyleyen bir seyyar satıcının sinema çok güzel bir şeymiş sözünü kariyerinde aldığı en büyük ödül olarak tanımladı.
6: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
3: Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Yılmaz Erdoğan, sinema kültürünün salonlardan uzaklaşmasından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.
7: Kapı taşmışlar, bir de aküyü çalmışlar. Kapı taştınız, bari aküyü çalmayın. Aküyü çalmamış olsalar hani...
3: Öte yandan başarılı sanatçı, gelecek yılsa Vizyon Tele 3'ü hayata geçirmeyi planladıklarının müjdesini

0: Peki Bizon Tele 3'te kimler oynayacak?
1: Buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Ceviz getireyim yersin.
2: Ya yanma ya.
0: Filmin 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanırken yeni hikayenin detayları, çekim takvimi ve oyuncu kadrosu gizliliğini koruyor. Özellikle ilk iki filmde efsaneleşen karakterlere hayat veren Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz ve Cezmi Baskın gibi yıldız isimlerin projeye dönüp dönmeyeceği sinema severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
3: İşte bu sinema gibi olacak. Artık her evde bir sinema olacak.
0: Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunu paylaştığı seri, Anadolu'nun samimi atmosferini, mizahı ve dramı harmanlayarak Türk sinemasının modern klasikleri arasına girmişti.
4: Aşağı Erancı.
5: Hayır kardeşim.
4: Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da.
5: Hayır kardeşim, hayır.
4: Fikri benim adım.
6: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. O yapımlardan biri ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. O hangi filmmiş? Gelin hep birlikte bakalım.
7: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
8: O kargayı niye yaptı?
7: Ölecekti o karga, ölecek.
0: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor.
9: Katılaşır.
0: Eshar. Kozalak Devri.
10: Köyümüzün yeni muhtar adayı geliyor.
0: Şeytandan Satılık.
11: İlanda mezarlıktan hiç bahsedilmemişti yalnız.
0: Ziyaretçiler Hesaplaşma.
12: They've never killed our own before.
0: Hayvan Çiftliği.
13: And we start right now.
0: Ve Karanlıktan Gelen adlı filmlerin vizyona gireceği yeni haftada bir başarılı animasyonsa öne çıkıyor.
14: Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları...
0: Çocukları epey yakından ilgilendiren bu keyifli animasyon, Keloğlan ve Hayvan Dostları yapımı. Keloğlan, hey hey, yürü Keloğlan, ışığın yayılır her zaman, küçük bir köyde... Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan, aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv'le birlikte ormanda bir araştırma yapar. Bu araştırma sonucunda yolunu kaybetmiş olan gökyüzü sakini Yıldız Çocuk'la karşılaşır. Ancak Yıldız Çocuk'un sahip olduğu özel güçleri kendi kötü amaçları için ele geçirmek isteyen Azmar Dede ve yardımcıları da onun peşindedir. Her zaman küçük bir köyden çıksa da... Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv bu gizemli yeni dostlarını Azmar Dede'den korumak ve onu güvenli bir şekilde evine geri ulaştırmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar.
6: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanat danışmanı ve sanatçı menajeri Banu Seyhan ile heykel sanatçısı Asmer Sultanova. Kendileriyle hem bir piyasaya dair hem de sanat üretim yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen keyifli sohbetimize başlamak isteriz. Merhabalar.
15: Merhabalar.
6: Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
6: Nasılsınız Banu Hanım?
15: Gayet keyifli. Burada olmaktan biraz heyecanlı ama keyifli.
6: O heyecan bize dahil. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız peki Asmer Hanım?
15: Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm bugün çok iyi hissediyorum.
6: Süper. O görüntü karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Müsaadenizle klişe bir girizgahla başlamak istiyorum ama Kırmızı Halı için önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Sanatın kavramsal karşılığı nedir sizlerdeki? Hayatınızın neresinde nasıl konuştuğu? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun Banu Hanım.
15: Tabii. Yani aslında çok böyle klişe ama çok uzun felsefik bir soru bu. Yani bunu böyle cevaplarken birazcık böyle tedirgin de oluyorum ama benim için de nacizane şöyle diyebilirim. Sanat benim için seyirlik bir estetik nesne, estetik bir öğe değil, yani dekoratif bir öğe değil. Onun dışında, onunla beraber ve onun dışında bireysel, kolektif hafızayı sorgulayan entelektüel bir diyalog diyebilirim.
6: Siz neler söylemek istersiniz?
15: Şimdi ben bu soruya sanatçı kimliğimle cevap veriyorsam, sanat, sanatçının karşındaki izleyiciyle kurduğu bir iletişim yolu aslında. Kendini

0: ifade etme yolu. Fakat bir izleyici olarak cevap veriyorsam, izlediğim eserde bana yansıyan duygu demek aslında. Bu bir renklerle olabilir, çizimle olabilir, bir figürle olabilir ya da sözlerle. Bende etki eden bir duygu diyebilirim.
1: Her ikisi de güzel bir özet oldu. Biz Kırmızı Halı'da daha önce bir sürü değerli, en az sizler kadar değerli sanatçılar ve kişiler ağırladık. Ama sanatçı menajerliği ve sanat danışmanlığı meselesine bugün ilk kez değiniyoruz. Evet. Ne demek bunlar ve siz neden bu yolu tercih ettiniz Banu Hanım?
2: Bunlar ne demek? Sanat danışmanlığı aslında ülkemizde çok uzun zamandır, dünyada da ülkemizde de çok uzun zamandır var olan bir kavram aslında. Ama sanatçı menajerliği çok daha yeni, onun farkındayım. Sanat danışmanlığı koleksiyonlarla, kurumlarla sanat arasındaki diyaloğu kuran, oradaki hem sanatsal değeri finansal değerle orantılayan, onlara bu yolda nacizane rehber olan kişi sanat danışmanı. Sanatçı menajerliği Türkiye için yeni bir kavram. Aslında bundan önce bizde galeriler, daha ticari galeriler, işte benim gibi sanat danışmanları, dealerlar vesaire vardı. Sanatçı menajerliği de bence, yani benim yaptığım sanatçı menajerliği, kurumlarla bir sanatçının arasında bağ kuran, o sanatçıyı bir marka kimliği haline getiren, onun entelektüel diline, zihinsel üretimlerine dokunmadan, fazla müdahalede bulunmadan, onu piyasada konumlandıran, sergilere, sergi ayarlayan, koleksiyonlarla buluşturan kişi diyebilirim kısacası.
1: Peki Asmer Hanım, sizin sanat yolculuğunuz ne zaman başladı, nasıl başladı ve neden heykel sanatı?
0: Şöyle nasıl başladı derseniz, Pablo Picasso'nun çok ünlü bir cümlesi var. Aslında bütün çocuklar sanatçı olarak doğar. Fakat asıl maharet bunu sanatçı olarak sonlandırmakta, aslında devam edebilmekte. Ben de küçüklüğümden beri aslında bir çizer olarak bu yola başladım diyebilirim. Gördüğüm her şeyi çizmeye başladım kalemlerle, kara kalem çalıştım. Fakat edebiyata olan tutkum beni edebiyat okumaya itti. Azerbaycan'da edebiyat eğitimi aldım ben. Sonrasında hikayeler yazmaya başladım. Ve sonra hikayelerle çizimlerimi birleştirdim. Ve çok garip bir şekilde bunu üç boyuta dökmeye karar verdim. Neden bu bir figür olmasın? Ve kendimi Mimar Sinan Üniversitesi'nin kapısında buldum. Orada eğitimi, heykel eğitimimi tamamladım. Ve bu mesleğe çok severek başladım ve devam ediyorum ve devam edeceğim.
1: Tebrik ediyorum. Bu sürecin başlangıcı güzel ülke Azerbaycan'da mı start aldı, başladı
0: evet,
1: yoksa?
0: Evet. Evet, orada
1: çok
0: başladı.
1: Güzel. Orayla burayı kıyasladığınızda, ya da kıyas doğru bir kelime değil, orayla buraya bir bakış attığınızda güzel bir geçiş ve yolculuk olduğunu düşünüyor musunuz bu hem Azerbaycan için hem Türkiye için?
0: Tabii ki. Türkiye ile aslında Azerbaycan arasında ben çok bir fark göremedim. Ben iki ülkede de yaşamış bir birey olarak buna cevap veriyorum. Burada sanatımı devam ettirmek ya da heykel bölümüne devam etmek, ister hocalarım, ister koleksiyonerlerim, ister izleyicilerim, çok fazla destek ve takdir gördüm. Bence Türkiye benim için bu yolda çok önemli bir yer taşıyor.
1: Harika. Kendi sanat üslubunuzu pratik, içerik, tat, doku, duygu olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Heykelleriniz elbette bir karakteristik özelliklere sahip. Ama Asmer Hanım, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız bu üslubu ve disipline?
0: Şimdi çok bilindik bir figürü aslında alarak çeşitlendirdim ben. Bir taraftan çok aslında kolay görünen bir şey ama benim adıma çok zordu. Çünkü Mani'yi çok çeşitlendirdim. Çok farklı hikayeler yazdım etrafında. Dokusunu farklılaştırdım, renklerini farklılaştırdım, hikayelerini farklılaştırdım. İlk bakışta esere baktığınızda çok oyuncu, çok renkli bir esere, neşeli bir esere doğru aslında izleyiciyi yönlendiriyor. İzleyici yaklaşıyor ve esere yaklaştığında aslında o parlak yüzeyde kendi yansımasını görüyor. Bu sefer de kendi hikayesini aslında eserin içerisinde yaşıyor.
1: Harika. Devam edeceğim. Müsaadenizle menajerinize ve danışmanınıza dönmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Banu Hanım, siz Asmer Hanım'ın hem menajerliğini yapıyorsunuz hem de sanatçı menajerliğini yapıyorsunuz. Aynı zamanda danışmanlığını yapıyorsunuz. Nasıl bir diyalog ve ilişki hali içerisindesiniz? Bu teknik kısımdan bahsediyorum. Arkadaşlığınız ve dostluğunuz eminim başka bir süreçtedir ama bu teknik kısım, mesleki kısımla ilgili nasıl bir diyalog halindesiniz merak ediyorum.
2: Aslında

0: Asmer özelinde söyleyecek olursam zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı biz bu yolu beraber yürümeye karar verdiğimizde. Zaten oturmuş bir kavramsal dili vardı, referanslarına çok hakimdi. Zaten bunların hepsini biliyordu. Aslında benim bir sanatçıyla başladığım noktada ben bu diyaloglara yardım ediyorum en başta. Asmer'de böyle olmadı. Asmer zaten oturmuş bir zemindeydi. Ben daha çok Asmer'de sergileme süreçleri ve küratöryel alt metinler ve piyasa konumlandırması birazcık ticari duruyor ama değil. Sanat piyasası içinde konumlanma sürecinde yardımcı olmaya ve bu da yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Böyle diyebilirim.
1: Banu Hanım'ın anlattıkları süreç sizin hayatınızı ve mesleki anlamda sanatçı olma yolunuzdaki süreçleri kolaylaştırır ve iyileştirir ya da güzelleştirir nitelikte mi? Aynı soruyu benzerini size sormak isterim.
2: Tabii ki çok büyük etkisi oldu Banu Hanım'la çalıştıktan sonra. Çünkü bir sanatçı bazen bir eseri yapmak için 2 gününü de ayırabiliyor. Hı hı. Bazen biliyorsunuz atölyeye kapanıp 3 ay, 4 ay bütün dünyayla iletişimini kesip sadece esere odaklanmak istiyor. Bu sırada dış dünyayla bir iletişimimiz lazım. Sergiler devam ediyor, koleksiyonerlerle iletişim devam ediyor. Banu Hanım bu alanda bana inanılmaz destek oldu. Onunla çalışmanın konforunu yaşıyorum.
1: Çok güzel. Sizce her sanatçı bir danışmanla, bir menajerle çalışmalı mıdır? Sanatçıdan kastımın hangi disiplinde olduğunu anladınız. yoksa istisnalar olabilir mi?
0: Yani güzel sanatlar için konuşuyoruz tabii ki. Hayır. Yani bu böyle bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Sanatçı menajerliğinin kesinlikle çalışmalı. Tabii ki hayatını kolaylaştırır. Az önce Asmer'in bahsettiği gibi konfor yaşatır. Doğru kişilerle daha kısa sürede mesafe almasını sağlayabilir. Ama Türkiye için çok yeni bir kavram. Yurt dışında çok daha var. Yani Türkiye'de bu birazcık yanlış anlaşılıyor bence. Sanatçı menajeri dediğinde sanki o sanatçının hamisi vesaire. Yani tüm ilişkilerini yönetecek kişiymiş gibi algılanabilir. Hiç öyle değil. Daha doğru, hani zamanı daha kısaltan, doğru insanlarla, doğru yerlerle teması daha kolaylaştıran bir kişi aslında sanatçı menajer. Herkesin çalışmasına gerek yok. İhtiyaç da olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle sanatçılardan bir kısmı, yani şu an ismini çok iyi bildiğimiz sanatçılardan bir kısmı ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok sergi teklifi oluyor, çok koleksiyonerlerle iletişim kurması gerekiyor. Sanatçı ne zaman üretecek, ne zaman onları yapacak? Burada bence lazım. Ya da çok genç bir yetenektir. O nasıl bir yolu, hangi yolu nasıl yürüyeceğini bilmediği durumlarda lazım. Ama geri kalan kendisi de yapabilir.
1: Aslında belki kalabalık bir süreci, kalabalık bir iletişim sürecini hem somut anlamda daha stratejik bir noktaya indiriyor olabilir misiniz? Daha stratejik adım ve hedeflerle nokta atışı.
0: Aynen öyle. Çünkü zaten ben bir sanatçı olarak daha naif düşünmüyorum. Sanatçılarımız çok daha naif, çok daha başka bir dünyada yaşıyorlar ve orada yaşamalılar da bence. Ama benim gibi çalışanlar daha stratejik düşünebiliyor. Hangi adımı nasıl atması gerektiğini, daha orada kısa yollar bulabiliyor. O adımlar için bence önemli. Hı hı.
1: Güzel sanatlar içerisinde Türkiye'de danışmanlık ve sanatçı menajerliğinde bakışınız nedir, yorumunuz nedir? Elbette yeni olduğunu söylediniz ama yeni olması bunun Türkiye'de kötü yapıldığı anlamına gelmez. Hı hı. Belki daha genç, daha fit bir yerden de okuyabiliriz bu durumu. Sizin Türkiye'deki bu okumanız nasıl menajerlik ve danışmanlık bağlamında? Ve sanatçılar buna hazır mı? Ya da çevresi, sektör?
0: Bence kesinlikle hazırlar. Hazır olduklarını bilmiyorlarsa da hazırlar. Çünkü çok gerçekten onları rahatlatan bir alan. Nasıl dersek sanatçı menajerliği gerçekten inanılmaz yeni bir kavram. Yani herhalde Google'lasanız birkaç kişinin dışında çok insan çıkmaz. Türkiye için konuşuyorum. Bu yurt dışında zaten var olan bir alan. Bence Türkiye'de kesinlikle insanların, hem kurumların hem bireylerin, koleksiyoner de olabilir, sanatçı da olabilir, bunların hepsinin böyle ağını merkeze toplayacak kişiler olacaktır ileride sanatçı menajerleri ve danışmanları. Şu an evet çok yeni bir alan. Ama bence lazım, gerekli.
1: Hayatını da hem mesleki anlamda hem de kişisel hayatını kolaylaştırıcı bir durumda aslında baktığınızda.
0: Evet.
1: Asmer Hanım, yakın zamanda açılacak bir serginiz var mı? Bundan önce şunu sormak isterim. Sanatçılar için sergi açmak sizce neden önemlidir? Atölye ortamında ya da ev ortamında üretiyor olmak ve bunun devamının geliyor olması çok kıymetli elbette. Ama bunun bir de sergilemesi ve insanlara, koleksiyonerlere ulaşıyor olması da eminim bunun kadar kıymetlidir. Ne düşünürsünüz?
2: Tabii ki sergilemek sanatçı için çok önemli. Çünkü belli bir sergi hazırlığı yapıyoruz. Ya da aslında sanatçı kendisi de geldiği yolu orada keşfediyor. kendi sergisinde. Ziyaretçiler, koleksiyonerler ve izleyiciler de onun yolunu keşfediyor, yolunun nereden nereye geldiğini görebiliyor. Bu alanda çok kıymetlidir sergi. Bizim aslında izleyiciyle buluşma noktamızdır o.
1: O zaman yakın zamanda açılacak olan, doğru anlıyorum değil mi?
2: Evet.
1: Sürpriz serginizi de heyecan ve keyifle bekliyoruz. Çünkü çok neşeli olmak zorunda da değil belki ama güzel ve eğlenceli karakterler ve heykeller görüyoruz.
2: Evet.
1: Tebrik ediyorum tekrar.
2: Çok teşekkürler. Eylül ayında İstanbul'un tarihi eserlerinden biri olan Ortaköy'deki Kedi Damamı'nda Banu Seyhan hanımefendinin küratörlüğünde güzel bir sergimiz olacak.
1: Çok güzel. Kırmızı Halı seyircilerimize de duyurmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet.
1: Hemen Banu Hanım sizinle devam etmek istiyorum. Sergi meselesi üzerinden devam etmek istiyorum. Sergi açmak stratejik olarak nelere dikkat etmeli sanatçılar? Yani sergi açmış olmak için açmak diye bir gerçek de var biliyorsunuz.
2: Var, evet.
1: Bir an önce açayım, bir an önce kendimi ve eserlerimi göstereyim bağlamında. Ama eminim bunun bir menajer ve danışman olarak söyleyeceğiniz şeyler vardır. Stratejik konumlandırılması ile ilgili.
0: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Teşekkür ediyorum size de. Çünkü özellikle genç sanatçılar bana da sosyal medya üzerinden ulaşanlar ya da sosyal çevrem üzerinden ulaşanlar oluyor. Çok istiyorlar sergi açmayı. Az önce Asmen'in de söylediği gibi sanatçı için çok önemli sergi açmak, anlıyorum. Fakat en başlarda sırf görünüyor olmak için hiç bilmedikleri insanlarla, hiç bilmedikleri sanatçılarla, hiç bilmedikleri küratörlerle, hiç bilmedikleri kurumlarla sergilere katılıyorlar. Bu gitmek istedikleri yolu aslında onların yapı taşlarından biri gibi görünüyor ama bir tık aslında geriye atan bir şey. Hı hı. Yani iyi sergilerde olmamak, stratejik sergilerde olmamak. Şimdi stratejik dediğimde de çok ticari gibi geliyor kulağa ama değil.
1: Yok, gayet
0: bir kariyer yalnız stratejisi olarak bahsediyorum. Hı hı. İyi sergilerde olmak çok önemli. Bunun için işte tam olarak hani kendimden bahsetmiyorum. Sanat danışmanları var, çok iyi küratörler var.
1: Çok.
0: Çok iyi sanat danışmanları ve küratörleri bir kenara aldığımızda çok iyi sanatçılar var. Onlara rehber olabilecek, mentor olabilecek, danışarak ilerlemeleri çok önemli. Yani mutlaka ben bir sergide bulunmalıyım diye sergiye girmemek, bazen hayır diyebilmek çok önemli.
1: Burada hemen şöyle bir soru doğuyor. Benim de kişisel hayatımda takip ettiğim birçok anlamlı, anlamsız sergiler oluyor vesaire. Bazıları hayal kırıklığına uğratıyor, bazıları da gerçekten iyi ki gitmişim dedirtiyor doğal olarak. Şunu da merak ediyorum. Metin yazarlığı kısmında, küratör metninde gördüğümüz, okuduğumuz şeyle karşılaştığımız, somut olarak karşılaştığımız sergi arasında bazen radikal farklar olabiliyor. Hı hı. Bu bence çok üzücü. Hı hı. Bana kalırsa Ali olarak kişisel yorumum kandırmaya da giriyor gibi hissediyorum. Hı hı. Bu radikal ayrımdaki hata nereden kaynaklanıyor olabilir?
0: Küratörün sanatçıyla yürüdüğü yolun çok kısa bir zamandan geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sanatçı kişi olarak da tanımak lazım. O eserlerin geldiği noktayı, hikayeleri iyi biliyor olmak lazım. O üretim sürecine tanık oluyor olmak lazım. Bunları bilmeyince sadece kimseyi ithaf etmeden
1: elbette
0: söylüyorum. Sadece entelektüel bir metin yazmak gerekiyor diye sadece öyle bir metin yazılıyor olabiliyor da sizin dediğiniz gibi esere baktığınızda, metne baktığınızda bir uyum göremiyorsunuz. Yani zaten o metinler sırf bir eser için yazılmıyor. Tabii ki bir sergi konsepti olarak yazılıyor. Fakat bir uyum göremiyorsunuz. Yolun kısalığından ve yeterince derine inilmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Sebeplerinden biri bu olabilir.
1: Gayet iyi anladım. O zaman buradan da bir mesaj ve motivasyon olmuş olsun. Bu radikal ayrımın farklılıkları üzerine. Banu Hanım, eminim genç sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Genç ve yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler vardır. Çünkü bu yaş o gerçeğinden bağımsız ilerliyor. Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra hem bu yola baş koymalılar hem de bir danışmanlık veya menajerlik sürecine girebilmeliler?
0: Yani aslında az önce bahsettiğiniz konulardan biri kariyer hedefi koydukları yerin uzun vadeli bir yolculuk olduğunu bence farkına varmaları çok önemli. Hı hı. Sırf onu kısaltmak için, oradaki niceliği doldurmak için nitelikten birazcık yoksun şeylerden uzak durmaları, hayır demeleri gerekebilir. Bu zor bir süreç ama yapmaları gerekebilir. İlla ticari bir ilişkiye girmek zorunda değiller sanat danışmanlarıyla, menajerlerle vesaire. Kendi hocalarıyla, mentorlarıyla bu yola devam etmek isteyebilirler. Ve eminim yani Türkiye'de tanıdığım bir sürü sanatçı var mentor olabilecek, onlara rehber olabilecek ve içten yapacak bunu. Onlara danışabilirler bu yollarda. Doğru kurumlarla, koleksiyonlarla buluşmak için acele etmelerine gerek yok. Yaptıkları işin çok yetenekli insanlarımız,

0: sanatçılarımız, gençlerimiz var.
1: Çok doğru.
0: O yeteneğin hemen karşılığını bulacağını düşünmemeleri gerekiyor. Bu uzun vadeli bir yolculuk. Bol bol okumalı, bol bol gezmeli, bol bol insanla tanışmalı ve biraz da stratejik hareket etmeleri
1: çok
0: gerekiyor.
1: Çok güzel. Asmer Hanım, siz de çok genç ve başarılı bir sanatçısınız elbette ama hem akranlarınıza hem de yeni sanatçılara söyleyeceğiniz bir şeyler olur diye tahmin ediyorum.
2: Gerçekten de sanat ve özellikle bence heykel işi tutkuyla yapılabilecek bir iştir. Çünkü çok zorlukları var. Genç sanatçıların en çok karşılaştığı, ki benim de yolun başında karşılaştığım en büyük engellerden biri maddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü çok maliyetli bir iş. Motivasyonlarını hiç eksik etmesinler. Bir yerde kendileriyle yüzleşip kendilerini buluyorlar ve gerçekten de eser ortaya çıkarmak kendiyle yüzleşmek demek. Çünkü bir figürü ortaya çıkarmak onun sadece yüzeysel bir anlamda değil. Sağ açıdan sol, açıdan arka açısı ve evet, o yüzden kendiyle yüzleşmeyen bir sanatçı gerçekten bir figür ortaya çıkaramaz ve onu takip edemez. Bunun için kendileriyle bir yüzleşmeyi tavsiye edebilirim ve asla ve asla bırakmamayı, işlerini tutkuyla yapmalarını tavsiye ederim.
1: Çok güzel bir motivasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim daha sormak istediğim çok soru var. Kişisel olarak da merak ettiğim çok fazla şey var ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanız ve Kırmızı Halı'da olduğunuz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
0: Biz teşekkür ederiz. İnanılmaz keyifli. Çok gelirken çok heyecanlıydık buraya ama sizinle beraber bu sohbet havasında geçmesi çok keyifli oldu. Çok teşekkürler ağırladığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Diyebileceğim kendimle ilgili, ben kendi mesleğime aynen figürlerime devam edeceğim. İzleyicilerime, takipçilerime, koleksiyonerlerime buradan selam, sevgi olsun. Dediğiniz gibi demin altını da çizmek istiyorum. Tutkuyla genç sanatçılar hiçbir zaman meslekten soğumadan aynen devam etsinler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine motivasyon barındırıcı bir mesaj oldu. Her ikinizin de yolunun açık olmasını temenni ediyorum. İnşallah
2: teşekkür
1: her şey
2: ederiz.
1: Gönlünüze göre olur ve devamı da böyle gelir. Türkiye sanat ortamına nitelikli sanatçılar ve nitelikli işler kazandırmak ve paylaşmak umuduyla. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmıştı.

0: yapmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
1: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
0: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. Hocam bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
0: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
1: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgen Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türk tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birinin izini süreceğiz. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusunun cevabını arayacağız. Türklerin İslamiyet'le ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti? Bu büyük dönüşüm gerçekten bir anda mı yaşandı, yoksa yüzyıllara yayılan siyasi, askeri, kültürel ve toplumsal bir sürecin sonucu muydu? Bunu konuşacağız, masaya yatıracağız. İnançtan kimliğe, kültürden devlet anlayışına uzanan büyük değişimi ve Türklerin İslam dünyasını nasıl dönüştüren bir güce dönüştüğünü bu akşam programımızda konuşacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam an ve zamanda aslında tek bir sorunun peşinden gideceğiz. Türklerin İslamiyet'le başlayan hikayesi nasıl bir medeniyet hikayesine dönüştü? Bunu konuşacağız. Süreç nasıl yaşandı? Türkler İslamiyet'i neden benimsedi? Ve belki de en önemlisi, Türkler Müslüman olduktan sonra yalnızca kendileri mi değişti, yoksa İslam dünyasının kültürel ve siyasi çehresini de değiştirdiler mi? Tüm bu soruların cevaplarını tarihsel gelişmeler üzerinden konuşuyor olacağız. Çok kıymetli konuğumla beraber hemen tanıtmak istiyorum size. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erkan Göksu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Allah
0: sizi iyi ağırlamayı da özlemişiz.
1: Sizin
0: güzel dimağınızdan faydalanmayı da özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Hemen hatırlatmak istiyorum. X platformu üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız, aynı zamanda Next yani en sosyal üzerinden Türkler ve İslam etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Kıymetli tarihseverler, zaten sizin programınızı, teaserını yayınladıktan sonra çok sevenleriniz var hocam. Birçok soru geldi. Sorularımı da ona göre yapılandırmaya çalıştım.
1: Hepsini
0: selamlar, cevaplandırırız. Sorular.
1: Teşekkür ederim.
0: Akşam güzel bir program olacak. Herkes ekran başında anladığım kadarıyla.
1: sağ olun.
0: Kıymetli hocam, şimdi tabii ki sizin referans kitabınız üzerinden gittik. Türkler nasıl Müslüman oldu? İkinci baskısı da çıkmış. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: 2-3 de çıktı. 3 de çıktı.
0: Evet. Affedersiniz, düzeltim. 3 de çıktı. Referans kitabımız zaten sizin kitabınız. Ve birçok anekdot var. Bu Türklerin İslam'la tanışması bir anda mı oldu, yoksa bu sürece yayılan bir serüven mi sorusuna çok detaylı ve hakikaten anlaşılır bir şekilde cevap vermişsiniz. Bunun bir süreç olduğunu, bir serüven olduğunu aslında. Evet. Bu akşam bunu biraz anlamaya çalışacağız ama dönem dönem. Çünkü hani ilk karşılaşmaların pek de kolay olmadığı dönemlere gideceğiz aslında. İşte savaşlar, muharebeler, tanışmalar, etkileşimler, sonrasında işte o büyük dönüşümleri konuşacağız. Ama Türklerin İslamiyet'le tanışmasını konuşmadan önce, İslamiyet öncesinde Türkleri biraz anlamak istiyoruz. Yani inanç dünyasını, o tarihi zemini anlamak adına hocam. Türkler nasıl Müslüman oldu sorusuna cevap ararken aslında tek bir tarih, kitabınızın aslında özünde de yatan ana fikir bu galiba. Tek bir tarih, tek bir hükümdar, tek bir savaş döneminden söz etmek mümkün değil.
1: Tabii,
0: bir kırılma noktası yok.
1: Tabii.
0: Biz hep klişe, siz anlatın aslında onu. Hep klişelerden bahsederiz.
1: Evet, ne yazık,
0: o klişeleri biraz yıkacağız bu akşam. Nasıl değerlendirmeyiz Türklerin Müslüman olmasını ve İslam'la tanışmasını? Bir süreç olarak mı? Buradan başlayalım.
1: Tabii. İsterseniz bir kitabın hikayesinden şöyle birazcık bahsedeyim. Şimdi o Türklerin İslamiyet'i kabulü bizim Türk tarihinin en temel meselelerinden birisi. Hem çok tartışılan bir mesele olması bakımından, hem de aslında Türklerin tarihi içerisindeki uzun yürüyüşünün aşağı yukarı bütün safhalarını, bütün siyasi, askeri, kültürel, felsefi, hatta dille ilgili bile birçok şeyin içinde barındıran bir konu olması. Şimdi ben de her tarih öğrencisi gibi ta öğrenciliğimizden beri bu konuya bir ilgim, alakam var idi. Tabii ki bu konuda bizden önce de yapılan birçok çalışmalar da olmuş idi. Fakat işte bu çalışmaların büyük bir kısmı meseleyi ifrat ve tefrit arasında bırakıyordu. Yani bazı çalışmalarda işte Türklerin kılıç zoruyla Müslüman olduğuna dair görüşler ifade edilirken bazı çalışmalarda da aslında Türklerin İslamiyet öncesindeki din ve inançlarının da İslamiyet'le büyük bir bağ ve benzerlik içerisinde olduğu. Dolayısıyla İslamiyet doğar doğmaz işte temas eder etmez hiçbir zorluk yaşamadan bir çırpıda birden böyle Müslüman oldukları şeklinde yani ifrat ve tefrit arasında giden bir şeydi. Şimdi ben de özellikle tam Türk tarihinin bu safhasını anlatan Narşahi'nin Tarihi Buhara diye bir meşhur eseri vardır. Türk tarihinin en kıymetli, en değerli kaynaklarından bir tanesidir. Vaktiyle onu tercüme etmek bana nasip oldu. Türk Tarih Kurumu'nda da yayınlandı o kitap. Şimdi tam da bu süreci anlatıyordu o kitap. Ve en yakın yani bu döneme en yakın en muasır kaynakların başında geliyor. Buhara merkezli olmak üzere işte bu Emevi fütuhatı, orada yaşananlar, Türklerin yavaş yavaş İslamiyet'i kabul etmesi o dönemi ele alan bir kitap. Samanoğulları merkezinde. Özellikle o kitabı tercüme ederken işte bu meseleye, bu konuya dair izahların o sözünü ettiğim ifrat ve teflitle olmayacağını, meselenin bu şekilde izah edilemeyeceğini bir kez daha anladım. Ve ben bunu nasıl izah edebilirim? Yani önce benim anlamam lazım süreci, daha sonra da bunu anlatabilmem lazım. Nasıl yaparız, ne yaparız diye düşünürken yıllar içerisinde tabii ki bu süreç, bu yayınlanan kitabın 12. versiyonu. Yani defalarca yazdım, defalarca ama hiçbiri tam böyle içime sinmemişti. En sonunda şunu gördüm. Din psikologları, din sosyologları günümüzdeki özellikle din değiştirme hadiselerini ki modern çağlarda bu iş birazcık daha arttı. Bazı böyle dönüm noktaları var. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artıyor din değiştirmeler. 11 Eylül saldırılarından sonra aslında tam tersi beklenirken İslam'a yöneliş artıyor. İngiltere'de, Avrupa'da, Japonya'da işte dünyanın birçok memleketinde Müslümanlığa geçme, İslamiyet'i kabul etme artıyor. Ha bu arada da İslam dünyasından da aynı şekilde Hristiyan olan, Budist olan veya başka dinlere geçenler var. Ve bunu bir problem olarak görmüş modern sosyologlar, psikologlar ve bu din değiştirme nedir? Bir insan niye din değiştirir? Din değiştirirken ne yaşar, ne hisseder? Nasıl bir süreç onu bekler? Bunlarla ilgili çok sayıda araştırmalar yapmışlar. İşte benim bu kitabı artık o ifrat ve tefrit noktasından kurtarma noktasında en büyük yardımcım bu oldu. Bu çalışmaları inceledim. Yani biz meseleye hep şöyle bakıyorduk. Ya tarihi bir hadise işte şu savaş oldu işte Talas Savaşı. Mesela işte klasik anlatıyı biliyorsunuz. Nasıl Müslüman olduk? Talas Savaşı'nda Müslüman olduk. Ne oldu yani bir savaş oldu da birden bizim Türkler Allah deyip birden. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Veya işte kılıç zoru meselesi ya da tam olarak işte benimseme işte önceki benzerliklerden dolayı. Bunların hepsinin aslında hem tarihsel hem de olaya sadece teolojik bir hadise gibi bakıldığı zaman da eksik kaldığının farkına vardım. Şimdi tarihsel olarak böyle, teolojik olarak da şöyle. Biliyorsunuz bizde bir ihtida kavramı vardır İslam kültür medeniyetinde. İhtida etmek, hidayete ermek, mühtedi olmak demek, doğru yola erişmek demektir. Dolayısıyla meseleye böyle bakar. Yani adam önceden işte yanlış yoldaydı, Hristiyandı, işte oydu buydu falan filan. Ne zaman ki Müslüman oldu hidayet erdi. Ama işte orada yaşanan düşünce dönüşümü, kültürel dönüşüm, sosyolojik dönüşüm, felsefi dönüşüm, psikolojik dönüşüm falan pek gündeme getirilmez. Olaya sadece iktida şeyi olarak bakılır. Ama işte bunların ikisi de meseleye akla gelebilecek, bütün sorulara cevap verecek şeyler içermediği için buna yeni bir tarzda, yeni bir yaklaşımla bu sözünü ettiğim şekilde. Çünkü din değiştirme dediğimiz şey araştırmalar artık net bir şekilde şunu gösteriyor. Evet merkezinde bireyin olduğu yani psikolojik ama aynı zamanda da sosyal ve kültürel çevrede gerçekleşen çok sonuçlu, çok sebepli, çok yönlü, çok katmanlı bir süreç. Kolay bir şey değil. Din değiştirmek evet. Ne demek? Yani insanın o güne kadar inandığı, yaşadığı, o inancına göre yaşadığı hayatı bırakıyorsunuz. Bambaşka bir şeye giriyorsunuz. Yani bu çok köklü bir

0: değişim ve dönüşüm.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bunu anlayabilmek için sadece işte savaş oldu, din değiştirdiler, işte şöyle oldu, din değiştirdiler demek mümkün değil. Bir de burada metodik olarak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, bu kitabımın ilk başında da süreç değerlendirilirken nelere dikkat edilmeli diye böyle madde madde özellikle belirttim. Genellemeler yapıyoruz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türk dünyasını, şimdi bir ucu bugünkü Doğu Türkistan, Kaşgar'a ulaşmış, bir ucu ta Batı Avrupalara kadar uzanmış. Kocaman bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bu coğrafya üzerinde yaşayan binlerce, yüz binlerce Türklerden, Türk'ten bahsediyoruz. Ve biz sadece bir örneği elimizde mevcut bulunan kaynaklardan aldığımız veya işte kendimiz kurguladığımız bir örneği alarak o örnek üzerinden bütün Türk dünyasının İslamlaşmasını anlatıyoruz. Bazen iyi örnekler alıyoruz. İyi olarak anlatıyoruz her şeyi. O örnek çerçevesinde böyle hep iyi olmuş gibi. Bazen de kötü örnekler alıyoruz. O kötü örnek özelinden bütün böyle şey. Bir kere bu genellemeleri yapmamamız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi o. Yani işin sadece tarihi ve teolojik bir mesele olmadığını, aynı zamanda da hem psikolojik, sosyolojik, hatta kültürel, ekonomik, siyasi. Yani bakın, insana dair ne varsa hepsinin içinde olduğu bir süreç olduğunu bilerek bu meseleye bakmamız lazım. Bir de bu işin bir süreç dahilinde olduğunu anlamamız lazım. Çünkü din değiştirme birey olarak da öyle. Yani pat diye gidip olmuyorsunuz. Buna ani din değiştirme diyor işte din psikologları. Örnekleri yok değil, var. Tek tük de olsa var. Mesela hepimiz duyarız işte Hazreti Ömer'in mesela din değiştirmesi buna örnek gösterilir. İşte bu Pavlus'tan bahsedilirken onun o değişimi dönüşümü bunu örnek gösterir. Ama bakın onlar bile böyle bir anda tek başına olmaz. Yani Hazreti Ömer İslamiyet'i ilk defa duymuyor. İlk defa bir şeyle karşılaşmıyor. Ama hani meşhur hikaye vardır ya, rivayet, bu kız kardeşiyle ilgili onun Müslüman olduğunu öğrenir, evine gider ve iyi bir niyetle de gitmez yani. Ama orada Kur'an okunduğunu dinler, onu duyar ve anında orada etkilenerek işte şehadet getirir, Müslüman olur. Dünya tarihinde bunun örnekleri vardır. Ha şunu da hemen söyleyelim. Sadece Müslüman olanlarla ilgili değil, başka dinlere geçenlerle ilgili de. Böyle örnekler, bunlar çok meşhur örneklerdir. Ama yüzdeye vuracak olursanız insanların din değiştirme genel şeylerine baktığınız zaman binde bir, hatta bazen milyonda biri tekabül eder. Dolayısıyla din değiştirmeleri böyle izah edemeyiz ani bir süreç gibi. Evet. Bu bir süreçtir. Buna dikkat edeceğiz. Bizim Türkler söz konusu olduğunda, söz konusu hadisenin sadece Talas'ta, sadece ne bileyim Horasan'da, sadece Mavera-ı-Nehir'de, bir şehirde, bir bölgede değil, koca Türk dünyasında meydana gelen bir hadise olduğunun ve bu coğrafya içerisindeki kültürel, siyasi, iklimsel farkların, bunların farkına varacağız. Son olarak da şu çok önemli, döneme ait bizim bu hadiseleri okuduğumuz kaynakların tamamı Arap-İslam kaynakları. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kaynakların da meselelerin tamamına kendi durdukları yerden baktıklarını, verdikleri bilgileri, yaptıkları değerlendirmeleri kendi durduklara göre yaptıklarını da unutmayacağız. Şimdi bunları hep böyle bir arada düşündüğümüz zaman işte kitabımızda anlatmaya çalıştığımız o çok katmanlı, çok sebepli, çok sonuçlu bir süreci de ortaya koyma imkanımız olur.
1: Çok haklısın. Sadece teolojik değil, kimlik, kültür, tabii, bir devlet anlayışı olarak, bir toplumsal hayat olarak bütünsel anlamda bakmışsınız kitapta da bu akşam da
0: inceleyeceğiz. Şöyle bir şey, şimdi mesela Gökalp'i de bu din kültür müdür, medeniyet midir şeyine sokan o. Şimdi normalde din aslında medeniyet olarak değerlendirir. Fakat evet öyledir. Ama diğer taraftan da din toplumların kültürünü de oluşturan şeylerin başında geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir medeniyet, yani çünkü evrensel, beynelmilel bir şey. Kültür ise milli. O yüzden medeniyet diyoruz. Ama bir dine girdiğiniz, o dini kabul ettiğiniz zaman o dinin temel felsefesi, ibadetleri, bir takım özellikleri çerçevesinde o millete ait bir kültür oluşuyor. Yani bakın şimdi bizim mesela kültürümüz, örf ve adetlerimiz dediğimiz zaman yani Ramazan adetlerimizden tutun da işte kılık, kıyafet, ne bileyim bir takım şeyler. Bunların birçok da dini bile referanslar var. Tabii. Hele hele tarihe baktığımız zaman. Dolayısıyla yani

0: İşte böyle bir şeyi bir dinden başka bir dine geçiş, sizin de söylediğiniz gibi hele hele orta çağ dünyasında ya devlet yönetim sisteminizden tutun kıyafetinize, yeme içme alışkanlıklarınızdan tutun işte diğer bütün özelliklerinize sirayet eden bir değişim ve dönüşüm ifade ediyor.
1: Adalet sisteminize bile sirayet ediyor kesinlikle.
0: Tabii ki. Dolayısıyla yani o bütüncül bakışı bilerek meseleye yaklaşmamız lazım ki sadece bir yönünü görüp diğer yönünü işte görmezden gelirsek falan bu meseleyi çözmemiz mümkün değil.
1: Bu bakış açısıyla hocam İslamiyet öncesinde Türkler tek ve değişmez bir inanç sistemine mi sahipti yoksa şimdi İslamiyet'le tanışmadan önceki yapılarını da anlamaya çalışıyoruz.
0: Tabii,
1: farklı
0: çok
1: coğrafyalarda
0: önemli.
1: Yaşayan Türkler sonuçta ve bu Türk toplulukları arasında mesela önemli dini ve kültürel farklılıklar bulunuyor muydu? Hepsi başka bir şeye mi inanıyordu?
0: Evet.
1: Neye inanıyordu? Bunları
0: tabii,
1: biraz
0: tabii,
1: anlayıp
0: birazcık bahsedelim.
1: O karşılaşmalara değinelim.
0: Tabii. Şimdi bu din değiştirme süreci yani süreç içindeki din değiştirmenin ilk aşaması olarak bütün araştırmacılar bunu buna işaret etmişler. Ne yapıyorlar? Mesela bir diyelim ki Kore'de işte din değiştirmişler. Şimdi bunların üzerinde çeşitli anketler, işte bir takım böyle çalışmalar yaparak bu süreç modellerini çıkartıyorlar. Ha burada hemen şeyi söyleyeyim. Hiçbir din değiştirme hikayesi diğeriyle aynı değil. Çünkü her insan şu hani parmak izi hiç birbirine benzemez ya. Hiçbir insan birebir aynı değildir. Evet benzetmeler birbirinden çıkarmalar yapabiliriz ama her din değiştirme tecrübesi ayrı bir tecrübedir. Onu baştan belirtelim. Şimdi bütün bu araştırmaların ilk safhası olarak bahsettikleri şey bu süreç öncesi durum. Buna ortam ya da bağlam diyorlar. Burada şunu yapıyorlar. Bir, din değiştiren toplumun siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vaziyeti neydi? Hı hı. Bunlar önemli çünkü. Bir de diğer taraftan da din yani yeni dini sunanlar veya o dini öğrendiği kitlenin durumu. Şimdi bu noktada Türklere baktığımız zaman bu konularda da çok yazıldı, çizildi, tartışmalar falan da var. Yani ayrıntılı burada belki 10 tane program yaparsınız ama genel hatlarıyla biraz önce söylediğim gibi Türk dediğimiz bir adam değil. Türk dediğimiz bir şehirde yaşayan insan değil. Bir küçük bir topluluk değil.
1: Evet.
0: Türk dediğimiz Kaşgar'dan ta işte Doğu Avrupalara kadar bütün o Deşti Kıpçak'ta, bütün işte Mavera Ünnehir'de hatta ve hatta bu tarihler itibariyle yani artık 7. 8. yüzyılda falan Ön Asya'ya da inmiş çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar geniş bir kitlenin aynı anda hepsinin göçebe olması, aynı anda hepsinin konar göçer olması veya şehirli olması, hepsinin aynı anda gök tanrıya inanıyor, hepsinin aynı anda Budist veya şu bu böyle bir şey mümkün değil. Yani hem siyasal olarak hem inanç olarak hem kültür, medeniyet, ekonomik olarak da farklı bölgelerde yaşayan farklı Türk toplulukları arasında farklılıklar var. Ha benzerlikler yok mu? Tabii ki var.
1: Evet.
0: Hepsi Türkçe konuşuyor. Hepsinde bir ana kültür kalıbı var. Çünkü Türkler gerçekten de kadim bir millet olarak millet şuuruna da erişmiş. Dili, kültürü, inanç dünyası ve herhalde burada en önemli olan şey Türk töresi dediğimiz şey. Türk töresi bir de Türk düşüncesi dediğimiz şey. Bu kadim çağlardan itibaren bütün Türk topluluklarda gördüğümüz bir yapı. Fakat işte coğrafyaya göre, bölgeye göre, iklime göre, bazen siyasi teşekküllere göre de ufak tefek farklılıklar olmuş. Şimdi bu çerçevede siyasi olarak baktığınız zaman bazı araştırmacılar bunun listesini çıkartmaya çalışmışlar. 50-60 tane neredeyse bu sözünü ettiğimiz tam böyle İslamiyet'te tanışma çağında 50-60 civarında Türk siyasi teşekkülünden bahsediyor. Bunların bir kısmı dış dünyayla münasebetteler hatta mücadele halindeler ama yine önemli bir kısmı da kendi içlerinde de çatışma halindeler. Böyle bir siyasi kaos, siyasi dağınıklık var. Hele hele Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra böyle bir şey olmuş. Sadece Mavera Ünnehir'de belki 10 tane şehirde 10 tane ayrı siyasi teşekkül söz konusu. Dini açıdan baktığımız zaman evet gök tanrı inancı adeta milli bir din gibi Türkler arasında yaygın ve kabul gören bir inanç, bir düşünce, bir felsefe. Ama bunun yanında farklı Türk topluluklarında o gün bilinen bütün dinlere mensup Türk topluluklar var. Budist Türkler var, Maneist Türkler var, Mecusi Türkler var.
1: Hristiyan
0: hatta

0: Ve hatta Hristiyan Türkler var. Ve işte Hazarlarla biliyoruz, biliyorsunuz Musevi Türkler var. Şimdi bakın, bu da bunu bir kenara özellikle yazalım. Yani öyle bir algı var ki, özellikle bu kılıç zorundan bahsedileceği zaman, ya işte geldiler Araplarla, işte birden, ya arkadaş, aynı yüzyılda bütün bu dinlerle temas halinde Türkler.
1: Aslında
0: hepsiyle temas halinde.
1: Çok haklısınız. Şunu anlıyoruz. Yeni dinlerle, din ve düşüncelerle ilişki kurma biçimine baktığımızda Türklerin din değiştirmeye tamamen kapalı olmadığını görüyoruz
0: kesinlikle,
1: aslında.
0: Kesinlikle. Bakın, o konuda çok enteresandır. Türk milletinin bu tarihsel yürüyüşündeki en büyük, yani başarısındaki en büyük sebeplerden bir tanesi, bana kalacak olursa bu. Duruma göre, şartlara göre kendisini yenilemeyi, karşılaştığı yeni şartlara, buna iklim, coğrafya da dahil, İntibak etmeyi çok iyi biliyor. Tutucu bir millet asla değil. Şimdi bazıları bunu böyle, işte Türkler işte İran'a geldiler, asimile oldular, oraya gittiler. Hayır, asimile falan olmuyorlar. Bakın, o günden bugüne biz hala Türkçe konuşuyoruz. Hala Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Türk kültürü ve medeniyetini yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Ama ne yapmışız? İşte mesela bugünkü şeyle söyleyelim. Kırgız dağlarından ovaya indiğinde ovaya uyum sağlamış. Türkistan coğrafyasından işte Maveren Nehir'e, İran'a geldiğinde oraya uyum sağlamış. Orta Doğu'ya gelmiş, buraya uyum sağlamış. Bizans'la karşılaşmış, ki bu sadece şeyde değil, savaş tarzında falan da öyle. Yani şimdi Türkistan'daki savaş stratejisi ve taktiğiyle, silahlarıyla, bütün şeyleriyle, aynısıyla gelip de herhalde Bizans ordusuyla, Haçlılarla savaşamazsın. Sürekli bir yenileme, sürekli bir yenilenme şeyi söz konusu. Bakın, devlet yönetim sisteminde de bunu görüyorsunuz. Yani o bölgedeki, o dönemin, o bölgenin şartlarına göre olan devlet sistemini gittiği yere göre değiştirmiş, geliştirmiş, intibak etmiş. Ve böylelikle aslında bugün sözünü ettiğimiz Türk kültür ve medeniyeti dediğimiz şey de böylelikle ortaya çıkmış. Bunu gastronomiye bile dökebilirsiniz. Yani Orta Asya coğrafyasında, Türkistan coğrafyasında geliştirilen yeme, içme kültürüyle Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, başka yere gittiği değişmiş. Almış, kendinden bir şey katmış ve özgün bir şey çıkartmış. Türk dediğimiz şey bu manada sadece bir ırkın adı değil, bir kültür medeniyetin adı. Evet. Şimdi meseleye böyle baktığımız zaman işte o dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani intibak ediyor, geliştiriyor, yeniliyor kendisini. Evet. Buna bağlı olarak da hem inanç sisteminde hem de diğer bütün şeylerinde böyle bir hareketlilik, böyle bir şey söz konusu. İşte İslamiyet'in kabulünden önce birçok farklı dinle karşılaşmış olması ve asla tamamen değil ama bölgesel olarak belli olaylarla, ki bu olaylarda da bazen ekonomik sebepler, bazen siyasi sebepler, bazen başka sebepler etkili olmuş, bu dinleri kabul etmişler. Yani ilk defa bir dinle karşılaşmıyorlar. Evet. Din değiştirme tecrübesine önceden de sahipler. Bu da aslında işte o yenilenme ve intibak etme, kendilerini geliştirme şeyinin daha İslamiyet'ten önce de kendilerinde mevcut olduğunu göstermesi bakımından önemli. Fakat şey değişmiyor, şu değişmiyor. Mesela şimdi Hristiyan oluyor mesela, ama Hristiyan olduktan sonra da diğer Hristiyan topluluklarla, ki olanların büyük bir kısmı şeydir ya, Nesturi Hristiyanlardır Maveraünnehir'de, bir de Ortodokslar, hani günümüzde de var Ortodoks Hristiyan Türkler, Gagavuzlar vesaire, bir bakıyorsunuz Hristiyanlığı da Türk gibi yaşıyor. Mesela kurt yortusu var adamların. Yani şimdi yani Hristiyan oluyor ama klasik bir Bizanslı gibi, ne bileyim diğer işte Hristiyan topluluklar gibi Hristiyan olmuyor. Budist, Türk Budistine bakıyorsunuz, işte Bartol falan da onu yazmış. Yani diyor ki bunlar tamam Budist oldular ama işte et yemeyi yasaklayan Budizmi işte bir şey, et yeme dini haline getirdiler diyor. Yani olsa da temel Türk düşüncesi ve Türk töresinin, dışında çok fazla hareket etmiyorlar. Ha, edenler olmuş mudur? Belki olmuştur. Yani tam anlamıyla Budistleşen. Onlar da zaten artık Türk olmuyorlar. Çünkü burada bakın dinden kaynaklanan bir değişim, dönüşüm veya asimilasyon yok. Temel Türk karakterini yansıtan işte Türk töresi, Türk temel düşüncesinden koptuğun zaman ha Budist olmuşsun, ha Hristiyan olmuşsun, ha Müslüman olmuşsun bir şey değişmiyor. O zaman zaten artık

0: Türk şeyinden ayrılıyorsun. Ama baktığımız zaman, gördüğümüz zaman işte Uygurlara bakıyoruz mesela, diğer şeylere bakıyoruz. Evet, bazı topluluklar eleştirilmiş, bazı özelliklerini kaybettiler diye Kaşgarlı öyle diyor. Ya yani bunlar diyor Budist oldular, savaşçılığı unuttular falan diyor. Ama diğer yandan Uygur tarihine bir bakıyorsunuz, orası da bir savaşlar tarihi. Yani şeyler devam ediyor. Hasılı yani din değiştiriyor, evet, coğrafya değiştiriyor. İşte mekan değiştiriyor, onu değiştiriyor, bunu değiştiriyor ama hep Türk kalıyor. Eğer Türk kalmasaydı zaten biz bugün Türklerden bahsediyor olmazdık. Ama bu bir tecrübe, o bakımdan işaret etmeniz önemli oldu.
1: Töre ve inanç demişken hocam, tam da bununla bağlantılı bir soru soracağım. Dediniz ki yani illa kendinden, kendi töresini yaşıyor. Şimdi Türklerin eski inançlarıyla Budizm, işte Musevilik, Hristiyanlık gibi... Eski inançlar ile İslamiyet arasında güçlü benzerlikler var mıydı?
0: Evet, çünkü özellikle bu... gök tanrı inancıyla. Evet. Şimdi gök tanrı inancı din midir, inanç mıdır? Bu da hep tartışılır. Belki inanç demek şu aşamada daha şey. Niye din diyemiyoruz? Şimdi din diyebilmemiz için, bir din oluşabilmesi için belli şartlardan bahsedilir. Kuralları, emir yasakları, ibadet şekilleri, ibadethaneleri vesaire vesaire. Biz gök tanrı dinine ait bu kapsamda şeyleri çok tespit edemiyoruz. Hmm. Şimdi günümüzde bazıları böyle tengricilik diye bir şey kurguladılar. Yani artık şu anda var böyle bir realite. Asla o dönemde tengricilik diye bir şey yok. O dönemde öyle bir din, öyle bir inanç, öyle bir şey yok. Ha, günümüzde ne yapılıyor? Ha, bu da olmaz değil, olabilir. Ama en azından hani tarihsel bir şeymiş gibi lanse edilmesi de çok doğru değil. İşte eski Türk inanç sisteminde tespit edebildiğimiz, kaynaklara yansıyan bir takım şeyleri veya arkeolojik verilerde vesaire de ortaya çıkan bir takım şeyleri ele alarak onu bir sistemleştirmeye çalışıyorlar. Tengricilik dini gibi bir şey. Hmm. Onu göremiyoruz. O yüzden bu inanç denme şey var. Şimdi bunlardan en önemlisi bu tek tanrı inancı. Bakın tek tanrı inancı aslında semavi dinlerin temel özelliği, ilk baş ve ilk şeyi tevhid inancıdır. Tek tanrı inancıdır. Bütün semavi dinlerin şeyi budur. Ve garip bir şekilde İslam tarihinden de görebildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla, daha dinler tarihinden de öğrenebildiğimiz kadarıyla, Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin ilk şeyi budur. Allah birdir. Fakat insanoğlu zaman içerisinde şirke düşüyor. Yani Allah'ın yanına, bazen yerine başka bir şeyler, ara bir şeyler koyuyor ve işte o anda Allah'ın dini bozuluyor. Allah'ın dini bozulunca da yeni bir peygamber geliyor. Yani bu süreç hep böyle devam etmiş. Şimdi buradan hareketle şunu diyenler de var. Ya acaba Türklere de aslında bir peygamber tebliği ulaştı mı? Şimdi bununla ilgili de en çok ön plana çıkan Zülkarneyn peygamberdir, biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de işte adı geçen peygamberlerden biri. Burada çok enteresan bir şey var. Zülkarneyn çift boynuzlu demek. Kelime anlamı bu. Zülkarneyn. Oğuz Kağan'la özdeşleştirilir. Ve Türkistan coğrafyasında, başta Türkmenistan olmak üzere, Oğuz Kağan'ın bütün temsili çizimlerinde çift boynuzlu bir şey görürsünüz Oğuz Kağan'da. Hmm. Yani bakın bu belki onu çizen bile Zülkarneyn'in bu anlama geldiği ve Oğuz Kağan'la işte bağlantısı şeklinde özellikle düşünüp çizilmiş bir şey değil. Ama böyle bir şey oturmuş. Dolayısıyla Oğuz Kağan veya daha eski, bizim bilemediğimiz belki de mitolojik çağlarda, ki bu İslam tarihinin şeyine de aykırı bir iş değil. Çünkü her ümmete bir peygamber ve şeyden söz edilir. Böyle bir şey. Bu tek tanrı inancı önemli bir şey. Şimdi bazıları bunu küçümsüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hani dedik ya, bir görüş şunu diyordu. İslam öncesi Türk inançları, özellikle gök tanrı inancı, İslamiyet'e benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i kabulde zorlanmadılar. Ve biz bunu ifrat tefrit görüşlerinden birisi olarak nitelendirdik. Şimdi burası tamam. Ama bazıları da mesela şöyle diyor. Ya zaten benziyorsa niye o zaman İslamiyet'i kabul etti? Yani kendi dininde bunlar varsa yeni bir dini niye kabul etti? Bir tartışmaya giriyor. Şimdi şurası çok açık. Türklerin İslamiyet'e yönelmesinin tek ve biricik sebebi önceki inançlarıyla İslamiyet arasındaki benzerliktir demek doğru değil. Ama bakın şunu demek de doğru değil. Bu benzerlikler İslamiyet'e yönelmelerine veya İslamiyet'in...

bunların biraz daha böyle dikkatini çekmesine yardımcı olmadı. Şimdi bunu demek de çok doğru değil. Dolayısıyla bu başta tek tanrı inancı olmak üzere. Mesela bizde işte Türk kamu hukuku

0: Bunların cezası işte İslam hukukunda ölüm cezası olarak nitelenir. Şimdi bunun aynısının neredeyse benzeri Türklerde de mevcut. Bir bakıyorsunuz o tek tanrı inancının etrafında oturan şeyler. Temelde ahlak, erdem, buna benzeyen şeyler. Toplumsal hayattaki işte bir takım dinamikler gerçekten de hani İslamiyet'te benzeşen şeyler. Bilhassa bu şehitlik meselesi. Yani bu da çok önemli. Çünkü Türk toplum yapısı içerisinde bunların çok ciddi karşılığı olan şeyler. İnsanların zihninde oluşan şeyler. Dolayısıyla bunların da Türklerin İslamiyet'le ilk tanıştıklarında, İslamiyet'le ilgili ilk bilgileri aldıklarında hani bir şey kurdukları konular olarak söylememiz mümkün. İbni Fadlan seyahatnamesinde o geçerken İbni Fadlan işte Türklerden bahsettiği yerlerde buna ilişkin şeyler vardır. Şimdi dedik ya bu kılıç zoru meselesini getirenler. Şimdi bakın orada şöyle bir kıssa var. Burada özellikle kıssa demeyeyim, bir pasaj, onu anlatmak
1: lütfen
0: isterim.
1: Hocam.
0: Şimdi İbni Fadlan işte giderken İtil Bulgar Krallığı'na tabii hava şartları çok kötü. Şey şartları çok kötü. Böyle soğuk zamanlar. Bir tipinin içinde kalıyorlar. Çok böyle zor bir iklim şartlarının içinde kalıyorlar. O arada İbni Fadlan'a refakat eden Türklerden bazıları şey diyorlar İbni Fadlan'a. Ya diyorlar sen ne istiyorsun bizden, bu işte bu şu havada bize bunu çektiriyorsun, bu yol burada çekilir mi falan. O da diyor ki bir şey istemiyorum diyor. Bir olan Allah'a inanmanızı istiyorum diyor. Bu soruyu soran Türk de yine böyle biraz da aslında espri şeklinde ya zaten inansak inanırdık gibi bir laf ediyor. Bir şey söylüyor. Bunu da İbni Fadlan yazıyor. Şimdi aynı Türk daha sonra da sorular sormuş İbni Fadlan'a. İbni Fadlan bunları da yazmış. Mesela diyor ki sizin tanrınızın diyor eşi var mı diyor. İbni Fadlan'la diyor tövbe estağfurullah falan diyor. O da onunla diyor ki benle beraber o da diyor tövbe istiğfar etti. Yani orada başka bir ilişki aralarında biraz böyle esprili, biraz böyle şey bir işten bahsediyor. Fakat bazı araştırmacılar bu mesela bunu alıyorlar. Biraz önce anlattığım örnekten hareketle ya işte Türkler tek tanrıya inanıyor diyordunuz. Bak adam burada kendisi diyor inanmıyoruz falan. Şuraya getirmek istiyorum lafı. Yani kaynaklarda mevcut verileri ve bilgileri bağlamı dışında bambaşka bir yaklaşımla ele alındığı zaman da çıkartılan garip garip sonuçlar var. Mesela bazı iyilik şeyler var. İşte Umay mesela, Umay kültü vardır bizde. Çok güçlü bir kültürdür bu. Mesela tanrıça diyor Umay'a. İşte diyor ki Türklerde bilmem kaç tane tanrı vardı. Ya onlar tanrı değil işte. Yani şeye baktığınız zaman bir çeşit ruh veya ne bileyim iyilik iyesi. Günümüzde İslamiyet ve bütün dinlere baktığımız zaman da buna benzeyen şeyler var. Yani insanların yere saygı duyması, suya saygı duyması, nimete saygı duyması, herhangi tabiatla ilgili bir takım şeylere saygı duyması, onları kutsal olarak kabul etmesi Allah'a şirk koştukları anlamına gelmez. Tam tersine Allah'ın yarattığı tabiata, bir takım şeylere bir önem, bir kutsallık atfetmek ile sınırlıdır. Bunları kalkıp da işte bir panteon gibi diğer toplumlarda gördüğümüz gibi çok tanrılı bir şeye getirmenin de bir alemi yoktur. Dolayısıyla yani bu kaynakları değerlendirirken de işte o sözünü ettiğim bağlam çerçevesinde düşünüldüğü zaman doğruya en yakın, gerçeğe en yakın değerlendirmeleri yapabiliriz. Ama kalkıp da oradaki bilgiyi, veriyi, kaynağı, yerini, şeklini, zamanını, şuyunu, buyunu görmezden gelip böyle kendi istediğimiz yorumu, kendi düşündüğümüz şeyi ispatlamak istercesine yorumlamaya kalktığımız zaman da işte iş bambaşka bir boyuta gidiyor. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
1: Evet hocam. Baktığımız zaman hocam İslamiyet 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ama Türklerin Araplarla ilişkileri İslamiyet öncesine dayanıyor.
0: Tabii.
1: İşte cahiliye döneminde baktığımızda ticaret yapıyorlar vesaire. O zamanlar daha Arapların zihninde Türk imajı nasılmış?
0: Şimdi bu konuyla ilgili de kaynaklarda böyle çok farklı ve değişik bilgiler var. Şimdi Türkler nispeten tabii ki Araplara uzak bir coğrafyada yaşıyorlar. Doğrudan temas yok. Ama netice itibariyle Türkler hareketli bir toplum.

0: mutluluk ve zaman zaman bir de arada Sasaniler, İran'da kurulan devletler var. Orada asker olarak görev yapan, ticaret yapan diğer falan Türkler var. Ya bir şekilde Arapların Türkleri tanıdığını ve bildiğini cahiliye dönemi edebi ürünlerinden anlıyoruz. Bunlar günümüze ulaşmış. Şiirlerde geçiyor. Nasıl geçiyor şiirlerde? Genellikle hep kahramanlıkları, savaşçılıkları münasebetiyle geçiyor. Dolayısıyla İslamiyet öncesinde, daha Hazreti Peygamber'den önce de Türkler hakkında, Arap coğrafyasında, Araplar arasında bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat bunu çok böyle abartılandırıp hani bugünkü dünya gibi düşünüp işte Türkler Arapları tanıyorlardı, işte ilişkiler böyle bir şeyden çok fazla söz etmek mümkün değil. Takdir edersiniz ki yani ortaçağ dünyasında şimdi İspanya'da yaşayan bir adamla Türkistan coğrafyasında yaşayan bir adam, Arap coğrafyasında yaşayan bir adamla Kafkaslar'da veya ne bileyim işte Sibirya'da yaşayan, ya ne kadar birbirlerini tanıyabilirler? Nedir? Bir tüccar gelmiştir. İşte bir savaşta işte karşılaşılmıştır. İşte Araplar Sasaniler üzerinden işte oradaki Türk savaşçılardan haberdar olmuştur
1: Sasani
0: falan.
1: Sasani ordusunda görev yapan Türkler
0: tabii. Türkler orada bütün dünyada, evet. Bütün dünya ordularında, bakın bunu abartı olarak söylemiyorum, bilhassa şu Kıpçaklar, gitmedikleri yer yok. Nereye bakarsanız bakın mutlaka ve mutlaka bir Türk topluluğu ya paralı asker olarak, ücretli asker olarak ya da başka bir vesileyle mutlaka ve mutlaka bir yerlerde yer almışlar. Yani şaşırıyoruz bazı, işte bir bakıyorsun İspanya'dan çıkıyor, bir bakıyorsun İngiliz ordusunda çıkıyor, bir bakıyorsunuz Çin ordusunda savaşan Türk var. Zaten bizim Orta Çağ'a geldiğimizde hep söylerim, Malazgirt Savaşı'nda bile Bizans ordusunda mesela paralı şeyler var. Türk askerleri var biliyorsunuz, Buğuzlar, Peçenekler, şunlar bunlar. Onların ötesinde Selçuklu Türklerinden de var. Yani Oğuz kökenli olanlar da var Bizans ordusunda. Dolayısıyla bu vesileyle hani her yerde varlar. Ama bunu Türklerin Arapları çok iyi tanıdığı veya Arapların da Türkleri çok iyi tanıdığı şeklinde yorumlamak mümkün değil. Şimdi İslamiyet'in doğumundan sonra bu şey birazcık daha artıyor. Hatta bazı ayet-i kerimelerin doğrudan Türklere işaret ettiğine dair, daha sonra bazı hadis-i şeriflerde Türklere yer verildiğine dair ciddi bir literatür oluşuyor. Fakat burada da şöyle bir şey var. Bunun sebebi şu. Bunların ortaya çıktığı dönem Türklerin artık İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında çok etkili bir güç haline geldikleri dönem. Yani Selçuklular dönemi falan. Ve bu dönem yazılan kaynaklarda işte o şeyden kaynaklanan bir şey var. Yani Türklerle İslamiyet'i böyle daha ne diyelim, daha derin, daha eski, daha kadim buluşturma girişimi var. Hı hı. Mesela bir sürü hadis-i şeriften bahsediliyor.
1: Hocam, o örnekleri vermeden önce bir küçük bir aramız olacak. Hay. Aradan sonra daha detaylı konuşalım isterim. Çok teşekkür ederim. Değerli tarihseverler, kısa bir ara, ardından Türklerin İslamlaşma sürecini hocamla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en

0: krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Devam ediyoruz an ve zamana kaldığımız yerden. Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla beraberiz. Türklerin İslamlaşma sürecini konuşuyoruz ve bu bütünsel süreç nasıl gerçekleşti, hangi serüvenlerden geçirdi, hocamdan detayları almaya devam ediyoruz. Sayın hocam, hadislerle Türk varlığını konuşuyorduk. Evet, evet. Aradan önce yarım kaldı. Buyurunuz devam edelim.
3: Şimdi bir hadis literatürü var. Ama bu hadislerin oluşma süreci genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul edip İslam dünyasında da etkili bir güç haline gelmelerine paralel olarak gelişen bir şey. Dolayısıyla bunlar kıymetli mi? Evet kıymetli. Önemli mi? Evet önemli. Ama hani bunun üzerine bir çok fazla bir şey inşa etmemiz çok doğru değil. Tarihsel olarak doğru değil. Tek tük de olsa Türk sahabiler yok mudur veya işte İslamiyet'e henüz daha ilk bu aşamalarda kabul eden Türkler yok mudur? Vardır, olabilir. Veya işte Hazreti Peygamber'in Hendek'te veya diğer başka bir gazvede, savaşta bir Türk çadırında oturduğuna dair bir kayıt var mıdır? Evet vardır. Ama bunların hepsi iki toplum arasında böyle anlamlı ve Türklerin İslamiyet'i kabulüyle neticelenecek o sürece etki eden büyük faktörlermiş gibi değerlendirmek çok mümkün görünmüyor. Mesela şöyle düşünelim. Şimdi Selman-ı Farisi var mesela. Fars kökenli, adı üstünde. Şimdi Selman-ı Farisi'nin işte sahabe olması, ilk dönemlerde İslamiyet'i kabul etmiş olması, Farsların da işte İslamiyet'i kabul ettikleri henüz daha o dönemde nasıl anlamına gelmiyorsa bunları da böyle değerlendirmek lazım. Asıl diğer ciddi temaslar Hazreti Ömer dönemiyle başlıyor. Hazreti Ömer döneminde bu Sasani İmparatorluğu'nun yıkılıp aradaki o şeyin ortadan kalkmasıyla Türk ülkeleriyle Müslümanlar arasında, Müslüman Araplar arasındaki ilk ciddi ve yoğun ilişkiler yavaş yavaş başlıyor.
2: Yumuşama dönemi yani.
3: Bu daha başlangıç dönemi diyelim. Hı. Buraya ilk temaslar diyelim. Temas. İlk temaslar dönemi. Bu arada yine bu süreç dahilinde düşündüğümüz zaman zamanlama da çok önemli. Yeni dini sunanlarla yeni dini kabul edecek veya yeni dinle karşılaşanların ilk o temas halinde ne zamana denk geldiği de önemli. Yani günümüzde de öyledir. Şimdi insanın bile eşref saati vardır biliyorsunuz. Yani bir olay, bugün yaşadığınız, karşılaştığınız bir olaya ertesi gün aynı olayla karşılaştığınız zaman tepkiniz farklı olabiliyor. Bu bakımdan zamanlama da önemli. Burada da ona şöyle bir küçücük bahsedelim. Şimdi Göktürk hakimiyeti çökmüş. O dönemde Türkler arasında ciddi ve büyük bir siyasi güç yok. Diğer taraftan bu tarafa baktığımız zaman İslamiyet yeni doğmuş. Yeni Müslümanların, fatihlerin o gaza ve fütuhat şuurunun en yüksek olduğu, yani en samimi olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani bir yerde büyük siyasi teşekkülden mahrum bir Türk topluluğu var genel anlamda. Ama diğer taraftan da yeni doğmuş ve o yeni doğuşun aşkıyla fetihlerde bulunan ve İslam şuuruyla gerçekten de hareket eden bir kitle var. Bu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, bu dönemler için söylüyorum bunu. Hazreti Ömer döneminden sonra Hazreti Osman döneminde de biliyorsunuz bu Kafkaslar tarafında bir takım faaliyetler var. İşte bu Hazar Türkleriyle vesaireyle. Ben kitapta da o bahse çok girmedim. Ben ağırlıklı olarak Türkistan coğrafyası merkezli şey yaptım. Çünkü oranın dinamikleri birazcık daha farklı işliyor. Ve baktığımız zaman da hani doğrudan doğruya böyle o süreci yine böyle çok doğrudan etkileyen bir şey değil. Asıl tanışma diyeceğimiz dönem Emevilerle beraber başlıyor.
2: Ama kötü bir tanışma oluyor.
3: Kötü bir tanışma
2: orada?
3: Ne yazık ki.
2: Hazreti Ömer dönemindeki gibi o bir geçişler
3: yok.

0: Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne yazık ki. Şimdi Emeviler, bakın burada söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Bunlar 661'de falan kuruldular. Kurulmadan önce de malumunuz Hazreti Osman döneminde yaşanan o sıkıntılar, çatışmalar. Ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ali döneminde yaşanan şeyler. Hazreti Ali'nin şehadetine varan hadiseler, ardından Kerbela olayları. Yani bakın, İslam dünyasının en acı, en büyük yaralarından birisi. Ve olay sadece Hazreti Peygamber'in torunlarının, Ehli Beyt'in katli ve orada yapılan bir sürü insanlık suçuyla kalmadı. Günümüze kadar ulaşan bu Şii-Sünni çatışmasını, ki yani bu kadar kanı ne Haçlılar dökebildi, ne kafirler dökebildi, ne başkaları, ve hala bakın bu kan akmaya devam ediyor. Şimdi bu olayların üzerine kurulan, bu olayların müsebbibi diyebileceğimiz insanların kurduğu bir devlet Emeviler. Şimdi bu noktada, bu tanışma dediğimiz şeyde, din değiştirme olgusunu o süreç dahilinde inceleyenler şunu tespit etmişler. Bu tanışma aşamasında yeni dini sunanlarla, yeni dini de tanışanlar arasındaki ilişkiyi temel belirleyen nokta şu: yeni dini sunanlar kim ve nasıl sundular? Hmm. Şimdi bakın, bizim aslında bütün bu Türklerin İslamiyet'i kabul sürecinin en önemli kilit noktası burası. İşte bu kılıç zoru diye olayı anlatanların en önemli argümanı bu Emeviler döneminde yaşananlar. Gerçekten de Emeviler, bakın bunlar 661'de kuruldular, 750'de yıkıldılar. Yani 100 yıl bile değil. Ama Emeviler dönemi gerçekten de İslam tarihi açısından değerlendirdiğimizde siyasi ve askeri olarak başarılılar şimdi adamlar, onu kabul edelim. İslam devletini nereden aldılar, nereye getirdiler? Yani genişlik olarak, büyüklük olarak falan. Ama İslam'ın özü, ruhu, efendim adalet ilkesi ve birçok hususta Emeviler dönemi gerçekten de çok sıkıntılı ve tartışmaları bugüne kadar ulaşan sorunlu bir dönemdir. Şimdi bu dönemde sadece şunu söylemem yeterli. Bakın, ilk Emevi valisi, yani bizim Türk ülkelerine giren Mavera-ün-Nehir'de Amuderya'yı geçip işte Buhari'ye falan sefer düzenleyen adam Ubeydullah bin Ziyad. Bu Ubeydullah bin Ziyad kim biliyor musunuz? Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in mübarek naaşının üzerinden atıyla geçen adam. Yani bu adam peygamberin torununa acımamış. Gelip de bu Türk ülkelerinde, işte Türkiye, Fars'a, diğer işte bölgenin mahalle halkına acıyacak hali yok. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz, bakmayın siz fütuhat falan diyoruz ya, fütuhat mütuhat değil. Fetih metih yok ortada. Çünkü fetih, bakın, İslami bir kavramdır. Fetih kelimesi fetah, yani açmak fiilinden gelir. Fatih açan demektir. Peki neyi açıyorlar? Neyi açıyorlar? Bir bölgeyi, bir coğrafya, İslam'ı açıyorlar. İslam'ı açmak kılıçla mı olur? Kılıçla mı açılır? Yani biz mesela bu, biliyorsunuz, cihat kavramı da öyledir. Yani cihadı herkes savaş zanneder, kılıç. Hayır. O küçük cihattır. Yani Kur'an'ın manada da öyledir. Büyük cihat ise bambaşka bir şeydir. Kişinin nefsiyle mücadelesidir. Bakın, çok anlamlı, kıymetli şeyler bunlar. Ama bugün cihat deyince insanların aklına işte kılıç, işte evet, savaş, hep bunlar geliyor. Şimdi fetih de öyle. Dolayısıyla bir şeye fetih diyebilmen için fethin şartlarını yerine getirmiş olması lazım. Şimdi adam zulmetmişse, suçsuz günahsız insanları katletmişse, bir takım işte yaptırımlar uygulamışsa, bunun adı fetih olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani bütün İslam tarihi içinde buna böyle bakarsınız. Bakın, buradaki çok önemli detay şu. Şimdi Arapça'da bugün bizim Türkçe savaş dediğimiz kelimeyi karşılayan bir sürü başka kelime var. Muharebe, işte harp, müdarebe, işte mücadele, bir sürü kelime var. Ama bakın, Allah ne yapmış? Bunların hepsini bir yana koymuş. Fetih diye, cihat diye kavramlar ihdas etmiş. Eğer fetih, cihat dediğimiz şey alelade muharebe olsaydı, Allah niye bunlara cihat desin veya fetih desin? Demek ki fetih ve cihat dediğimiz şey muharebe değil, harp değil. O şartları yerine getirmesi lazım. Bu manada baktığımız zaman Emevilerin bunu yaptığını söyleyemeyiz.
1: Akıncılık yapıyor. Akın
0: Aynen
1: yapıyor.
0: Öyle. Gidiyorlar.
1: Ama İslamiyet'i anlatmak mı, yoksa ganimetler, topraklar, vergiler?
0: Anlatan anlatan yok. Bakın, ta Kuteybe bin Müslim zamanında, yani ta Hazreti Ömer'den falan başlatacak olursak, neredeyse 50 sene sonra Mavera-ün Nehir'de ilk mescit yapılıyor. Mescid-i Cuma yapılıyor. Yani Cuma Camii yapılıyor. Şimdi böyle bir tebliğ olabilir mi? 50 yıldan söz ediyoruz. Yani Ubeydullah bin Ziyad, ardından Said bin Osman, ardından Selm bin Ziyad, arada kaç tane daha Horasan valisi var. Bunların hepsi o bölgeye güya sefer yapıyorlar. Ama bir tanesi ya bir mescit yapayım, bir cami yapayım, şuraya bir alim bırakayım da işte İslam'ı anlasın. Böyle bir şeyler yok. Gidiyorlar, vuruyorlar, kırıyorlar, esir alıyorlar. Ganimet elde ediyorlar, geri dönüyorlar.
1: Hocam bir de Emevi yönetimi Arapları diğer Müslüman topluluklarından üstün gören bir politikası
0: da
1: var.
0: Şimdi bakın bu da çok önemli. Dedik ya nasıl, ne şekilde, evet. İşte bu da ona giriyor. Şimdi Emevilerde, şimdi Araplarda İslamiyet öncesinden böyle önemli karakteristik özelliklerinden birisi olarak asabiye olarak nitelendirdiğimiz bir düşünce sistemi var, asabiye. Hmm. Bu asabiye aslında Türkçe'ye tam çevirdiğimiz zaman içtimai tesanüt, işte sosyal birliktelik gibi falan filan algılanabilir. Fakat kabile esasına dayalı, kabile asabiyesine dayalı bir şey var. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz çok sayıda kabileler var ve bu kabileler arasında da savaş, darp eksik olmuyor. Bu asabiye dediğimiz şey Kureyşlilik bilinci. İşte o kabile bilinci dediğimiz şey. Ve birbirlerine karşı çok acımasızlar. Hatta Hazreti Peygamber de işte biliyorsunuz Kureyş'in Haşimiler kolundandı. O günkü mevcut yönetimde bulunanlar da yine Kureyş'in Ümeyye, yani Emeviler işte, yani Emevi kolundandı. Ebu Süfyan ve diğerleri. Hazreti Peygamber'e itaat etmemelerinin, iman etmemelerinin en önemli sebebi Hazreti Peygamber'in Haşim olmasıydı. Yani özetle şöyle söyleyeyim mealen. Yani Ebu Süfyan ve diğerleri şöyle diyorlar aslında. Ya tamam, Allah bir peygamber göndermiş olabilir. Biz tamam buna iman ederiz. Ama diyor bizden olmadığı müddetçe biz Allah'ın gönderdiği peygambere itaat etmeyiz, iman etmeyiz. Çünkü öyle bir rekabet ve savaş var ki Beni Ümeyye ile Haşimiler arasında. Bu daha sonraki süreçte de devam etti. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali dönemindeki karışıklıkların çıkmasının temel sebebi bu kabile asabiyesidir. Hmm. Şimdi Emevilerle beraber önceki o kabile asabiyesi bir yandan devam ederken, çünkü Emeviler Ehl-i Beyt'e zulme devam ettiler. Hatta ve hatta bizim işte belki de şansımız İslamiyet'i tanıma ve şey aşamasında, bu Emevilerin zulmünden bıkan, kaçan birçok mutasavvıf, birçok alim Şam'dan, yani Emevi şeyinden yeni fetih bölgelerine kaçtılar. Kendilerini, canlarını attılar. Hmm. Horasan'a, Mavera-ün Nehir'e. İşte Türkler arasında İslamiyet aslında bunlar aracılığıyla da yavaş yavaş yayıldı. Bunlar da doğal olarak Emevi zulmünden de bahsettiler. Evet. Hazreti Peygamber torunlarını, Ehl-i Beyt'in başına gelenler. Bakın burada bir şey söyleyeyim. Bizim Türk Müslümanlığının temel vasıflarından birisi Ehl-i Beyt sevgisidir. Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt sevgisidir. İşte Türk Müslümanlığının temel karakterinin böyle bir şey olmasının sebeplerinden birisi, tek sebep demiyorum bakın, sebeplerinden birisi işte budur. Yani Emevi zulmünden kaçan mutasavvıfların, alimlerin, büyüklerin diyelim, işte Horasan Mavera-ün Nehir'e gelmesi, burada samimi düşüncelerle İslam'ı tebliğ etme çabaları ve bu çabalar sırasında da işte onların o Ehl-i Beyt sevgisini Türklere aşımaları bu şekilde kalmış bizde. Dediğiniz gibi mevali politikası dediğimiz bir politika var.
1: Mevali diyoruz.
0: Mevali,
1: evet. Yani Arap olmayan Müslümanlar ikinci sınıf gördükleri.
0: Aynen
1: politika.
0: Aynen öyle. Mevali köle demek. Hmm. Arapçada bazı böyle kelimeler vardır. Mevla, tekili Mevla, çoğulu mevali. Şimdi enteresan bir şekilde efendi anlamına da geliyor. Mesela Mevla falan deriz ya.
1: Evet, Mevla. Mevlam deriz.
0: İşte aynı kelime aslında. Arapçada böyle şeyler vardır. Yani aynı kelime böyle ifrat ve tefrit şeylerine gelir. Şimdi mevali diyorlar. Ha mevali geniş bir kelime. Vali, veli, mütevelli, bu kelimeler de buradan gelir. Hmm. Aslında şöyle, yani özüne baktığınız zaman şu. Biraz önce dedim ya kabilecilik var. Şimdi ben Kureyş'tenim. Diyelim ki birisi var, Kureyş'ten değil. Ben onu yanıma alıyorum. O benim Mevlam oluyor. Ben onun Mevlası oluyorum. Kureyşli değil ama benim ailemin mensubu gibi oluyor. Yani aslında olumlu, müsbet manada ona sahip çıkma, ona şey yapma. Benden değil ama işte benim gibi. Hani ben onun velisiyim. koruyucusuyum. Böyle bir şey var. Fakat işte bu sonraki dönemlerde o ona iyilik yapmak, onu sahiplenmek anlamı uçmuş gitmiş. Sadece
1: kölelik kalmış.
0: Bana tabisin ama benden değilsin. Hmm. Benim kölemsin, bana bağlısın gibi bir noktaya gelmiş. Hmm. Ve ne yazık ki Emeviler burada bildiğiniz işte bugün ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz uygulamaları yapıyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi? Adam Müslüman olmuş, Türk, Fars, Arap değil başka bir şey. Camide, mescitte asla ve asla bir Arap'ın önünde namaz kılamıyor. Geride kılacak, arkada kılacak.
1: Neden?
0: Çünkü mevali.
1: Ha.
0: Üstün ırk, Araplar üstün ırk. Bu mevali asla Araplara şey yap. Yani Emeviler şunun şeyine girmişler. İslamiyet'i Araplıkla özdeşleştirmişler.
1: Hmm.
0: Ve kendilerine öyle bir kibir, öylesine bir şey. Yani kendileri işte İslam'ın temsilcisi, diğer herkes onların şeyi. Yani
1: evet.
0: Böyle kölesi gibi bir şey. Bakın şimdi İslam hukukunda gayrimüslimlerden öşür ve cizye alınır. İki vergi. En genel anlamda söylüyorum. Bunların ayrıntıları uzar. Müslümandan ise pardon haraç ve cizye alınır. Müslümandan da öşür alınır. Tek vergi alınır. Şimdi adam Müslüman oluyor. Bunlar hala gayrimüslimlerden alınan vergileri almaya devam ediyorlar. Hayır bir de onur kırıcı bir şey. Ben Müslüman olmuşum. Benden hala gayrimüslimlerden alınan vergiler alıyorsun. Ha gerekçeleri de şu. Ya bunlar aslında gerçekten Müslüman olmadılar. Vergi vermemek için işte Müslüman oldular. Bakın Hazreti Peygamber döneminde de buna benzeyen uygulamalar vardır. Ya bir adamın açıp da kalbine bakamazsın. Böyle hadis-i şerif vardır. Yani adam Müslümanım diyorsa onu Müslüman kabul edersin ve şey yaparsın. Hatta ve hatta işte müellife-i kulüp dediğimiz bir şey vardır. Kalbini İslam'a ısındırmak. Hı hı. Yani adamdan alıyorsan almazsın. Hani yaklaştırmak için onu bir takım böyle sempati şeyleri kurarsın. Ekonomik olarak da bu olur. Şimdi Emeviler bunları yapmıyorlar. O kadar kötü ve can sıkıcı uygulamalar var ki. Mesela bir Türk bir Arap kızıyla evlenemiyor. Şimdi İslam'da bunu yasaklayan bir şey var mı? Ama Emeviler bunu yasaklıyorlar. Hatta ve hatta mesela gizli gizli işte evlenmişler diyelim duyurmadan. Tespit edildiği zaman kadı marifetiyle nikahı bozuyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir yaklaşımı, böyle bir şeyi? Hele hele Türklerin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bütün bu yaklaşımlar... Sayısız bir sürü örnekler var yani şimdi burada hepsini teker teker anlatmaya zamanımız da yetmez ama bir ordularla geliyorsun savaşla kılıçla işte işgal ederek adamların topraklarını ele geçiriyorsun esir alıyorsun ganimet alıyorsun geri dönüyorsun üstüne üstlük çok az bile olsa İslamiyet'i kabul eden varsa bunlara da böyle davranıyorsun. Bir sürü katliam yapmışsın, bir sürü bilmem ne yapmışsın. Şimdi diyorlar ki kılıç zoruyla kabul etti. Ya etmiyorlar zaten. Etseler zaten bu kadar savaş olmaz, bu kadar şey olmaz. Dolayısıyla Emeviler döneminde yaşananlar kötü bir tanışma. Türkler Emevi ordularına direniyorlar. Sonuna kadar da savaşıyorlar. İslamiyet'i falan da kabul etmiyorlar. Tek tük edenler var mı? Evet var. Yani şöyle diyelim yüzde olarak bakacağınız zaman hani ilk başta söyledim ya bakın şu kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz bakın kocaman bir Türk dünyası var. Bu sözünü ettiğimiz olaylar bu kocaman Türk dünyasının sadece şurasında meydana geliyor. Şu kadarcık yerde meydana geliyor. Burada bile İslamiyet'i kabul edenlerin Türk kitlesi içerisinde yüzdesini evet elimizde bir veri yok ama baktığımız zaman yüzde üçü beşi geçmiyor. Şimdi işte bu arkadaşlar diyorlar ki kılıç zoruyla kabul ettiler. Ya kardeşim şu kadar Türk dünyası var. Burada hadiseler meydana geliyor. Burada bile yüzde üçü beşi geçmezken siz buradaki kötü örneklerden hareketle nasıl bu kadar her tarafın aynı şekilde Müslüman olduğunu söylüyor? Yani bu hiçbir şeye uygun bir yaklaşım değil.
1: Hocam şimdi bahsettiğimiz Emevi dönemindeki kötü uygulamalar yüzünden o Türklerin Müslüman gözükürken anladığım kadarıyla eski inançlarına bir taraftan devam ettiği
0: i̇şte
1: durumlar da
0: Tek tük de olsa az. Evet, evet, çok az, çok az.
1: Tabii ki bu şeyi de söylüyor hocam. Yani zorlayıcı yöntemlerin din değiştirmede kalıcı etki olmadığını
0: olmaz.
1: Da gösteriyor.
0: Olmaz, hangi bize. Din olmuş? Tabii, yani böyle bir şey olabilir mi?
1: Bir taraftan da hocam hangi döneme denk geliyor? Buhara'da camiler yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Buhara'da
0: evet.
1: Camiler yaptırılıyor, işte halka namaza katılmaları için teşvik.
0: Para falan veriliyor.
1: Sağlanıyor, para veriliyor. İşte yerel halkın evet. Evine yerleştiriyorlar. Bunlar hangi dönem oluyor?
0: Şimdi bu da Emeviler dönemi. Kuteybe bin Müslim diye bir komutan. Bu Ubeydullah'tan onlardan falan çok sonra. İşte ilk camiyi açan, ilk defa böyle ya bu iş böyle olmayacak. Hani halkı ısındırmamız lazım, bir şeyler yapmamız diye faaliyetlere başlayan Kuteybe. Şimdi bunları söyleyince evet güzel gibi geliyor. Ama Kuteybe de şunu yaptı bakın. Kuteybe diyor ki işte camiye geleceklere para verelim işte. Ya parası olmayanlar gidiyor parayı alıyor. Ama büyük bir kısmı ona ihtiyaç duymayanlar veya bunu onuruna yedirmeyenler de girmiyor. Benim o tercüme ettiğim Tarihi Buhara'da mesela bunlar anlatılır. Hı hı. İşte köşkler var mesela. İşte onları da davet ediyorlar namaza. Onlar gelmeyi reddediyorlar. En son adamların köşklerini basıyorlar. Evlerini yıkıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Hatta onların köşklerinden aldıkları işte mobilyaları diyeyim, kapıyı, şuyu buyu getirip işte Cuma camisinin penceresine, şuyuna buyuna kullanıyorlar. Bir de Kuteybe'nin asıl kötü yaptığı iki şey var. Bunlardan bir tanesi Buharalıların evlerine Arapları yerleştiriyorlar. Görünürde amaç şu. Ya işte Araplar, kaynasın. Müslümanlar buraya gelsin. İşte İslam'ı bunlardan öğrensinler. Ama asıl şey o değil. Evin adamın yarısını evini ona veriyorsun. Şimdi bu Emevilerde bir de öyle bir şey var. Bu Arap ne diyeyim koloniciliği. Yani getirdikleri Arapları fethettikleri bölgelere yerleştiriyorlar. Orada mal mülk sahibi yapıyorlar. Şimdi düşünün, benim evim var, çoluğumla çocuğumla kalıyorum. Evime bir Arap ailesini getirip yerleştiriyorlar. Diyorlar ki evin yarısı senin, yarısı onun. Arazim var, arazinin yarısı senin, yarısı onun. Şimdi bunu güya güzel bir şey gibi anlatırlar da ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bunların hepsi büyük bir tepkiye sebep oluyor. Evet, korkudan veya başka sebeplerden olabilir. Bu dönemde evet ben Müslümanım deyip mecbur kalanlar olabilir mi? Olabilir. Biz bunu kabul ediyoruz. Fakat bunlar dediğim gibi çok çok çok çok az olan hadiseler. Ve o büyük coğrafyanın sadece bir yerinde meydana gelmiş. Bir de bu kılıç zoru iddiasını ortaya atanlar ve şey yapanlar. Ya asıl Türk'e hakaret ediyorlar. Türk milleti doğduğundan beri savaşlarla, mücadelelerle yaşamış bir millet. Yani Türk'e hakaret ediyorsun.
1: Baskıyla olacak iş değil Türklere Müslüman yapmak.
0: Ya değil, hele de Türklere. Türkler ilk defa mı savaş kaybettiler? Yani korkularından din değiştirecek olsalar da hepsinin Budist olması lazımdı. Yani Çin karşısında, diğer ordular karşısında. Yani daha yeni ortaya çıkmış, dünyada öyle çok fazla bir şeyi bile olmayan Arapları görecekler. İki tane kılıç şıkırtısında hemen Allah biz korktuk, dininize geçtik diyecekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bu bir kere Türkiye hakarettir bak. Yani bu iddiayı dillendirenlerin buna dikkat etmesi lazım. Zaten bu iddiayı ilk ortaya atanları da incelediğimiz, baktığımız zaman, şimdi buradan isimlerini söylemeyeyim de kim oldukları belli, herkes bilir. Yani böyle Türk tarihine hem Türkiye düşman, hem İslam'a düşman, hem bugünkü devlete düşman, işte böyle adamlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu şekilde, yani Türkiye, İslam'a aleni düşmanlık besleyerek yazdığı eserlerin tamamını ortaya çıkartmış bir adam, Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldular diye bir tez ortaya atıyor ve bugün bu yeri geliyor, işte tırnak içinde söyleyeyim, ben Türkçüyüm diyen insanlar bu tezi savunuyorlar. Ve işin komik yanında ne? Şimdi Tarihi Buhara'yı ben tercüme ettim. Yani onların o işte katliam, talkan, cürcan şeyleri lan. Ben tercüme ettim zaten bunları anlatırken. Yani ana kaynaklarından birisini. Mesela bana da bazen böyle şey yapıyorlar, eleştiriler görüyorum sosyal medyada. Son derece saygısızca, son derece böyle şeyce. bana bunları anlatmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim bunları ben tercüme ettim zaten. Bana ne anlatıyorsunuz siz? Ama meseleye bakış açıları son derece yanlış, onu söyleyeyim. Ortada reel bir gerçek var. Emeviler döneminde bunlar yaşandı mı? Yaşandı. Hı hı. Emeviler bunları yaptıkları için tarih onları lanetledi.
1: Kayıp bakın, bir yüzyıl olarak.
0: Kesinlikle.
1: Kötü bir tanışma evresi.
0: Kesinlikle. Evresin. Bakın bir eser tercüme ettim yine ben Gaznelilerle ilgili. Gaznelilerden bahsediyor eser. O sırada Gurlulardan bahseder o coğrafyada. Bakın

0: Müellif ne diyor biliyor musunuz? İşte 12. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl müellifleri hepsinin eserlerinde var. Aynen şöyle diyor bakın. Ben demiyorum şimdi buradan da hemen şey yapanlar olur da. Bu zındık Emeviler diyor. Bütün İslam minberlerinde Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e, onun pak haline, küfür geleneğini, zulüm geleneğini ortaya çıkarttıkları zaman bir tek diyor bu gurlular onların bu emirlerine uymadı. O yüzden diyor bunlar şöyle büyük soydur, böyle büyük soydur. Bakın bütün İslam kaynakları Emevilerin bu zulümlerini, Ehli Beyt'e zulümlerini ve diğer bütün yazar bunları ben söylemiyorum. Yani bugünkü modern araştırmacılar değil. O dönemin bütün kaynakları, üstelik Şii kaynaklar falan da değil. Bunların hepsi Sünni kaynaklar yani yazar. Bugünlerde bir Emevi şeyi oluştu. Yani böyle Emevileri bir çok seven bir kitle var. Bir de böyle bir kitle var. Şimdi biz bunu açıkça burada ifade ediyoruz. Bunlar yaşandı. Hı hı. Söylediğimiz şey şu. Türkler bu onur kırıcı bir şekilde İslam'ı falan kabul etmediler. Ha ne zaman kabul ediyorlar? Bakın bu Emevilerin bütün bu zulümleri, bütün İslam toplumlarına ve tabii ki Türklere bu zulümleri büyük bir tepkiye yol açıyor. Bütün Araplar da Emevileri desteklemiyor. Onu da söyleyelim. Mesela İmam-ı Azam desteklemedi onları. Bir sürü büyük alim Emevilerin karşısında set oldu. Abdullah bin Zübeyr, meşhur sahabe Zübeyr'in oğlu, Medine'de hilafetini ilan etti Emevilere karşı. Bakın o, işte o dönemde Mekke'yi mancınıkla taşa tuttu Emeviler. Düşünebiliyor musunuz? Mübarek Kabe'nin örtüsü Emevilerin attığı mancınık taşlarıyla zarar gördü. Bakın Emeviler böyle bir devlet yani böyle bir şey.
1: Sonra hocam.
0: İşte bütün bu tepkiler Abbasi ihtilali dediğimiz ihtilali doğurdu. Ve 750'de askeri kanadını Türklerin, içeriden Ehli Beyt Araplar ama biraz da Farsların etkisiyle Abbasi ihtilali dediğimiz bir ihtilal ortaya çıktı.
1: Yani bir işbirliği geldi.
0: Aynen Abbasi öyle yani. Çünkü zulmediyor ya Emevi herkese. Hepsi bir araya geldiler, Emevileri yıktılar. 750'de bakın 100 yıllık, 90 yıllık bir ömürleri var. Hem de ne yıkma? Bütün Emevi büyüklerini bildiğiniz katliamdan geçirdiler. Gömülmüş mezarlarından çıkardılar, kemiklerini yaktılar. Bakın Emevilere karşı öyle bir kin birikmiş ki. Yani müthiş bir kıyım uyguladılar Emevi. Sağ olanların hatta böyle çok iğrenç şekillerde öldürdüler. Yani mesela sopalarla dövüyorlar. Adamlar altta can çekişirken üstüne halı serip ziyafet yapıyorlar. Yani o kadar böyle insanlık dışı muamelerle Emevilere böyle yaptılar. Bakın bunları yaptılar. Ha bir kişi hariç onu mutlaka söylememiz lazım. Ömer bin Abdülaziz. Biraz önce bütün bu Emevi politikalarını anlattık ya, kötü politikaları. Bu Ömer bin Abdülaziz, ikinci Ömer de deriz biz ona. Bu uygulamaların tamamına son vermişti hilafeti döneminde. İki yıl falan
1: sürdü. Ölümünden sonra eski politikalara
0: geri aynen devam etti. Hatta orada çok meşhurdur. Bakıyor ki işte bu haraç cizye almaya devam ediyorlar. Oğlum siz ne yapıyorsunuz diyor, adamlar Müslüman olmuş. Af buyurun diyorlar ki işte bunlar Müslüman değil. Nereden anladınız diyor. Af buyurun diyor, sünnet olmayı reddediyorlar. İşte orada meşhur bir laf söyler. Der ki Allah bizi bu ümmetin başına sünnetçi olarak mı gönderdi? Eğer bunlar biz Müslüman olduk diyorlarsa, şehadet getiriyorlarsa vergi almayı bırakacaksınız. Ya, ama bırakmıyorlar. Çünkü ciddi bir ganimet, ciddi bir gelir söz konusu. Öyle din, iman, İslam'ı yayayım öyle bir dertleri yok. Şimdi işte Abbasiler iktidara gelince Abbasi ihtilalini yapanların önemli bir kısmı askeri kanadı Türk. Ebu Müslim, Horasani ve ona bağlı bir sürü Abbasi dâileri, şunlar bunlar Türk. Bir de zaten Emeviler yıkış sebepleri bu ikinci sınıf davranmaları falan. Ne oluyor? Bir düzelme oluyor. Yani Arap olmayan toplumların da yönetime kendini yer bulduğu.
1: Daha işte, eşit şartlar.
0: Aynen öyle, eşit şartlarda, orduda, idari teşkilatta falan. İşte bakın burada artık o tanışma, kötü tanışma tanımaya dönüyor. Ben orada başlıklandırırken o tanışma şeyine etki tepki dedim. Emevilerin o tepkisi, etkisi bizimkilerin o tepkisine yol açmış. Ve bakın bir din değiştirme olayında sürecin bu aşamasında belirleyici rol yeni dinin nasıl sunuldu? Ya günümüzde de öyle. Dünyanın en güzel düşüncesini, en güzel projesini, en doğru

0: şeyini insanlara hakaret ederek, kafalarına vurarak anlatırsanız kime lafınızı geçirebilirsiniz, dinletebilirsiniz, kabul ettirebilirsiniz? Ama dünyanın en şeytani şeyini, en kötü şeyini tatlı dille, gerekli yöntemleri kullanarak da insanlara kabul ettirirsiniz. Bu kadar açık.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Emevilerin bu politikası Türklerin İslamiyeti değil. Bakın,
1: gönlünün ısınmasına
0: evet,
1: sebep oldu.
0: Buna sebep olmadı. Yani Emeviler bunu bitirdi. Ha, burada şunu da söyleyeyim. Burada Türkler İslam'a karşı savaşmadılar. Burada Türkler Emevilere karşı, zulme karşı, Arap istilacılığına karşı savaştılar. Ve İslamiyet'i tanıma imkanları olmadı genel anlamda söylüyorum. Ama Abbasiler döneminde işte tanışma başladı. Şimdi düşünürsene. Mesela Talas Savaşı bunun için güzel bir örnek. Şu açıdan güzel bir örnek. Şimdi önceden hep kavga ediyoruz biz. Sürekli kavga ediyoruz. Fakat Talas Savaşı'nda ilk defa ittifak yapıyoruz. Yan yana duruyoruz ve Çinlilere karşı savaşıyoruz. Şimdi bakın, bu bir işte eşik aslında.
1: Siyasi
0: o güne
1: bir
0: kadar,
1: ortaklık önce.
0: E tabi. Önceden savaş, karşı karşıyaydın. Birine kılıç mızrak sallıyordun. Ama ilk defa yan yana duruyorsun ve ortak bir düşmanla savaşıyorsun. İşte bu şeye sebep oldu. Yani o savaşlar bitince Türkistan coğrafyasında tanışma dediğimiz şey, tanıma dediğimiz şey meydana gelmeye başladı. İletişim. Önce iletişim. Bir insanla iletişim kuramazsanız nasıl tanıyacak? Yoktu ki o iletişim. Sürekli savaşlar vardı.
1: Ama yine de Talas Savaşı'na Türklerin Müslüman olduğu savaş diyemeyiz.
0: Tabii ki.
1: Yani ya biraz öyle iddialarda.
0: İlk başta da söyledim. Evet. Şimdi yani şimdi düşünün bakın. Talas şu koca Türk dünyasındaki bir nokta. Burada kaç tane asker var? Yani düşünün, şu kadar bir Türk dünyası var. Şuradayız biz. Velev ki Talas Savaşı'ndaki ordudaki bütün Türkler Müslüman olmuş olsalar bile, genel Türk kitlesinin yüzde kaçını teşkil ediyorlar? Şimdi buna eski hocalarımız işte o bir kırılma anı demeyelim ama bir eşik gibi düşündüklerinden. Çünkü ortak hareket ediyorsun. İlk defa yan yana geliyorsun. Belki bunun için hani önem verdiler. Ama işte bazen bu verilen önemler maksadı aşıp bambaşka bir boyuta geliyor. İşte Talas Savaşı'ndan sonra Abbasiler Türklere de idarede yer vermeye başlayınca, bir takım şeyler olunca tanıma evresi başlıyor. İletişim ve etkileşim başlıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Bakın bunu da söylerken Abbasiler döneminde de her şey güllük güneşlikti falan filan. Aman böyle düşünmeyelim. Şimdi bir sürü Türk komutan var. Büyük komutanlar bunlar işte. Uçru Sonalı Afşin bunlardan bir tanesidir. Meşhur bir adam. Amuriye'ye kadar fethetti. Mutasım'ın büyük kumandanı. Müthiş bir adam. Bizans ordusunu yendi falan filan. Babek isyanını bastırdı. Bir sürü bir şeyler. Ama aynı Afşin bu büyük zaferlerden sadece birkaç yıl sonra zındıklık ithamıyla ortadan kaldırıldı. Yani mesela Araplar da işte nüfuzul etrak derler bu dönemi. Abbasiler döneminde Türk işte etkisi, Türk nüfuzu falan. Ama bunu bizim anladığımız manada olumlu bir şey de söylemezler. Yani Abbasilerin bittiği, yani Abbasiler şöyle bitti. Türkler etkili oldu, Abbasiler bozuldu anlamında kullanırlar. Dolayısıyla evet, Türkler etkilidir. Birçok büyük alim var, komutan vardır, askerler vardır. Hassa birliği Türklerden oluşur. Başkenti Samarra'ya taşıtmışız. İşte Mutasım'ın annesi Türktür. Memun döneminde en büyük sayıya ulaşmıştır. Mevali asker kökeni falan filan. Ama bu biraz yanıltıcı bir şey. Çünkü biraz önce söylediğim gibi birçok Ebu Müslim Horasani, Abbasi ihtilalini yapan adam, kumandan. Ebu Müslim Horasani de zındıklık ithamıyla öldürüldü Abbasi halifeleri tarafından. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, bir rahatlama var Emeviler dönemiyle kıyasladığımızda. Ama Abbasiler döneminin de bütün Türkler için müthiş böyle bir iyi bir şeylerin olduğu falan dönem gibi düşünmek yine aldatıcı olur. Onu da söyleyelim. Hal böyle olunca Emeviler döneminde Türkler arasında evet yavaş yavaş İslam tanınıyor. Birazcık işte İslamiyet'i kabul artıyor. Ama 10. yüzyıllara falan, 8. 9. hatta 10. yüzyıllara gelene kadar o sözünü ettiğim koca Türk dünyasındaki Türkler arasındaki İslamiyet'i kabul oranı hala %20'lerde, 30'larda, daha 40'lara ulaşmış değil. Aslında ne zaman başlayacak? İşte 10. yüzyıldan itibaren, yani 900'lü yıllara geldik bakın. 900'lü yıllara geldik. İşte bu yüzyıllarda kaynaklar bize kalabalık Türk kitlelerinin böyle 50 bin çadırlık, 100 bin çadırlık, 200 bin çadırlık ki çadırlı bizde bir kişi olarak hesaplanmaz. Yani bir hane halkı gibi düşünün. Çok büyük kitlelerin İslamiyet'i kabul ettiklerini görüyoruz. Bakın Emevilerden bahsettiğimiz dönem kaçıncı yüzyıl? 7. yüzyılın sonları, 8. yüzyıl. Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği dönem ne zaman? 9. 10. 11. yüzyıl. Ve bu dönemde artık Türkler değil mevali, değil işte şey, artık efendi. Çünkü kılıç artık Türklerin elinde. O yüzden ben öyle diyorum. Türkler kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul etmediler. Çünkü İslamiyet'i kabul ettiklerinde, yani artık bu 10. 11. yüzyılda kılıç zaten Türklerin elindeydi. Kime kılıçla kabul ettiriyorsun? Ve bu süreçte bu sözünü ettiğimiz siyasi askeri olaylar kadar etkili olan başka faktörler var. Bunlardan bir tanesi din adamlarının faaliyeti. Hmm. Bakın bu Abbasiler döneminde savaş bitince Maverun-Nehir şehirlerinde camiler, mescitler, medreseler, burada ulema bunlar var. Biraz önce sözünü ettiğim mutasavvıflar, sufiler, ilim adamları, dervişler. Sufiler çok önemli. Evet. Mesela Şakihi Belhi diye bir adam var. Bu adam bütün Türkistan'ı geziyor. Çok zengin bir adam.
1: Nasıl
0: bütün malını, mülkünü. Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz?
1: Bir dille mi? Yani bir örneklerle mi? O kültürel dünyasına yakın kıssadan hisselerle mi?
0: Resmi... Nasıl anlatıyorlar biliyor musunuz? Aslında bir şey anlatmıyorlar. Yaşıyorlar. Bakın bizim Alperenlerimiz, bizim Erenlerimiz nasıl Balkanları fethettilerse, ne yaptı yani Sarı Saltuk gidip de bütün Hristiyanları önüne işte oturtup veya ne bileyim oradaki diğer Erenlerimiz işte Sufi dervişler şunlar bunlar oturun lan buraya size İslam'ı anlatacağım diyerek mi anlattılar? Hayır, yaşadılar. Öyle bir duruş sergilediler ki, öyle dürüst, öyle insancıl, öyle bir profil çizdiler ki onları gören insanlar da ya arkadaş bunlar düzgün adamlar. Bak nedir yani bir öğrenelim yapalım. Bakın bu konuda en ön plana çıkan şey ne biliyor musunuz? Tüccarlar. Günümüzde aksini söyleyenler olabilir ama o dönemde Müslüman tüccarlar dünyanın en güvenilir adamları. Ve bütün dünyada ve Türk dünyasında bu adamlar ticaret yapıyor. Kervanlar o dönemde şey değil. Mesela bu alimler, dervişler falan da o kervanlara dahil olup böyle memleket memleket geziyorlar. Gittikleri yerlerde ribatlar kuruyorlar. İşte orada faaliyet gösteriyorlar. Tüccarlar o kadar güvenilir ki herkes onlarla iş yapmak istiyor. Ve işte bu ilişkiler insanların, bak Emevilerin o zalim tabiatını görünce bunlara lanet olsun diyen insanlar bunların o iyi yüzlerini gördükçe ilgi duymaya başlıyorlar.
1: Evlilikler oluyor mu hocam?
0: Tabii ki. Evlilikler başlıyor yavaş yavaş. Ticari ilişkiler, ortaklıklar başlıyor. Dediğim gibi artık mesela Buhara'da bir cami var, medrese var. Semerkant'ta artık İslam şeyleri var. Dolayısıyla insanlar gidiyorlar, geliyorlar, beraber yaşıyorlar. Aynı şehirde oturuyorlar, çocukları beraber oynuyor. Yani artık tamamen bir etkileşim oluyor. İşte bu noktada belki şunu şey yapma. Niye peki İslam'a bu kadar yöneliyorlar? Yani niye diğer dinler dedik ya, diğerleri değil de niye İslam'a? Niye biliyor musunuz? Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Çünkü İslamiyet'i Emevi uygulamasını işte o bu uygulamasını değil, İslamiyet'in ruhunu, temel esaslarını, temel düşüncesini, felsefesini Türk o başta söylediğim töresine ve düşüncesine en yakın din olarak görüyorlar da o yüzden kabul ediyorlar. Etmezlerdi. Yani Oğuzlar durduk yerde ne diye bilmem kaç bin çadır halkı İslamiyet'i kabul ediyor. Etmeyebilirlerdi. Veya işte diğer bölgelerdeki insanlar mesela Hristiyan olan Türklerden bahsediyoruz. Bulgarlar ilk başta Hristiyanlardı.
1: İdil Bulgarlar, Karahanlılar.
0: Karahanlılar daha sonra tabii İslamiyet'i kabul ettiler. İtil Bulgarları daha sonra Müslüman oldular. Mesela işte Hazarlar var, Museviler adamlar. Yani şimdi niye nasıl oldu da İslamiyet bu kadar yayıldı? Kılıçla mınışla değil.
1: Hükümdarlarının Müslüman olması da halkı etkiliyor değil mi hocam?
0: Şimdi o dönemde şöyle bir anlayış var. Batıda da böyle, doğuda da böyle. Halk hükümdarının dininden sayılıyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya Karahanlılar Müslüman oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Bütün Karahanlılarda yaşayan herkes Müslüman oldu anlamına gelmiyor. Karahanlı hanı Müslüman oluyor. Tebası da Müslüman sayılıyor. Hmm. Batı'da da böyle bu. Hatta

0: hatta 1400-1500'lerde bir anlaşma maddesi olarak da koyulmuş. Yani bu bir ön kabuldür. Yani adam Hristiyansa Tebas da Hristiyan sayılıyor. Herkes Hristiyan olduğundan değil. Yani bir ön kabul, bir konsensüs, bir şey böyle düşünülmüş. Yani.
1: Ama zamanla onu da kabul edip yaşamaya başlıyorlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten herhalde hani bu değişim dönüşüm falan diyoruz ya, mesele o. Şimdi bakın, baskıyla, zorla yapılan hiçbir şey içselleştirilmez. Korkuyla yaparsın ama içselleştiremezsin. Fakat biz şunu görüyoruz. Eğer bu adamlar iddia edildiği gibi kılıç zoruyla, sadece işte ekonomik sebeplerle, sadece şu bu sebeplerle Müslüman olsalardı, daha İslamiyet'i kabul ettikleri ilk asırda Kur'an tercümeleri var. Türkçe Kur'an tercümeleri. Bakın, Kutat Kubilik gibi bir eser yazılmış. Divan Lügat-ı Türk gibi bir eser yazılmış. Bunlar hani hep denir ya, İslami dönem Türk edebiyatının eserleri. İncelediğiniz zaman şunu net bir şekilde görüyorsunuz. İslamiyet'i o kadar içselleştirmişler ki bugün bizim Arapçasını, Farsçasını kullandığımız bütün kavramların Türkçelerini bulmanız mümkün. Bayat adı birle söze başladım diyor. Besmele'yi Türkçe böyle söylemiş. Tanrı kelimesini kullanıyor. Cennet yerine uçmak kelimesini kullanıyor. Bakın. O Karahanlı Türkçesi, satır arası Kur'an tercümeleri var. Ve içselleştirmiş. Onları okuduğunuz zaman Türkçe o kadar güzel bir şekilde kullanılarak, bu şunu özümsemiş. Hı hı. Özümsemiş. Yani ama burada işte önemli olan şey de şu. İslamiyet'i bir Arap gibi anlamıyor, bir Fars gibi anlamıyor, Türk gibi anlıyor ve Türk gibi yaşıyor. İşte bu noktada da
1: bugünkü Arap, ön yargıları da kıracak bir şey söylediniz aslında.
0: Tabii ki. Şimdi bakın, İslamiyet bir din, bir mesaj. Müslüman demek İslam mesajını alıp uygulayan. Yani ortada bir fikir var, bir düşünce, bir din var. Müslüman ise onun icracısı. Şimdi aslında her şey öyledir. Bir ideoloji düşün. İşte Marksizm. Marx bir kitap yazıyor. Herkes Marx mı? Marx'ın o fikirlerini İtalya'da adam başka uyguluyor, Almanya'da başka uyguluyor, orada başka, orada başka. Rusya'da Rus coğrafyasına göre, Hindistan'da Hindistan. Bakın her şey böyledir. Şimdi İslam da öyle. İslam bir mesaj. Temel esasları olan, temel felsefesi olan bir din. Ve Müslüman bunu alıp kendi hayatına uygulayan. Şimdi bu insan, insan ne yapacak? Kendi kültür, medeniyeti, işte coğrafyası, iklimi, bunlara göre yorumluyor ve algılıyor. Şimdi bizde şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Kılık kıyafetten yeme içme adetine kadar sanki Araplar nasıl yaşıyorsa kıyafetten şeye kadar böyle değil ama. Çünkü İslamiyet her ne kadar Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmış olsa da evrensel bir mesaj. Arap coğrafyasındaki adama da, kutuplardaki adama da gidiyor. Evet. Ama şimdi Arap coğrafyasındaki mesajı algılayıp onu kendi hayatına uygulayan adamla kutuplarda yaşayan adamın uygulamasını eşitlemeye çalışırsanız bunu başaramazsınız. Bu sosyolojiye, psikolojiye, her şeye aykırı bir şey olur.
1: Böyle algılamamak da gerekiyor.
0: Tabii ki. Çünkü işte bu da şuna yol açıyor. Türk Müslümanlığı diye bir kavram var, sosyolojik manada. Şimdi buna da kızıyorlar. Ya işte Müslümanlığın Türk'ü... Ya kardeşim bak, sosyolojik bir kavramdan bahsediyoruz. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu kadar ilimiz var. Şimdi hepimiz aynı Türkçeyi konuşuyoruz. Hepimiz aynı devlete bağlıyız. Hepimiz aynı kanunlara bağlıyız. Ama Karadeniz insanının diliyle, lehçesiyle işte Akdeniz insanının şeyi farklı. Yeme içme kültürü farklı. Şimdi ben İzmir'den geliyorum. Sıcaktan bunalmış bir şekilde geliyorum. Ardahan'daki adam da diyor ki, Kars'taki adam da, lan şu güneş biraz daha fazla olsa. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ortada reel bir Allah'ın yarattığı nizam içerisinde bakın. Çünkü Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış. Allah dileseydi bütün dünyada iklimler aynı olurdu. Herkes aynı dili konuşurdu. Herkes aynı renkte, aynı dilde, aynı kültürde olurdu. Ama Allah böyle dilemiş. Kültürleri farklı farklı yaratmış insanları. Şimdi bunlar istiyorlar ki herkes aynı dili konuşsun. Herkes aynı kıyafeti giysin. Herkes iftarını aynı şeyle açsın. Ya böyle şey olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İşte bizimkiler çok başarılı bir şekilde Türk Müslümanlığı şeyini oluşturmuşlar.
1: Aslında çok güzel bir noktaya getirdi.

0: dediniz hocam. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle ortaya çıkan o Türk-İslam düşüncesini bir medeniyet tasavvuruna dönüştürmek. Bunu da alimler çok güzel yapmış. Yani Farabi, İbn Sina, Biruni, işte Hoca Ahmet Yesevi gibi. Yani bu isimler aracılığıyla hocam nasıl gerçekleşmiş o inanç, o tasavvuf, o ahlak anlayışı?
1: Tabii. Şimdi ben dört cephe olarak ayırıyorum. Birincisi Türk Müslümanlığının bütün İslam kültür medeniyeti içerisinde. Birisi işte kelam fıkıh cephesi. Şimdi enteresan bir şekilde İmam-ı Azam diye bir adam çıkıyor. Şu anda nerede bir Türk varsa Hanefi'dir. Bakın yani Türklükte bu kadar özdeşleşmiş bir şeydir bu. Bir yerde Türk gördüğünüz zaman Hanefi'dir. Bir yerde Hanefi gördüğünüz zaman Türk'tür. Yani büyük ölçüde bu böyledir. Şimdi bunun sebebi ne? Hangi Türk İmam-ı Azam'ın kitaplarının tamamını okuyup İmam Şafii veya diğerlerini de okuyup ondan sonra ben Hanefiyim dedi? Bu böyle bir şey değil. İmam-ı Azam Türk muhitinin ve Türk düşüncesinin işte fıkıh ekolünü oluşturan adam. Dolayısıyla benim okuma yazma bilmeyen babaannemin İslam'la ilgisi bilgisi ve İslam'ı yorumlaması, İmam-ı Azam'ın yorumuna uygun olması onun kitabını okumasından değil. İmam-ı Azam'ın zaten Türk düşüncesini sistematik hale getirmiş olmasından kaynaklanıyor. İmam Maturidi diye bir adam çıkıyor. İşte o dönemde yaygın olan işte kelam açısından işte Eş'ari kelamı ki genellikle işte Arap coğrafyasına ve Arap düşüncesine hitap eden bir şey olarak ondan farklı, Mutezile düşüncesinden farklı bir kelam ortaya koyuyor ve bu kelam Türk düşüncesinin yansıması. Bakın. Dolayısıyla Türkler Maturidi Hanefi çizgide oluyorlar. Bu bakın bir şey yani biraz önce söylediğim sebeplerden kaynaklanan bir şey. Bu bir ruh, bu bir düşünce. İşte hani ilk başta dedim ya dini ne olursa olsun, şeyi ne olursa olsun Türk düşüncesi dediğimiz bir şey var. Türk töresi dediğimiz bir şey var. İhsan Fazlıoğlu'nun çok güzel bir lafıdır. Mesela bu İslamlaşmayla ilgili o şöyle diyor çok güzel bir laf. Diyor ki Türkler İslamlaştıkça İslam da Türkleşti der. İşte bunu kastediyor. Yani Araplar İslamlaştıkça Arap İslam da Araplaşıyor. Ya şöyle düşünün. Yarın diyelim ki Çinliler Müslüman oldular. Bir şey oldu Çinliler Müslüman oldu. Ne yapacak? Hepsinin adı Ahmet Mahmut mu olacak? Hepsi işte sarık mı takacaklar? Hepsinin cami mimarisi Arabistan'daki modellerden mi olacak? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Çinli de İslamiyet'i kendi kültür ve medeniyetiyle beraber yaşayacak. Aynı şey İngiliz için, Fransız için de geçerli. İşte böyle bir şey oluştu ve fıkıh kelam cephesi böyle. Bunun felsefe cephesinde Farabi ve İbn Sina oluşturuyor. Bakın İslam düşüncesinde birkaç tane şey vardır felsefe ekolü. Biri işte Meşayi ekolüdür. Bir de Süfreverdi var bu İşrakiyon. O da Türk mesela. Türk kökenli. Yani bakın orada da yine Türk düşüncesinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Diğer bir cephesi tasavvuf. Bakın bir sürü tasavvuf ekolleri var ama Türkistan ekolü başka. Hoca Ahmet Yesevi. Türk usulüdür. Ve devlet. Devlet idaresi konusunda. Çünkü niye biliyor musunuz? Türklerde önce devlet vardı. İslam daha sonra geldi. Araplarda önce devlet yoktu. Önce İslam sonra devlet geldi. Bakın burada çok ciddi bir farklılık var. Ve bugüne kadar uzanan bir takım fikir ayrılıklarındaki şey de bu sözünü ettiğimiz temel düşünce farklılığından kaynaklanıyor. Yorum, algılama ve uygulama farklılığından kaynaklanıyor.
0: Kıymetli hocam tüm bu konuşmalarımız bu arada süremiz bitti. Şöyle toparlayıp size de teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Tertemiz de anlattınız. Tabii Türklerin İslamiyet'i bırakın kılıç zoruyla kabul etmelerini sadece kabul eden pasif bir toplum olmadığını anlattınız. Tabii. Yani İslam düşüncesini kendi tarihi ve kültürel birikiminden o harmanla yorumlayarak özgün bir Türk İslam düşünce hayatı, üslubu geliştirdiğini ve bunun zaman içerisinde etkileşimle, iyilikle, doğru dille olduğunu anlattınız. Evet. Birdenbire değil.
1: Şimdi bu bazı arkadaşlar bu son zamanlarda işte bu kılıç zoru, İslam işte Türkler Müslüman olmasaydı. Ya bin yıllık, Türk tarihinin bin yıllık İslam serüvenini çöpe atıyorlar. Sanki yokmuş gibi davranıyorlar. Veya olmasının Satuk Burhan'a küfrediyor adam. İslamiyet'i kabul eden ilk şey. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir Türkçülük, milliyetçilik anlayışı da olmaz. Türk tarihinin 1000 yılını yok farz et. Böyle bir şey olabilir mi? Zannediyorlar ki Türkler Müslüman olmasalardı farklı olacaktı. Veya Hristiyan olsalardı çok farklı olacaktı.

0: farklılığı şu bu değil. Türk töresi ve Türk düşüncesi. Bu olduktan sonra hepsi aslında aynı çerçevenin içerisinde. Diğerlerini dışlama yok. Ama göz göre göre de bin yıllık İslam, Türk İslam tarihini reddetmek bu akıl işi değil.
1: Bu bakış açısıyla Türkler Nasıl Müslüman Oldu kitabınızı da okumalarını tavsiye ediyoruz. Tüm meraklıları ve tarih severleri. Çok teşekkür ederiz
0: kıymetli hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli tarih severler, Profesör Doktor Erkan Göksu hocamla Türkler Nasıl Müslüman Oldu sorusunu sorduk ve İslamlaşma sürecini, serüvenini anlattık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi izlediniz ve yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak basın toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırıları vardı. Kutsal mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız dedi.
1: Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Katil Netanyahu'nun saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
2: Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı külliyede resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.
1: Cumhurbaşkanı sadece 2026 yılında 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini, 100'e yakın Filistinlinin katledildiğini söyledi. Sözü Gazze'ye getirdi.
2: Kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeni

0: Yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da bağımsız bir Filistin Devleti ile barışın geleceğini dile getirdi. Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'nın önemine değindi. Bölgesel istikrara katkı sağlamasını temenni etti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya ziyaretini tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce basın mensuplarına temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bölgedeki arabulucu rolünü sürdüreceğini dile getirdi. Libya'nın birleşmesi noktasında tarafların Türkiye'nin üstlendiği role saygı duyduğunu da söyledi.
3: Tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var Libya'daki bu sessizlik sürecinde. Ve hem Trablus'ta hem Bingazi'de gördüğünüz artık binalar yükseliyor. Türkiye ile işbirliği artmış durumda. Türk müteahhitler burada gerçekten büyük işlere imza atıyor. Türkiye'nin hem doğuyla hem batıyla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar. Bu çok önemli. Bu sadece Libya'nın problemlerini çözmekle kalmayacak bir adım olmayacak. Aynı zamanda Afrika'nın tamamına, İslam dünyasına, bölgeye büyük bir katkı olacak. Engeller var. O engellerle ilgili şimdi hem içeride gittiğimiz zaman başka ilgili kurumlarımızla da ve arkadaşlarımızla da konuşacağız. Başka ülkelerle de bazı istişarelerde bulunmamız lazım. Ama genel manada yürüyen müzakerelerle ilgili olumluyum. Buradaki yapıcı rolümüzü, arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz.
2: ABD-İran arasındaki anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'nda gerilime yol açmaya devam ediyor. İran kontrolün Tahran'da olduğunu iddia ederek ablukayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Boğaz'ın onların olduğunu söyledi. Trump, İran'ın sürekli yalan söylediğini savundu. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ise taraflar gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ise iddiaları yalanladı.
4: Karşılıklı saldırılar durdu, gerilim şimdilik dindi. ABD ve İran arasında ateşkesin gelecek hafta süresi sona erecek. Pakistan hükümet kaynaklarına göre iki ülkede 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. İran ve ABD arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişini sürdürüyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Bir Pakistanlı yetkiliye göre her iki tarafta arabuluculara sürenin uzatılması konusunda rızalarını iletti dedi. Kaynak ancak taraflar uzatma süresine karar vermek üzere mesajlaşmaya devam ediyor diye ekledi. İran'dansa yalanlama geldi. Üst düzey bir yetkili ABD ile ateşkes görüşmeleri sürdürmediklerini belirtti. Yetkili ayrıca ABD'nin uzlaşı şartlarına dönmesi konusunda kesinlikle hiçbir ilerleme olmadığını iletti. Taraflar birbirini suçluyor. İran Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yalan söylediğini iddia ediyor.
5: İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler.
4: Trump Ohio'dan Washington'a dönüşünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bu süreçte Tahran'a güvenmediğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD donanması tarafından kontrol edildiğini savundu.
5: Şu anda Hürmüz Boğazı üzerine tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil. Tam kontrol bizde. Orası bizim.
4: Boğaz'da kontrol anlaşmazlığı sürüyor. ABD Boğaz'da bir gemiye müdahale etti. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını duyurdu. Panama bayraklı Velanova adlı kargo gemisinin hedef alındığı açıklandı. Umman Körfezi'nden geçmeye ve İran'a yönelik ABD ablukasını ihlal ederek bir İran limanına doğru seyretmeye çalışması üzerine hedef alındı.

0: İran ise Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, boğazın açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu söyledi. Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi. İran Meclisi'nde de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yasa hazırlığı var. Yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanması planlanıyor. Umman ve İran arasındaki boğaza ilişkin görüşmeler de sürüyor. Katar yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Umman ve İran'dan görüşmelere ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ise sürdüğü belirtildi.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde bir okulun da aralarında bulunduğu bazı binaları patlattı ve aşura anma etkinliklerinin düzenlendiği bir merkezi bombaladı. İsrail güçleri Nebatiye iline bağlı Doğu Zavtar beldesini hedef aldı. Bölgede bulunan 4 katlı Şeyh Naim Mehdi Okulu binasını havaya uçurdu. Binayı yerle bir etti. Vadi Es-Seluku yolu üzerindeki Tulin beldesinde de bazı binalar bombalandı. İsrail ordusu gece boyunca Hadasa beldesinde ve Beyt Yahun beldesinde de saldırılar gerçekleştirdi. Kefra Asa yolu üzerindeki Aşura Anma merkezini doğrudan bir füzeyle hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki gerilimi dindirmek için görüşmeler de yapılıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ABD'li General Joseph Clearfield'i kabul etti. Görüşmede Lübnan-İsrail müzakereleri değerlendirildi. ABD'nin İsrail'de yürüttüğü temaslar görüşüldü. Çerçeve anlaşmasının uygulanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçen ay Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinin ardından farklı uçağa binerek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Suikast iddialarını gündeme getiren bu uçuşun ardından Trump ilk kez konuştu. Uçağın büyük risk altında olduğunu doğruladı.
0: İddiaları doğruladı, suikast endişesi nedeniyle gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını itiraf etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinin ardından Türkiye'den dönüş rotasındaki gizem aydınlandı.
2: Bence aslında benim uçtuğum uçak daha büyük risk altındaydı. Çünkü sanırım onların hedef alma olasılıkları daha yüksek olan uçak oydu.
0: Trump, Washington Post'un ortaya çıkardığı güvenlik operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisini taşıyan uçağın aslında daha büyük risk altında olduğunu düşündüğünü söyledi. ABD Başkanı Türkiye'den ayrılırken gizli servisin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek kendisini farklı bir uçak kullanmaya yönlendirdiği iddialarını doğruladı.
2: Yani gizli servis ve ordu tarafından yönlendiriliyorum. Farklı bir uçuşta ve farklı uçaklarda seyahat etmemi istediler. Güvenlik aynı olsa da bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Onların dediklerini yapıyorum.
0: Trump kendisine birçok yerden farklı tehditlerin olduğunu ifade etti.
2: Bir sürü tehdit alıyorum. Sizin bilmediğiniz bir sürü tehdit var. Önemli bir başkanın birçok tehdidi vardır.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasanın kapsamına ve uygulanma sürecine ilişkin oldukça önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, düzenlemenin genel af olmadığını vurguladı. Her bir dosyanın ayrı ayrı değerlendirileceğini söyledi.
1: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK, KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun mecliste rekor oyla yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sebebi bu. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında bu kurulda kararlar verilecek. Sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa, kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bütün siyasi partilerin de katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele ve iç cephenin güçlendirilmesi konularında da önemli mesajlar verdi. Yasanın yeni bir kapı açtığına da işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte dış tehditlere karşı uyardı.
1: Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
3: gerekiyor. Başkanım,
1: gerekti.
3: O dış tehditler...
2: Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de konuştu. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin boynuna borç olduğunu söyledi.
1: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Ben 28. dönemin başlangıcından itibaren hep şunu söylüyorum. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir. Herkes karşılıklı olarak müzakereye açık demektir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasanın mecliste kabulüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye'nin milli irade içerisinde üretilen bir çözüm olduğunun altını çizdi. Bahçeli, bölgesel gerilim hatlarına da dikkat çekti. İç cephede terörün açtığı bütün gediklerin kapatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin böylesi bir konjonktürde jeopolitik müdahale vasıtalarından temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.
4: Çerçeve yasa güçlü destekle meclisten geçti. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik aşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli gelinen aşamayı yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirtti. Terörün yeniden vücut bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulması gerektiğinin altını çizdi.
5: Türkiye'nin mücavir coğrafyasında terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının jeopolitik nüfus mücadelelerinde araçsallaştırıldığı etnik ve mezhebi farklılıkların bölgesel hesapların manivelasına dönüştürüldüğü bir süreçte. Türkiye'nin terör meselesini kendi milli iradesi içerisinde nihai surette çözüme kavuşturması ertelenemez bir milli beka zarureti haline gelmiştir.
4: MHP Genel Başkanı İran Savaşı ve bölgeye yayılan gerilim hattına da dikkat çekti. Bu sürecin çatışmaların kısa sürede krizler silsilesine dönüşebileceğini gösterdiğini vurguladı.
5: İşte bu şartlar altında Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatması hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu doğrultuda terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini onu sevk ve idare eden gafillerin elinden geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir.
4: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünün aynı istikamette buluştuğunu da aktardı. Terörün farklı kisveler altında yeniden üretilmesine hiçbir surette imkan tanınmayacağını vurguladı. Ayrıca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilemeyeceğinin altını çizdi.
5: Çarpıtmalara, savurmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış, sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
4: MHP lideri, terörle mücadelede destan yazan Mehmetçi'ye de ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin bugünkü kudretine şehitler ve gaziler sayesinde eriştiğini belirtti. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesiyle bu mücadelenin boşa çıkmadığının tescilleneceğini dile getirdi. Devlet Bahçeli, çerçeve yasanın mecliste kabulünün nihai bir merhale olmadığını da hatırlattı. Gelinen aşamayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak tanımladı. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
0: Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin bir gelişme yaşandı. 3 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler meclis başkanlığına sunuldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cumhurbaşkanlığı fezlekeleriyle hazırlanan dosyalar meclis başkanlığının ardından Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Fezlekeler meclisin gelen kağıtlar listesinde de yayımlandı. Karma komisyon 3 milletvekili hakkındaki dosyaları inceleyerek rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporlar daha sonra genel kurulda görüşülecek. Son aşamada milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı oylanacak. Süreç anayasanın 83. maddesi kapsamında yürütülecek. İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında bir araya geldi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kamu yöneticilerinin devlet ciddiyetiyle vatandaşla iletişim kurması gerektiğini vurguladı. Dezenformasyonla mücadelede de ortak sorumluluk mesajı verildi.
3: Sosyal medyanın ve dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu kurumlarımız ve görevlilerimiz doğal olarak bu mecraları daha çok kullanmaya başladı. Ancak beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.
2: Öyle de oldu. İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte bu konuyu ele aldı. Mülki İdare Amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programını hayata geçirdi.
6: Mülki İdare Amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Milletimizle güçlü bir iletişim kurmamız şarttır.
2: Devletin kamuyla doğru ve göz hizasında iletişim kurması amacıyla mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi programı düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenli ve doğru iletişim kadar dezenformasyonla mücadelenin de önemine vurgu yaptı.
6: Kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir.
2: Aynı programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iletişimde kamu yöneticilerinin de sorumlu olduğunu dile getirdi. Ortak mesaj devlet ciddiyeti ve aracısız kamuyla iletişim oldu.
7: İletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu yeni partiye destek çağrısı yaptı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımda duyurdu. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. İmamoğlu ayrıca paylaşımında yeni partiye destek çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi

0: Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada ortaya çıkan 44 milyon liralık buharlaşan para trafiği duyanları şaşkına çevirdi efendim. Milyonlarca liranın önce dolara ardından da fiziki altına dönüştürülüp saklandığı iddia edilen banka kasası polis ve kayyum heyeti eşliğinde açıldı. Ancak bakın kasanın içinden neler çıktı.
1: Tamam, bekleyin.
2: Milyonlarca liranın önce dolara ardından fiziki altına dönüştürülüp saklandığı iddia edildi. Ancak o banka kasasından sadece ilaç ve kitap çıktı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında mali incelemeler tüm hızıyla sürüyor. Dudak uçuklatan para trafiği ise gün yüzüne çıktı. İddialara ve tespitlere göre derneğe ait olan tam 44 milyon lira değerindeki fon, dikkat çekici bir güzergah izledi. Yetkililerin yaptığı incelemelerde bu devasa meblağın ilk aşamada 1 milyon dolar nakite dönüştürüldüğü, ardından da fiziki altına çevrildiği belirlendi. Milyonlarca lira değerindeki fiziki altınların güvenliği için adres olarak bir banka kasası seçildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre bu kritik kasanın tüm sorumluluğu doğrudan Haluk Levent'e verildi. Para trafiğinin son halkası olan kasanın tespit edilmesinin ardından yetkililer gerçeği ortaya çıkarmak için hemen harekete geçti. Polis ekipleri bilirkişi ve kayyum heyetinin katılımıyla sır dolu banka kasasının açılması için düğmeye bastı. Kameralar kayıttayken kasa kapakları aralandığında görenler gözlerine inanamadı. Külçe külçe altın bulmayı bekleyen ekipler kasanın içinde büyük bir servet yerine sadece bazı ilaçlar ve kitaplarla karşılaştı. Milyonlarca liralık altınların akıbetinin ne olduğu, kasaya hiç konulup konulmadığı veya sonradan alınıp alınmadığı soruları şimdi gizemini koruyor. Ekipler kasanın sırrını çözmek için soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor.
0: İstanbul'da ulaşım her geçen gün biraz daha zorlaşıyor efendim. İBB Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronlarını kaldırdı. 26 hattı ve günde 2461 seferi Uzunçayır'a taşıma kararı aldı. Kağıt üzerinde gerekçe meydanı yayalaştırmak, trafiği rahatlatmak. Ancak uygulamanın vatandaşa çıkan faturası bambaşka oldu. Tek araçla gidenler aktarmaya mahkum edildi. Yol uzadı. Özellikle yaşlılar ve hastalar büyük sıkıntı yaşamaya başladı.
3: Bu uygulama hoş bir uygulama değil. Direkt gelmek var ki aktarmayın. Çok kötü bir şey.
4: İBB karar aldı, peronlar kaldırıldı. Sonra o kararın yükünü her gün toplu taşımayı kullanmak zorunda olan İstanbulluların omuzlarına bıraktı.
5: Genelde İBB'de ne karar aldıysa büyük şehirden alıyoruz zaten.
4: Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları İBB'nin yürüttüğü Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında kademeli olarak kaldırılıyor. 26 hat, 286 otobüs, her gün 2461 sefer. Hatlar Kadıköy'den Uzunçayır'a taşınıyor. İBB'nin planına göre yolcular artık Uzunçayır'a gidecek, oradan yeniden aktarma yaparak Kadıköy merkeze ulaşacak. Yani yıllardır doğrudan ulaştığı noktaya giden vatandaşa şimdi önce Uzunçayır'a git, sonra araç değiştir deniliyor. Ve karar masada kolay alındı ama sahada ilk gün vatandaşın hayatı çileye döndü.
5: Mağduriyetler bayağı bir fazla. Bütün millete sesleniyorum. Yani böyle bir karar aldıkları için de yani mutlu değiliz yani.
4: Aktarma daha uzun yol ve daha fazla uğraş. Ancak yaşananlardan biri var ki İBB'nin aldığı kararın vatandaşa nasıl yansıdığını tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Hüseyin Özkan kalp hastası. Ataşehir'e gitmek için kullandığı doğrudan hat kaldırılınca iki araç değiştirmek zorunda kaldı. O gün de otobüse yetişemedi. Sonuç hastaneye gitti ama doktoruna görünemeden geri dönmek zorunda kaldı.
3: İki aktarma yapıyoruz. Sabahtan geldim, kalp hastası. Yetişemiyorum. Yetişemedim. İşimi de göremeden gerisin geri gitme zorunda kaldım.
4: Bir şehirde ulaşım kararı alınırken masadaki hat numaraları değiştirilebilir. Ama o otobüsün içinde hastaneye yetişmeye çalışan insanların olduğu unutulursa yapılan düzenlemenin bedelini vatandaş öder. Kadıköy'de yaşanan tam da buydu. İBB'nin yaya alanlarını genişletiyoruz diyerek hayata geçirdiği uygulama özellikle büyüklerimiz için eziyete dönüştü.
3: Sabahtan geldim kalp hastasıyım.

0: Yetişemiyorum.
1: 92 yaşındaki Sevim Nasıoğlu da onlardan biri. Bir noktadan diğerine ulaşabilmek için artık daha fazla araç değiştirmek zorunda. Üstelik bunun maddi yükünü karşılamakta da zorlandığını söylüyor ve İBB yönetimine sesleniyor.
2: Ben 92 yaşındayım. Bu malzeme için niçin bize çektiriyorsun? Biz zaten minibüse verecek paramız yok. Başta geçin bu kadara geldi. Beni bu şekilde yapsınlarında mağdur etmeye hakkımız yok.
1: 92 yaşındaki bir İstanbullunun söylediği aslında çok basit. Otobüs istiyor, yıllardır kullandığı ulaşım imkanının elinden alınmamasını talep ediyor. Bir yere gidebilmek için aktarma üstüne aktarma yapmak istemiyor. İBB ise Kadıköy'ü yayalaştırmak için aldığı kararla 26 hattı birden rıhtımdan çıkarıyor.
3: Açıkçası mutlu değiliz. Niyet bedelinin kaldırılma sebebi de Büyükşehir'in belediyesinin şeyidir.
1: Kadıköy'de şimdi otobüsünü arayan da var, aktarma yapmak zorunda kalan da, yolu uzatan da, doktoruna yetişemeyen de. İBB'nin projesinde hedef yaya alanını büyütmek. Ama sahadaki vatandaşın gündemi proje çizimleri değil. Evine nasıl gideceği, hastaneye nasıl yetişeceği ve kaç araç değiştireceği.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki ihbarlar üzerine denetim yaptı. İBB'ye bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin TL ceza uygulandı.
5: Ambarlı'dan denize kanalizasyon suyu dökülüyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ise bir şey yapmıyor. Buna göz yumayan bakanlıksa İSKİ'ye üçüncü kez ceza kesti. İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri Harami Dere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin ambarlı kıyılarında detaylı inceleme yaptı. Tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin sürekli atık su izleme sistemi kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise bypass hattı olduğu tespit edildi. Taşkın ve bypass hatlarında herhangi bir akış ölçer bulunmadığı ve sürekli atık su izleme sistemi kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi. Bypass hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu, atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kanunu uyarınca 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza uygulandı. Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, bypass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de bypass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü. Söz konusu bypass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 3 milyon 343 bin lira ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026 tarihinde iki katı yaptırımla 6 milyon 687 lira ceza uygulanmıştı. Problemin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlenmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı taahhüt edilmişti.
4: Cinayet şüphelisi Müge Şahin'in toprağa verildiği mezarın yakınında yakalandı. Detaylarına bakalım. İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i silahla öldüren Nazır Ilgın, günler süren aramanın ardından yakalandı. Şüphelinin yakalandığı yerse cinayetin ardından dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Ilgın, Müge Şahin'in toprağa verildiği mezarlığın yakınında bulundu. Polisin şüpheliyi aradığı sırada Müge Şahin'in kız kardeşi de ablasının mezarına ziyarete gitmişti. Kız kardeşi burada şüpheliyi gördü ve polisin Ilgın'ı aradığını öğrendi. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda yakalandı. Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli saldırganın yol kenarında beklediği, Müge Şahin'e ateş açtıktan sonra kaçtığı görülüyor. Şüpheli ilk ifadesinde cinayette kullandığı tabancayı hatırlamıyor.

0: olmadığı bir noktada denize attığını öne sürdü. Nazır Ilgın'ın 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Kulaklıklarını takıyor, sevdikleri şarkıları defalarca dinliyorlar. Ama bazı popüler şarkılardaki küfür ve şiddet içeren sözler aileleri endişelendiriyor. Peki bu sözler çocukları nasıl etkiliyor? Aileler nelere dikkat etmeli? Cevaplarına bakalım.
1: Durdum o sıkıntılı caddelerden, birçok dostum...
2: Dillerinden düşmüyor. Kimi zaman ne anlama geldiğini bile bilmeden ezberliyorlar. Popüler şarkılardaki küfür, şiddet ve zararlı alışkanlıklara özendiren ifadeler şimdi çocuklar üzerindeki etkisiyle tartışılıyor.
3: Çocukların ve ergenlerin şiddet içerikli, küfür içerikli şarkıları dinlemeleri, yoğun dinlemeleri aslında bir yerde şiddeti ve küfrü normalleştiriyor. Ve dolayısıyla bununla beraber çocuk artık günlük yaşantısında bunu taklit etmeye başlıyor. Ve beraberinde de bir eğlence unsuru olarak karşımıza gelebiliyor.
4: Benden kaçamadın, iyi ki bırakmadın peşimi.
5: Özeniyor musun onları dinlerken onlara?
4: Bazen.
6: Yani bence abartıya kaçmadığı sürece hani şarkıların içinde bazen bulunabiliyor ama abartıya kaçan şarkılardan ben kaçınıyorum, dinlememeye çalışıyorum.
7: Kesinlikle karşıyım. Eski nesil müzikleri dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü şu anki rap müziklerinde kadınları aşağılıyorlar, küfürler kullanıyorlar. Bunlar bana göre değil. Ben karşıyım şahsen ve bu yüzden de dinlememeyi tercih ediyorum.
5: Kulaklığı takıyorlar ve müziğin sesini sonuna kadar açıyorlar ve çoğu zaman o şarkıda ne söylendiğini bilmeden sözlerini ezberliyorlar.
2: Peki sürekli tekrarlanan bu ifadeler çocukları nasıl etkiliyor?
3: Aileler burada çok kıymetli bir yere sahip bizim için. Çocuklarının nerede, hangi sanal kanalında, hangi sanal mecrada vakit geçirdiğine dikkat etmeli. Neler izlediğine, ne kadar vakit geçirdiğine dikkat etmeli. Ve bununla birlikte çocuklarının bu izleme oranlarına göre davranışlarında değişiklik olup olmadığına dikkat etmeleri çok kıymetli.
2: Endişeli olanların başında ise anne babalar geliyor. Çünkü telefondan sosyal medyaya, müzik platformlarından videolara çocuklar bu içeriklere çok kolay ulaşabiliyor.
8: Şu anki dedikleri şarkılar hiç uygun bir şey değil. Çok karışık şarkılar. Çocukların ahlakı bozuluyor otomatikmen. Ondan sonra suçu da anne babada görüyorlar. Aslında suç bunu piyasaya çıkaranlarda.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki tüm bu gündemi gazeteler hangi başlıklarla manşetlerine taşıdı? Bakalım birlikte. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım. Milyon dolarlık vitamin diyor Akşam Gazetesi manşetinde. Efendim Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze bağışı adı bağışını altına çevirdi. Ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Ahbap Derneği yönetim kuruldu. 14 Ocak'ta banka hesabındaki 44 milyon TL'nin dövize ardından da altına çevrilmesine karar verdi. Döviz ve altın adınmasıyla kiralık kasa konusunda da Haluk Levent yetkilendirildi. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara ardından da altına dönüştürüldü. Ancak polis 6 Ağustos'ta Feriköy'deki bir banka şubesinde bulunan kiralık kasayı açtığında sadece birkaç kutu vitamin ve bir kitap bulabildi efendim. Bu arada ifadelerde bulunan ünlülerin de ifadeleri ortaya çıkıyor. Hayal kırıklığım çok büyük ifadesini kullandı Farah Zeynep Abdullah, oyuncu Abdullah. Ahbap soruşturmasında ifade verdi ve olanlar hayal kırıklığımı artırdı dedi ifadesinde diyelim. Bir diğer başlığa bakalım. Netanyahu asla başaramayacak başlığı yine Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında dikkatimizi çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in varlığının baltalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Filistin lideri Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Mahmut Abbas'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasında Netanyahu hükümetinin amacı bölgedeki kaosla Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklar dedi. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur ifadelerini kullandı.

0: Savunma anlaşması herkese açık başlığına da bakalım. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarkul Avşak gazetesine verdiği röportajda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgedeki gelişmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Buna dair açıklamalarda bulundu. Anlaşma hiçbir ülkenin hedef almadığı gibi, bölgemizin huzur, refah ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin de katılımına açıktır ifadesini kullandı. Biraz aşağıya inelim şimdi. Diyarbakır'dan bir fotoğraf karesi yer alıyor Akşam gazetesinin ilk sayfasında. Reise Diyarbakır'dan Kürtçe teşekkür başlığı atılmış. Hemen bakalım detaylarına. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı efendim. Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'ndaki bir üst geçide asılan Kürtçe pankarttaki "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" yazısı da dikkat çekti. Hemen bununla ilgili olarak aşağıda bir haber daha var, ona da bakalım. Türkiye modeli dünyaya örnek başlığını kullanıyor Akşam gazetesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasada ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelimenin bile olmadığını söyledi. Kurtulmuş'un ifadelerini de haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Terörsüz Türkiye Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Yasa terörü ortadan kaldırmak içindir. Komisyonda ve yasada anayasanın ilk 4 maddesi, üniter yapı, federasyon ve resmi dille ilgili en ufak bir öneri olmadı dedi. Türkiye modeli barış ve esenlik süreci tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak ve siyasal bilgiler hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır ifadesini kullandım. Şimdi biraz aşağıya iniyoruz. Geçici ateşkesi uzatma kararına bakalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geçici ateşkesin süresi önümüzdeki hafta doluyor. Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük müzakere sürecinin bitmesine 4 gün kala geçici ateşkesi uzatmak için anlaştığını duyurdu. Ancak İran bunu doğrulamıyor. Haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Pakistanlı yetkililer geçici ateşkesin süresine ilişkin temasların sürdüğünü, iki tarafında kalıcı ateşkes için zaman kazanmak istediğini açıkladı. Gelişme Hürmüz Boğazı'nda tansiyonu düşürdü. Piyasalar şimdilik olumlu tepki veriyor. Ancak tabii geçmişteki tecrübelere ve savaşın geçmişteki seyrine baktığımızda ne kadar kriz ve tansiyon düşse de ilerleyen günlerde ne olacağını kestirmek zor diyelim. Trump, evet beni kaçırdılar dedi. Neyden bahsediyoruz efendim? Donald Trump NATO zirvesi için Ankara'ya geldiğinde Air Force One uçağını değil, oradaki bir catering firmasının aracını kullanmıştı. Bununla ilgili bir haber var. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi dönüşünde kamyonla kaçtığını doğruladı. Gizli servis istedi, kabul ettim dedi ve tabii çok fazla tehdit aldığını da ifade etti. Donald Trump'ın bu ifadelerini de ekranlara getirmiştik. F-16 eğitimde kırıma uğradı. Buna da bakalım. Eskişehir'den havalanan F-16 uçağı Yalova'da düştü efendim. Eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan savaş uçağı alev alırken pilot kendini fırlatarak hayatta kaldı ve son 10 yılda düşen F-16 sayısı 4 oldu diyor Akşam gazetesi. Şöyle kısaca bir sürmanşete de bakalım. Dünyanın en yeşil kütüphanesi Rami diyor sürmanşetinde Akşam gazetesi. İstanbul'daki Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu tarafından dünyanın en yeşil büyük ölçekli projesi seçildi diyoruz ve Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesi manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Netanyahu'yu hedef alan sözlerini manşetinde başlık olarak taşımış. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirtti ve dünyaya seslendi bir kez daha Filistin konusunda. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak bütün insanlığın ortak sorumluluğudur dedi. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la birlikte o görüşmelerinden bir fotoğraf karesi de yer alıyor Sabah gazetesinin manşetinde. Hemen altındaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şarkül Avşat gazetesine verdiği makale yer alıyor. Mekke İttifakı bölgede istikrarı hedefliyor başlığıyla. Mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batı'ya Mekke anlaşması ile ilgili oldukça net mesajlar verdi. Anlaşma bölgemizde ortaya çıkan yeni şartların bir neticesi dedi. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç bölgedeki ülkeleri bu çatıda toplamak ifadesini kullandı. Bir kez daha bunu açıkladı. Patron, millet, hizmetkar, devlet başlığıyla devam edelim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek 14 Ağustos 2001'de yola çıkan AK Parti 25 yılda vesayet odaklarını aşıp Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. 25 yılda sosyal devlet, insan hakları ve eğitimde fırsat eşitliği alanlarında reformlar hayata geçirildi. E-Devlet'le bürokrasi azaldı, modern hastanelerde sağlık hizmetleri yaygınlaştı. Vesayet geriledi, milli irade güçlendi. Devlet kimsesizlerin kimsesi anlayışıyla vatandaş odaklı bir yapıya dönüştü. Mega yatırımlar, teknoloji, savunma sanayi ve dijitalleşmeyle Türkiye'nin çehresi değişti diyor Sabah gazetesi. Elbette yapılan projeler, atılan adımlar bu habere sığmayacak kadar fazla diyelim ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde bazukalı ucuz roman başlığı yer alıyor. Hemen bakalım detaylarına. İsrail 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryoyla ABD'yi oyuna getirdi diyor Hürriyet gazetesi. İran, başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. ABD'yi dünyanın diline düşürdü ifadeleri yer alıyor haberin detaylarında. Biz önceki gazetelerde de haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık Donald Trump'ın kaçış planını bir saldırı endişesiyle NATO zirvesinin ardından Ankara'dan ayrılırken bir kamyonla gitmişti, uzaklaşmıştı ve uçağını bu şekilde değiştirmişti diyelim. Filistin davası gönüllerde hep büyüyecek başlığıyla devam edelim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin davasının gönüllerde hep büyüyeceğini ifade etti. Bu detay yine Hürriyet gazetesinde de yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şarkül Avşat gazetesine verdiği makalede yine Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında Mekke'nin hedefi istikrar başlığıyla yer alıyor. Şimdi biraz aşağıya inelim. Şehit yakını ve gazilere yeni haklar başlığına bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi şehit aileleri ve gazilerin haklarını iyileştiren düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenlemeyle gazilerin aylıkları artırılırken terör eylemlerinde mağlul sayılmayanlara da maaş bağlanması öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ama mağlul sayılmayan kamu görevlilerinin de kapsama alındığı düzenlemeden kimler nasıl yararlanacak diyor Hürriyet gazetesi, detaylarına yer veriyor. Yapay zeka önerdi, mahsulü kuruttu başlığına da şöyle kısaca göz atalım, zira ilginç bir haber. Çin'de bir çiftçi susam tarlasındaki yabancı ot ve zararlılarla mücadele için yapay zekadan destek istedi ve önerdiği ilacı doğrulatmadan kullandı. Sadece otlar değil, 25 dönümlük tarla tümden kurudu efendim. Büyük bir zarara yol açtı yapay zekanın önerisi diyelim. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde amacımız bölgesel istikrar başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şarkül Avşat gazetesine Mekke anlaşmasını anlattı. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru ifadeleri Milliyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Bir diğer başlığa bakalım. İstanbul şantiyesi diyor bir diğer başlığında Milliyet gazetesi. Efendim, Türkiye genelinde 2012 yılından bu yana 2.7 milyonu aşan bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdi. İstanbul yılda 10 bin binanın yıkım ve yeniden yapımıyla adeta bir şantiye şehri diyor Milliyet gazetesi. Evet, malumunuz deprem ülkemizin bir gerçeği. Özellikle İstanbul'la ilgili senaryolar korkutucuyken elbette İstanbul'da da büyük bir dönüşüme girildi 2012 yılında bu yana ve bu dönüşüm devam ediyor diyelim. Türkiye gazetesine bakalım. Türkiye gazetesi manşetinde demokratikleşmede yeni adım, ikinci paket kayyum için diyor. Bakalım detayına. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine artık kayyum atanmayacak, yeni belediye başkanını meclis seçebilecek diyor. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma ve örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından bir dizi yeni hukuki reform hayata geçirilecek ifadeleri yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Çalışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna göre kayyum uygulaması değişecek, ifade ve örgütlenme özgürlüğü genişletilecek, diyor Türkiye Gazetesi. Bir diğer başlıkta ise Suriye ordusu tuzağı bozdu, yazıyor. Bakalım detayına. Suriye'ye entegre olmaya hazırlanan PYD-YPG, örgüt içi saldırıya uğradı. Terör örgütünü Şam'ın ordusu kurtardı, diyor Türkiye Gazetesi. Aynel Arab'ı işgal eden terör örgütü PYD-YPG'nin birkaç gün içinde Suriye ordusuna katılması beklenirken Suriye'de kirli eller yine sahneye çıktı. Artık barış istiyoruz diyerek fesih kararı alan örgüt silah bırakılmasını istemeyen devrimci gençliğin saldırısına uğradı, deniliyor detaylarda. Yeni Şafak gazetesine de bakalım. Yeni Şafak gazetesi ise yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın görüşmesine manşetinde yer veriyor. Filistin halkı dimdik ayakta başlığıyla bakıyoruz detayına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi Mekke anlaşmasından hemen sonra sürpriz şekilde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. Yerleşimci terörüne dikkat çeken Erdoğan, egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir, dedi. Anlaşma yok, bir ateşkes daha başlığı yer alıyor hemen altında. Bakalım detayına. ABD ve İran'ın 16 Haziran'da ilan ettiği mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci 17 Ağustos'ta sona eriyor. Arabuluculuk yapan Pakistan'dan iki tarafın ateşkesi uzatma kararı aldığı haberi geldi. Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgili de yaşanan anlaşmazlık devam ediyor diyelim. Ve bir diğer başlığa daha bakalım. Yeni partideki çatlak büyüyor başlığına da şöyle bir göz atalım. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu yeni partide terörsüz Türkiye çatlağı büyüyor. Partinin 35 milletvekili kabul oyu verirken 54'ü red oyu kullanmıştı. Redçi vekiller düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmek istiyor. Özel'in direnmesine rağmen bu grup AYM'yi gündemde tutuyor, diyor Yeni Şafak gazetesi. Son olarak Yeni Akit gazetesine bakıyoruz. Yeni partide iç savaş, diyor manşetinde Yeni Akit gazetesi. Bakıyoruz detaylarına. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılan Özgür Özel ve Avanesi'nin 24 Temmuz'da kurduğu yeni parti henüz bir ayını bile doldurmadan dağılmanın eşiğine geldi, diyor Yeni Akit gazetesi. Yeni partiye geçen 91 milletvekilinin gönderdiği mektupta kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak pazarlayan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, patron benim mesajını verirken çerçeve yasa oylaması proje partiyi yeni partideki derin kavgayı gün yüzüne çıkardı, deniliyor detaylarda. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatı ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Türk Medya Yayınları yeni frekansında. 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını

0: Sessiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabah kaldığı yerden devam ediyor. Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik bir aile sağanak sonrası oluşan sele kapıldı. Baba son anda kurtulurken anne ve iki kızları selde kayboldu. Arama çalışmalarında maalesef iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise sürüyor. Son duruma bakalım. Dere kenarında piknik yapan aile sele kapıldı. İki kız kardeş hayatını kaybetti. Kayıp anne ise henüz bulunamadı. İstanbul'da yaşayan Kırca ailesi 20 yıl sonra tatil için Giresun Görele'deki köylerine gitmişti. Dere kenarında piknik yapıyorlardı. O sırada bölgede aniden basıran sağanak sonrası oluşan sele kapıldılar. Baba Mehmet Kırca son anda kurtulmayı başardı. Ancak anne Zekiye ile kızları Burçin ve Burcu selde sürüklendi. Üçü de kayboldu. Ekipler teyakkuza geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dere kenarı didik didik edildi ve saatler sonra maalesef acı haber geldi. İki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. 26 yaşındaki Burçin Kırca kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu beldesi mevkisinde, kardeşi Burcu ise deniz kıyısında bulundu. Cansız bedenleri morga kaldırıldı. 55 yaşındaki kayıp anne Zekiye Kırca ise henüz bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Acı haberi alan Mehmet Kırca fenalaştı. Bölgede inceleme yapan ve çalışmaları yakından takip eden Giresun Valisi Mustafa Koç teskin etmeye çalıştı.
1: Az daha yağsa var ya fındık kalmayacak bahçede.
0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Uçağın düştüğü an pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı.
2: Uçak yandı vallahi billahi.
3: F-16 uçağı boş bir araziye düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.
4: Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
3: Eskişehir 1. Havajet üssü Ceylan Filo'ya ait olduğu öğrenilen F-16 savaş uçağı Yalova'da henüz belirlenemeyen bir neden.

0: denli kaza kırıma uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Ay cüle.
2: Bak sen. Ana bak sen.
1: Uçak yandı
2: vallahi billahi.
0: Uçağın düştüğü yerde oluşan duman ve alevler kilometrelerce öteden net bir şekilde görüldü.
3: Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum.
0: Uçağın düştüğü anda fırlatma koltuğunu kullanan pilot uçaktan atlayarak sağ olarak kurtuldu. Alınan ihbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları pilotu hızla hastaneye kaldırdı. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya karışan başka bir uçağın bulunmadığını ve tek bir F-16'nın kaza kırıma uğradığını belirtti.
3: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında. Herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok.
0: Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yapacağı detaylı incelemenin ardından uçağın düşüş nedeninin netlik kazanması bekleniyor.
3: Bu yerleşkemizde gerek hava harp okulu adaylarımız, gerekse hava harp okulu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimdeler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabulünde kaza kırıma değindi. Geçmiş olsun dileklerini iletti.
4: Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
0: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.
5: Rojin Kabayış'ın ailesi kızlarının ölümüne ilişkin üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı.
6: Rojin Kabayış dosyasında önemli gelişme yaşandı. İki kritik isimden DNA örneği alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Kabayış'ın otopsisinde yapılan incelemede Kabayış'ın üzerinde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulunmuştu. Rojin'in ailesi olayın başından bu yana rektörün ve yeğeninin Rojin'in şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri daha önce elde edilen bulgularla karşılaştırılacak. Rojin Kabayış soruşturması kapsamında savcılık kararıyla bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.
5: Enflasyonla mücadelenin desteklenmesi için yeni bir adım atıldı. Motorinde ÖTV Ağustos ayında 0 olarak uygulanacak. ÖTV oranı yıl sonuna kadarsa kademeli olarak artırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararla motorinde ÖTV düzenlemesi ve Eşel Mobil uygulamasında değişiklik yapıldı. Buna göre motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için 0 olarak uygulanacak bugünden itibaren. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira olarak artırılacak. ÖTV olarak Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira alınacak. Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9 lira olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için Eşel Mobil uygulaması motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut Eşel Mobil Sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı. Eşel Mobil Sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibariyle tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasaya fiyatlamasına geçilecek. Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerinden fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi indirilmesi amaçlanıyor. Motorin fiyatlarında oluşabilecek aşağı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası medyaya Mekke Savunma Anlaşması, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Suriye'nin istikrarı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mekke Anlaşması için herkesi bu çatı altında toplama hedefindeyiz. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor mesajı verdi. Suudi Arabistan'da ilişkileri güçlendireceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Suriye konusunda toprak bütünlüğü uyarısında bulundu.
7: Mekke Savunma Anlaşması, Orta Doğu'nun istikrarı için atılan kritik bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şark-ül Afsat gazetesi genel yayın yönetmeni Şarbel'e anlaşmayla ilgili bir mülakat verdi. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir görüşünü paylaştı.
8: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasıdır. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu: bölgenin geleceği bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın savunma amaçlı olduğunun da altını çizdi. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor değerlendirmesinde bulundu.
8: Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bölgemizin çok ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemde Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği daha da önem kazanmış durumda.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının herkes tarafından takdir edildiğini söyledi. Bu imkanların dost ve müttefik ülkelerle paylaşılacağını belirtti. Erdoğan, Körfez'in barış ve istikrarını kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden ayrı görmüyoruz mesajı verdi.
8: Hürmüz Boğazı küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Bizim temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde. Bunun da gerçekleşmesi tarafların sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarının açık tutulmasına bağlı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da eleştirdi. Lübnan konusunda dikkati çeken mesajlar verdi.
8: Saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorunu teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ivedilikle sona erdirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Lübnan'da ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı bölgesel barıştan ayrı düşünülemez. Bizim arzumuz tabiatıyla Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşması, kurumlarının güçlenmesi ve halkının güven içerisinde geleceğine bakabilmesinden yana. Bu çerçevede her türlü teknik desteği sağlamaya ve işbirliğini tesis etmeye hazırız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin benzer şekilde Suriye'nin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.
8: Suriye'nin kuzeyinde veya başka herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse, Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken, bu sayfanın yeni acılarla değil, barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılması gerekir.
7: Erdoğan, bölgede yaşanan acıların sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen tüm katkıyı sunmaya devam edeceğini belirtti.
5: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması Yunanistan'ı endişelendiriyor. Atina, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru'nun yeni ittifakla sekteye uğrayacağından korkuyor.
6: Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor. Yunan basını Türkiye ile görünmeyen savaşa dikkati çekti. Ankara'ya karşı hazırlıkların başladığını itiraf etti. İmzalanan Mekke Ortak Savunma

0: barınma anlaşmasının Yunanistan açısından olumsuz etkileri olacağını yazdı. Habere kati merini yer verdi. Buna göre anlaşma Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru olasılığından uzaklaşılması da dahil olmak üzere Atina için yan etkiler içermekte. İmzalanan anlaşmanın Atina'yı Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel stratejisini yeniden düzenlemek durumunda bıraktığı kaydedildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Yunanistan'ın dahil olduğu farklı orta ve uzun vadeli planlara zarar verdiği ifade edildi. Haberde bu planlardan en çok bilinenin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru olduğu belirtildi. Bu anlaşmanın diplomatik açıdan da Türkiye'nin Suriye'deki konumunu güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Atina merkezli Filinius'te dikkat çeken bir analize imza attı. İki ülkenin deniz kuvvetlerini karşılaştıran analizde rekabetin artık yalnızca savaş gemilerinin sayısı üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. Türkiye'nin artan gemi inşa kapasitesi ve büyük savaş platformlarına yönelik yatırımları özellikle öne çıkarıldı. Yunan basını Ankara'nın donanmadaki dönüşümünü devasa bir gemi inşa programı olarak tanımladı. Denizaltılara özellikle dikkat çekilirken çarpıcı ifadeler kullanıldı. Yunan yayın organı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki rekabetin özellikle su altında kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Çok önemli ancak görünmeyen bir savaş sürüyor ifadesi kullanıldı.
1: Gazze şeridinde ateşkesin ikinci anlaşmasını reddeden İsrail, abluka altındaki bölgeye insani yardımların girmesini de engelliyor. Kavurucu sıcaklarda Filistinliler bir yudum suya muhtaç efendim. Türk Kızılay'ı da su ihtiyacını karşılamak için bölgede.
0: Ekipmanlar kısıtlı, temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Yıkılan enkazlarda naaşlar aranıyor. Gazze'de İsrail'in yaşattığı kabus sürüyor. Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesinde Garabiye ailesine ait çok katlı ev İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk günlerinde hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi şehit olmuştu. Bazı cenazeler daha önce çıkarıldı. Ancak çocuk, kadın ve yaşlılara ait çok sayıda cenazenin halen enkaz altında bulunduğu belirtildi. Bölgede sıcaklarda yaşam mücadelesini zorluyor. Sıcak ve havasız çadırlarda susuzluk olumsuz etkiliyor. Filistinliler için içme suyuna erişim her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türk Kızılay'da yerinden edilenlerin kaldığı kamplara günlük yaklaşık 100 bin litre içme suyu ulaştırıyor. Yerinden edilenler yalnızca suya değil gıda ve hayatlarını sürdürebilmek için temel gereksinimlere de ihtiyaç duyuyor. İsrail'in ateşkes dinlemeyerek abluk altında aldığı bölgede yaşam giderek zorlaşıyor. Türk Kızılay bölgede 100 bin litre içme suyu dağıttı. Bureiç mülteci kampındaysa protesto düzenlendi. Filistinlilere gıdayla insani yardımların ulaştırılmasının sürdürülmesi talebiyle gösteri düzenlendi. Batı Şeria'da da işgalci zulmü sürüyor. İsrail askerlerinin baskınları arttı. Birçok Filistinli gözaltına alındı. Çıkan olaylarda çatışma yaşandı. Elmasara köyünde ise bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktılar. İşgalci Yahudiler de Filistinlilere yönelik baskıyı arttırdı. Birçok işgalci Filistinlilere saldırdı. Yollarına taşlar attılar. Sis bombalarıyla provokasyon düzenlediler.
1: Rusya-Ukrayna savaşında son duruma da bakalım. Zira Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlendi. Ukrayna 300 kilometre derinlikteki Rus deniz üssü Novorossiysk'i vurdu. Moskova'dan Odessa limanındaki yakıt depolarını hedef alarak yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Batı'ya rest çekti. Batı'nın Rus gemilerine yönelik adımlarını korsanlık diye niteledi. Putin ticari gemilere el konulması halinde Moskova'nın misilleme yapacağını belirtti.
0: Görüntüler bir ışık festivalinden değil. Burası Rusya'nın Novorossiysk limanı. Ukrayna İHA'ları limana yoğun bir saldırı düzenledi. Rus hava savunma sistemi devreye girdi. İz bırakıcı mermilerle İHA'larla ateş açtılar. Ukrayna ordusu Rusya'nın derinliklerindeki kritik altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, cephe hattından 300 kilometre uzaklıktaki Novorossiysk deniz üssüne Neptun füzeleriyle insansız hava ve deniz araçlarıyla kapsamlı bir saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hava savunma mevzileri, rıhtımlar ve liman altyapısının vurulduğunu söyledi. Rusya'nın misillemesi gecik.

0: etmedi. Rus güçleri Ukrayna'nın Odessa limanındaki yakıt depolarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurdu. Zaporijya ve Odessa'da sivil yerleşim yerlerinde ve bir alışveriş merkezinde yangınlar çıktı. Sağdaki gerilim küresel deniz ticaretini de tehdit ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus ticaret gemilerine el koyma girişimlerini korsanlık olarak niteledi. Misilleme uyarısında bulundu.
1: Elbette bu korsanlık ve kanunsuzluktur. Bu planlar uygulamaya konulmaya başlanırsa biz de aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız. Bunu gerekli ve makul bulduğumuz her yerde yapacağız.
0: Putin NATO'yu da hedef aldı. NATO'yu Asya Pasifik ve Arktik bölgesinde gerilim yaratmakla suçladı.
1: Ne yazık ki burada çatışma potansiyelinin arttığını görüyoruz. NATO bu bölgeye sızıyor. Yeni askeri siyasi bloklar kuruluyor. Yeni silah sistemleri buraya konuşlandırılıyor ve konuşlandırılması planlanıyor. Bunlar ülkemiz için de tehdit oluşturuyor.
0: Çok daha sert bir çıkışsa Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. Medvedev, mütekabiliyet ilkesi gereği karşı tarafın çıkarlarına hizmet ettiğinden şüphelenilen düşman ülkelere ait ticari gemilerin Rus veya tarafsız sularda doğrudan hedef alma hakkına sahip olduklarını ilan etti. Savaşın sivil halk üzerindeki yıkıcı etkisi sürerken Ukrayna patlamamış mühimmat tehlikesine karşı uluslararası toplumdan yardım istedi. Kiev yönetimi NATO Avrupa Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi'ne başvurdu. Mayın temizleme çalışmaları için acil olarak taktik bomba imha elbiseleri ve balistik koruma ekipmanları talep etti. İngiliz basını ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in talebi üzerine Ukrayna'nın petrol tankerlerini hedef almayı bıraktığı belirtildi. Financial Times gazetesi haberde Ukrayna'nın Kazakistan'dan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline boru hattıyla taşınan ham petrolü hedef alarak petrol piyasalarını istikrarsızlaştırdığı ve ABD şirketlerine zarar verdiği yönündeki ABD endişesinin bu talebe yol açtığını belirtti.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını ve yeni yasal çerçevenin geniş uzlaşıyla kanunlaştığını söyledi. Düzenlenen toplantıda 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sahadaki gelişmeler, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı tedbirler ele alındı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik başlığı masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Gamer'de düzenlenen toplantıya katıldı. 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları da toplantıya video konferansla bağlandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz mesajını verdi. Kurtulmuş da valileri çerçeve yasa hakkında detaylı bilgilendirdi. Çiftçi sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu söyledi. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek diyen Çiftçi, kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurguladı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin enerjisini teröre değil, kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve refaha yönelteceğini belirtti.
0: Türkiye dev bir projeye daha kavuşuyor efendim. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Silvan projesi için geri sayım sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da proje alanında incelemelerde bulundu. 2027'de tamamlanması beklenen Silvan Barajı ve Silvan Tüneli'nin terörsüz Türkiye vizyonunun bir parçası olduğunun altını çizdi. Bakan Yumaklı, Silvan projesinin bir gelecek inşası olduğunu söyledi.
3: Burada sadece suyun yolunu açmıyoruz, üretimin yolunu açıyoruz. Sadece bir tünel inşa etmiyoruz, yeni bir geleceğin yolunu inşa ediyoruz.
4: Dev proje için sayılı günler kaldı. 2027 yılında baraj su tutmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük tüneli hizmete açılacak.

0: terörsüz Türkiye'nin ekonomik çıktıları daha da iyi anlaşılacak.
1: Silvan projesinin sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak görülemeyeceğini söylemiştim. Silvan suyun üretime dönüşmesi demek, kuru toprağın bereketle buluşması demek, gençlerimizin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi demek. Yani terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutunun gözler önüne gelmesi demek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan projesi sahasında incelemelerde bulundu. Projenin Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden biri olduğunu belirtti. Tamamlandığında Diyarbakır, Batman ve bölgedeki tüm illerin çehresinin değişeceğini vurguladı. Bu dev eserlerin hayata geçmesinde terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekti.
1: Bu süreç sadece terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir. Kısacası kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir. Kanunun 467 oyla geçmiş olması demek, bu sonucun bir Türkiye uzlaşısı olması anlamına gelir ve artık bir devlet politikası haline gelmiş olduğunun en önemli de göstergesidir.
0: Bakan Yumaklı, bölgeye yapılan yatırımlarla 7.1 milyon dekarlık arazinin sulamaya açıldığını hatırlattı. Bu tesislerin bölge ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağladığını vurguladı. Yatırımın üretimle, üretimin istihdamla, istihdamın kalıcı refahla güçlendiği bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadeleden yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Yeni kanunun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvurular 1 Eylül'de başlayacak. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Göktaş başvuru prosedürüne ilişkin bilgiler verdi. E-Devlet kapısı üzerinden arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin yazılarak başvurular gerçekleştirilecek. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Bakan Göktaş ayrıca vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanların her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oylamasına sunuldu ve meclisten geçti. Peki vatandaş süreç hakkında ne düşünüyor? İşte bu sorunun cevabını almak için 24 ekibi Diyarbakır sokaklarına çıktı efendim. Diyarbakırlılara mikrofon uzattı. Cevaplara bakalım.
3: Türkiye'deki bu süreç çok yerinde bir süreç. Bizim bu bölgede de beklediğimiz bir süreçti.
4: Bölgemiz her açıdan kalkınacak.
5: Terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
6: İlgili siyasiler olsun, bürokrasi olsun, biz burada onlara da sesleniyoruz. Herhangi ara bir nifak veya bir şey girdiği zaman da dik duruşu olmaları lazım, kararlı olmaları lazım hepimizin ferahı için, huzuru için.
4: Yani ekonomik olarak kalkınacak, sosyal olarak kalkınacak ve bölgemizde artık cazibe merkezi alanlar açılacak. Biz yani buna katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz bölge halkı olarak.
5: Diyarbakır halkımız, genelde bölge halkımız bu terör sürecinden büyük acılar yaşadı gerçekten. Yaşanılan terörsüz Türkiye süreci bölgede bir heyecan uyandırdı, umut uyandırdı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve süreci sahiplenen tüm siyasi partilerin desteğiyle

0: çerçeve yasa meclisten geçmiş oldu. Bölgemizi yeni günler bekliyor.
1: Bölge halkı, yani Güneydoğu, Türkiye ve artı Orta Doğu, tüm bölge halkı için çok faydalı olacağına inanıyorum.
2: Çerçeve yasa oylamasından sonra yeni partinin rüzgara göre yön değiştiren siyaset anlayışı var eleştirileri iyice arttı efendim. Özel kendini savunmak için bir kez daha Atatürk'ün arkasına sığındı. Bir çift mavi gözü hep üzerimizde hissediyoruz söylemine sarıldı. Yetmedi, üstüne ekosistem sanıklarını kurtarma umuduyla af kartını çekti. İzlediği bu dalgalı siyaset çizgisiyle çırpındıkça batıyor yorumlarına sebep oldu. İmamoğlu çiftinin ise zafer işareti günlerinden hayır kampanyasına nasıl geldiği bilinmiyor ama partiye zarar verdikleri gerçeği ortada duruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sakince izliyor ve yeni partinin miadını doldurmasını, gidenlerin geri gelmesini bekliyor gibi görünüyor.

0: Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, DEM Parti ile kent uzlaşısı döneminde Van'da bu görüntülerle kameraya yansıyordu. O gün DEM seçmenine şirin görünmek için zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu, çerçeve yasa gündeme gelince hayır kampanyası başlattı. Üstüne peşine Sözcü ve Halk TV gibi İmamoğlu'na yakın medyayı da taktı. Ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e bir anlamda esas patronu unutma mesajı verildi.
1: Özgür Özel, hani bağrımıza taş basarak biz bunu evet diyoruz ya da işte süreci Erdoğan'a kaptırmak istemiyoruz.
0: Ancak mecliste terörsüz Türkiye'ye 467 evet oyu çıkınca hepsinin kimyası bozuldu. Yeni Parti ile DEM seçmeni arasına kara kedi girdi.
1: Aynı zamanda tabii millet yüzümüzü millete döndük değil mi? Dün böyle bir hashtag çalışması yaptı Dilek İmamoğlu. Bu da ilginçti bence. Çünkü bir anlamda Yeni Parti Kürtlerle vedalaştı gibi oldu.
0: Üstüne bir de Yeni Parti tabanlı CHP'ye kaptırma endişesi hasıl oldu. Özel, manşetten kendisine ayar vermeye çalışan Sözcü gazetesi üzerinden durumu toparlamaya çalıştı.
2: Atatürk'ün bir çift mavi gözünün hep üzerimizde olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ona layık olmayacak hiçbir işin içinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız.
0: Yetmedi, bir kez daha popülizme sarıldı. Terör örgütü PKK'nın tasfiyesi için yapılan çerçeve yasa üzerinden af kartını masaya sürdü. Niyetini belli etti. Devletin şefkatli elini kader mahkumlarına da uzatması lazım ifadesiyle en başından bu yana meseleye İmamoğlu ve ekosistem sanıklarını kurtarma hedefini de açık etti.
3: Majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki.
0: Peki Yeni Parti'de neler oluyor? Açık söylemek gerekirse mahalle baskısı Özel'e biraz ağır geldi. Üzerine bir de İmamoğlu'nun cezaevinden uzaktan kumandalı siyaseti eklenince boğulur gibi oldu.
4: Ekrem İmamoğlu hiç topa girmedi. Hiç. Yani Özgür Özel konuşana kadar Ekrem İmamoğlu'nu duymadık. Özgür Özel konuştu, bütün yükü omzuna aldı. Bu da Yeni Parti ile ilgili bence not düşülmesi gereken bir husus. Hatta eşi Dilek Hanım, Dilek İmamoğlu kısa bir sosyal medya paylaşımıyla yüzümüzü millete dönelim diyerek bir nevi hayır savunusu yaptı.
0: Yeni Parti lideri Özel, medya ve sosyal medya üzerinden yürütülen kuşatmayı aşamayınca boğulmamak için kendince demokratik bir tavır alıyoruz söylemine sarıldı. Net bir liderlik ortaya koyamadı.
5: Şöyle biraz sert olacak ama Yeni Parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu Yeni Parti'nin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler. Özgür Özel hayır diyorsa onları ikna etmeliydi. Liderlik ağırlığını kullanmalıydı.
0: İmamoğlu'na yakın medya önce Özel'e hayır de kampanyası başlattı, baltayı taşa vurunca da linç kampanyasının önüne geçemedi. Mahalle baskısı, Yeni Parti'deki panik havası açıklamalara da yansıdı. Örneğin parti parti dolaşıp son olarak Yeni Parti'ye demir atan milletvekili Cemal Enginyurt eleştirilere tepki gösterdi.
6: Yeni Parti'yi bir yasa sebebiyle terk etmek üzere mi sevdiniz?
0: Şimdi gelelim esas meseleye. Yeni Parti büyük iddialarla yola çıktı.

0: Ama şu kadarcık bir sürede bu kadar savrulma, parti içindeki çatırdama, iktidar iddiası ile ilgili soru işaretlerini artırdı.
1: Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz. Ben ve milletvekilleri hayır diyeceğiz. Ya gidin, bu siyaset falan değil ya. Bu başka bir şey. Böyle siyaset yapıyorsunuz diye sizi genel başkan yaptılarsa, CHP tahminlerimizden de önce o kendi seçmenini geri alır ve siz ufacık bir parti olarak kalırsınız.
0: Yeni parti kendi ayağına sıkmakla meşgulken CHP ise sessizce izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasaya destek açıklamalarıyla DEM seçmenine de bir anlamda masadaki ortağınızı unutmayın mesajı gönderdi. Kılıçdaroğlu zaman her şeyin ilacı misali, gündeme gelen skandallar sebebiyle yeni partinin yavaş yavaş eriyeceğini ve CHP'ye geri dönüş olacağını düşünüyor gibi görünüyor.
2: Aşkım bebeğim yürü, parayım falanla gündeme gelen Menderes Belediye Başkanı bizzat kendisinin seçtiğini söyledi. Şimdi bana hala diyorlar ki Özgür Özel niye eleştiriyorsun? İşte bu tür kepazelikler yüzünden eleştiriyorum. Bunlar gizli saklı değildi kardeşim.
0: Ancak bu haliyle bu kadrolar memleketi yönetebilir mi sorusu da ortada duruyor. Ne diyelim? Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Detaylıca anlatacağım yeni parti.
4: Şile Belediyesi'nde festival adı altında kurulan milyonluk düzen iddianameye girdi. Savcılık dosyasındaki bilirkişi raporuna göre belediyenin kasasından çıkan 29 milyon 235 bin liranın 20 milyon 858 bin 333 lirasının verilen hizmetle ilgisi yok. Üstelik dosyada sadece şişirilen rakamlar değil, paravan olduğu belirtilen şirket, sanatçıların gerçek konser ücretleri, 2 milyon liralık para talebi ve festival için alınıp geri verilmesi son model telefonlar da var.
5: Şile'de bir haftalık festival bitti ama o festivalin hesabı kapanmadı. Savcılığın hazırladığı iddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin arkasındaki milyonluk para trafiğini ortaya koydu. Belediye bütçesinden festival için 29 milyon 235 bin lira ödendi. Bilirkişi tespiti ise çok daha çarpıcıydı. Bu paranın 20 milyon 858 bin 333 liralık bölümünün festivalin gerçek maliyetiyle ilgisi olmadığı belirlendi. Yani dosyadaki hesaba göre belediyeden çıkan her 10 liranın 7 liradan fazlası alınan hizmet karşılığı değildi. Üstelik savcılık dosyasına göre organizasyonun kağıt üzerindeki sahibiyle işi gerçekte yapan şirket de aynı değildi. İddianamede Sur Müziği'nin resmi yüklenici olarak gösterilen paravan şirket olduğu, organizasyonu fiilen Koşan Adam firmasının yaptığı anlatıldı. Bilirkişi raporuna göre süreç başından sonuna kadar kurgulandı. Amaç Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak ve kamu kaynağını bu sistem üzerinden aktarmaktı. Sanatçıların kendi ifadeleri de ortaya çıktı. Savcılık festivalde sahne alan isimleri de dinledi. Sıla Gençoğlu 625 bin, Melek Mosu 312 bin 500, Can Bonomo 250 bin, Gazapizm 200 bin, Buray 250 bin, Atiye 50 bin, Sena Şener 50 bin, Erdal Erzincan 37 bin 500, Babazula 25 bin, Zeynep Karatağ ise 200 bin lira aldığını söyledi.
6: Belki yalan, belki masal, hiç aldırma.
5: Bu sanatçılar ödemelerine ilişkin banka kayıtlarını savcılığa sundu. Dosya bununla da kalmadı. Şile Belediyesi Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunun son silinenler bölümünde bulunan bir fotoğraf da incelemeye alındı. Fotoğraftaki listenin başlığı alınanlardı. Altındaysa önemli bir kayıt vardı. Konser firması 2 milyon yazıyordu. İddianameye giren ifadeler para talebinin bununla sınırlı olmadığını ortaya koydu. Sanık Berkant Acil, festivalin ilk hak ediş ödemesi yapılmadığında Arif Sevin kendisini aradığını ve Özel Kalem Oğuz'un ödemenin yapılması için 2 milyon lira istediğini söyledi. Festival sırasında yaşandığı belirtilen başka bir olay da var. Acil'in ifadesine göre belediye, sahada kullanacağız diyerek 4 telsiz, 4 lüks son model telefon istedi. Telefonların festivalden sonra geri verileceği söylendi ama cihazlar iade edilmedi. Savcılık belgeleri ve

0: para hareketlerini bir arada değerlendirdi. İddianamede tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, festival işini rüşvet karşılığında Berkan Tacir'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı anlatıldı. Ve tüm dosyanın sonunda ortaya çıkan rakam 20.858.333 lira kamu zararı. Bir haftalık festival belediyeden çıkan 29.235.000 lira ve bilirkişinin hesabıyla hizmetin gerçek maliyetiyle ilgisi bulunmayan 20.858.033 lira. Şimdi Şile'deki büyük festival vurgununun hesabı yargıda sorulacak.
1: Var mısınız bizimle şarkı söylemeye?
2: İstanbul Maltepe'de yaşayan kiracı Ceyda Yeşilyurt, kanalizasyon hattının patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Evini iki kez pis su bastı, tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Maltepe Belediyesi ve İSKİ'ye başvursa da bir yanıt alamadı. Yaşadığı mağduriyetin şokunu atlatamayan kadın, bir de eskiden gelen 10 bin liralık su faturasıyla ikinci bir şok yaşadı.
3: Sabaha karşı çocuklarım da uyuyorlardı bu alt katta. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar.
4: Rüzgar kapakları patladı, evi suyla doldu, ölümden döndü. Yardım beklediği İSKİ ilgilenmek yerine bir de faturayı kadına kesti.
3: Harcamadığım suyu, mağdur durumda olduğum atık suyun için neden faturayı nasıl ödeyeyim yani? Ödememe imkanım yok. Mümkün değil ödeyemem.
4: Skandal olayın adresi İstanbul Maltepe.
5: İşte felaketin yaşandığı o evdeyiz. Kanalizasyon hattındaki rögar patlayınca kiracı ve çocukları canını zor kurtardı. Onlar canını kurtardı ama işte görmüş olduğunuz gibi evin bodrum katına su basınca geride büyük bir hasar kaldı.
3: Bu içeriden rögar kapağı olduğu için rögar kapağından odalara kadar bir yani 10 dakika içerisinde çocukların boğularak ses vermeye başladılar su seslerinde. Orada burada başkalarında kalıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Sahip çıkmalarını rica ediyorum yetkililerden. Hiçbir eşyamız kalmadı. Ben inanın şu kıyafetle kaldım. Üstümüzü başımızı değiştirmemiz imkanı ihtimali yok.
5: Kiracı ilk şoku işte bu kanalizasyondaki suyun hızlı bir şekilde eve dolmasıyla yaşadı. O dakikadan sonra ise su evin bodrum katını tam anlamıyla sardı. Canlarını zor kurtardılar ama işte evde görmüş olduğunuz gibi hasarın boyutu oldukça büyük. Yatak, döşek, çamaşır makinesi, dolaplar, perdeler her nokta su içerisinde kalmış ve kullanılamaz hale gelmiş.
3: En son aldığım daha taksidi bitmemiş makinem dahi zarar gördü, çalışmaz vaziyette.
4: Kanalizasyon hattındaki tıkanıklık nedeniyle yaşanan patlama genç kadının evini çamur ve pis suyla doldurdu. Çaresiz kalan kiracı Ceyda Yeşilyurt tüm eşyalarını kaybetti. 18 aydır kiracısı olduğu evde kabusu yaşadı. Su baskınının ardından gelen 10 bin liralık su faturası mağduriyeti ikiye katladı. Kiracı tam dehşeti atlattım derken bu kez kapısına gelen faturayla sarsıldı.
5: Evde kullanılacak eşya kalmayınca tabii Ceyda Yeşilyurt'un da bu evde yaşama imkanı kalmamış oldu. Haftalardır başka yerlerde kalmak durumunda. Tabii mağduriyetinin giderilmesi için de Maltepe Belediyesi'ne defalarca başvurdu. Ancak hiçbir şekilde yanıt alamadı. Asıl büyük şokuysa ikinci kez yaşadığı şoksa İSKİ tarafından gelen işte bu faturanın ardından oldu. Yani kullanmadığı suyun yanı sıra evini basan su nedeniyle kapısına yaklaşık 10 bin liralık su faturası gönderildi.
3: İSKİ kesinlikle bir kez olsun dahi evin içerisine gelip bakmadılar. Evin içerisinde ne oluyor, nereden taşıyor, bu hani sıkıntı nedir? Vidanjör geliyor ama burada sürekli olarak buraya vidanjör çağrılıyor. Bunda nedir bu sorun? Bir kere kontrol edelim denilmedi. Mümkünatı yok, ben bunu harcamadığım şey hem mağdurum hem nasıl ödeyeyim? Hem ilgilenilmiyor İSKİ, hem ilgilenmiyor hem de bana böyle bir fatura çıkarıyor. İtiraz hakkınız yok diyor.
4: Şikayetine rağmen Maltepe Belediyesi ve İSKİ çaresiz kadınla ilgilenmedi. Çarşaf çarşaf su faturası ve kullanılmaz hale gelen eşyalarıyla çaresiz kalan kadın zararını karşılanmasını istiyor.
3: Maltepe Belediyesi'ne telefon açmıştım. Herhangi bir ilgi olmayınca Maltepe Belediyesi bana bir dönüş yapmadı. Ben de CİMER üzerinden yazdım. CİMER aracılığıyla bayağı bir zaman sonra geldiler. Ben mutlaka tutanak verilmesini talep ettim. Bana tutanak vermediler.
5: Hasar almış mutfak, su içinde kalmış çamaşır makinesi ve tam anlamıyla suda bekleye bekleye şişmiş parkeler. Evdeki hasar yüz binlerce lirayı buluyor ve hiçbir şekilde durulamaz, kullanılamaz halde. Şimdi hemen sorayım. Büyük bir hasar olduğunu da görüyoruz. Evde kullanacak tek bir eşya kalmamış. Evet. Hasarınız çok büyük.
3: Evet. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Giysimizden, çamaşırımızdan, yatak yorganımızdan hiçbir şeyimiz yok bizim şu an. Bana tutanak verilmediğini söylemek için defalarca aradım. Sonra aradım. Daha geçtiğimiz günlerde yine aradım. Niçin ilgilenilmiyor bir tutanak? Eve gelinsin. Evde kusur var. Benim tespit edildi.

0: gelsin diye yine hiçbir dönüş yapılmadı Maltepe Belediyesi'nden. Hiçbir ilgi yok. Hiçbir dönüş yapılmadı. Ve bunun sonunda da ben İSKİ tarafından da mağdur edildim.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Alihan Kuriş de bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı efendim. Gözaltına alınan isimler arasında Alihan Kuriş de bulunuyor. MASAK incelemelerinde Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarların çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Adli kaynaklar soruşturmanın sosyal veya dini faaliyetlerle ilişkisi bulunmadığını, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik olduğunu ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini belirtti. Şüphelilere ait 43 adres ve 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı uygulandı. Tekrar edelim efendim, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi operasyonlar ve bu operasyonlar neticesinde Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Alihan Kuriş de bulunuyor. İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne vatandaşlar bozuk yollar nedeniyle tepki gösteriyor. Kazılan yollar iddiaya göre aylardır yapılmıyor. Tozlu ve çukurlu yollar nedeniyle mahalle sakinlerinin sabrı tükenmiş durumda. Öyle ki bu sıcaklarda dahi evlerinin camını açamıyorlar. Nedeni ise toz. Mahalle sakinleri CHP'li belediyeyi göreve davet ediyor. Detayına bakalım.
2: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
3: Yaşadığımız rezilliğin, kepazenin haddi hesabı yok.
4: 6 aydır çekiyorum burada, 6 aydır.
5: Haftalar, aylar geçti. Mahalle sakinleri her gün isyan etti.
6: Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın bu millet artık perişan oldu. Kapı açamaz oldu. Yaz günü millet kapısını kapatıyor.
5: İzmir'in Bayraklı ilçesinde uzun süredir onarılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri tozun çamurun içinde kaldı.
2: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok.
5: Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki bozuk yollar hem yayaların hem de sürücülerin tepkisine neden oluyor.
7: 6 aydır burada bu sorunları yaşıyoruz. Asfalt sorunlarını yaşıyoruz. Altyapı zaten çok problemli.
8: Ben bu arabayı daha yeni almışım. Arabada alt takım diye bir şey kalmadı.
6: Biz sokaklardan geçemez oluyoruz.
2: Rezillik gitsin burada. Hastaneye çıkamıyoruz buradan. Her sokak böyle.
5: Yoldan kalkan toz nedeniyle mahalleli evinin camını dahi açamıyor.
3: Kapımızı bacamızı açamıyoruz. Çünkü niye? Yollar toz, duman.
5: İddiaya göre yol defalarca kazılıyor. Hal böyle olunca yolun asfaltlanması imkansız hale geliyor.
9: Burayı kırmaya başladılar. Başladıktan sonra burada boruyu patlattılar. Lağım borusunu. Lağım borusu patladı, tıkandı. Evin içerisinde su komple girdi buraya. Oraya, apartmanın içerisine girdi. Millet oldu rezil.
2: Bir saattir böyle akıyor.
7: Yol çalışması yapılıyor, doğalgaz çalışması yapılıyor ama kazılan çukurlar örtülmüyor. Kanallar toprak doldu, yapılan hizmet mahvoldu. Yağmur yağsa şu anda gideri yok.
5: Mahalleli şimdi CHP'li belediye yetkililerinin harekete geçmesini ve isyan ettiren yolun asfaltlanmasını istiyor.
4: Konuştum, anlattım, kimse anlamadı. Yazık, günah ya, biz de insanız ya.
2: Vatandaşımız da bıktı yani.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Detayına bakalım.
10: Kolluk ve adli süreçlerde de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik operasyonlar, soruşturmalar ve teknik çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir.
11: Yasa dışı bahiste mücadele kararlılıkla sürüyor. Kapsamlı teknik çalışmalar yapılıyor. Suç faaliyetlerinde kullanılabilen mobil hatları

0: kontrolüne yönelik yeni tedbirler alındı.
1: Sanal ortamda yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi ve erişimin engellenmesine yönelik kapsamlı teknik çalışmalar yapılarak yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantı adreslerine yönelik müdahale kapasitesi geliştirilmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yılmaz, eylem planına ilişkin gerçekleştirilen takip ve toplantılara değindi. Birçok alanda önemli adımlar attık dedi.
1: Eylem planımızın uygulanması süreci MASAK tarafından 2 aylık olarak izlenmekte. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında 4 ayda bir izleme ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Eylem planının uygulanmaya başlanmasından bu yana birçok alanda önemli adımlar attık ve somut kazanımlar sağladık.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemine de ayrı bir parantez açtı. Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebilmesine dikkati çekti.
1: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz.
2: Süper Lig'e yıldız yağmuru sürüyor. Trabzonspor'un büyük ses getiren Muhammed Salah transferinin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de peş peşe hamleler geldi efendim. Siyah beyazlı kulüp dünya ünlü santrafor Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile anlaştı. Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sırp yıldızı İstanbul'a getirdi. Dusan Vlahovic, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında yaklaşık 3000 siyah beyazlı taraftar karşıladı. Vlahovic kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe şampiyon olmak istiyoruz dedi. Sırp golcü, taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşadı. 26 yaşındaki yıldız, çok mutluyum, harika bir duygu, oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum ifadelerini kullandı. Vlahovic daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı. Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrafor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu. Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı. Bir transfer hamlesi de Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'nin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrafor Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Lukaku'yu taşıyan özel uçak Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Yıldız santraforu havalimanında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'le bazı yönetim kurulu ve Futbol AŞ yöneticileri karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Lukaku, amacımız ve istediğimiz bu sezon şampiyon olmak dedi. Lukaku havalimanından ayrılmadan önce karşılamaya gelen taraftarları selamladı. Tecrübeli golcü büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı. Gelişmeleri aktardık ve moderatör sabahın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007 de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını değerlendireceğiz. Öncesinde Ankara gündemi diyeceğiz birinci bölümde, ama Ankara gündeminden de önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Dün Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Aslında Gazze'de yaşananların ardından ikinci kez Türkiye'ye geldi. 15 Ağustos 2024 tarihinde gelmişti Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 46 dakika süren bir konuşma yapmıştı, hatırlayacaksınız. İkinci kez Türkiye'ye geldi. Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısında konuştular. Gündeminde İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırıları vardı. Kutsal mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadesini kullandı. Hakan Fidan'sa Libya ziyaretindeydi. Arabulucu rolü üstleneceğiz dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Libya ziyaretini tamamladı. Ülkeden ayrılmadan önce de basın mensuplarının temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ayrıldı Libya'dan. Türkiye'nin bölgedeki arabulucu rolünü sürdüreceğini dile getirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Libya'nın birleşmesi konusunda taraflarının Türkiye'nin üstlendiği role saygı duyduğunu da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesi uzatıldı. Dün öğlen saatlerinde bu haberi verdi ki İran ateşkesi yalanladı ardından. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmazlık Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime yol açmaya ne yazık ki devam ediyor. Piyasaya yansımalarını da takip ediyoruz. İran kontrolün Tahran'da olduğunu iddia ederek ablukayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise sürekli zaten değişik açıklamalar yapıyor. Boğaz'ın onların olduğunu söyledi bu kez de. Trump İran'ın sürekli yalan söylediğini savundu. Pakistan hükümet kaynaklarına göre ise taraflar gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı diyor, ancak İran iddiaları yalanlıyor. Motorine ÖTV düzenlemesi, Shell Mobil uygulamasının ardından bir önlem daha geldi. Malum akaryakıt fiyatlarında da etkileyen petroldeki artışlar nedeniyle Türkiye Shell Mobil sistemine geçmiş ve vatandaşlara yansıması konusunda bir önlem almıştı. Ardından motorinde uygulanan özel tüketim vergisini de Ağustos sonuna kadar sıfırlayacaklar ve Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Shell Mobil sistemi ve uygulanan vergi sistemi nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı da dün itibariyle litre başına 7.74 lira seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenleme ile birlikte Shell Mobil sistemi motorinde uygulanmayacak. Devlet Bahçeli'den, MHP lideri Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu var.

0: Terörün zemini kurutulmalı diyor Devlet Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları önemli. Çerçeve yasanın mecliste kabulüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Terörsüz Türkiye'nin milli irade içinde üretilen bir çözüm olduğunun altını çizdi. Bahçeli bölgesel gerilim hatlarına da dikkat çekti bu arada. İç cephede terörün açtığı bütün gediklerin kapatılmasını gerektiğinin altını bir kez daha çizdi, vurguladı. Türkiye'nin böylesi bir konjonktürde jeopolitik müdahale vasıtalarından temizlenmesi gerektiğinin de dile getirdi. Yalova'da F-16 kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kurtuldu. Hem kötü hem de sonucu iyi bir haber veriyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Ne yazık ki uçağın düştüğü an pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu, ne mutlu ki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili geçmiş olsun mesajı paylaştı. Biz de geçmiş olsun diyelim. Çok kötü bir olaydan dönülebilecek en iyi şekilde dönüldüğünün altını çizelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akgökter, iyi bir gün diliyorum. Günaydın herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, son dakika gelişmesiyle başlayalım. Az önce Duygu da sabah moderatöründe aktarmıştı. Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefetten geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Buyurun daha fazla detay sizde.
1: Evet, mali incelemeler suç örgütünün özellikle para trafiği ortaya çıkarıldı diyebiliriz Elif Akgökter. Geçtiğimiz dakikalarda geldi bu son dakika bilgisi. Şirket hesaplarına özellikle kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri, sermaye aktarımları, bunun yanı sıra ödeme kuruşları üzerinden yapılan transferler ve dikkat çeken ticari işlemler özellikle tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yine yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli de gözaltına alındı. Özellikle MASAK raporu örgütün şirketler üzerinden kurduğu mali paraya ilişkin dikkat çeken tespitler içeriyor. Nedir bunlar? Hemen bakalım. Şirketin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem, mal alış satış hacimlerindeki belirgin bir artış tespit ediliyor. Bu şirketlerin de bir bölümünde ise bölünme ve devir işlemleri gerçekleştiriliyor. Yeni şirketlerin farklı illerde ve yine baktığımız zaman farklı faaliyet alanlarında kurulması da MASAK raporunda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Para trafiğinin önemli bölümünü ise kaynağı açıklanmayan yüksek tutarlı nakit hareketliliğinin oluşturulduğunu özellikle belirtebiliriz bu raporlara göre. Yine şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına yüksek miktarlarda nakit girişlerini yapıldığı, bu paralarında daha sonra baktığımız zaman yine aktarımlarda kullanıldığı özellikle belirtildi. Ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen yüksek montajlı transferler de bu kapsamda inceleme altına alındı. Bazı şirket hesaplarından yine başka şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, yine mal alış satış kayıtlarındaysa yüksek montajlı işlemler bulunduğu tespit edildi. Yine MASAK incelemesine baktığımız zaman bazı ticaret işlemlerinin de sahte faturalanma açısından da dikkat çekici olduğu özellikle belirtildi. Şirketlerin kayıtlarında baktığımız zamansa uyumlu olmayan şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz transferlerinin de olduğu belirtiliyor Elif Akkayoktar. Bazı şirketlerin ise yüksek tutarlı yine vergisel iadeler aldığı da özellikle belirtildi. Tüm bu finansal hareketlerin organize şekilde yine gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirmesi sonucunda da tabii soruşturma dosyasına girdi. Operasyonda işte az önce anlattığımız tüm bu bilgiler kapsamında da operasyon için özellikle düğmeye basıldı. 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilere ait adresler yine baktığımız zaman şirketlere yönelik çok sayıda adreste ara yarama ve yine el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonunda aralarında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bunu da söyleyelim. 10 şüphelinin yine yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Özellikle soruşturmanın kapsamına bir kez daha bakacak olursak Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçundan geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Dün Ankara'nın önemli bir misafiri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısındaki sözleriyle devam edelim. Diğer iki liderin.
1: Evet, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'ya resmi bir ziyarette bulundu dün. Elif Akkayakuter senin de söylemiş olduğun gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Abbas'ı külliyede kabul etti. İki lider baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından ortak bir basın toplantısı da yine düzenlendi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine önemli mesajları oldu. Özellikle İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırılarına değindi Cumhurbaşkanı. Filistin'e destek olmanın özellikle başta İslam ülkelerinde olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğunda olduğunu yine belirtti Cumhurbaşkanı. Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz vurgusu yine öne çıktı. Katil Netanyahu'nun özellikle saldırılarını sürdürdüğünü de belirtti Cumhurbaşkanı ve İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statikonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız ifadelerinde bulundu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece 2026 yılında 3800 Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi. Aynı zamanda 100'e yakın Filistinlinin de yine katledildiğini özellikle belirtti ve şu ifadeleri kullandı. Kimin çatışmaların devamından, kimin de barış barıştan yana olduğunu göstermektedir dedi. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, özellikle barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'nin yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğinin temini içinde yine gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bağımsız bir Filistin devletiyle barışın geleceğini yine dile getirdi. Konuşmasında Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Mekke Anlaşması'nın özellikle önemine değindi ve bölgesel istikrara da katkı sağlamasını temenni etti Elif Akkayakuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programında neler var?
1: Evet, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına baktığımız zaman yine tabii akşam saatlerinde bir program öngörülüyor. Öncelikle hemen onu belirtelim Elif Akkayakuter. Yine baktığımız zaman bugün saat 19'da jandarma mezuniyet törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra merkezli Şarkul Asat gazetesinde bir mülakatı var. Orada önemli cümleler var. Özellikle Mekke Anlaşması nasıl doğdu sorusunun cevabını da veriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Oradaki detaylarla devam edelim. Buyurun.
1: Tabii çok fazla bu anlaşma gündemde yer buldu biliyorsunuz Elif Akkayakuter. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elbette bu konudaki fikirleri yine basında önemli yer aldı. Orta Doğu'nun istikrarı için tabii atılan önemli bir adımdı Mekke Anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Londra merkezli bir gazeteye yapmış olduğu mülakatı vardı ve Erdoğan Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumlulukların anlayışında bir bunun neticesidir özellikle ifadelerini kullandı ve bölgesel meselelerin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklına aslında burada vurgu yaptı ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz dedi. Ve yine bu kapıyı hep açık tutmak, aynı zamanda barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz dedi. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bir çatı altında toplamaktır. Bugün ortaya çıkan tablonun gösterdiği de en net durumdur. Bölgenin geleceği, bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız olarak şekillenemez ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii özellikle Mekke savunmasının yine savunma amaçlı olduğunun da yine altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma dedi. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletmek, aynı zamanda savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşmadır dedi. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı, halklarımızın refahı ve bölgemiz çok ciddi sınavlardan geçiyor bu dönem ve bu sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde de Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki yakın istişare ve işbirliği de yine daha da önem kazanmış durumda ifadelerini kullandı. Erdoğan tabii Türkiye'nin son yıllardaki yine savunma ve güvenlik alanındaki atılımlarının yine herkes tarafından takdir edildiğini özellikle söyledi. Bu imkanlardan dost ve müttefik ülkelerin de paylaşılacağını söyledi. Körfez'in barış ve istikrarın yine kendi güvenlik ve bölgesel barış perspektifimizden de ayrı görmüyoruz mesajında bulundu. Hürmüz Boğazı dedi, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim temennimiz ve beklentimiz de yine mevcut gerilimin bir an önce sona ermesidir dedi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde dedi. Bunun da gerçekleşmesi tarafların artık sağduyulu davranmasına ve diplomasi kanallarını da yine açık tutulmasına bağlı ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarını da yine eleştirdi bu mülakatta ve Lübnan konusunda da özellikle dikkat çekici mesajlar verdi Elif Hakkı Öküter. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı, saldırgan ve yayılmacı politikaları bölgedeki temel sorunu teşkil eden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ivedilikle sona erdirmesi gerekmektedir dedi Cumhurbaşkanı. Bu çerçevede yine Lübnan'ın ateşkesin temin edilmesi için devam eden görüşmeleri olumlu buluyoruz ifadelerini kullandı. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı aynı zamanda bölgesel barıştan ayrı düşünülemez ifadelerini kullandı. Bizim arzumuz tabiatıyla birlikte Lübnan'ın yeniden istikrara kavuşmasıdır dedi. Kurumların güçlenmesi, halkının yine güven içinde geleceğine bakabilmesinden yanadır dedi Erdoğan. Bu çerçevede de yine her türlü teknik desteği sağlamaya ve birliği tesis etmeye hazırız ifadelerinde bulundu. Tabii Türkiye'nin benzer şekilde yine Suriye'nin güvenlik ve istikrarına da katkı sunmaya devam edeceğinin de yine altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye'nin kuzeyinde veya herhangi bir bölgesinde Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek yapılara da müsaade etmeyeceğiz dedi Erdoğan. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için ne kadar önemliyse Türkiye'nin milli güvenliği de o derece önemli. Suriye'de yeni bir sayfa açılmışken bu sayfanın yeni acılarla değil barış, kardeşlik, egemenlik ve ortak gelecek anlayışıyla yazılmasıdır ifadelerinde bulundu Elif Hakkı Öküter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Libya ziyaretindeydi. Ziyaret biterken temaslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmelerin bir özetini de alalım sizden.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği aslında hem yurt içinde hem de yurt dışında devam ediyor. Libya'da kalı bir barış hedefleniyor. Bu kapsamda da tek Libya politikası da elbette adımları hızlandırılıyor bu yönde. Milli Birlik Hükümeti yetkilileriyle görüştü Bakan Hakan Fidan. Görüşmelerde Türkiye'nin özellikle Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen kapsayıcı yaklaşımını vurguladı buradaki temaslarında. Doğu Akdeniz'deki ortak haklara değindi. Kazan kazan prensibiyle bunun korunmasını gerektiğinin özellikle altını çizdi Dışişleri Bakanı. Trablus'ta TSK Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı da

0: tabii ziyaret etti. Askeri yetkililerle özellikle burada bir araya geldi. Ve Bingazi'ye de tabii gitti Bakan Fidan. Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanlığı heyeti de gitmişti. Burada temaslarda bulunmuşlardı. Haftar kontrolündeki Bingazi'ye ilk kez bir Türk Dışişleri Bakanı'nın gittiğini söyleyebiliriz bu kapsamda. Fidan, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı'yla bir araya geldi. Türkiye siyasi diyaloğunun yanı sıra aynı zamanda askeri kurumlarının birleştirilmesini de tabii destekliyor. Efes 2026 tatbikatına da bu kapsamda hatırlayacak olursak hem Doğu hem Batı Libya unsurları bir araya gelmişti. Özellikle bunu tabii Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısında özellikle vurgulamıştı. Çünkü hem Doğu'nun hem de Batı'yı, Libya'yı bir araya getirmek oldukça önemliydi. Bu kapsamda bu tatbikatın önemi de yine oldukça büyüktü. İşte bu yolda atılan tarihi bir adım olarak da özellikle yine belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu görüşmelerde diplomatik normalleşme, elbette ekonomi ve enerji sektöründeki tabii meyveleri de veriyor diyebiliriz. Özellikle burada Türk müteahhitlerinin sektör için vazgeçilmez bir parçası olduğunu yine belirtebiliriz. Bugüne dek 31 milyar dolar değerinde 633 projeye imza atıldı. Hali hazırda toplam rakamlara baktığımız zaman da 2.3 milyar doları aşan 40'tan fazla projenin de inşasının burada sürdüğünü yine belirtebiliriz. Enerji tarafına baktığımız zaman da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile birlikte 17 yıllardan sonra da yine ülkede düzenlenen ilk ruhsatlandırma ihalesini de kazanılmıştı Elif Akkayaktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekkil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adına.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle beraber. Birazdan bizle olacak, şimdiden hoş geldiniz diyelim. Gelince de ekranda bugün Karadeniz'de hava güzel mi, yağmurlu mu anlayacağız diyelim. Hocam şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu arada hazırmış Mustafa Bey, ona da hoş geldin dedikten sonra. Evet, hava yağmurlu Mustafa Bey.
2: Evet, hava yağmurlu.
0: Günaydın, nasılsınız?
2: Günaydın, teşekkür ederim hocam. Selamlar, günaydın.
1: Merhabalar Mustafa Bey.
0: Peki, hemen başlayalım hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli Şarklı Afşat gazetesine bir mülakat verdi. Aslında Mekke Anlaşması nasıl doğdu sorusunun çok net yanıtını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz ifadesini kullandı. Bu anlaşma bölgemize huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık ifadesini kullandı. Pazartesiydi yanlış hatırlamıyorsam Can Türkcener hocam demişti. Diğer ülkeleri de bu anlaşmada göreceğiz önümüzdeki günlerde diye. Öncelikle bunu sormak istiyorum Hasan hocam. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz diye de altını çizdi Cumhurbaşkanı. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Buyurun hocam.
1: Evet, bunu aslında geçtiğimiz günlerde Afgan Bey de ifade etmişti. Şimdi böyle bir yanlış anlaşılma var. Öncelikle onu düzeltelim. Bu Mekke Anlaşması bir hafta önce karar alınıp imzalanmış bir anlaşma değil. Hatta bunun Afgan Bey 2 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi ki zaten Eylül 2025'te Pakistan ve Suudi Arabistan bu paktla ilgili ilk anlaşmalar yapmıştı. İlk imzaları atmışlardı. Biz de işte onlardan 6 ay sonra bu paktın içine dahil olarak paktı genişlettik. Burada muhtemelen bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Sizin dediğiniz gibi ülkeler buraya dahil olacak mı? %99 olacaklar. Çünkü bu göze görülür bir şey. Yani bugün merkezini Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın üstleneceği bir pakttan bahsediyoruz. İleride bunun içerisinde Mısır, Katar, hatta Suriye gibi ülkelerin de dahil olması beklenebilir. Çünkü bu bölgesel bir pakt ve savunma amaçlı kurulmuş bir pakt. Burada temelde 3 farklı ülke var. Yani bu 3 ülkenin bir özelliği var. Türkiye askeri anlamda, savunma sanayi anlamda bölgenin en güçlü ülkeleri arasında başı çekiyor. Pakistan özellikle nükleer anlamda Müslüman ülkeler açısından nükleer füze başlıklarına sahip tek ülke böyle baktığınızda. Aslında bir de Suudi Arabistan'da ekonomik gücü işin içine koyduğumuz zaman caydırıcılığı yüksek bir pakttan bahsediyor olacağız bundan sonraki dönemde. Bunun içerisinde girecek olan diğer ülkeler de paktı daha da güçlendirecek. Tabii bunu özellikle şeye çekmeye çalışan bir grup olduğunu görüyoruz. Yani sanki İran'a karşı kurulmuş bir pakt, kesinlikle öyle değil. Zaten bölgede uzun zamandır devam eden bir gerginlik var. Yani bu İran'la ilgili değil. Yani kuzeyde, Ukrayna'da da benzer gerginlikler var. Yine Suriye ve İsrail tarafındaki gerginliği de işin içine koyarsak zaten böyle bir şey tüm ülkeler ihtiyaç duyuyor. Yani paktın içerisindeki diğer ülkeler de ihtiyaç duyuyor. En azından caydırıcılığı olacak bir ülkeler grubu bölge için de bence önemli bir yapı olacak. Bunu böyle bir şekilde ifade etmek en doğrusu olacaktır.
0: Evet Mustafa Bey, aslında bölge meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi cümlesi de her şeyi anlatıyor. Taraf ülke sayısını arttırmaktan çekinmiyoruz ifadesi de her şeyi aktarıyor. Hocam da dedi ki %99 olacaktır. Mısır, Katar, Suriye gibi ülkelerin katıldığını göreceğiz ifadesini kullandı diyeyim. Sizden de değerlendirme alayım ama öncesinde bir son dakika var. Hemen onun detaylarını aktardıktan sonra devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bugün saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi var. DEM Parti basın bürosu tarafından gelen bir açıklama. İsterseniz bununla ilgili de alayım Mustafa Bey, sonra diğer başlığı değerlendirelim. Buyurun.
2: Olur, aslında birbirinden çok da uzak değiller. Çünkü evet, biri yurt içinde cepheyi güçlendirmeye yönelik bir hareket, dışarıda dış cepheyi güçlendirmeye yönelik bir hareket. Mekke Anlaşması da. Yani bunun adının özellikle seçildiğini söylediğiniz andan itibaren her şeyi söylemiş oluyorsunuz esasen. Tıpkı yani bu bir benzetme değil, bu bir paralellik anlamında söylüyorum. Tıpkı bu yeni terörist Türkiye hedefine yönelik milli dayanışma ya da milli bütünleşme yasasının bütün süreçlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesi gibi sahibi o. Yani şey olarak, prosedür olarak, teknik olarak meclis başkanı toplantılar yaptı, mecliste komisyon kuruldu falan falan. Yani meclisin malı demek, Türkiye'nin malı demek. Herhangi bir hükümetin işi değil. Bu Cumhurbaşkanı'nın özellikle tercih ettiği bir yol ve yöntem. İrade kimin? Siyasi irade Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı bunu neye, kime mal ediyor? Bütün millete mal ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden. Şimdi bu güvenlik anlaşması kimin? Ben hemen öncesinde Pakistan'la 2-3 ayrı ziyaretin yapıldığını, Pakistan'ın Başbakanının Türkiye'ye gelip gittiğini size hatırlatırsam herhalde bir işaret alırsınız, değil mi? Şimdi bu var ama anlaşmanın adı ne? Anlaşma kiminle? Bu ikisiyle. Tamam. Sonra üçüncü, Türkiye katıldığında anlaşma nerede? Mekke'de. Adı ne? Mekke Anlaşması. Mekke Anlaşması'nın kapsamı dar olabilir mi sizce? Ve Mekke Anlaşması'nın kapsamı ne kadar geniş olabilir? Yüzünü Mekke'ye dönen herkesi kapsayabilecek bir anlaşma bu. Diğeri de yüzünü Ankara'ya dönen herkesi kapsayabilecek bir yasa. Eğer isterlerse. Eğer o Mekke kurallarına, eğer Ankara kurallarına tabi olacaklarını kabul ederlerse, eğer o devletin vatandaşı, o dinin mensubu olduklarına dair bağları güçlü ise ve samimi ise ve onun temel kurallarına bağlı iseler. Şimdi geldiğimiz noktada bu, ben bu ikisinden aslında Türkiye açısından iç cephe ve dış cephe olarak bakıldığında bir güçlendirme hamlesi olarak bakıyorum. Bunlar birbirlerine paralel gelişen işler. Biri olmasa diğeri olmazdı.

Ve Türkiye'nin aslında içerideki bir temizlik harekatının da, belki biraz sonra ona da geleceğiz, temizlik harekatının da güçlü, kutsal, manevi, dünyevi veya uhrevi fark etmiyor ama insanların kıymet verdikleri değerlerin parayla alınıp satılmasına müsaade edilmeyen bir Türkiye'de değerlerin ve kavramların, kutsalların yerlerini bulması sağlanıyor. Bakın bu da bir iç cepheyi güçlendirme. Kimse sizin duygularınızı sömüremeyecek. Kimse sizi duygularınız yüzünden bağlandığınız bir yerde dövüşleyemeyecek, sömüremeyecek. Bu dini olabilir, ne bileyim, yardım derneği vakfı olabilir falan yani. Fark ediyor mu? Etmiyor. Yani birinin dini olması, dindarlar insanları sömürüyor falan. Öyle bir şey yok. Sekülerler insanları sömürüyor. Bakınız Haluk Levent. Bu mudur yani? Laikler insanları sömürüyor mudur? Hayır. Birinin öbürünü sömürürken birinin diğerini sömürmesiyle öbür tarafta kenara çekilip vay hepiniz işte böylesiniz filan diye saldırgan olmamak gerekiyor. Bu saldırganlık da şu anda toplum nezdinde cezalandırılıyor. Haluk Levent Ahbap Derneği örneği böyle bir çok iç acıtıcı ama şahane bir örnektir. İnsanların manevi değerlerini kullanıp onları darbelerin parçası yapmak, bunun şahane bir örneği, şahane tırnak içinde FETÖ'dür. Yine insanları kullanıp cukka parayı bir tarafa yığmak, Hazreti Peygamber'in şeyinden sade yaşamından örnekler verip o sade yaşamı devam ettirenlere bile fırça çeken Ebu Zer'den örnekler verip ondan sonra Mercedes'ini öptüren adamlar var mesela, değil mi memlekette? Bunlar işte Kur'an için, bilmem ne için filan. Onun için şeffaf olacaksınız. Yıllar öncesinden beri bu söylenir. Ben bunu AK Parti içerisinde de çok yıllardır duyarım. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Yani baktığımız zaman göreceğiz içini, değil mi? Ya nedir mesela Müslümanın niyeti yüzüne yansır. Müslümanın içi dışına yansır. Doğru insanın içi dışına yansır. Yani sadece o da değil. Yani Müslüman olup olmadığından da bağımsız. Ama sonra bakıyorsunuz dışınız ayrı, içiniz ayrı. Bunlar bilinmiyor mu? Biliniyor, söyleniyor. Bir yerde bir inisiyatif almak gerekiyor. Ne zaman? Kendi içinde bu inisiyatifin ülkeye daha az zarar vereceği veya zarar vermeyeceği. Ülke dışında Türkiye'ye yönelik algıyı veyahut da fırsat kollayanları harekete geçirip geçirmeyeceği ne bağlı olarak hiç harekete geçirmeyeceği veya en az harekete geçireceği zamanı kollarsınız. Hani Allah da kuluna mühlet verir ya, her şey onun bir cüzüdür zaten baktığınız zaman. Bu işler böyle biraz hani devlet için söylerler. Devlet kanıyla tavşan avına çıkar. Bunun bu kısmında kalırsanız devlete yönelik sağlam bir eleştiri yapmış olursunuz. Ama bunun bir de ikinci kısmı var. Yakalar da. Sadece kendi belirlediği zamanda yakalar. Şimdi bütün bu anlaşmalara, bütün bu Türkiye'nin biraz da arınma operasyonları diyebileceğimiz, demek istediğimiz soruşturmalara falan baktığımda her birinin iç cepheyi ve dış cepheyi sağlamlaştırmaya, güçlendirmeye yönelik bir tasarımın parçası olduğunu görüyorum her birinin. Ve bütün dünyada da dikkat ederseniz böyle görülüyor. Ucuza kaçamadı bu sefer hiç kimse. Yani işte İslam NATO'su falan. Bakın bunlar daha yokken tartışılıyordu. Ama çok ucuz tartışılıyordu. Çok ucuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan malzemeyi gösterdi önce. Sonra dediler ki bir dakika bu malzemeden, bu kıymetli malzemeden, bu

0: kadar ucuz bir ürün çıkmaz. Bu bundan ibaret olamaz yani. Şimdi ne oldu? Efendim öyle demeyelim. Bakın. Buna İslam NATO'su demek için henüz erken filan. Neden? Çünkü sadece İslam NATO'sundan ibaret değildi ondan. Yani NATO'nun kendisi 50, 60, 70 yıllık bir kurum. Şimdi bu kadar yıllık bir kurumla yeni başlanılan bir hareketin o eskinin yenisi olması mümkün mü? Yahut bir benzeri olması mümkün mü? Çok daha farklı bir şey olacak orada. Ve bence NATO'dan daha güçlü bir şey olacak. Daha farklı, daha güçlü. NATO gibi olması da gerekmez ayrıca. NATO'nun yeri ayrı, buranın yeri ayrı. Hatta Türkiye bu ikisinin arasında zaten bir çatışma çıkmamasının da garantörü olmak gibi bir pozisyon ve fırsat bence arıyor. Öyle pozisyon arıyor. NATO ittifakıyla Müslüman dünya, İslam dünyası arasında bir çatışma olmasın şeyi bu, bağlantısı Türkiye aslında. Ve eğer kurallar, kurumlar buna dair oluşturulursa bence öyle de olur. O işe de yarar. Şimdilik bu Avrupa'nın da işine geliyor. Az önce bahsettiğim, şimdilik buna İslam NATO'su demeyelim. Hatta Sünni NATO'su mu falan. Yani bilebildiğiniz aklınıza gelen gelmeyen, ki benim aklıma az geliyor. Hocamın aklına daha az geliyordu. Çünkü o kadar ucuz düşünemiyoruz. Hani buna kendini övüyor diyebilirsiniz. Haklısınız. İtiraz etmem yani. Ama gerçekten bunu söyleyenlere baktığım zaman birçoğunun sahibinin sesi olduğunu, sadece bu ziyaretlerin bile İslam ittifakı mı kuruluyor diye böyle köpürte köpürte anlatıldığı dönemlerde, yani Amerika'da başka bir iktidar varken, Amerika'daki o başka iktidar Avrupa'yı başka şekilde etkiliyor iken, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıradan devlet ziyaretleri, yani ya gidemedik 3 senedir de adam bizi çağırıyor, o geldi biz gidemedik ziyaretleri vardır ya, mecburi ziyaretler yapıldığında bile, aman İslam dünyası Tayyip Erdoğan'ın şeriatçı ajandası falan hikayesi yapanlar şimdi bakıyorum gayet makul açıklamalar yapabiliyorlar. Bunlar biatçı falan değil ha. Amerika değişince bunlar değişmiyor. Çok enteresan. Yani başkalarını biatçılıkla suçlayanların, en azından Allah'a biat etmiş olmakla suçlayanların kula biat etmiş olduklarını görmek acayip enteresan. Hani biraz ciddiye almayacak olsam çekirdek çitleyip seyretmek gerekir filan diyeceğim. Ama maalesef Türkiye'yi ve dünyayı etkilemek üzere kullanılan tipler oldukları için zarar verdiklerinde canımızı sıkıyorlar. Şimdi en azından biraz fayda veriyorlar. Çünkü patronları öyle söylüyor.
1: Evet Hasan Hocam, şimdi aslında Mustafa Bey bu son dakikayı aktarıp da en başında dedi ki aslında benzer, şu anlamda benzer, biri yurt dışında biri yurt içinde cepheyi güçlendirmeye yönelik adımlar. Şimdi tabii terörsüz Türkiye sürecinde genel kurulda da çerçeve yasa kabul edildikten sonra artık sahadaki görüşmeler, çalışmalar da hızlandı. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecekler. Bugün de saat 16'da en son bu gelişmeyi paylaştık. Neler söylersiniz sahadaki hızlanan çalışmalarla ilgili?
2: Öncelikle Elif Hanım, ben söze girmeden şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben önce bölge insanıyım, yani Batmanlıyım ve Güneydoğu'da büyümüş, buradaki en azından problemleri birebir görme imkanı elde etmiş bir akademisyenim. Bunun dışında ailesinde birçok kolluk kuvvetlerinde görev alan bir bireyim. Öyle onu da söyleyeyim. Hem orduda hem emniyette birçok yakın birinci derece akrabam görev aldığını söylemek istiyorum. Şimdi bunları söylerken bunu niye söylüyorum? Ben aslında burada bazılarına kızmak istiyorum. Özellikle bu süreci desteklemeyen siyasilere kızmak istiyorum. Neden? Çünkü bakın bugün bu ülkede özellikle ölen, şehit olan askerler, polisler aslında bu vatan için canlarını feda ediyorlar. Ama bizim de burada bir görevimiz var. Nedir o? onlara en iyi, en güvenlikli ortamı yaratmak.

Yani o yüzden bu sürece sadece böyle yani siyasi partilerin bir oy devşirdiği yer gibi görmemek lazım. Sürecin arkasında durmak lazım. Çünkü silahsızlanma süreciyle birlikte, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte biz daha az şehit haberleri duymaya başlayacağız. Yine bununla beraber bakın özellikle bunu birçok konuda ele alabiliriz. Bu terörsüz Türkiye bu alanı çok çalıştığım için söylüyorum. Yani neden önemli? Aslında biraz da ona değineceğim. Bakın bugün Türkiye'deki özel sektör yatırım kararlarının çoğu bundan etkileniyor. Yani yatırımcılar yatırım yapmak isterken terör sebebiyle bundan vazgeçiyorlar. Birçok bölgede bu sorunu biz görüyoruz. Yine bizim ihracat hacmimizin artmamasında, istediğimiz seviyelere gelmemesinde terörün ciddi bir etkisi var. Bunlar bize rakamlarla çok ciddi bir şekilde biz bunu ortaya koyabiliyoruz. Turizm talebimiz istediğimiz seviyelere çıkmıyor. Çünkü terör endişesi, bakın bugün bu yıl sadece turizm bölgelerine giderseniz insanların şöyle şikayetini görürsünüz turizm yapanların. Sırf İran'daki gerginlik bile Türkiye'deki turizmi etkiliyor. Bakın Türkiye'nin içindeki bir olaydan bahsetmiyorum. O zaman terörün de doğrudan etkilediğini çok iyi bir şekilde görüyoruz. Bunun ortadan kalkması beraberinde turizmimizde ciddi bir artışa sebep olacak. Yine doğrudan yabancı yatırım. Bakın Türkiye'nin her zaman en çok başvurduğu, özellikle büyüme rakamlarında en çok ihtiyaç duyduğu şey doğrudan yabancı sermaye girişi ve bunun en öndeki en büyük engel terördü. Yani terör olduğu sürece biz burada istediğimiz rakamlara ulaşamıyoruz. Şimdi bunların tamamını aşmak için önümüzde bir kapı var. Ben bunu özellikle terörü, tabii hepiniz bunda bana katılacaksınız. Türkiye'nin ayağındaki pranga olarak görüyorum. Yani uzun zamandır Türkiye'nin ayağındaki en büyük pranga olarak terörü görüyorum ve terörün aşılmasıyla beraber Türkiye'nin de ciddi bir adım atacağını kabul etmemiz lazım. Bakın konuştuğumuz rakamlar o kadar büyük ki yani bugüne kadar 40 yıllık zaman diliminde sadece sivil kayıplara baktığımızda yani 14 bine yakın asker ve sivil şehidimiz var. Yani bunlardan artık biz bunları geride bırakmamız gerekiyor. Bunları geride bırakmanın yolu terörü tümden ortadan kaldırmak. Onun için desteklemek gerekiyor. Yine bununla beraber sadece bugüne kadar harcanan dolaylı ve doğrudan bütün maliyetleriyle teröre baktığımızda 2 trilyon dolardan fazla bir harcama yapıldığını görüyoruz. Yani bunun tamamı askeri kaynaklara değil, hem terörün yaratmış olduğu işte kayıplardan dolayı yaptığımız harcamalar, hem askeri harcamalar, bunları koyduğumuzda çok ciddi rakamlar. Yani bunu şöyle bir ifade edeyim, ne demek istediğimin daha iyi anlaşılması açısından. Bakın 2,3 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? 143 tane Akkuyu nükleer santralinin yapılması demek. 273 tane Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı yapılması demek. Yani bu para eğer oraya değil de buraya harcanmış olsa. 2000 tane Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor bu parayla. 600 tane Marmaray hattı yapılabiliyor. Bakın bunlar ne kadar büyük rakamlar. 750 tane Atatürk Barajı yapılabiliyor. Yani böyle baktığınızda Türkiye'nin neler kaybettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden bu sürecin herkes tarafından desteklenmesi çok önemli. Biz zaten kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman, örneğin ANAR'ın Mayıs 2025'te yaptığı kamuoyu araştırmasında şunları görüyoruz zaten. Yani %70'e yakın bir halk desteği var. Yani bu terörsüz Türkiye süreci toplum tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Kimse artık şehit haberi duymak istemiyor. Kimse artık Türkiye'nin büyüme rakamlarına bu olayların nasıl etki ettiğini görmek istemiyor. Türkiye bunun artık olumlu etkilerini görmek istiyor. O yönüyle bu çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı burada ortaya koyduğu irade çok önemli. Türkiye için işte Mustafa Bey'in ifade ettiği şey, yani bu hem Mekke anlaşması hem bu olay aslında birbirine paralel şeyler. Biri Türkiye'nin iç güvenliği, biri Türkiye'nin dış güvenliği. Yani Türkiye artık daha stratejik adımlar atıyor. Türkiye artık ferdi davranmıyor. Bakın yaptığı, attığı her adım Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılını, 50 yılını etkileyecek adımlar. O yüzden buradan çıkacak sonuçlar çok önemli. Yani bizim

0: için, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için çok önemli. Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemli. Yani teröründen kurtulmaya başladığımız gibi terörü konuşmaktan artık bir kenara bırakıp terörsüz bir Türkiye'de biz bir şeyleri konuşmaya başlarsak ne olacak biliyor musunuz? Muhtemelen önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gelişmiş 10 ekonomi arasında olduğunu görmeye başlayacağız. Bugün Türkiye'nin büyüme rakamları %2'ler seviyesindeyken %4'leri, 5'leri konuşmaya başlayacağız. Bu zaten sizi doğrudan Türkiye'nin gelişmiş ekonomileri arasına koyacak. Yine bunu sadece ekonomik ölçekte de ele almamak lazım. Türkiye demokrasisi açısından da önemli. Çünkü bugün daha çıkmış bu bireyleri biz her ne kadar terör olarak ifade ediyor olsak da bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Yani geçmişte buradan herhangi ya kandırılmış ya da belki de kendi düşüncesiyle dağa çıkmış bireyler tekrar buraya dönmeleri, topluma karışmaları, bu üretimin bir parçası olmaları ve kendilerini özgür Türkiye'nin bir parçası olarak görmeleri hem Türkiye'nin demokrasi açısından da çok önemli bir adım. O yüzden ben bunu özellikle işten de söylüyorum. Yani buraya tüm partilerin, tüm grupların destek çıkması, bu sorunun kökten çözülmesi tüm Türkiye için çok önemli bir adım olacaktır.
1: Evet.
0: Mekke Anlaşması ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Önemli. Mekke Anlaşması isimden de söylediniz. Ben bundan birkaç ay önce iki programda şunu özellikle vurgulamıştım. Bence Türkiye'nin bu adımları o açıdan da çok önemli. Bakın geçtiğimiz aylarda Hindistan, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ciddi anlamda birkaç anlaşmaları oldu. Bir araya geldiler bu ülkeler ve birkaç anlaşma imzaladılar. Bunlar hep Türkiye'yi saf dışı bırakmaya yönelik anlaşmalardı bunlar. Türkiye'nin bununla ilgili adım atması gerektiğini ben ifade etmiştim. Bugün bu attan adımlar o açıdan çok önemli ve çok stratejik. Yani hem bu Mekke Anlaşması ki bazıları bunu ifade ediyor. İbrahim Anlaşmalarına alternatif olduğunu söylüyor. Çünkü orada bir Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan birlikteliğiyle bölgeyi domine etmek isteyen bir pakt vardı. Ama burada Türkiye aslında bu anlaşmaların oluşturabileceği olumsuz etkileri de ortadan kaldıracak bir anlaşma imzaladı. Bu daha güçlü bir pakt, daha etkili ve diğer ülkeleri de kendine çekecek bir pakta dönüştü. Yine geçtiğimiz günlerde Hicaz demiryolu hattı vardı. Hatırlarsanız bunu da özellikle gündeme getirdim. Yani Türkiye'nin son dönem yapmış olduğu şeyler, bakın terörsüz Türkiye süreci, Hicaz demiryolu, Mekke Anlaşması, bunlar tamamı çok stratejik adımlar ve Türkiye'nin 50 yıl şekillendirebilecek ve 50 yıl sonra dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında olacak. Askeri anlamda, ekonomik anlamda ciddi yol kat etmiş bir Türkiye hedefi için olmazsa olmaz anlaşmalar ve Türkiye bu konuda çok iyi gidiyor. Yani son dönemde özellikle bunu açıkça söylemem lazım. Uluslararası ilişkiler anlamında attıkları adımlar çok stratejik ve çok yerinde bu konuda özellikle takdire şayan olduğunu söylemem lazım.
1: Evet, Türkiye yüzyılı hedefinde emin adımlarla ilerleniyor sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi yasanın tabii 467 oyla kabul edilmiş olması da sizin yine altını çizdiğiniz gibi ne kadar büyük bir ortak irade olduğunu zaten anlatıyor. Şimdi Mustafa Bey, dün öğlen saatlerindeydi yine Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkesin uzatıldığı haberi geldi ama bugün de İran tarafından iddialar yine yalanlandı ki işte 60 günlük ateşkes süresinin de haftaya dolduğunu biliyoruz. Orada ne olur ne dersiniz?
2: Valla bu süreç biraz böyle İran'a anlaştık anlaşmadık falan, tabii maddelerin ne olduğunu, ayrıntıların ne olduğuna dair de İran tarafı çok yani en azından haber ajanslarının geçtiği haberlere baktığında çok iyi aydınlatmıyor. Ve bu iş giderek biraz bir küresel olarak da bir tırnak içinde güçten yana olma durumu var. Bu da İran'ı ya yeter artık sen de bezdirdin yani. Ne halin varsa gör pozisyonuna doğru sürüklüyor. İran'ın bunu gördüğünü tahmin ediyorum. Görmesi gerekiyor. Nasıl Batı tarafı İsrail'in bu kadar arkasında durmak ve onun için savaşa girmekle, onun için hatta Müslüman ülkelere saldırmakla veya Müslüman

ülkelere saldırılmasına vesile olmakla biraz ciddi bir itibar kaybına uğradı. Hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri hem de onların müttefikleri, ittifakları bozuldu. Müttefikleri artık yeni arayışlara girdi Körfez'de. Sizin yüzünüz

0: olma durumunu satın almışız filan. Şimdi böyle bir zarara uğradı ya Batı dünyası. Şimdi benzer bir şekilde İran bu biraz bezdirme pozisyonunda. Tamam, saldırıya boyun eğmesini kimse istemiyor. Tam tersine direnişi alkışlanıyor, biliyor. Başarılı da bulunuyor. Ama belki şimdi de öyledir. Yani şimdi de haklıdır ama dediğim gibi İran diplomasisi bunu en azından bizim haberdar olacağımız, yani ajanslarını geçen bütün haberleri biliyoruz. Bir tek işte Reuters, AP falan takip etmiyoruz yani. Onların yaptığı bir türlü sosyal medya herkese açık. Sosyal medya Batı'nın bir operasyon aracı olarak düşünülmüş olabilir. Yani şeydeki gibi Küba'da bir Zuzana hikayesi vardı. Twitter'ın Kübacası. Ve gerçekten Küba'da halk hareketi başlatmak için kurulmuş idi. Tamam, bu niyetle yapılmış olabilir ama artık yani Twitter'dan biz 15 Temmuz'da da sosyal medyada yararlandık Türk milleti olarak, değil mi? Şimdi burada da onlar yararlanabilirler, yani sosyal medyadan açıklayabilirler. Maddeler şurada, bize şu dayatıldı, biz bunu kabul ettik. Tamam, çok bravo. Adamlar da haklı canım, ne yapalım diyebiliriz, değil mi? Ama bunu demek yerine ya siz de çok uzattınız ama dedirten bir pozisyona doğru evriliyor. Bunu niye söylüyorum? Destek işte Batı basınında, Türkiye'de, sosyal medya paylaşımlarında, Körfez ülkelerinden yapılan yayınlarda. Şimdi bunu başka nereden kaynak bulacağız? Ne yapalım şimdi? İranlıları gibi düşünelim ve onlardan yana olmak için kendimizi mi zorlayalım? Ya bunu yapamayız yani. O zaman durum İran'ın aleyhine doğru dönmeye başlıyor noktasına geldik demek. Bunu bir tespit olarak söylüyorum, niyet olarak söylemiyorum. Çünkü daha önceki yayınlarımızda zaten yani niyetimiz, en azından potansiyel tarafımız belli fakat gerçekçi olmak zorundayız. Şimdi o yüzden artık bunun daha fazla uzamaması lazım. Yani çatışmanın, savaşın daha fazla uzamaması lazım. Birleşik Devletler barışı mecburen istiyor. Mecbur kaldı buna. Ama tabii ki kuyruğu dik tutarak bir barış ateşkes sağlansın istiyor. İran da benzer bir şey istiyor. Bence orta yerde buluşmamalar için hiçbir sebep yok. İki tarafta kendi kazanacaklarını kazandı. İtibar anlamında Amerika kaybedeceği kadar kaybetti, İran kazanacağı kadar kazandı. Artık bundan sonra işler tersine dönebilir. Evet. Zirvedeyken bırakmak gerekiyor. Ben o bakımdan ateşkese gene de yakın olduğumuzu düşünüyorum. Son tahlilde aklı selim galip gelir. Çünkü arka hepsinin arkasında bir devlet var. Kişisel ve grupsal çıkarlar bir yere kadar. Ben tabii İran'da devleti kimin yönettiğini, sonsuz kimin söylediğini kendi adıma ben bilmiyorum. Zaten bilinmiyor olması problem. Ya da birden fazla kafadan ses çıkması ayrı bir problem. Bu saldırı altında da bunun böyle olması anlaşılabilir bir şey. O bakımdan son tarihte herkesin ama devlet aklıyla biraz düşüneceğini ve ateşkesten yana tavır alacağını söylemek yanlış olmaz. Bu saatten sonra sakıza döner. Bölgede sakızı kaldırmaz. Evet. Çünkü dünyanın üstü oradan çıkıyor.
1: Altını çizdiğiniz gibi daha fazla uzamaması lazım ama tabii tarafların iki tarafında kuyruğu dik tutarak bir uzlaşısı nasıl olacak, bunu zaten o kadar uzun zamandır konuşuyoruz, o kadar uzun zamandır tarafların birbiriyle ilgili söylediklerini sonra reddetmelerini konuşuyoruz ki Hasan Hocam artık size o kısmını değil de biraz böyle ekonomi başlıklarına yaklaştırır kısmını sorarak veda etmek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da biraz önce konuştuğumuz mülakatında Hürmüz'le ilgili söyledikleri var. Bizim temennimiz, beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı, kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde diyor ki küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri ifadesini kullanıyor. Şimdi biz bunu çok konuştuk, sizinle de konuştuk diye hatırlıyorum. Şimdi dünyada ciddi bir arz problemi var. Arzı karşılamaya çalışıyor. Ne mutlu ki biz bu konuda biraz daha şanslıyız. Petrol ve doğalgazla Rusya tarafına da ağırlık verdiğimiz için, çeşitlilik olduğu için arzla ilgili endişelerimiz yok. Fiyatı yönetmekle ilgili vardı ki fiyatı da işte Shell Mobil sistemine geçilmişti. Şimdi de motorinde ÖTV sıfırlandı. Ağustos sonuna kadar sıfırlanıyor. Eylül'den itibaren de kademeli olarak artırılacak. Bunun da faydasını görürüz herhalde fiyatı yönetmek konusunda. Buyurun hocam, ne dersiniz?
0: Bu kesinlikle fiyatı yönetmek konusunda.

0: da bize faydası olacak, ama tabii bu gerginliğin uzun sürmesi tüm ülkeler gibi bize de zarar verecek. Biz şu anda sizin ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin jeoekonomik konumundan faydalanıyoruz. Yani ne demek bu? Yani biz petrolü, doğalgazı İran'dan temin etmesek de Irak'tan temin edebiliyoruz. Suriye'den, Ukrayna'dan, Rusya'dan temin edebiliyoruz. Böyle bir konumumuz var. O yüzden önemli. Ama bazı ülkeler için böyle değil. Mesela İran kesildiği zaman o enerjiye ulaşmakta zorlanıyorlar. Yine diğer açıdan sadece mesele enerji meselesi değil. Yani biliyorsunuz dünya ticaretinin %90'ı deniz yollarından gerçekleşiyor. Ve bu önemli rotalardan bir tanesi de Hürmüz Boğazı. Orası tıkalı olduğu zaman tabii bu ticaret bir şekilde yine gerçekleşecek. Bu karayoluna dönecek, demir yoluna dönecek, ama deniz yolunun %90 oranda tercih edilmesinin bir sebebi daha var, önemli bir sebebi. O da ucuz olması. Yani aslında Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması durumunda bu ticaret bir şekilde dönecek, ama ticaret pahalılaşacak. Yani bu tüm dünyada bir küresel enflasyon demek, ki zaten biz bu Hürmüz Boğazı'nda gördük. Hem Hürmüz Boğazı dışındaki işte navlon fiyatlarında, bu taşıma fiyatlarında, sigorta fiyatlarında tamamında ciddi bir yükselme oldu. Bu yükselmeye bağlı olarak tüm dünyada bir enflasyon oluştu. Yine bundan sonra da aynı önemi devam ettirecek. Tabii ülkeler ne yapıyor? Türkiye de bunu yapıyor. Az önceki PALT gibi Türkiye'de bir Irak'ta biliyorsunuz kalkınma yolu projemiz vardı. Yine devam eden Türkiye'nin aracılık ettiği bir Zengezur koridoru var. Bunların da hayata geçmesiyle, tam anlamıyla işler hale gelmesiyle beraber biz bu riskleri daha da minimize etmeye başlayacağız. Yani biz petrol fiyatlarındaki o arzın kısıtlanmasından kaynaklı oluşan fiyat yükselmelerinden daha az etkileneceğiz. Ama hükümetin bu adımı önemli. Özellikle ÖTV'yi kaldırması, sizin dediğiniz gibi mobil sistemine geçilmesi, bunlar en azından bu krizlerin vatandaşın cebine yansımasını öteleyecek önemli tedbirler olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Yine bu krizle ilgili ileride ne olur diye soracak olursanız, ben bunu yine sizin programınıza özellikle söylemiştim. Ya bunun Kasım seçimlerine kadar devam etme durumu var. Yani Amerika'da bir Kasım seçimi var. Halen Donald Trump'ın kazanma olasılığı ortada yok. Yani bu olasılık oluşunca bu gerginliğin devam etme ihtimali var. O yüzden ülkelerin, vatandaşların en azından belli bir süre bu gerginliği gözeterek hareket etmesi önemli bir tedbir olacaktır.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler hocam.
0: Tabii, yayınlar.
1: Evet, arkadaşlar, bu arada Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer bizimle olacak, ama hazır mı? Ben siz bir şey demeden peki kısa bir süre sonra bizimle olacak diyelim. O zaman Mustafa Bey, sizinle bu motorine uygulanacak özel tüketim vergisinin Ağustos sonuna kadar sıfırlanması ile ilgili değerlendirmenizi alayım. Eylül'den itibaren de kademeli olarak artırılacak, ama tabii bu süreçte Eşel Mobil motorine uygulanmayacak.
3: Tamam, biraz bu artışlar da vatandaşı korumak için yapılmış. Çünkü çiftçi daha fazla kullanıyor motorini. Orada tabii ayrı destekler de var, ama son tarihte fiyatın yükselmesinden yine de etkileniyor. Onları korumaya yönelik bir şey. İşte Eylül'de tekneler denize açılacak, balıkçılık başlayacak falan. Onları korumaya yönelik bir şey. Sonuçta iyi yani. Fiyat artmaya değildi ama fiyat artıyor mecburen ve bu tür önlemlerin alınması vatandaşı koruyan unsurlar.
1: Şimdi tabii bir taraftan da hem içeride hem dışarıda işte ekonomide beklenen gelişmeler var. Dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun işte piyasalar kapanırken olumlu yansımasını da gördük. Mustafa Bey, bugün de enflasyon raporu var. Yılın 3. enflasyon raporu. İlk 2 enflasyon raporunda revize vardı. Biraz ekonomistlerin beklentisi bu sefer revize olmayacağı yönünde, soru cevap bölümünde verecekleri cevaplar daha çok merak ediliyor gibi görünüyor. Siz revize bekliyor musunuz? İsterseniz bir hatırlatayım. Birinci enflasyon raporunda %13, %19 bandı, %15, %21'e çekilmişti ki ikinci toplantıda başkan dedi ki bu belirsizliklerden dolayı tahmin aralığını iletişime kapatıyoruz. Yani direkt net olarak ara hedefimiz %16, 2026 yıl sonu hedefimiz de %18 demişti. 18'den 26'ya çıkarttık demişti. Ne dersiniz? Siz bekliyor musunuz revize?
3: Şimdi herkesin, ben geçen gün galiba Mustafa Aşkın'la falan da konuşurken ya da başka diğer arkadaşlar da aşağı yukarı yıl sonu enflasyonu artık görünüyor benim anlayabildiğim. Yani bir yüzde işte yüksek 29'lar falan dedik ya, yani %30'un psikolojik olarak 6. %30'un psikolojik olarak 6. Bu aşağı yukarı görünüyor. Ha, çok ne kadar sürpriz olursa olsun 26 biraz zor görünüyor. Bunu revize etmeden tutturamamış da olabilir. Artık onun ben çok bir önemi olduğunu zannetmiyorum. Esas olan aslında hani bundan sonrası için ne görülüyor, ne bekleniyor? Ve şu beni endişelendirir her zaman. İşte petrol fiyatları aşırı yükseliyor, oradaki dengesizlik bizi çok etkiliyor, orada ne olacağını bilemiyoruz. Bakın bu beni endişelendirir. Neden? Bilemediğimiz bir şeyin bir hortlağın üzerimize gelmekte olduğu. Şimdi hortlak ne demek? Aa, yokmuş da olabilir. Aa, varmış, eyvah, varmış da olabilir. Şimdi çünkü bir efsaneden bahsediyoruz. Görünmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Görünmemiş, elle tutulmamış. Efendim işte neye benzediği bilinmeyen, ne kadar büyüyeceği de bilinmiyor. Tamamen bir bilinmez korku. Bu beni endişelendirir ve bugüne kadar da biraz böyle geldi dikkat ederseniz. Ha, peki bu durum hiç mi olmaz? Petrolün yükselişi, düşüşü, işte kısıtlanması falan, hani belirsiz durumlar olmaz mı? Olur. Ama şunu dersiniz, durumlar belirsiz de bizim için bir sıkıntı yok. Biz belirli ya da belirsiz fark etmez, enerjiye erişimimizi devam ettireceğiz. Bizim enerjiye erişeceğimiz enerjinin fiyatı da hiçbir şekilde bizim ekonomik hedeflerimizi radikal bir biçimde bozacak yüksekliğe erişmez. Tamam. Şimdi o zaman diyelim ki ya evet, riskli durumlar var, belirsizlikler var, fakat hepsi yönetilebilir durumda. Şimdi bana bunu söyleyin, ciğerimi yiyin. Ama bunu söylemediğinizde, sadece riskten bahsettiğinizde, ben o zaman o riskleri sizin söylediğiniz gibi risklerin çözümleriyle, savunmalarıyla birlikte düşünemem. Ben vatandaşım çünkü. Savunmasını siz, ya bunlar var. Ha, beni korkutmak istiyorsanız, ey vatandaş bak çok büyük risk var, paranı sakın harcama, yatırıma falan yönlendir, bir yerde sağlam tut demek için bunu bana yapıyorsan, o kadar da çocuk muamelesi yemeyelim ya. O da doğru değil. Ben de o yüzden biraz Mehmet Şimşek'te bunu görüyorum. Kusura bakmasın, severim kendisini. Yani severimden kasıt böyle bir büyüklük küçüklük durumu falan değil. Bir vatandaş olarak, bir bakana duyulan ilgi olarak söylüyorum. Severim gerçekten. Yani kendince samimi işler yaptığını düşünüyorum. Onu çok kuru böyle Londra sermayesinde çalışıyor falan. Ben o kafada biri değilim. Türkiye için çalıştığını düşünüyorum. Evet, ama biraz böyle hani vatandaşı yönlendirme, sözlü yönlendirme kısmını biraz böyle çocuk muamelesine çevirdiklerini de bazen hissediyorum. Yani yanılıyor olabilirim ama bazen bunu hissediyorum. Bu doğru bir şey değil. O yüzden buradaki bilgilendirmeye de biraz ben senin dediğin gibi biraz o gözle bakacağım. Yani sadece evet, hedef revizyonu değil. Hedefi revize etmese de çok umurumda değil. Ben evet. Sene sonu %30 enflasyonu satın almışım zaten. Vatandaş olarak bunu görüyorum yani. Dolayısıyla şu ana kadar ben %30'da yaşadım zaten. Evet. Ben daha 6'da yaşamadım ki. Evet. Hani yıl sonunda %25'e %10'a düşse ne olur yani? Dolayısıyla asıl olan bundan sonrası nasıl gideceğini, bu işin kimin ellerinde olduğunu, ehil ellerde olup olmadığını ve bu ehil ellerin kafasında bir çözüm var mı yok mu, onu görmek istiyorum. herhalde soru cevaptan ortaya çıkacak olan şeyler de bu senin kastettiğin cevaplarda biraz bunlar olacak.
1: Daha fazla merak edilen kısmı o. Peki Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Enflasyon raporunu konuşmaya başladık. Arkadaşlar sizi hazırlarken şimdi yılın 3. enflasyon raporu. Daha çok aslında revizyona gidecek mi gitmeyecek miden çok hangi mesajları verecek noktasında merak ediliyor. Mustafa Bey de aynı şeyi söyledi ki ekonomistlerin de beklentisi aslında yıla revizyonla başladığı ve ikinci toplantıda da bir revize gerçekleştirdiği için de belki bir revizyon çok beklenmiyor. Ne dersiniz, siz bekliyor musunuz? Bir de hocam tekrar tahmin aralığı iletişimine geri dönme olasılığı var mı sizce?
2: Ben de bir revizyon beklemiyorum açıkçası. Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi zaten iki revizyon geldi yılbaşından itibaren, yani sene başından itibaren. Ama tahmin aralığına döneceğini de düşünmüyorum. Yani bu %26'lık hedefi koruyacaklardır. Fakat Mustafa Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi ben de açıkçası seneyi %30 hatta %30'un biraz üzerinde, yani benim sene başında da beklentim bu yöndeydi, %32 gibi falan bir oranla kapatacağımızı düşünüyorum. Dün de biliyorsunuz motorindeki ÖTV'yi sıfırladılar Ağustos ayının kalan süresince ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında da işte 3'er lirayla başlayıp her ay 3 lira artıracak şekilde 2026 senesini kapatacaklar. Buradaki açıklamada işte motorin fiyatlarının özellikle nakliyedeki etkisine ve enflasyondaki etkisine vurgu yapılmıştı. Yani buradan da şunu anlıyoruz aslında. Bu şekilde bir önlem alma gereği duydukları aşikar. Çünkü enflasyon beklentilerin üzerinde yükseliyor. Yani fiyatlar yine yukarıya doğru bir yukarı yönlü bir ivme kazanmış vaziyette. Sebze meyvenin işte çok bol olduğu dönemde geçen ay gıda fiyatlarında da artış görüldü. Şimdi tabii Eylül etkisi var. Yani Türkiye'de Eylül çok önemli bir ay hepimizin bildiği üzere. Çünkü işte çocuklar okula başlayacak, tayinler, ev kiralamaları, taşınmalar. O yüzden zaten Eylül'de her sene Eylül ve Ekim aylarında enflasyon oranları yüksek geliyor. Demek ki yani gelen öncü verilerden de görülen bu yöndeydi ki ÖTV ile ilgili bu düzenleme hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Ama bütün bunlara rağmen, yani işte jeopolitik riskler çok yüksek devam ediyor. ABD-İran savaşı gerilimle ilgili ne olacağı belli değil. Her gün çok farklı açıklamalar var. Petrol fiyatları yine 90 dolarlara çok yakın seviyelerde seyrediyor. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde yani seneyi bizim böyle %30'un altında bir enflasyonla kapatabilmemiz açıkçası çok zor gözüküyor. Kış aylarını daha da zor geçirebiliriz. Çünkü yani petrol fiyatları daha önce de konuştuğumuz üzere benim beklentim zaten hiçbir zaman böyle 60 dolarlı seviyelere hızla inemeyeceği, işte bu 80 dolarlı seviyelerin en azından 2027 ortasına kadar korunacağı yönündeydi. Yani bu şunu gösteriyor bize, 2026 senesini de kaybettik. Yüksek bir enflasyon oranıyla karşılaşacağız sene sonu itibariyle. Ama maalesef bu etkiler, yani savaşın etkileri ve işte fiyatlardaki bu artış ivmesinin etkileri 2027'nin ilk yarısına da yansıyacak gibi gözüküyor. Yani enflasyonla ilgili maalesef 2026 senesini kaybettiğimiz gibi 2027 senesinde de böyle çok büyük bir düşüş beklemiyorum ben. Benim kişisel görüşüm. Ha tabii Merkez Bankası çok daha sert para politikalarıyla enflasyonu düşürme konusunda daha kararlı adımlar atabilir, ama bu da bu sefer reel ekonomide, reel sektörde durgunluğun daha da artmasına sebep olacaktır. Büyüme oranlarının daha da azalmasına sebep olacaktır. Yani aslında Amerikan Merkez Bankası Fed bunu her zaman vurguluyor, ama bizim Merkez Bankamız maalesef istihdamla ilgili bir vurgu yapmıyor. Amerika Merkez Bankası hep biliyorsunuz bir enflasyon hedefi ve bir de istihdam hedefi koyuyor. Yani merkez bankalarının görevi sadece enflasyonu düşürmek değil, aynı aynı zamanda istihdamın da belli bir seviyede korunmasını sağlamak. O yüzden bu para politikalarını sıkılaştırırken istihdamla ilgili, yani ekonomik büyüme ile ilgili endişelerin de dikkate alınması gerekiyor. O yüzden çok sert, çok keskin para politikalarının hayata geçirilmesi de özellikle Türkiye gibi emek yoğun bir ekonomide oldukça zor aslında. O yüzden Merkez Bankası daha ılımlı adımlarda devam etmeye çalışıyor. Tabii bu ılımlı adımlarda devam etme çabasında da enflasyon konusunda maalesef çok hızlı ve çok göze görünür, yani somut ilerlemeler kaydedemiyoruz.
1: Evet. Şimdi enflasyon raporunu Mustafa Bey'le değerlendirdik. O yüzden hocam bu haftanın dışarıda da en önemli başlığı Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunu bekliyorduk ki işte piyasalara da biraz etkisi oldu. Beklentilere paralel geldi ama Temmuz'da da %3,4 arttı. Tabii hem altın tarafında merakla takip ediliyordu. Ne dersiniz şimdi faiz konusunda da? Biraz faiz artırımı Eylül'de olur ihtimalini de düşürmüş gibi görünüyor.
2: Evet, bu dün gelen veriyle beraber neredeyse %50'lerin üzerine çıkan işte Eylül'deki bir faiz artırma ihtimali %40 seviyelerine indi. Fakat tabii bugün de açıklanacak üfe verisi var Amerika'da. Eğer bunun da ılımlı gelmesi durumunda o zaman faiz artırımı ile ilgili beklentiler belki birazcık daha ötelenebilir. Ama tabii Amerika'daki enflasyon %3,4 seviyesinde bu ay itibariyle, yani Temmuz itibariyle. Ama bu yine Fed'in beklentilerinin ve hedefinin çok üzerinde, yani %2'nin çok üzerinde bir rakam. Bu arada tabii Kevin Warsh'la beraber Fed'in sözlü yönlendirmeleri sona erdi ve dün Amerika'daki 10 yıllık hazine tahvilleri ihalesinde de faizler 2007'den bu yana en yüksek seviyeye %4,863'lere ulaştı. O yüzden Amerika'da zaten, yani Warsh da bunu toplantıda ifade etmişti, zaten sözlü yönlendirme ortadan kalktı ve artık tahvil piyasalarında, yani bono tahvil piyasalarında yatırımcılar ya da işte oyuncular bu faiz artırımı ile ilgili beklentilerini fiyatlamaya başladılar. Yani şu anda son neredeyse işte 2007'den beri son 19-20 yılın en yüksek 10 yıllık tahvil faizlerini görüyoruz. Ve yine beklentiler 30 yıllıklarda %5'in üzerine atacağıyla ilgili. Dolayısıyla yine son neredeyse 25 senenin en yüksek faizlerine ulaşmış olacağız. O yüzden Fed bir faiz artırımı yapmasa dahi tahvil piyasalarında bu faiz artırımı mevcut fiyatlara yansımış vaziyette. Yani piyasalar bu faiz artırımını bir şekilde kendileri tahvil fiyatlarına yansıtarak uygulamaya geçirmiş oldular. Yani Fed'in faiz artırımı yapmasına gerek kalmadan maalesef 10 yıllıklarda ve 30 yıllıklarda biz bu faiz artışını fiyatlara yansımış olarak görüyoruz. O yüzden bakın, burada merkez bankalarının tabii sözlü yönlendirmelerinin de ne kadar önemli olduğu öne çıkıyor. Bu sözlü yönlendirmeler bittiği anda, yani açıklamalar doğrultusunda, Warsh'un açıklamaları doğrultusunda piyasalar derhal buradaki riski bir risk primi olarak fiyatlara ve faiz oranlarına yansıttılar. O yüzden merkez bankalarının özellikle jeopolitik risklerin, ekonomik risklerin yüksek olduğu dönemlerde doğru iletişim ve doğru yönlendirmeleri piyasalardaki risk algısı ve risk primleri ile ilgili düzenlemeler konusunda aslında ekonomik anlamda daha olumlu sonuçlar yaratacaktır. Yani ben Warsh'un bu söyleminin ve bu değişikliğinin aslında Amerikan ekonomisi için olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyorum. Çünkü son 20 yılın en yüksek borçlanması, en yüksek faizleriyle borçlanma gerçekleşiyor. Ve bu arada Amerika'da bütçe açıkları artıyor. Bu ne demek? Yani bundan sonra Amerika'nın ödeyeceği faiz yükü çok çok daha artacak. Bu da bütçe üzerindeki baskıyı daha da artıracak.
1: Evet. Hocam, aslında şunu ekleyip soracaktım. Mustafa Bey böyle stüdyoda beraber bu tarz soruları ben sorarken diyor ki, tabii burada bana ne, beni niye ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonunun benim cebime ne gibi bir etkisi var diye ekliyor. Ben aslında ekleyecektim, unuttum. Tabii dediğim gibi bu veriyi merakla bekliyorduk. Aslında biz niye merakla bekliyorduk kısmını da soracaktım size.
2: Peki, çok çok doğru bir soru. Çünkü bu beni, yani bu bana nereden yansıyacak, doğru mu? Bu benim cebime. Evet. Nasıl yansıyacak? Şuradan yansıyacak. Şimdi Türkiye tabii gelişmekte olan bir ekonomi. Ve tabii bizim kredi notumuz da buna göre belirleniyor. Yani Amerika'nın işte kredi notuyla Türkiye'nin kredi notu arasındaki bir CDS dediğimiz bir spread var. Amerikan tahvil faizleri işte %6'ya çıktığında bu CDS spread'i şu anda yaklaşık %2-2.24 arasında değişiyor. O zaman bu bizim faizlerimize eklenecek. Yani Amerika'daki tahvil faizleri %6'ya çıktığında o zaman biz yaklaşık %8 ödüyor olacağız borçlandığımızda dolar bazında. Ama eğer Amerikan tahvil faizleri %4 olursa o zaman biz yaklaşık %6 ödüyor olacağız. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kamu borçlarında hem özel sektör borçlarında gerek dış borçlanmada gerek iç borçlanmada ödeyeceği faiz oranını da belirliyor maalesef. O yüzden Amerika'da faiz oranlarının artması demek Türkiye'de de gerek özel sektör ve gerek kamunun hem iç borçlanmada hem dış borçlanmada ödeyeceği faizin artması anlamına geliyor. Bu da tabii faizlerin artması bütçe üzerinde kamu tarafında bir yük oluşturacak. Özel sektörde de tabii karlılıkları azaltan, karlılıkları baskılayan bir unsur olacak ki biliyorsunuz zaten ve açıklanan verilerle özel sektörün finansman yükü gittikçe artıyor. Karlılıklarının yani elde ettikleri işte gelirlerin çok büyük bir kısmını finansman giderlerine harcamak durumunda kalıyorlar. Bu da şirketlerin karlılıklarını önemli ölçüde baskılıyor, azaltıyor. Ve pek çok şirket maalesef finansmanla ilgili bu sıkıntılardan dolayı küçülmeye gitmek zorunda kalıyor. Yani bu maliyetlerin artması önümüzdeki yılda da bizde de olumsuz yansımalarla şirketlerin finansmana erişimini daha pahalı ve daha zor hale getirerek yatırımların önünün tıkanması, üretim artışları ya da arz artışlarının önünün tıkanması ve pek çok şirketin maalesef küçülmeye gitmesi, hatta belki kapanması, tasfiye kararlarının alınmasına sebep olabilir. O yüzden Fed'in ve tabii Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yani dünyadaki büyük merkez bankalarının faiz kararları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor.
1: Çok
2: bir de pardon, en son şunu da hemen ifade edeyim. Şimdi Fed'in faiz artırdığı bir durumda eğer Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırmazsa bu durumda Türk lirası değer kaybına uğrar. Yani finans literatüründeki işte faiz paritesi teoremi çalışır ve bu durumda daha yüksek faiz ödeyen ekonominin parasına talep artar kısa dönemde. Bu da kurlar üzerinde baskı oluşturur. Yani Fed'in faiz artırdığı bir dönemde Merkez Bankası eğer faizleri sabit tutarsa dolar değerlenecektir, Türk lirası değer kaybedecektir. Bizim enflasyon programımızda biliyorsunuz kuru belli bir seviyenin altında tutarak yani Türk lirasını değerli tutarak aslında fiyat artışlarını, enflasyonu engellemek. Yani 2026 sonunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan beklenen nedir? Bir faiz indirimi. Büyük bir ihtimalle bu faiz indirimi 2027'ye sarkacak gibi gözüküyor bu şartlar altında.
1: Peki, çok teşekkür ederim hocam. İşte bu ben da benim şansım. Ederim. Hem üniversiteden hocamla yayın yapıyorum hem de yılların gazetecisinden her gün bir şey öğreniyorum. Buyurun Mustafa Bey.
3: Hocam ayrılmadan ben çok enteresan bir paradoksun çok enteresan bir görünümünü şimdi hocam anlattı. Yani biraz bildiğimiz, biraz öğrenmeye çalıştığımız bir paradoks da şimdi aman faiz artıyor, Amerika'da faiz artarsa bizim de faizimiz artacak falan, çok güzel. Faiz artmazsa ne olacak? Bu sefer doların değeri artacak. Yani ya faizimiz artacak ya dolar borcumuzun TL karşılığı artacak. İki türlü de son tarihte biz buna daha fazla para ödeyeceğiz. Onun ikisinin arasında bir yol bulmak en azından teorik olarak mümkün mü hocam?
2: Yani şimdi maalesef Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele programı çok uzun süre sürdürülebilecek temellere dayanmıyor. Daha önce de Türkiye bunu denedi. Yani kuru belli bir seviyede tutarak, kuru çıpalayarak enflasyonu kontrol etmeyi denedi. Ve her seferinde bu devalüasyonlarla sonuçlandı. Yani bizim İşte 2001 yılında yaşadığımız krizin sebebi de buydu. Daha önce 90'lı yıllarda benzer dönemlerde yaşadığımız aslında 94 krizinin de temeli buydu. Dolayısıyla yani buna impossible trilogy, yani işte imkansız üçleme veya üçlü diye tercüme edebiliriz. Yani siz aynı anda hem faizleri hem kuru, işte hem ekonomik büyümeyi belli seviyelerde tutamıyorsunuz. Birinden birine enflasyonu tutamıyorsunuz. Birinden birine yol ya da izin vermek zorundasınız. Yani aslında şu anda denenen yöntem çok belki nasıl ifade edeyim, oranların çok etkili olabileceği seviyelerde çok kısa vadede, yani 2-3 aylık vadelerde belki çalışacak bir yöntem, ama Türkiye'de bu enflasyonla mücadele programı 3 yıldır devam ediyor ve artık süresi de çok uzadı. Ve tabii şimdi bu sürenin uzaması şuna sebep oluyor. Bakın, beklentileri maalesef çıpalayamıyorsunuz. Yani şimdi vatandaş diyor ki, hane halkı diyor ki, ben de diyorum açıkçası, yani hepimiz diyoruz. Ya 3 yıldır işte Merkez Bankası bir enflasyonla mücadele programı açıkladı ve bunu götürüyor. Ama kazanımlar çok az. Yani hep yerinde sayıyoruz. Dolayısıyla bu enflasyon düşmeyecek diyoruz. Ve bütün beklentilerimizi buna göre oluşturuyoruz. Zaten enflasyonun temel sebebi nedir? Yani aslında %80'in belki üzerinde çoğunlukla enflasyona baktığınızda talep taraflı olduğunu görüyorsunuz. Yani talep arzdan daha yüksek oluyor. Vatandaş, hane halkı üretimden daha fazla tüketmeyi tercih ediyor. Bunun sonucunda da tabii fiyatlar artıyor, enflasyon oluşuyor. Şimdi eğer enflasyon beklentilerini çıpalayamıyorsak, yani ben enflasyon düşmeyecek diyorsam, hatta daha da artabilir diye bir endişe taşıyorsam, biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi Mustafa Bey, o zaman satın almayı daha öne çekiyorum. Yani mesela ben işte diyelim ki evimdeki buzdolabını değiştireceğim. Değiştirmeyi planlıyorum gelecek seneye, gelecek yaza. Ama diyorum ki fiyatlar gelecek yaz çok daha yükselir. Benim gelirimden de çok daha fazla bir artış olur fiyatlarda. O yüzden ben en iyisi bu yaz işte olan paramla biraz da borçlanarak buzdolabımı değiştireyim diyorum. Şimdi tabii bu talebi daha da artırıyor. Ve tabii enflasyonun yapışkan hale gelmesine, yani kronikleşmesine sebep oluyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bulduğumuz her fırsatta işte bizi enflasyona karşı, çünkü enflasyon beklentilerimiz yüksek, bizi enflasyona karşı koruyacak yatırımları bu sefer tercih etmeye başlıyoruz. İşte altın gibi, gayrimenkul gibi, arsa, yani işte ev, arsa, dükkan, ne alabiliyorsak, araba, bakın. Şimdi bu da tabii hem atıl yatırım, yani ekonomideki kaynakların verimsiz alanlarda değerlendirilmesi, hem de tabii gayrimenkul sektöründe veya işte farklı piyasalarda balonların oluşmasına neden oluyor. İşte her zaman konuşulan, biliyorsunuz, dünyadaki işte en pahalı eşyaları tüketiyoruz. Yani en pahalı telefon, en pahalı bilgisayar, işte en pahalı beyaz eşya, en pahalı araba. Yani tabii ki burada vergilerin de etkisi var. Bunu da kabul ediyorum, ama şimdi baktığınızda genel anlamda daha çok tabii beklentiler bu piyasaları bozuyorlar açıkçası. Gelir seviyesiyle kıyasladığınızda Türkiye'de her şey çok pahalı. İşte bu da maalesef enflasyonla ilgili beklentilerin çıpalanamamasından kaynaklanıyor. Yani vatandaş enflasyonun %30'un altına düşeceğine, %26'ya düşeceğine inanmıyor. Hatta işte biliyorsunuz çeşitli kurumların, Koç Üniversitesi ve işte Bahçeşehir Üniversitesi'nin yaptığı hane halkı enflasyon beklentileri var. Buralarda oranlar neredeyse %50'lerde. Yani şimdi siz %50 enflasyon bekliyorsunuz. Merkez Bankası %26 olacağını söylüyor. Ama siz buna katılmıyorsunuz ki %50 bekliyorsunuz. Tabii doğal olarak da buna göre tüketmeye ve talep etmeye ve yatırımlarınızı da buna göre planlamaya devam ediyorsunuz. Yani o zaman siz %50 enflasyon bekliyorsanız %35 faizle paranızı götürüp bankaya yatırmıyorsunuz. Veya işte %40'lardaki bir borsa getirisine makul bulmuyorsunuz. Bu sefer yatırımlarınızı işte gayrimenkule veya duran varlıklara çekiyorsunuz. Bu da tabii atıl yatırım demek. Yani zaten Türkiye tasarruf seviyesinin görece düşük olduğu bir ekonomi. O zaman tasarrufların bu şekilde daha verimsiz, yani atıl kaynaklarda değerlendirilmesi ekonomideki işte bu finansman sorununu, yani kaynak sorununu daha da derinleştiriyor. Yani o yüzden maalesef bu paradoks dediğiniz çok önemli. İşte bu paradoksu görüp bu paradoksun vatandaş açısından daha farklı olacak koşullara evrilmesi gerekiyor ki vatandaş tasarruflarını sistem içine, ekonomi içine kaydırmayı tercih etsin. Şimdi Merkez Bankası çok eleştiriliyor biliyorsunuz faizleri indirmediği için, ama Merkez Bankası'nın böyle bir ortamda faiz indirmesi demek yine gayrimenkulde bir balonun oluşturulması, yani bir balonun oluşması anlamına geliyor. O yüzden Merkez Bankası'nın işi de çok zor açıkçası. Evet, çünkü Türk insanı olarak biz hemen neye yöneliyoruz? Gayrimenkule yöneliyoruz. Doğru mu? Yani faizler düşse bugün hemen hepimizin yapacağı şey aynı. İşte elimizdeki paranın üstüne bankadan çekebileceğimiz kadar kredi çekip derhal bir ev almak veya bir arsa almak. O yüzden maalesef Merkez Bankası'nın da işi çok zor. Ama tabii yani burada belki hani benim fikrimi sorarsanız, tabii bu bakın siyasi olarak çok zor bir karar. Yani hani burada oturduğumuz yerde konuşmak kolay, ama siyasi olarak böyle bir kararı vermek çok zor. Yani bunu bir seferde halletmek gerekiyor. Yani bir seferde son derece sert tedbirlerle Merkez Bankası enflasyon konusundaki kararlılığını piyasalara gösterecek ve işte resesyona da razı olacak. Yani bir resesyon yaşanmasına da razı olacak. İş gücü kaybına da razı olacak. Mesela 2001 yılında aslında Kemal Derviş politikalarıyla olan oydu hatırlarsanız. Yani çok büyük bir daralma yaşandı ve çok büyük bir işsizlik oranı ya da istihdam kaybı yaşandı. Ama daha hızlı hareket edildiği için de enflasyon konusunda daha ne diyeyim, kalıcı veya olumlu bir kazanım elde edilmiş.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için sağ olun hocam.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum
1: hocam. Sağ olun.
3: Teşekkürler hocam.
1: Evet, tabii yılın 3. enflasyon raporu içinde toplantı başladı Mustafa Bey, ama güne önemli bir son dakika gelişmesiyle başlamıştık. Onu da konuşmadan size veda etmek istemiyorum. Alihan Kuruş liderliğindeki şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefetten geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisiyle başlamıştık analiz sentezin ilk saatine. O son dakika ile ilgili sizin değerlendirmenizi alalım, buyurun.
3: Teşekkür ederim. Bağlantıda sorun yaşıyorum sanki, ama inşallah bozulmadan bitirelim. Şimdi burada bir şey benim dikkatimi çekti. Alihan Kuruş, Süleymancılar diye bilinen bir cemaatin liderliğine gelmiş, getirilmiş liderliğini bir süredir sürdüren, Ahmet Denizoğlu'nun vefatından sonra sürdüren bir isim. Kendisine dair birçok başka eleştiriler hep olmuştu. Yani soyadı Kuruş olmasına rağmen isim benzerliğinden bir Kureyşilik kendine atfettiği ve biraz işte birden fazla peygamber gücüne sahip olduğu filan, hani kabaca söylüyorum, böyle şeyler var. Bunlara ses çıkartmıyor. Hani namımız yürüsün kabilinden biraz fazla bu işlere yatırım yaptığına dair şeyler vardı. Fakat işin savcılık, işin dini tarafında değil gördüğüm kadarıyla. Bir Süleymancılara operasyon falan, Süleymancıların liderini yakaladı, aldık falan. Böyle değil. Burada bir cemaati kişisel zenginlik aracı olarak kullanma pozisyonu görmüş ve doğrudan Alihan Kuriş ve para trafiğinde görev alan isimleri hedef almış. Bu ayrımı önemsiyorum. Bu doğru bir ayrım. Tabii sonucu hep birlikte göreceğiz ama bu ayrım doğru bir ayrım. Burada bir Kuriş suç örgütü var. Bir Süleymancılar cemaati yok. O bakımdan ilginç ve çok önemli bir ayrım bu. Bir başka FETÖ'nün yeşermemesi adına bence bakılması gereken, şeffaf olması devlet açısından zorunlu kısımlar. İnsanlar açısından da cemaatler şeffaf olmalı. Söylediklerinin neye dayandığını kaynaklarıyla anlatmak zorunluluğu var. Hani ayeti hadise bir yere dayandıracaksınız dini olarak söyleyeyim.

dediğiniz şey, yoksa kendinizden mülhem gece rüyamda gördüm filan olmaz mı? Dolayısıyla işin orası şeffaf olmak zorunda cemaatler açısından, cemaat tarafıyla. Ama iş cemaatte işte su yakmıyor kardeşim filan diyorsanız eğer, o zaman o yakıtın nereden geldiğini, insanların işte ne bileyim bağışlarla, himmetlerle, para, ne kurbanlarla, kermeslerle topladıkları paraların nereye gittiklerinden haberdar olmaları gerekir. Evet, biz çok güveniyoruz. Ya o zaten hakkıyla bir yere verecektir dediğiniz andan itibaren o başka bir hakkıyla birlikte o parayı içerebilir. Yani ad hoc hakkı olan biriyle, hakkıyla kusura bakmasın ama yani sizin bahsettiğiniz hakla onun anladığı şey hak aynı şey olmayabilir. O bakımdan bunu dedim ya az önce, bu bir tek buralarda geçerli değil ki. Bu işte hani popüler medyada da geçerli. Bir bakıyorsunuz kimisi bildiğiniz gönülden para vermiş. Hatırlayın listeleri çıktı ya, işte Ajda Pekkan 1 milyon lira vermiş mesela. Birçok kişi böyle milyon milyon liralar vermiş. Ah baba niye vermiş? Gönlünden kopmuş. Kimisi de 100 lira 200 lira vermiş. Ama yazmış görüp harçlığım bu kadardır demiş filan, değil mi? Böyle hikayeleri hepimiz biliyoruz. Ama sosyal medyada işte ne bileyim konvansiyonel medyada ahbap da ahbap diye böyle bağırıp çağıran, onu o ahbabı bir yere koyup yere göğe koyamayıp işte Kızılay'a falan gömen bir sürü şey var değil mi? Hani maalesef meslektaşımız olanlar da var içinde. Sonra bir bakıyorsunuz gitmişler bunlar karakolda, savcılıkta. Para verdin mi? Vermedim. Ya bu kadar övdün. 50 kuruş da sen vereydin bari. Ben güvenemedim. Hakkında çok şey duymuştum. Oo, iyi günler. Hayırlı işler. Milleti bir güzel söğüşlettiriyorsunuz. Kendiniz para ödemiyorsunuz. Sonra millet söğüşlenince benim bir sorumluluğum yok. Özür de dilemem diyorsunuz. Özür dilenecek bir durum yok diyorsunuz. Ya bu ben çakallık falan diyordum da çakalda da bir yüz var yani. Bu tamamen yüzsüzlükle bunun birleşmiş hali. Şimdi o yüzden burada yapılan iş bu ahbap operasyonunun cemaat versiyonu, tırnak içinde söylüyorum. Cemaatin başına çöreklenmiş, ahbapta işte çadır taşıyan, şeye giden, şoförlük yapan, günlerce uyumayıp çalışan bir sürü şey var değil mi? Gönüllü var ahbapta. Bunlar gözaltına alındı, tutuklandı falan mı? Yok. Bunlar şimdi kendi dertlerine yanıyorlar. Biz bu işe nasıl kapıldık diye. Ya bu adam bizi bu kadar nasıl yiyebildi diye. Sonuçta dönüyorlar, yaptıkları hayırların yanlarına kar kalmasını umuyorlar. Diyorlar ki ya şu çocuğu biz kurtardık. Şu aileye biz şu kadar yardım götürdük. Ya bizim sorunumuz buydu, bu kadarını yapabildik ama şuna nasıl inandık? Pişmanlığı içlerini kemiriyor. Şimdi Süleymancılar tarafından bakıldığında devlet tarafından bakılırsa devlet paraya bir operasyon yapıyor. Nereden geldi, nereye harcandı, kim bunu nasıl kullanıyor? Bunun bir de Almanya ayağı olacak muhtemelen. Çünkü onlar Almanya'ya çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Almanya devlet olarak bu Kuriş ve etrafındaki ekibe çok fazla yatırım yapıyor, çok fazla imkan sağlıyor. Tabii Allah'ın hikmeti mi yoksa BND'nin himmeti mi onu bilmiyoruz. Onu göreceğiz. Ama bir sürü insanda ya biz bu abi bizim bu paraları yemiş olamaz ya modunda. Öyle düşünüyorlardı şu anda. Ya Alihan abi biz bu paraları yemiş olamaz. Bu paraları hayır himmet için bir yerlerde tutuyordu. Tam da o sırada devlet bunlara operasyon yapmıştır diyor olabilirler. Ama sabrı tavsiye ediyorum ve sonucu biraz daha net görmeyi tavsiye ediyorum. Bu memlekette yaşantısıyla inancı birbirini tutmayan insanlar konusunda herkesi uyarmak istiyorum. Belki ya siz bunu mahalle Müslümanlığıyla izah edebilirsiniz. Bazılarının tutmayabilir yani yaşantısı. Düğünde, dernekte bir sofraya oturabilir. Ama onun dışında bizim bu cami cemaati dediğimiz son tarihte üzerinden bir tanzimat ve tanzimat sonrasından işte Cumhuriyet'in kuruluşunun İstiklal mahkemelerinin geçtiği bir memleketiz biz. Laikçi teyzelerin, amcaların çoluğu çocuğu ezmeye çalıştığı

bir dönemden geçmişiz. Bunların yarattığı bizde travmalar ve bazen de alışkanlıklar. Ne var canım bunda? Alışkanlıkları var. Bunları istisna tutabiliriz. Ama bu istisnaların dışında taşan bir inancıyla uyumsuz hayatlar varsa her bakımdan bunu değerlendirebilirsiniz. Ona şöyle kaşınızı kaldırıp bir daha bakın. Bu kadarını söyleyeyim. Geri kalan kısmı zaten benim işim değil. Ben kimin parasının nereye gittiğini bilmiyorum. Ve o da devletin işi. O da çıkartıp bizi ikna edecek. Biz şirketlerin parası oradan oraya gitmiş, dörde katlanmış. Atıyorum 40 milyonluk para trafiği falan. Olmaz. Bu doğru bir şey değil. 1 milyon var ortada, 10 milyon var ortada. 4 defa yer değiştirmiş. Niye değiştirdiğini bana anlatır. Rakamı büyütmenin bir manası yok. Bugüne kadarki haberlerin bazılarında gördüğüm ve eleştirdiğim bir konu bu. Ama onun dışında bana bir söyleyin ya, bu paralar kimlerin elinde nasıl kullanılmış? Bal tutan parmağını yalamış mı? Yoksa bir yandan kendi kavanozunu mu doldurmuş? Herkese tavsiyesinde bulunmuş. Kendisi Mercedes özel uçak muhabbetine mi girmiş? Bana biraz buna. Efendim o da onun hakkıdır. Onun şöyle şöyle çok işleri var falan. O işler öyle olmuyor arkadaşlar. Öyle olmuyor. Biz meslek itibariyle süper zenginlerin de yanında karşısında masasında oturuyoruz. Çarşı pazardaki esnafla da alışveriş sepetini taşırken bir yandan kucağında bebeğini tutan anneyle de muhatap oluyoruz. Onlarla birlikte de alışveriş yapıyoruz. Beni pazar yerinde görenler çoktur, bilirler. Şimdi dolayısıyla hani bana kimin hangi lükse neden mecbur kaldığını falan, bana bunu kimse anlatmasın. Hiç kimse buna mecbur değil. Hiç kimse buna mecbur değil. Hele hele hani orada kermesten, şuradan buradan, boğazından, lokmasından, kurbanından arttırıp da aman bizim hastanemiz deyip cemaat hastanesine gidip orada da başka bir hastaneye gitse ödeyeceğinden daha fazla fatura ödeyenlerin ama en azından para gene bize geliyor düşüncesiyle bu işi yapan insanların gönlünden kopan ya da o insanların gönüllerinde yarattıkları bir cemaat, bir Alihan abi figürü var. Onun üzerine kaçak inşaat çıkanların kim olduklarını devlet çıkartıp benim önüme koyacak. Ki bundan sonra bu tip bir organizasyonun içinde başında, kıyısında, köşesinde kim varsa o devletin pazara çıkartmaması için o ipliği zamanında iplik iplik, ilmek ilmek bütün cemaatini, taraftarını, yanlısına, vakıf üyesine, dernek üyesine, ne derseniz deyin adına tane tane bunları açıklayacak, şeffaf olacak. Ben böyle yiyorum, böyle içiyorum, böyle yaşıyorum. Şeffaf olacak. Şeffaf olmadığı takdirde geçmiş olsun. Almanya'da Alman devleti size bütün Müslümanları, Türkleri sınır dışı etmeye kalkarken, vatandaşlıklarını elinden almaya kalkarken ki yeni vazgeçti ondan. Ve aman Türkiye Almanya'da istihbarat yapıyor diye Türkiye Çemkiroğlu çemkirirken, Türkiye'deki sivil yatırımları, özel sektör ekonomik sanayi yatırımlarını bile durdurur ve engellerken sizi neden bu kadar fazla seviyordu? Bana bunu anlatın. Kimse kimseye bir şey anlatmadı. Allah'ın hikmeti. Allah bir kapı kapatırken başka bir kapı açıyor falan. Böyle olmuyor bu işler işte. FETÖ de öyle diyordu. Allah'ın hikmeti, Kamboçya'da bile okul açtırdı bize Rabbim. Rabbiniz derken kimi kastediyorsunuz? Amerikan State Department'ı kastediyorsan Dışişleri Bakanlığı'nı, biz orada yokuz. Sonra baktık ki hani orada Rabbimiz değil, Amerikan Dışişleri Bakanlığı devreye girmiş. Haşa. Ve bunun bu şekilde izah edilmesi lazım. Söyleyin, deyin ki Amerika'da bizim ilişkilerimiz iyi. Adamlar bizim yüzümüzden burada da bizden de şöyle bir şekilde yararlanmaya çalışıyorlar. Bize de böyle kanallar açıyorlar. Bak ciğerim iyi o zaman. Diyeyim ki adam bir stratejik hesap yapmış. Yararlanabileceği konulardan yararlanmış. Çok çıkarcılıktan yana değilim. Hani ulvi bir amaca bile hizmet etse çıkarcılık mide bulandırıcı bir şeydir. Hoşa gitmez yani. Hani haram olmayabilir ama mekruh olmadığını söyleyemeyiz yani. Hani madem cemaatten geldik.

0: yetkinliğini tabii kullanalım. Çok yetkin olmasam da bu kadarını söyleyeyim. Rahatsız edici bir şeydir. Evet. Ama en azından izah edicidir yani. Onun için cemaatler kendi röntgenlerini devletin çekip vatandaşa dağıtmasındansa kendi kendilerini şeffaf hale getirmeliler ki bu tür durumlarla bir daha karşılaşmayalım. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Akşam Gazetesi Genel Yönetmeni ederim. Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ediyoruz. Karadeniz'e selamlar. Evet, analiz sentezde noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle,
2: Otobit'te. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: İşini büyütmek istediğinde...
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Winnow ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Winnow bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Winnow Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
13: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi...
1: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.

Evet, bir her zamanki hatırlatmamızı yaparak başlamak istiyorum. Enflasyon raporunu değerlendirmek için buradayız. Sorularınızı bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Bir de hem zaman yönetimi açısından hem de mümkün olduğu kadar fazla katılımcıya söz verebilme adına tek bir soru sormanızı rica edeceğim. Tek bir soru alıp cevaplayıp sırayla devam edeceğiz.

0: Serdar Pazı Pusula Portföy. Sayın Başkan teşekkür ederiz sunumunuz için. Kontrol altında olan değişkenlere ilişkin tabii ki para politikasının şu ana kadar sıkı duruşuyla görevini layığıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama kontrol altında olmayan değişkenlere ilişkin iyimser beklentilerin şu ana kadar, yani geçtiğimiz 5-6 yıl düşünecek olursak, pandemi, savaşlar, jeopolitik riskler, kontrolünüz altında içeride ve dışarıda risk primini yukarıda tutan gelişmene ilişkin hep iyimser beklentilerin hakim olduğunu ve bunun da enflasyonda hedefe ulaşmakta oldukça zorlanıldığı gibi bir yansımasını görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin de işte küresel kuraklık, savaşların devamı vesaire gibi risklerin olduğu yerde beklentiler acaba bu dışsal şokları yeterince dahil ediyor mu? Burada bir öz eleştiri sizden gelir mi? Teşekkür ederim.
1: Evet, aslında bir süredir enflasyonda, tabii dezenflasyonda epey mesafe kat etmiş olsak da son 3 yıla baktığımızda genel olarak tahminlerimizin ve hedeflerimizin üzerinde kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Bu açıdan bir taraftan enflasyonun %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarı iken, hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Bu süreçte birkaç faktör var. Siz dışsal faktörleri listelediniz. Ben daha genel bir değerlendirme yapayım. Bir kere ilk başta bakacak olursak ilk dönemde 2024 için söyleyebiliriz. Kira ve eğitim gibi kalemlerde ataletin bizim tahminimizden daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz o dönem itibariyle. Dolayısıyla ilk başlarda belki enflasyonun daha yavaş düşmesinde bu tarz bir unsur öne çıktı. Daha sonra yine ilk dönemlere itibariyle söylemek gerekirse para politikasının iktisadi faaliyet üzerine etkisi, yani aktarım mekanizması ve onun üzerinden fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine yansımaları bizim düşündüğümüzden daha yavaş gerçekleşti. Burada bir kısmı aktarım mekanizmasının yavaş olması, bir kısmı da bu süreç içinde esen, tabii karşıdan esen rüzgarların da etkisini söylemek lazım. Depremin getirdiği enflasyonist etkiler burada ortaya çıkıyor. İnşa faaliyeti ve çeşitli etkiler üzerinden. Bir de geçtiğimiz sene gördüğümüz altın fiyatlarında yaşanan ciddi ve hızlı yükseliş. Bu da servet üzeri etkisinden talep yönetimini zorlaştırdı. Dolayısıyla istediğimiz soğumayı biraz daha geciktirdi. Bir de tabii uzun bir süreden bahsettiğimiz için birçok dışsal şokla da karşı karşıya geldik. Bunlar da açıkçası hep olumsuz yönde oldu. Yani olumlu yönde de olabileceği bir senaryo vardı. Gıda enflasyonu dönem dönem öne çıktı. Maalesef son dönemde sunumumda da net bir şekilde gösterdim. Manşetle ile arasındaki fark epey açılmış durumda. Bir de tabii bu seneye özel olarak enerji arzı kaynaklı yaşadığımız çok ciddi küresel fiyat artışı ve bunun bizim enflasyon dinamikleri üzerindeki yansıması. Şunu söylemek lazım belki, evet belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor. Burada kısa vadeden ziyade orta vadeye odaklanmak lazım. Her zaman söylüyoruz, sürdürülebilir büyüme için, kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı şart. Dönem dönem politikaların çalışmadığı yönünde eleştiriler de olabiliyor. Böyle bir algı oluşabiliyor. Ama daha detaylı baktığımızda para politikasından etkilenen kalemlerde aslında enflasyonun bütün bu maliyet yönlü şoklara rağmen devam ettiğini görüyoruz. Bu da önemli bir kazanım para politikası adına. Bundan sonra da en doğrusu kararlılıkla devam etmek. Biz de bu doğrultuda dezenflasyon odaklı sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz.

0: Gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh abi hoş geldin. Ayaklarına merhaba sağlık.
1: Teşekkür ederim. Estağfurullah.
0: Merkez Bankası Başkanımızın, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu münasebetiyle birkaç dakika Röter'le başladık.
1: Önemli mesele efendim.
0: Önemli mesele, şöyle bir önemli mesele. Yıl sonu enflasyon hedefi %26 olan yıl sonu enflasyon hedefi %28'e revize edildi. Konunun mutlaka uzmanları bunun gerekçelerini analiz ediyorlar an itibariyle. Arkadaşlarım haber merkezinde hummalı bir çalışma içerisinde. Bu uzmanlık gerektiren alanlar var ya abi.
1: Evet.
0: Bizim sen bir meslek büyüğüm olarak benim. Bizim gazetecilerin hemen hemen her meseleden bir miktar fikir sahibi olmaları gerekir de. Ya. Benim en haz etmediğim meselelerin başında bu ekonomi işi gelir. Kimse kusura bakmasın. Anlamıyorum. Yani terimlerini anlamıyorum, tabirlerini anlamıyorum. O yüzden de çok fazla böyle haddimi aşmamaya, o alanda böyle küçük paslarla ilerlemeye gayret ediyorum. Hal böyle olunca enflasyon beklentilerinin dünya genelindeki gelişmelerle, yani şimdi baktığında 2026 yıllık enflasyon diye bir şey ortaya koydu Merkez Bankası sene başında. Ama onu koyduktan sonra gitti İsrail'le Amerika İran'a vurdu. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Enerji krizi çıktı. Bunların tamamı ekonomiye, paraya tahvil eden meseleler. Hal böyle olunca bir revize biraz zaruri oldu sanki. Ne dersin?
1: Ben de bu işten anlamam. Hatta dediğiniz şeye çok katılıyorum. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gazetecilerin her şeyi bildiğinin zannedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Örneklerinden dolayı. Ben bunun sıkıntısını çok çekiyorum. Bazen davetlerde bile soruyorum önce, yani konu ne diye. Ekonomi veya dış politikaysa özür diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama şunu söyleyebilirim. Tekrar, ben evimin ekonomisini bile anlayan biri değilim. Yani bırakın Türkiye ekonomisini. Ama böyle bir şeyi ben şöyle yorumluyorum kendi o anlamadığım kafamda. Bir, en azından bir güvenilirlik alameti bu. En azından bir dürüstlük, bir efendim objektiflik alameti. Yani gidişatta bir değişme olmuşsa, başlangıçta o ilan edilen rakamda sabit kalmanın yerine dediğiniz gibi şöyle şöyle şeyler oldu bu yıl sonu enflasyon hedefinin ilanından sonra. Dolayısıyla bu olanlar çerçevesinde durum şöyle oldu gibi bir bu tür bir güncellemenin ben piyasaya güven vereceğini zannediyorum.
0: Şeffaflık açısından yani, da önem arz eder.
1: Bir de şey var, biliyorsun, sabıka var. Sabıka derken yakıştırılan bir sabıka var bu enflasyon konusunda.
0: Bir de
1: yakıştırılan, yani açıklamalar konusunda efendim. Aslında bu açıklanan enflasyon oranları, aylık oranların piyasaya bir alakası yok. Efendim bu işte belirli gelinlere göre bir takım şeyleri baz alıyorlar falan gibi şeyler sürekli yapılıyor. Dolayısıyla bu tür bir adımın ben iş aleminde bilhassa piyasada, ekonomi piyasasında, ekonomi dünyasında bir güvenilirliğe, bir efendim bir dediğiniz gibi şeffaflık görüntüsüne vesile olacağını düşünüyorum yani kısaca.
0: Hayırlara vesile olsun. Efendim konunun uzmanlarının analizleri gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Biz de gündemimize geçelim artık.
1: Evet.
0: Sabah saatlerinde yeni bir operasyonla uyandık abi. Operasyonumuz Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik mali operasyon. Şimdi sabahtan bu yana arkadaşları bu noktada hassas davranmaları konusunda ekip arkadaşlarımı uyarıyorum. Çünkü hani hep böyle bir ambalaj, bir kılıf, bir taşın arkasına saklanma gayreti var ya, yani operasyon geleceğinin haberini alan birileri kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirmek için olanca gayretiyle hareket edip kendi ekip arkadaşlarının bile, oturdukları masadakilerin bile, ya ben anlamıyorum, daha 3 yıl var, neden Cumhurbaşkanı adaylığı ilan ediliyor kardeşim? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olursak
1: biz zırh geçirmek istiyorum.
0: Bravo mantığından hareket ettiklerini yaşadığımız için. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü ne yönelik mali operasyon. Şimdi abi, Süleyman Hilmi Tunahan'dan itibaren uzun bir tarihe geçmişi olan bir akım var. Bu akım Alihan Kuriş liderliğinde geleneksel çizgiden çıkmıyor.

0: çıkıp tam olarak ifadeyi okuyayım ki ben de bir hata yapmayayım istiyorum. Geleneksel çizgiden çıkarak kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütüne dönüşüyor. O çizgiyle bir, o çizgiye operasyon varmış gibi bir algı çabasında olduklarını görüyorum evet. Ben sosyal medyada. Meselenin tamamen Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik mali operasyon olduğunun altını bir kere daha çizmek isterim. Bu sabah 123 adrese baskın düzenlendi abi. Ve bu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 43 adres ve 33 şirkete ait ayrı 80 adres ve 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları ortada. Ne deniyor ona da doğal akışa aykırı para hareketleri, işte şirketlerdeki gayri hukuki işlemler, bölünmeler, sair işlemler. Yani bütünüyle mali odaklı bir operasyon, 48'de gözaltı kararı var. Sıcak haber olması hasebiyle bu noktadaki görüşlerini bir alalım.
1: Estağfurullah. Ben sabahleyin Sayın İçişleri Bakanı'nın bir kanaldaki şeyinde izledim. Bilhassa bununla bu sıcak gelişmeyle ilgili. Şunu anlıyoruz. Anlıyoruz değil. Söylenen şey bu. En yetkili, Türkiye'deki bu konudaki en yetkili ağızdan duyduğum şey. Çok uzun bir süreden beri takip ediyorduk diyor bu dediğiniz o hareketleri. Efendim... korkunç bir hacimden bahsediliyor. İşin bir de başka bir tarafı var. Mesela bir tanesi evinde 23 tane silah ele geçirilmiş. Ruhsat silah ele geçirilmiş. Bu bahsettiğiniz arama yapılan evlerden birinde. Böyle tarafları da var işin. Efendim 100 milyar liralık bir hacimden bahsediliyor. İlk tespit edilen bu, sadece bu bahsettiğiniz yöntemlerle yurt dışına aktarılan para miktarı. 100 milyar lira. Bunun hani şimdi çok moda son bu şeyden dolayı bununla ne yapılabilir türünden şeyler, ama ben şöyle mukayese yapayım rahat anlaşılması için. Aylardır neredeyse üzerinde konuştuğumuz bu ahbap belası var ya.
0: Evet abi.
1: Hatta en son hani bugün akşam güzel başlık atmış. Bir vitamin. Milyon dolarlık vitamin diye.
0: Bir milyon dolarlık vitamin.
1: Bir milyon dolarlık altın olduğunu söylenen kasadan işte vitamin biliyorsunuz. Bu konuştuğumuz şeyin tamamı Ömer Bey 5-6 milyar lira civarında tutuyor. Yani Ahbap Derneği'nin,
0: yani bu ahbapçıların,
1: bu zamana kadar konuştuğumuz hacimin tamamı 5 veya 6 milyar lira.
0: 5 milyar desen
1: civarında, 6 milyar civarında tutuyor.
0: Onun 20 katı, yani evet. 20 ahbap vurgunu evet. Kadar
1: bu,
0: parayı.
1: Bu sadece dediğiniz farklı yöntemlerle yurt dışına aktarılan miktar, tespit edilen. Daha bu soruşturmadan, bu efendim gözaltından sonra ortaya çıkacak tam şeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kere paldır küldür yapılan bir şey olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi yani çok ince elenip sık dokunan bir sürecin sonunda bu kararı dün diyor Adalet Bakanı'na görüştük akşam. Sabahleyin düğmeye basıldı diyor İçişleri Bakanı. Yani son derece koordineli ve ne yaptı bilinen bir şey olduğunu görüyoruz. Benim bununla ilgili söyleyeceğim şu var yalnız izin verirseniz. Hani bir vurgu yaptınız ya Süleyman Hilmi Tuna Han'ın. Şimdi bu tür zamanlarda biz FETÖ'de bunu çok gördük. Hemen bir cemaat şeyi başlatılıyor. Yani cemaat üzerinde, cemaatler üzerine bir şey başlatılıyor. Sen güzel bir vurgu yaptın. O başka bir şey. Bu şu andaki yapılan şey işte bu kişinin liderinden itibaren bambaşka bir tarafa yönelmiş iş diye.
0: Evet.
1: Biz bunun benzerini FETÖ'de gördük. Öyle garip bir şey ki FETÖ başlangıç dönemlerinde, şimdi başlangıç dönemi dediğimin içerisinde mesela 28 Şubat süreci de var. Nedir o dediğim şey? Neden onu zikrettim? İnsanların cemaat olduğunu hissettirmeyi bırakın. Camide cemaat olarak görmekten bile korktu bir dönemden bahsediyoruz. Yani cami cemaat olarak görmekten bile korktu bir dönemde bunlar bangır bangır biz cemaatiz diyorlardı. Biz cemaatiz, biz hizmet cemaatiyiz, hizmetiz, cemaatiz diyorlardı. Yine hizmet işimiz kuruldu falan diyorlardı. Bunlara bir şey olmadı o zamanlar. Daha aksine güçlendiler.
0: Önleri açıldı.
1: Açıldı. Sonra işte 15 Temmuz belasından sonra bunlarla şeye başlayınca bu sefer bunların hinlikleri, bunların efendim pislikleri cemaatlere bir sefer şey yapılmaya başladı. Bunlar daha doğrusu bunların üzerinden bir cemaat düşmanlığı başladı. Halbuki bunların cemaatle bir alakası yok. Yani cemaat dediğimiz şey İslam'ın bir efendim başından beri içinde bulunan efendime söyleyeyim bir müessesedir İslam'ın. Bugün o bahsedilen anlamda gerçek anlamda o temiz cemaat var mı yok mu onu ben onun kararını onun cevabını verecek olan ben değilim. Ama bu tür şeyler üzerinden cemaatlerin İslami cemaatlerin hedefe alınması bir şeydir. Yani bir İslam düşmanlığının bir başka biçimidir. Bak mesela bize bir örnek vereyim. Cemaat diyoruz da bu FETÖ'ye karşı çıkan İslami cemaatler vardı. Daha kimsenin bunların ne olduğunu bilmediği dönemlerde. Yani bunları herkesin cemaat zannettiği dönemlerde gerçek cemaatlerden bunlara karşı çıkanlar vardı. Bunlardan bir tane örnek vereyim mesela. Mehmet Zahit Kotku merhum. Ki çok biliyorsunuz gözü de bir cemaattir, camiadır. Çok içerisinden yetişmiş, çok değerli insanlar vardır. Buradan yetişmiş. Bu bir tarihte ama tekrar söylüyorum. Ta 2000'lerden önce yani herkesin bunların etrafında dört döndüğü zamanlardan bahsediyorum. Bunları şey diye, cemaat diye. İslam'a hizmet diye ortaya çıkıp emperyalistlere hizmet ediyorlar diyor. FETÖ ile ilgili. Bana göre öpürüp başına üstüne konacak bir tespit o zaman için. O zaman için. Ne yapıyorlar? Korkunç bir efendim tehdit yağmuruna tutuluyor. Bu şeyinden dolayı. Bu tehditlerden dolayı Avustralya'ya gidiyor. Gitti, taşındı. Yani bu beladan kurtulmak için. Orada bile kurtulamadı bunların belasından. 4 Şubat 2001'de bakın ne zaman gittiğini bilmiyorum. Daha önce yani. 4 Şubat 2001'de damadı Ali Yücel Uyarel'le birlikte Sidney yakınlarında kaza demek için 1000 şahit gereken bir biçimde yani kaza süsü vermiş bir biçimde. Aynı nasıl şeyin helikopteri düşürmesi gibi.
0: Muhsin Yazıcı
1: öldürüldü.
0: Gibi.
1: Tamam. Başka bir şey mi? İslam bu İsmail Ağa Cemaati diye bir camiye var biliyorsunuz. Oradan da bunların aleyhine, bunlar ehl-i sünnet değildir, bunlar şurudur budur diye şeyler oldu. Orada biliyorsunuz o şeydeki Fatih'teki çarşambadaki camide cinayet işlediler. Onlardan birini öldürdüler orada yani. Evet. Bu kadar efendim bunların cemaat denen bu FETÖ'nün diğer gerçekten cemaat olmaya çalışanlara yaptığı şeyler bunlar. Dolayısıyla şimdi bu şeyde ben bunları ta başlangıçta Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan işte Süleyman Hilmi Tunağan'ın Süleymancılar denen şeyden bahsediyoruz. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan bir cami olarak biliyorum. Ama sonra bir sürü şey değişti. Şimdi bahsettiğiniz şey bambaşka bir dönem.
0: 2016 sonrası demiş İçişleri Bakanı. 2016 sonrası Alihan Kuriş bu yapının başına geçti diyor. Ve o tarihten itibaren faaliyetlerini çok daha büyük bir gizlilik içinde yürüttüler diyor.
1: Şeyde çok büyük bir merkez yapıyorlar. NTV'ye 70 milyon dolar civarında diye yanlış hatırlamıyorsam.
0: Almanya'nın Köln'de evet. 70 milyon dolar yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Dün akşam Adalet Bakanımızla konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımlarla örgütün finansal ayaklarını doğrudan hedef aldık diyor.
1: O benim bahsettiğim Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan camianın bu 70 milyon dolarlık merkezde ne iş olabilir bilmiyorum yani. Dolayısıyla bu yapılan operasyonun işte o Kur'an-ı Kerim çocuklara Kur'an-ı Kerim öğreten Süleymancılara yapıldığı algısının ben enfeksiyonlu yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum.
0: Bravo.
1: Yani şimdi sabah zaten bunu gördüm çünkü şeyde izledim. İsmini de vereyim size sana. Bir kanalda izledim bunu. Yani bu tür bir cemaat yani bunlar üzerinden cemaatler üzerine yönelik bir şey izledim. Hani elmalı armut derler ya birbirine karıştırmamak lazım. Bu hoş bir şey değil yani.
0: Ya biz bunu yaşadık Nuh abi. Yani canlı canlı yaşadık. Bahsettiğin gibi FETÖ meselesinde yaşadık. Yani din üzerinden insanların en hassas oldukları yumuşak karınları üzerinden kurulmuş olan o kirli ağın yapabileceklerinin boyutlarına şahit olduk. Bu ülke kendi askeri üniformasını giymiş teröristler tarafından işgal edilmek istendi. Bölünmek, parçalanmak istendi. Aynen. Gördük biz bunları, yaşadık.

0: Aynen. Burada yalnız şunu söyleyeyim. Bizim çok fazla üzerinde konuşamayacağımız bir konudur bu. Ama mesela Diyanet'in burada bence bir görevi var. O da şu. O bahsettiğimiz şeyi yapması lazım, ayrımı. Mesela zamanında bu Diyanet'in, özür diliyorum, bu FETÖ'nün aslında bir İslami cemaat olmadığının ayrımını yapmadı Diyanet. Yapamadı. Niye yapamadı? Çünkü Diyanet'i de ele geçirmişlerdi. Tam aksine o zamanlarda bu FETÖ, Diyanet'te konuşlanmış bu kripto FETÖ'cüler, tarikatlar ve cemaatler türü böyle raporlar yayınlıyorlardı. O raporlarda işte burada ne beklenir? Bu ayrımı yapması beklenir. Kardeşim şunlar, yani eğer böyle bir şey, ancak Diyanet buna yetkili. Kardeşim şunlar İslam'a hizmet etmeye çalışan camialardır. Ama şunlara dikkat etmek lazım. Bunların şu efendim söylemleri İslam'a uygun şey değildir gibi böyle bir ayrım beklenir, değil mi? Tam aksine FETÖ'ye karşı çıkan, FETÖ ile mücadele etmeye çalışanları İslam düşmanı gibi, yani onları bir ne diyeyim size, enfeksiyonlu, tehlikeli bir şey olarak
1: Yapı
0: yansıttılar
1: olarak
0: o
1: yansıttılar.
0: raporlarda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu tabulardan başlayan bir yanlış algı devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var kardeşim. İslam'a hizmet etmek nedir ölçü burada? Kardeşim haddim olmak şunu söyleyeyim sadece.
1: Sağ ol.
0: İslam dediğimiz, İslamet dediğimiz şey bugün genel olarak bakınca, biraz da Diyanet demeyeyim de hani bu ilahiyatçıların şeyine bakınca, ya ne olduğu belli olmayan, herkesin farklı şeyler söylediği hakkında, anlatabildim mi?
1: Yoruma açık.
0: Açık, saçma sapan gibi birinin şeyini gördüm. Kur'an'a yeni yorum diyor profilinde bir ilahiyatçı. Ya sen kimsin? Ne demek yeni yorum? Yani böyle karma karışık edildiği bir zamanda, anlatabildim mi? Ya hakikaten bu İslam nedir yani gibi bir soru çıkıyor ortaya. Aslında böyle bir meçhul, böyle bir belirsizlik yok. Niye yok? İslam diğer bir, İslam'dan önceki dinler gibi, önceki ilahi dinler gibi, sonra efendim
1: Tahrif
0: tahrif
1: edilen.
0: edilmiş edilmeden önceki dinler gibi, sonradan tahrif edilmiş, aslı bozulmuş bir din değil ki. Allahü Teala İslamiyet'i kıyamete kadar aynı temizlikte, aynı sağlamlıkta muhafaza edeceğine dair tekeffül ediyor bunu. Bunu Allahü Teala bunu Kur'an'da belirtiyor. Dolayısıyla bu şu demektir. İslam her zaman İslamiyet'in en doğru, en temiz, en saf hali tabiri caizse hep mevcuttur. Sen nereye baktığına bağlı. Peki nasıl bulacağız bunu? Ya bundan daha normal, daha doğal, daha basit ne var? Nereye gideceksin? Onlar oranın otobüsüne, uçağına binersin. Anlatabildim mi?
1: Doğru.
0: İslamiyet'i doğru öğrenmek istiyorsan Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, onun İslam'ı aktardığı eshabından ve tabi'in ve tebe-i tabi'in denen, işte hatta mezhep imamları da bu tebe-i tabi'inden ve tabi'in ve tebe-i tabi'ine giriyor. O zamandan bu zamana kadar kesintisiz gelen İslami eserler var. İslam alimlerinin yazdığı eserler var. Doğru İslam bu. Doğru öğrenmek istiyorsan. Bana ne şimdiki ne olduğu, nerede nasıl yetiştiği belli olmayan bir ilahiyatçının efendim ne dediğinden. Bana ne yani? Ben doğru İslam'ı arıyorsam benim aradığım şey bu. Dolayısıyla şunun için bunları söyledim. İyi de iyi de hocam, iyi diyorsun ama güzel anlatıyorsun da ne bileceğiz biz hangisi yanlış, hangisi doğru? Sorusu çok sığ, çok anlamsız bir soru bence. Çünkü dediğim gibi doğruyu öğrenmek istiyorsanız, ben şimdi bir, aynı örnek değil de bir mukayese için söylüyorum. Özür diliyorum uzatma ama çok önemli bir
1: Estağfurullah,
0: konu bu.
1: estağfurullah.
0: Ben tarih okumadım hiç. Ben mühendislik okudum. Yani fen okudum ben. Dolayısıyla tarihi hiç okumadım. Sosyal bilgiler okumadım. Ama mesleği yapmaya başlayınca baktım ki gerçek tarihi bilmeden bu mesleği yapmak mümkün değil. Mümkün değil yani. Ömer Bey, oturdum ben 7 yıl tarih çalıştım. Bu kitap bir kere daha sonra çıktı yani.
1: Lisans okumak istesen 4 yılda bitirirdin. Sen
0: Yeminle
1: yedi yıl,
0: bak.
1: iki tane lisans bitirdin yani.
0: Peki ne yaptım? Bak bunu anlatan sebebi şu. Ne yaptım? Tarih dediğin zaman şimdi bir sürü tarih ve Emin Oktay masalarını okusanız, tamam mı? Geçmiş olsun. Temelli tarihi yanlış tarih. Daha kafayı oynatırsınız yani. Ne yaptım? Doğru tarihi aradım. Akademisyenlerin yani doğru tarihi bulabilirsiniz yani. Bizim gençliğimizde bu mümkün değildi hakikaten. Çok zordu. Bir rahmetli Kadir Mısıroğlu vardı. Ve işte birkaç kişiden ibaret doğru yazan, yazmaya çalışan. Onlar da yazdırmıyorlar zaten. Dolayısıyla doğru tarih kaynaklarını bulmak zor işti. Şimdi öyle değil. Şimdi ben buldum. Binlerce kitap buldum ben. O bizim kitaplarda şey yazdığımız dört, her birinin arkasında yüzden fazla, yüzden 150'den, 150 civarında doğru tarih kaynağı var. Yani kardeşim,
1: Bulmak isteyen buluyor diyorsun yani.
0: Bu mesela bu. İstersen eğer İslam'ın doğru halini çok rahat öğrenebilirsin kitaplardan.
1: Eyvallah.
0: O zaman da odun bunu böyle

0: Kimse bana iyi hocam iyiydi ama işte bir zamanlar bu FETÖ de cemaat deniyordu. Diyanet de buna bilmem neydi. Enayi misin kardeşim? Baksaydın doğru kaynaklara.
1: Bir delikten, bir sefer.
0: Çok önemli.
1: Bir sefer sokulmak.
0: Çok önemli. Dolayısıyla ne yapıldığını anlamak için doğru kaynaklara
1: gelişmeleri
0: bakacağız.
1: Takip edeceğiz efendim. Yani bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin bütün gelişmeleri de az önce bahsettiğim enflasyon raporu gibi 24'te ve 24 radyoda gün içinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Sonrasında Hürriyet'in manşetiyle devam edelim.
0: Peki. Hayırdır inşallah.
1: Bazukalı ucuz roman. Şimdi dün gündeme geldi. Ne geldi? Biz günün manşetinde de konuştuk. Trump NATO zirvesi için Türkiye'ye geldikten sonra dönüşünde geldiği uçak yerine başka bir uçağa binmişti ya. İşte o uçağın arka kapısından ikram aracıyla birlikte kaçırıldı. Bir askeri uçağa bindirildi.
0: Aynen. Birkaç gündür biliyoruz.
1: Onunla Londra'ya gitti falan filan. Şimdi meselenin aslını Ragıp Soylu Middle East Eye'den Ragıp Soylu kaleme almış. Hürriyet gazetesi de ondan alıntılayarak manşet yapmış. İsrail istihbaratı diyor ki Mossad CIA'ye yani Amerikan muhatabına. Başkanınızı diyor İran'dan görevli bir tim bazukayla ateş etmek suretiyle uçağını imha edecek. Bunu da Ankara'da yapacak. Bir taşla üç kuş diyorlar haberde de. Bir, Türkiye zayıf ve güvensiz. İki, İsrail Amerika'nın hakiki dostu. Üç, İran'la müzakereler artık yeter de adamlar sizi öldürmek istiyor. Bir taşla üç kuş. Şimdi konu bizim istihbarat birimlerimizin de bilgisi dahilinde olunca Amerikalı muhataplarına diyorlar ki ya yapmayın gözünüzü seveyim. Ama abartmayın. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğin gibi abi sıfır ihtimal diyorlar. Ama Amerikalılar işi ciddiye alıyor. O yüzden bazukalı ucuz roman manşetini atmış Ahmet Hakan. Selam olsun buradan. Hakikaten çok ucuz bir romanmış yani.
0: Abi o gün merakla ilgili izlediğimiz NATO zirvesi var ya. O zirve çerçevesinde en çok takip edilen şey işte Trump'ın basın toplantısıydı. O basın toplantısında bir laf etti. İlk defa hiç o güne kadar hiçbir zaman ima dahil etmediği bir laf etti. Beni öldürmek istiyorlar İran diye. Yani samimi söylüyorum hoşlanmam böyle şeyler ama dedim ki bu şeyin oyunudur.
1: İsrail'in
0: oyunu. Klasik. Evet. Niye? Evet. Tabii şu ayrıntıları bilmiyorduk ama şöyle ben o zaman İsrail'in dedim. Burada muazzam bir zirve yapılıyor. Burada Türkiye korkunç bir şey elde etti burada. Bu konuşuluyor günlerden beri. Zirvenin başlamadan önce günlerce bu konuşuluyor. Tam zirve günü buna öyle bir şey dedirttiler ki başka bir şeye kaydı gündem. Yani Trump diyor ki İran beni öldürmek istiyor diyor. Nitekim o şey de o gün konuşuldu zaten. Başka bir uçakla gitti diye. Şu ayrıntı yoktu ama. O Kettling şey başka o ayrıntı yoktu ama. Şeye kadar İngiltere'ye kadar başka bir uçakla gitti. O biliniyordu zaten. O konuşulmuştu zaten o günlerde. Şu ayrıntı yeni çıktı. Bunun ucuz bir İsrail oyunu olduğu çok net ortadaydı zaten. O günler inan konuştuğumuz şeyler bunlar. Ama şu şey kısmını. Türkiye'deki başarıyı, Türkiye'nin başarısını sabote etmeye, onu başka gündemi başka bir tarafa çevirme konusunda bir atılım olarak ben bunu görmüştüm. Nitekim dediğiniz gibi başka hedefleri de varmış. Bu İsrail'in çok yaptığı bir şey. Hep konuşuruz. İsrail başından beri, Yahudiler aslında İsrail'in kuruluşundan bile önce başlayan bir şey bu. Hep algı operasyonu işlerini götürürler. Yani İsrail'in askeri operasyonları hep algı operasyonlarından sonra gelir. O finalidir işin yani. Esas operasyonu önce yaparlar. Algılarla yaparlar. Sonra o artık işin en kolay tarafıdır o. Olgunlaştırdıktan sonra durum.
1: Tarla sürülmeye elverişli hale geldiğinde.
0: Bakın en böyle gündemi iyi takip ettiğini zanneden batılı şeylere, kesimlere söylüyorum. Gazetecisi, bilmem nesi, efendim, sivil toplum örgütü falan filanı. Şu 7 Ekim 2023'e kadar, ondan öncesinde hep Hamas veya El Fetih tırnak içerisinde teröristlerinin hep İsraillere, sivillere saldırdığını, efendim, hep İsraillerin mağdur olduğunu bilirdi. Hep böyle bilirlerdi. Buna

0: yönelik çok ilginç efendim hikayeler, öyküler hep aktarılmıştır Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya. Hep böyle ama yani hep böyle. Yani mağdur insanlar ya, hep işte şeyin teröristler şeyler orada mağdur ediyorlar falan. İlk defa bu şey bozuldu. Bu 7 Ekim'den sonraki süreçte. Şimdi yırtınıyorlar bu şeyi tekrar geri elde etmek için. Milyarlarca dolar, bakın abartmıyorum. Şu anda İsrail veya Yahudiler, Amerikalılar da dahil olmak üzere tekrar bu mağdur sıfatını kazanabilmek için sosyal medya şirketlerine, efendim o işte sivri isimlere, Avrupa'daki, Amerika'daki, onlara milyar dolarlar ödüyorlar şu anda. Üzerine basa basa diyorum, abartmıyorum. Zaten bunun bir kısmı açıklandı.
1: Çıktı,
0: yani
1: çıktı.
0: Hangi firmalar anlaşma yaptı açıklandı yani. Şu anda milyar dolar ödüyorlar. Ve bitireceğim. Ömer Bey, Yahudilerin bir özelliği vardır. Çok uzun vadeli çalışırlar. Bir zamanlar dediğim 1876-78-80'ler. Abdülhamit Han'dan toprak izledikleri zamanlar. Hatta Abdülaziz Han'dan Allah rahmet eylesin cümlesine, amin, buradan rahmet diliyoruz bütün sultanlara, Osmanlı sultanlarına. Hep Abdülhamit Han'dan toprak istedikleri, Theodor Herzl'in toprak istediği yaygındır, meşhurdur.
1: Yazılır, evet.
0: İlk önce isteyen Paris Baronu Rothschild
1: Allah Allah.
0: Abdülaziz Han'dan istiyor.
1: Abdülaziz Han'dan.
0: Tabii yani bu da böyle boş, altı boş bir şey değil. Mustafa Reşit Paşa, Mason. Mustafa Reşit Paşa, İngilizlerin büyük dediği, büyük mason aslında olan Mustafa Reşit Paşa sayesinde Kırım Harbi'ne sokuyor Osmanlı'yı. Ve Osmanlı tarihinde ilk defa, Abdülmecit Han döneminde ilk defa dış borç alma izni veriliyor hükümete, Baba Ali'ye ilk defa. Zaten harbe sokmak istemenin sebebi de bu. Çünkü İngilizler, Fransızlar, Rothschildler aslında yıllardan beri Osmanlı'ya borç vermeye çalışıyorlar. Osmanlı buna yanaşmıyor. Çünkü borç alırsa talimat da alacağını biliyor. Ama Mustafa Reşit Paşa sayesinde bunu hemen bitiriyorum. Bunu başarıyorlar. Borç veriyor. Kime kim veriyor borcu? Rothschild. Rothschild'in meşhur Mayer Rothschild, yani Paris baronu. Paris baronu. Biliyorsunuz bunların aslı Frankfurt'tadır. O 4 oğlunu 4 yere gönderdi. İşte Napoli, Paris, Londra. Bu Paris'teki. İşte o bu borç çok tabii 120 katına çıkıyor bir süre sonra. İşte o Rothschild geliyor Abdülaziz Han'a, bütün borçları diyor kapatabiliriz. Bir tek şartla, Yahudilere Filistin'e yerleşme izni verin diyor. Bunu kimse konuşmuyor. Hep şeyden şey meşhur.
1: Abdülhamit Han'a Theodor Herzl'in.
0: Bundan çok fazla değil. Birkaç ay sonra işte o tahttan indirip bilekleri kesiliyor Abdülaziz Han. Onun için ben bunlara maşa diyorum. Bu paşa var ya, paşa denen. Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa. Ya. Bunlar maşa. Kimin? Yahudilerin maşası bunlar.
1: Tarihteki
0: bunlar,
1: ilk darbe olarak geçer.
0: Geçer. Bunlar yıllar sonra kurulacak olan İsrail'in asıl mimarları bunlardır. Ha. Türk maşaları, Türk paşaları, İsrail maşaları. Uzattık konuyu. O zamandan itibaren şunun için bugün buraya geldik, şu konuya geldik. O günlerde Yahudiler Filistin'e bir Yahudi devleti kurmak istiyormuş dediğin zaman ya saçmalama ya, kim bu, kolay mı diyebilir diyordu insanlar. Kurdular ama. Buna niye geldim bu konuya? Şunun için geldim. Şimdi
1: uzun vadeli plan yaparlar demiştim.
0: Şimdi dedim ya az önce, milyar dolarlar ödüyorlar şu anda bu şeydeki, niye bozuldu onların imajı? Onların algı operasyonu imajı niye bozuldu? Filistin'de, Gazze'de yaptıkları ortaya çıktığı için bütün dünya ayağa kalktı.
1: Aynen.
0: İşte bundan dolayı şu pozisyonda, şu ortamda sen ben ya ne kadar ödesinler, nasıl kapatacaklar bu şeyi? Artık iletişim dünyasında yaşıyoruz. Her şey, her yere yayıldı bunların bu şeyleri yaptıkları diye düşünebiliriz.
1: Dediğimiz anda da geçmiş
0: olsun. Ama onlar onlar bu dediğim milyarları bizim algımızı, bizim düşüncemizi değiştirmek için ödemiyorlar. Onların hedefi bizden sonraki, bizim torunlarımız. Evet, uzun vade dediğim şey bu. Onlar şu anda bizim için bunu yapmıyorlar. Ama bakın, yeminle söylüyorum, bir süre sonra bu efendim yapay zeka, tamam mı? Bütün araba motorları onların emirlerinde. Bir süre sonra biz bir tek kare şey bulamayacağız. Yani bu kadar şeyde yaşıyoruz değil mi?
1: İletişim...

0: dünyasında.
1: Bağımlılığımız.
0: Bir tek kare bu bildiğimiz batı kaynaklı kaynak şeylerden bahsediyorum. Yapay zekadan ve arama motorlarından, Google'dan falan. Bir tek kare Gazze'linin çektiği sıkıntıyı ve oradaki açlığı oradaki dair bir şey bulamayacağız biz. Yani sizi temin ederim.
1: Sansürlenecek, engellenecek.
0: Bulamayacağız yani. Bu kadar basit.
1: İşte bu noktada bir kere daha hakkını teslim edelim. Buradan da selam edelim sevgili dostlarımıza. Anadolu Ajansı.
0: İletişim Başkanlığı.
1: İletişim Başkanlığı'nın. TRT. İletişim Başkanlığı'nın, TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan.
0: Çok değerli.
1: Dozunu arttıran bu soykırımın dünyaya duyurulmasında.
0: Çok değerli. O kanıtlar, o kitaplar, o kadar
1: o
0: önemli.
1: O belgeler.
0: Çok önemli.
1: Bu hakikaten çok kıymetli. İşte Nuh Bey'in bahsettiği gibi yani şimdi bir şekilde düştüğü yerden kalkma gayretinde olan bir Siyonizm.
0: Yapacağı bunu yaptılar zaten.
1: Siyonizm görüyoruz. Yatırımlarını hem maddi hem de uzun yıllara sari yapan bir yapı görüyoruz. Biz unuttuğumuz anda ne diyor Aliye İzzet Begoviç merhum? Unutulan soykırım tekrarlanır.
0: Kaç defa olmuş ama yani.
1: Dolayısıyla aynen öyle. Biz unuttuğumuz anda bu tekrarlanmaya devam edecek. Biz hatırlatmaya devam edeceğiz.
0: Aynen.
1: Hızlıca o zaman birkaç
0: onun için
1: madde.
0: Bir madde çoğu diyorum. Yani şu şey bir dijital enflasyon altındayız. Bir dijital efendim baskısı altındayız. Hı hı. Çok saçma gelebilir bu söyleyeceğim şey değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Gelirse gelsin ben bunu söyleyeceğim. Biz basılı eser vermemiz çok önemli şu anda bizim. Basılı eser vermemiz işte o kanıtlar şeyin yanındaki kitaplar çok değerli. Basılı eser çok değerli. Eğer basılı bir eser vermiyorsan veya bu gerçekleri basılı hale getirmiyorsanız
1: suya yazı yazıyorsun demek.
0: Atanıza rahmet Ömer Bey tam onu söyleyecektim işte. Evet. Tam o ifadeyi kullanacaktım atana rahmet.
1: Eyvallah.
0: Özür dilerim buyurun.
1: Abi estağfurullah. İsrail Avrupa'da iç savaş olabilir demiş. Bugün Yeni Şafak'ta yer alan bir haber. Hızlı geçeceğim bunları. Süremizi daha kontrollü kullanalım. Avrupa'da iç savaş olabilir demiş. Yeni Şafak gazetesi bugün birinci sayfasından meseleyi iç savaş istiyor galiba ya yormuş. İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Avrupa'daki aşırı sağ yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını söylerken Avrupa'da iç savaşlar görebiliriz ifadesini kullanmış. Var yine bir karıştırdıkları bir şey var ama Abbas dün Ankara'daydı.
0: Evet.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demeci dünyaya verdiği kararlılık mesajı yine bugün gazetelerde ağırlıklı olarak yer alıyor. Dün biraz değinmiştik. Mekke Anlaşması'nı da Şarkül Avşat'a yorumlamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Şeyimiz açık diyor. Yani kapımız açık. Dost kardeş ülkeleri hiçbir ülkeyi de burada hedef almıyoruz diyor. Mekke Anlaşması çok mühim, çok önemli bir anlaşma. Zaten biz dilimiz kesinlikle döndüğünce pazartesi günü ifade etmiştik. Yine bugün gazetelerde yer alan ağırlıklı haberler onlar. Sayın Bahçeli dün
0: bir cümle söyleyeceğim bu şeyle ilgili.
1: Evet,
0: bu Mekke Anlaşması'na yakın zamanda dahil olan ülkeleri biz görebiliriz. Yani ben hatta bu üç devletin başlamasını bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Mısır'la ilgili bir şey söylemişti geçen.
1: Evet.
0: Ben bunun bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani bu üç devletle kurucu olarak bu üç devletin başlamasının Mısır'ın burada dahil olmamasının anlaşmalı bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanda, yakın zamanda Mısır'ın da dahil olabileceğini düşünüyorum buna ve diğer başka devletlerinde. Yani şunu söyleyelim. Daha önce şu anda başka bazı geçmişte yıllardaki ittifaklardan bahsediliyor. İşte falan zaman şu olmuştu, falan zaman bu olmuştu diye. Bunun onlardan hiçbirine benzemediği kanaatindeyim. Çünkü düşün orada devlet oradaydı. Yani Sayın Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, oradaydı. Dolayısıyla bu kağıda imzayı atıp sonra herkes yoluna değil. Öyle olmayacak bu.
1: Bu anlaşma başka bir anlaşma.
0: Bugünkü ortam çünkü farklı bir ortam.
1: Evet.
0: Bu anlaşmayı doğuran o sebepler çok farklı.
1: Evet.
0: Bu üzerinde çok uzun zamandır çalışılan bir noktaya gelinen bir nokta bu. Üzerinde çok çalışacak olarak gelinen bir nokta. Dolayısıyla ben bunun bölgeyi de aşan bir kıtaları da ilgilendiren bir aşamaya geleceğini düşünüyorum.
1: Anlaşıldı. O zaman yine mühim olan bu anlaşmaya ilişkin önümüzdeki günler hareketli geçebilir diyelim.
0: Ben bekliyorum şahsen.
1: Bahçeli'de istismara müsaade etmeyiz, edilmemeli uyarısı yaptı. Neyin istismarı? Malum terörsüz Türkiye meselesinde kritik virajları bir bir dönüyoruz bin şükür. 467 milletvekilinin kabul oyuyla meclisten geçen yasal düzenleme sonrası Sayın Bahçeli hem elimizi hızlı tutmamız gerekiyor diyor hem de istismara müsaade edilmemesi gerekir diyor. Bu herkesi kapsayan bir uyarı. Yani Sayın Bahçeli'nin uyarısı Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine ya da değil. Parti teşkilatına değil. Yönelik falan değil.
0: Tam aksine
1: bilakis bunu istismar etmeye çalışan özellikle Türkiye'yi yok etme çabasındaki İsrail'in tezlerine tutunan, İsrail ağzıyla konuşan, Netanyahu da böyle demişti, işte Kürtleri de dövüyorsunuz demişti falan üzerine diyen yani çok sorumsuzlar da istismarın yapılmaması uyarısından nasibini almalı diyelim. Şimdilik o kadar söyleyelim. Sen ne dersin abi bu noktada?
0: Şunu söyleyeyim. Dediğiniz gibi Sayın Ömer Çelik de çok tepki gösterdi o açıklamalara. Yani Netanyahu
1: abi olacak şey mi ya?
0: Hem de şu dönemde. Olacak şey mi ya? Hem de şu dönemde yani. Çok saçma. Ama şöyle mesela biz Demi'de tek yekpar olarak görmememiz lazım. Orada da bu şeyin olmasını istemeyen çok kişi var. Yani bunu bilmek lazım.
1: Var.
0: Şunu ilave etmek isterim bu istismar konusunda. Ömer Bey ben bu süreç başladığında hep tekrarlayıp duruyorum bıkmadan. Bıktırıyorum belki ama gene de efendim ısrarlı olmayı düşünüyorum. Daha önceki teşebbüslerde yani bu terör belasını başımızdan tamamen def etmeye yönelik teşebbüslerde hep çok kanlı ve artık terörü bu bir adım atmayı tamamen engelleyecek şeylerle terör eylemleriyle engellediler. Hep öyle yaptılar yani.
1: Evet.
0: Yani geçmişten bu tarafa düşün. Mesela Özal'ın zamanında tam meclise gelecekti. Daha doğrusu özlüyorum. Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi. Yarın Bakanlar Kurulu'na görüşecekti konu. Bir gün önce o silahsız askerler erlere.
1: Evet.
0: Yani bunun örnekleri çok var. Çok var. Şimdi çok en önemli teşebbüs şu anda var. Yani terörü tamamen yok etme konusunda. Fakat örgütün sadece içeride değil. İçeride yıllar önceden bitirmişti o potansiyel ama dışarıda da aslında bir böyle kanlı eylem yapma şeyi fazla kalmadı. Kapasitesi kalmadı. Bu engellendi çok şükür. Dolayısıyla şu anda ben Allah'ın izniyle o tür bir engelleme çabası görmüyorum. Fakat bugünün tehlikesi de bu istismar şeklinden içeriden evet, fitnelerle evet. engellenme veya sabote edilmeye çalışılıyor.
1: Evet.
0: Bununla ilgili bir cümle söyleyeceğim. Bugün bir yer yani dün de şeyin bir laflarını ben duyuyorum Özgür Özel'in. Çok böyle zaten o şeyde ortaya koydukları tavır da çok bana göre izahı çok zor bir tavır oylamada. Yarısı öyle yarısı böyle hatta üçte ikisi üçte birisi böyle. Ne o zaman siz bunun faydalı mı zararlı mı sizce yani? Garip bir şey o bir tarafa. Özgür Özel çok tehlikeli çok çirkin bir şey yapıyor şu aşamada. Zaten hatırlarsan daha bu komisyon daha doğrusu bu daha ilk adım atılırken hemen şehit ailelerinden bahsetmişti. Sanki ondan başka şehit ailelerini düşünen yok. Sanki o düşünüyor sanki yani. Onlar düşünüyorsa bu Türkiye valiler gelmeyecek zaten. Gelmemesi lazım zaten. Onların şeyi bu aslında bu çektiğimiz. Şimdi de bir genel af lafı ediyor. Özgür Özel. Böyle bir şeyde bulunuyor. İşte iktidara gelince kadınlara yönelik suçlar hariç efendim herkese genel af getirecekmiş. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyor. Bir af şimdi bir af yapılıyormuş. Bir af işte bu şeyi af olarak değerlendiriyor. İşte kader suçlular diye bir şey. Onlara da bunun uzanması lazım. Bu adaletin sağlanması lazım. Biz gelince biz onlara da af çıkaracağız falan gibi. Bu bir af değil. Bu önemli bunu söyle bu vurgu. Şöyle önemli. En yumuşak karın burada bunun şu çerçevesinde bir af teröristlere bir af olduğu algısı uyandırmaya çalışıyorlar. Halbuki böyle bir şey asla yok. Şunu hatırlatıp bitireceğim. Hani işte 5 yıl 10 yıl erteleme var. İşte bu erteleme süresi içerisinde herhangi bir terör destek teşebbüsünde bulunmazsa o şey
1: cezayı çekmiş sayılır.
0: Çekilecek. Bunu af olarak değerlendiriyorlar. Tamam mı? Halbuki
1: Af şartlı olmaz abi, değil mi?
0: Bir, iki.

0: İkincisi, çok çirkin bir manipülasyon yapıyorlar. Bir kere Türkiye'de ta 1988 yılında başlatılan, hatta 83'te başladı, 88'de tekrar güncellenen, en son 2005'te ben hatırlıyorum güncellenen bir topluma kazandırma yasası diye bir şey var. Hani pişman, etkin
1: Etkin
0: pişmanlık
1: pişmanlık.
0: falan. Zaten biliyorsunuz da geçen yıllardan bu yana pişman olup da gelip teslim olan PKK'lı teröristler eğer bir şu anda aynen şu anda zikredildiği gibi bir öldürme eylemine katılmamışsa, bir suç işlememişse biliyorsunuz onlar bir af derken bu şeyden yararlanıyor zaten. Böyle bir şey var zaten şu anda. Böyle bir uygulama zaten böyle bir kanun var. Şu andaki uygulama bunu daha inceleyip sık dokuyan bir uygulama. Şunu hatırlatalım. O 5 yıl 10 yıl engel, bekleme var ya. O bir silahla bir terör eylemi yapması sadece kapsamıyor. Herhangi bir ifadesinde terör örgütünü PKK'yı yani öven, onun propagandasını yapan bir ifade kullansa dahi
1: O da terörist
0: o örten
1: içine giriyor.
0: aynen.
1: Tabii.
0: Bu kadar ince bir şey var.
1: Yani şimdi
0: Dolayısıyla bu şey çok iyi niyetsiz. Yani şu andaki yapılanları af olarak değerlendirip işte biz gelince bu affı şuraya şuraya da yayacağız, bu adaletsizliği önleyeceğiz türü ifadeler. Yani bir parti liderini bırakın, bir sorumlu Türk vatandaşına yakışan ifadeler değil.
1: aynen öyle. Şimdi ona da geçmezden önce şeyi hatırlatalım. Dedin ya abi, Dem Parti içinde de bu meselenin bu şekilde memleketin hayrına ilerlemesinden
0: CHP'de ve Yeni Parti'de olduğu gibi.
1: rahatsızlık duyanlar var dedin. İşte DEM Parti'nin daha böyle akil, ayakları yere basan isimlerini bugün Cumhurbaşkanı
0: Evet. Saat
1: külliyede
0: 16'da
1: kabul
0: görecekler,
1: edecek.
0: evet.
1: Mithat Sancar Hoca ile Pervin Buldan hanımefendiyi onları kabul edecek. Sürece ilişkin istişareler yapılacak diye bekliyoruz. Yine günün önemli haberlerinden biri, takipçisi olacağız. Bu hayır oyu veren yeni partililer var ya abi.
0: Üçte iki.
1: Özgür Özel'in bir sosyal medya paylaşımı okudum. Bizim hayır oyumuz diyor, İyi Parti'den fazla. Evet, oyumuz da Dem'den fazla
0: Çok
1: diyor. Çok
0: güzel.
1: enteresan değişik
0: Çok
1: bir
0: güzel.
1: kurgu oluşturmuş. Şimdi düzelten seyircilerimiz olacaktır. Hayır değil, Dem Parti'nin daha fazla falan diye. O latife kısmı. Hayır diyenler Anayasa Mahkemesi'ne gidecekmiş abi. Şimdi bak. Senin parti genel başkanın çıkıyor, ben evet diyeceğim. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın diyor. Buraya kadarını anlıyorum. Buraya kadarı bir demokrasi sosuyla demokrasi ambalajında servis ediliyor. Yeni nesil siyaset falan diye.
0: Doğru, öyle dedi.
1: Ama tamam, hayır dedin, kabul. Tamam, durduğun yeri de gösterdin, tamam. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek nedir ya? Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde mi vardı haber arkadaşlar? Evet, Yeni Şafak gazetesi, yeni partideki çatlak büyüyor. Redciler düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal etmek istiyorlar. Özgür Özel'in direnmesine rağmen bu grup AYM'yi gündemde tutuyor diyor Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi bu soruyla beraber mi sorayım? Silivri'dekinin istifasını ayrı mı sorayım? İstersen beraber sorayım. 100 yılın yolsuzluğu. Sen biraz önce Alihan Kuriş dedin. Hatta kıyaslamak için ahbap dedin falan.
0: Evet.
1: Onun
0: Ama
1: 20
0: bu yok o
1: katı
0: zaman
1: falan.
0: şey, gündemimizde.
1: Bunların hepsi var ya, bunların hepsini kulağına damla diye damlatır. 100 yılın yolsuzluğundan bahsediyorum. Davasının baş şüphelisi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Diploması olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı ama herhalde istifa ettiği bir partinin adaylığı da an itibariyle düşmüştür.
0: Belli olmaz onların.
1: Diploma yok zaten, aday bile değil de. Hadi neyse, yani onların jargonuyla devam edelim. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini, yeni partiye katıldığını söylüyor. Yeni partide hayırcılar Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutacaklarmış. Ama buna yeni partinin genel başkanı direniyormuş. Ne diyorsun?
0: Önce şuradan başlamak isterim. Bu istifa zaten bana göre çok anlamsız bir istifa da yani zaten anlamsız derken malumun ilamı derdi yani eskiler. O tür bir şey ama şu tarafından ben garip karşıladım.

0: Kemal Kılıçdaroğlu bu CHP'nin tekrar başına gelmesinden itibaren değil, ta o 4-5 Kasım 2023'deki kurultaydan itibaren her vesileyle bir orada bir şey döndüğünü ima etti hep ve hep çalmaktan çırpmaktan bahsedip durdu hep yani. Hatırlar mısın herhalde şeyden daha bu partinin başına tekrar gelmeden önce de gene çok yoğun bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nu ima eden şeyler, ifadeler kullandı yani. Çalma, çırpma, temizlenme ve partinin
1: arınma.
0: Arınma. Ve geldiğinden beri de yoğun bir biçimde arınmadan bahsetti. İşte bazı teşkilatlar, il teşkilatları görevden alındı bu çerçevede vesaire vesaire. Bazı ihraçlar yapıldı filan. Ben birkaç yayında da söyledim. Ben bu dönemde asıl Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar beklerdim şeyden. Kılıçdaroğlu ve partinin diğer yönetim kadrolarından. Neden?
2: Neden?
0: Neden? Ya eğer Kılıçdaroğlu gerçekten partinin arınmasını önemsiyorsa, dediği gibi ben benim bir tek şeyim var. Böyle bu onun ifadeleri. Partinin arınması. Yoksa ben aday olmayacağım dedi daha önce. Hatta hatırlarsanız o şeyden önce de gene o boşa çıkarıldı, taca atıldığı şeyden önce de partiyi işte sakin bir şeye, sahile ulaştırıp bırakacağım falan diyordu yani.
2: Evet,
0: neyse.
2: Evet.
0: Niye geri döndü veya niye geri dönmek istedi? CHP'yi arındırma iddiasıyla.
1: Tamam.
0: Bunları adımlar attı. Bunun benim için sembolik bir tane anlamı var. Bunu hep söyledim de ben şeylerde. Bir tek anlam var, sembolik. Ekrem İmamoğlu'dur partiyi kirleten isim olarak yani sembolik olarak hale gelmiş. Partiyi arındırma için sembolik adım da benim için İmamoğlu'yla ilgili o dönemde üyeliğini askıya almak mıdır? Anlatabildim mi? İhraç disiplin kuruluna sevk etmek
1: doğru,
0: midir?
1: Doğru.
0: Yani Kılıçdaroğlu partinin başına geldikten sonra son dönemde bu attığı adımlar var ya hani bazı isimleri efendim disiplin kuruluna sevk ettiler, ihraç ettiler. Bazı şeyler yönetimler aldılar, bazı il başkanlar aldılar.
1: Tabii.
0: Şimdi ben soruyu sana soracağım. İmamoğlu kirletme konusunda, CHP'yi kirletme konusunda o görevden aldığı, disiplin kuruluna sevk ettiği isimlerden daha mı az kirletti ki partiyi buna dokunmadı, bu en sona kaldı? Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu beklerdim. İlk adımı şeyler atacaktı.
1: İmamoğlu'yla.
0: Ne yapacaksa askıya mal. Bunu hep söylüyor ama kendisi bunu söylüyordu zaten. En azından bu partiyi kirletenler, partiyi kirletme şeyinde olanların soruşturması, davaları bitinceye kadar üyelikleri askıya alınmalıdır diyen kişi bu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben orada
2: enteresan,
0: bir kere öyle ama yani.
2: Ama istifaya zorladı belli ki yani. Hani
0: bilemem.
2: Belli ki değil.
0: Yani
2: görünen
0: yani,
2: o.
0: Parti kurulan ne zamanıydı? Bilemem. Ben bu çağrının Özgür Özel'in yani bu İslam Özgür Özel'in çağrısından sonra geldiğini düşünüyorum. Hani dedi ya bırakın oralara gelin artık falan dedi. Ondan sonra geldiğini düşünüyorum. Ben de böyle düşünürüm yani madem ki.
1: Enteresan.
0: Böyle ikincisi bu konuştu. Süre bittiyse hemen susayım.
1: Bitti. Sıkıntı.
0: Şöyle.
1: İkincisini
0: de bu alalım. Mesele hani hayırcı evetçi meselesi. Ömer Bey bu mesele asla ve asla parti içi demokrasi ki CHP'de de bunu başlamak hep buna ikilikleri bununla şey yapıyor, izah ediyorlar. Bu öyle bir mesele değil. Yani bahsettiğimiz evet hayır meselesi başka bir şeye benzemiyor. Türkiye'nin bekasına evet veya Türkiye'nin bekasına hayır bu. Dolayısıyla o hayırcıları öyle işte bu parti içi demokrasi öyle bir şey izah edemezsiniz. Bunu izah etmeleri lazım. Niye
1: doğru.
0: Hayır?
1: Doğru. Niye memleketin hayır? Hayırına değil.
0: Niye hayır?
1: Onu bir izah etmesi lazım.
0: Hayırını bırakın memleketin yıkımına evet demektir o. Buna hayır demek memleketin yıkımına, terör örgütüne evet demektir.
1: İsrail'e.
0: Aynen öyle.
1: Arzu Mevuda.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi abi? Nuh abicim çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Allah sağlık verirse estağfurullah. Yarın da beraber
0: İnşallah.
1: Olabilir miyiz?
0: İnşallah.
1: Ben buradan
0: nasip.
1: Resmi teklifimi yapmış
0: Allah'tan
1: olayım.
0: Allah'tan mani gelmesi inşallah.
1: Tamam o zaman. Efendim yarın da Sayın Nuh Albayrak'la günün manşetinde karşınızda olmayı arzu ediyoruz. Giremediğimiz meseleler vardı. Genar'ın
0: şey
1: anketi.
0: İnşallah.
1: Genar'ın anketi vardı. Hakan Bayrakçı hani oğlu yeni partide siyasete girmiş ya Hakan Bayrakçı bir anket açıkladı. Bölünerek çoğalma gibi oldu bu.
0: Amip
1: CHP bölününce oylar ya. Artmış. CHP ile bu Özgür Özelcileri topluyorsun abi. Bayağı 50'ye yaklaşmışlar yani zorluyorlar.
0: Başka 50, 50'leri
1: zorluyorlar. Ona karşılık sevgili İhsan Aktaş abimiz başında Genar bir araştırma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ya dur söyleyeyim ya madem öyle 15.4. Özgür Özel'in yeni partisi 14.5. Yani CHP yine yeni partinin önünde gözüküyor.
0: Ben hemen şunu hep söylüyorum. Şu andaki o milletvekilleri üzerinden görünen görüntünün
1: doğru isabetli bir görüntü olmayabilir. Onu söyleyecektik ve son olarak da akşamın bugünkü manşeti güzel bir manşetti. Kasadan çıkan milyon dolarlık şu ahbapçılar var ya, hani şu sanatçı sepetçi takımı, şu muhalif görünen Allah. Zibidiler. O ahbapçıların ne büyük bir vurgun yaptıklarına dair bir haber daha çıktı. Kasadan vitamin hapı çıkmış.
0: 1 milyon dolarlık
1: altın olması gereken kasadan vitamin hapı. Hararetle tavsiye ediyoruz. Ona da bakınız. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affedin.

düşülmüş yeni şehriyle, oradaki meydanları, parklarıyla hep birlikte artık güvenle geleceğe bakıyor. Bu hepimizin gururu, bu hepimizin başarısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle güçlü, öyle kudretli bir devlet ki işte 2 yılda böylesi bir başarıyı milletiyle bir olarak gerçekleştirdi. Sadece üst yapı yapmadık. Bununla birlikte İl Bankamızla birlikte 11 bin kilometrelik bir altyapı yaptık. Bu Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk geliyor. Yani atık su arıtma tesislerinden düzenli depolamaya, oradaki yeni şehirlerin işte yağmur suyu kanallarına kadar altyapıyla alakalı aklınıza ne geliyorsa bu projelerin hepsi yapıldı. Okullarıyla, parklarıyla gerçekten meseleye bütüncül baktık. Meydanlar şehirlerin kimliğidir dedik. Her şehrimize meydan yaptık. Tarihi yapılar üzerinde titizlikle çalıştık çünkü onlar bizim kimliğimizdi. Geleceğe, çocuklarımıza bırakacağımız bize emanet. Biz bu emaneti gözümüz gibi koruduk ve çocuklarımıza bir miras olarak geri bıraktık. En önemli hedefimiz ise vatandaşımızı bir an önce yuvasına sokmaktı. Onun için çalışmalarımızı yaparken üretim hızımızı saatte 23, günde 550 konuta ulaştırdık. Yani şu toplantı sürecinde deprem bölgesinde 23 konut bitirildi. 27 Aralık 2025 itibariyle 11 ilimizde 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teslim ettik. Size 455 bin konutu şöyle anlatayım. Nüfus bakımından baktığınızda Litvanya, yüz ölçümü bakımından ise Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısıyla, üst yapısıyla, iş yerleriyle topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik. İşte bu inşa çalışmalarımızın her aşamasında çevremizi koruyarak adım attık. Enkaz atıkları ne olacak dediler. Enkaz atıkları dönüşümü için devasa geri dönüşüm tesisleri kurduk. Atıklarımızı dönüştürdük, dönüştürmeye devam ediyoruz. Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir. Sıfır atık uyumludur, enerji verimlidir. İnanın kolay değil. Kapsamlı bir koordinasyon, büyük bir azim ve kararlılıkla çok şükür buralara geldik. Bunu yalnızca bir inşa başarısı olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarma, güveni yeniden kurma ve umudu ayağa kaldırma iradesi olarak değerlendiriyoruz. Ve biliyoruz ki afet yönetimi yalnızca afetler sonrası mücadele değil, aslında öncesinden riskleri görmek, yapı stoğunu güçlendirmek, yerel yönetimleri desteklemek ve şehirleri dirençli biçimde kurmaktır. Biz de bu vizyonla 11 ilimizde elde ettiğimiz tecrübeyi tüm şehirlerimize taşıyor. Hem kentsel dönüşüm hem de çok uygun koşullarda sunduğumuz

Sosyal konut projelerimizle TOKİ'mizde şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışıyoruz. Değerli misafirler, şu net. Kentsel dirençlilik afet yönetimi ile iklim değişikliğini

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamalarda bulunuldu. Detaylarını öğrenmek üzere hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da bizleri 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Ahmet Taner merhaba. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hangi mesajlar paylaşıldı? Neler söylendi?
1: Duygu Göktürk selamlar. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Bu haftaki toplantıda terörsüz Türkiye'den Mekke Anlaşması'na, Kızıldeniz'den İsrail'in saldırılarına kadar pek çok konu gündeme geldi. Hemen çok uzatmadan terörsüz Türkiye'den başlayalım. Öncelikle terörsüz Türkiye'nin millet için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti Milli Savunma Bakanlığı ve çalışmaların Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde başladığını ifade etti. Özellikle biliyorsunuz 10 Ağustos'ta Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifi meclisten geçmişti ve bu noktada da 8. madde doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Şimdi 8. madde ne diye soracak olursanız da 8. madde şu. Terör örgütü mensuplarının teslim oldukları vakit beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, bomba, patlayıcı gibi unsurların Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca teslim alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı bir 8. madde var. O 8. maddeye dayanarak da Milli Savunma Bakanlığı an itibariyle çalışmalarını devam ettirmiş durumda. Hakeza biliyorsunuz hudut bölge de çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bu hafta itibariyle bir PKK'lı teröristin teslim olduğu ifade edildi. 490 şahısın sınırda yakalandığı ve buna müteakip 716 kişinin de sınırı geçemeden yakalandığı, engellendiği ifade ediliyor. Şimdi tabii bu noktada da bazı spekülasyonlara değinmekte fayda var Duygu Göktürk. O da ne? Son zamanlarda karakol ve üst bölgelerinin kapatılacağını, personel sayısının azaltılacağına dair bazı iddialar vardı. Bakanlık buna da açıklama yaptı ve cevap verdi. Şunu söyledi, herhangi bir şekilde karakollarımızdaki personel sayısının azaltılması veya üst bölgelerinin kapatılmasına ilişkin hiçbir çalışmamız yok. Yalnızca ve yalnızca kontrol noktalarında azaltmaya doğru gittiklerini söylediler. Çünkü kontrol noktaları da teröre ilişkin kurulan kontrol noktalarıydı. Terör olmadığı vakitte de bu kontrol noktalarının maliyet ve personel yükü oluştuğu söyledi. Bazı kontrol noktalarının birleştirildiği ifade edildi ama kesinlikle bir karakol veya üstlerin kapatılma durumunun söz konusu olmadığını ifade edelim. Diğer yandan geçtiğimiz gün Yalova'da biliyorsunuz F-16 uçağımız düştü, eğitim uçağımız düştü. Pilotumuz fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan sağ salim bir şekilde çıkabildi. Bununla alakalı olarak da bakanlık dedi ki pilotumuz gayet iyi bir refleksle fırlatma koltuğunu kullanmıştır dedi. Bununla alakalı olarak da soruşturmalarımız, kaza kırımın sebebi dikkatli bir şekilde inceleniyor ifadesini kullandı. Şimdi gelelim Mekke Anlaşması'na. Duygu Göktürk biliyorsunuz geçtiğimiz günler 7 Ağustos'ta imzalanmıştı bu anlaşma. Bununla alakalı olarak bakanlık kaynakları şunları söyledi. Hem mevcut ilişkilerin, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin mevcut ilişkilerinin çok daha farklı bir seviyeye çıkacağı ifade edildi. Aynı zamanda bunun bir savunma paktı olduğunun altı çizildi. Herhangi bir şekilde düşman belirtilmediğinin de altı çizildi. Yalnızca savunma odaklı söylenildi ve ilerleyen günlerde de bu üç ülke arasında askeri, ekonomik pek çok işbirliklerinin de arttırılacağı ifade edildi. Ve şunu da söyleyelim. Yani NATO'ya bir rakip olmadığı söylendi bunun. Yani uluslararası güvenlik mimarisinin tamamlayıcı bir unsuru olarak değerlendirildiğini söyledi. Aynı zamanda bir karargahın olmayacağı bir sekreterya şeklinde ilerleneceği söylenildi ve bu üç ülkeden seçilecek sekreteryanın 3 yıl süreyle görev yapacağı ifade edildi ve ilk sırada Pakistan'ın olduğunu biz biliyoruz. Şimdi tabii Kızıldeniz de çok önemli bir yere sahip bu noktada. Özellikle İsrail'in saldırılarına da değindi zaten Kızıldeniz'le bağlantılı olarak Milli Savunma Bakanlığı. İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları, özellikle Gazze planı çerçevesindeki 15 maddelik o teklife, o anlaşmaya uymadığının altı çizildi. Bölgede istikrarsızlığın devam ettirildiğini vurguladı Milli Savunma Bakanlığı ve lafı Kızıldeniz'e getirdi. Kızıldeniz'in güvenliği için Suudi Arabistan Riyad'da toplantıların yapıldığını söyledi. Hatta bugün de bir toplantının olduğu ifade edildi. Amaç oradaki ticaretin engellenmemesini sağlamak ve Körfez ülkelerine bu biliyorsunuz ateş ortamında daha güvenlikli bir yer sağlamak olduğu söylenildi. Bu Riyad'daki toplantıya Türkiye

0: Türkiye'nin de temsil ettiğini, Türkiye'nin de katıldığını ifade edelim. Dediğimiz gibi oldukça fazla konuya değindi Milli Savunma Bakanlığı. Az önce de ifade ettik. Terörsüz Türkiye'den Mekke Anlaşması'na, İsrail, Lübnan'dan Kızıldeniz'in güvenliğine kadar biz de bütün onlara anları, gelişmeleri sizlerle paylaştık diyelim Duygu Göktürk ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak Ankara'dan aktardı efendim. Şimdi diğer önemli gelişmelerle devam edelim. Ankara merkezli soruşturmada bu sabah büyük bir operasyon düzenlendi. Hedefte Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü vardı. 17 ilde aynı anda adreslere gidildi efendim. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Ancak operasyonun asıl dikkat çeken tarafı para ve şirket ağı. Masak incelemesinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerine yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi belirlendi. Aramalarda ele geçirilenler de kameralara yansıdı. Evlerden silah çıktı, kasalar açıldı ve yüklü miktarda para bulundu.
2: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuriş'ti.
3: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. Masak incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. Masak'ın radarına takılan bir başka nokta da yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kuriş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Diyarbakır'da jandarma tarafından büyük bir operasyon düzenlendi. 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla yasa dışı kenevir ekimi ile mücadele eylem planı kapsamında düzenlenen operasyonun detaylarını Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan'dan alalım. Hemen Diyarbakır'a dönüyoruz. Şeyhmus Çakan, merhaba. Operasyonun detaylarını, gelişmeleri senden alalım.
4: Diyarbakır'da Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri özellikle uyuşturucu ekimine karşı uzun bir süreden beridir başlatmış olduğu amansız mücadeleyi devam ettiriyor ve bu kapsamda insansız araçlarıyla tespit edilen alanlar tek tek belirlendi ve ardından da operasyonel timler o alanlara girdi. Ve tabii özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır Nice, Kulp, Hazro, Kocaeli ve Sur ilçelerinde 54 operasyonel tim ve 620 personelin katılımıyla yasa dışı kenevir ekimine ve uyuşturucu ticaretine karşı bir mücadele başlattı. Ve bu kapsamda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. 24 kilogram esrar maddesi ele geçirildi ve 17 zehir taciri de ele geçirmiş oldu. Tabii ele geçirilen Hint kenevirlerinin toz haline getirilmesi normalde 6 tona yakın toz esrar maddesine dönüştürebileceğini belirledi güvenlik güçleri. Eğer bunlar yakalanmamış olsaydı birçok gencimiz bu uyuşturucudan zehirlenecekti ve uzun bir süreden beridir takip edilen o şebeke üyeleri de tek tek yakalandı. 17 kişi yakalandı ve şu an Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde o şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor. Özellikle şüphelilerin uzun bir süreden beridir Diyarbakır'ın kırsal alanlarında kenevir ekimi yaptıkları da güvenlik güçleri tarafından belirlendi ve yapılan operasyonlarla o alanlar tek tek belirlenerek kenevirler yerinden söküldü. Toplamda 247.145 kök kenevir bitkisiydi ve bunlar yerinden söküldü, imha edildi. Eğer sökülmemiş olsaydı ve uyuşturucu tacirleri bunları kurutmuş olsaydı toplamda 6 tona yakın esrar maddesi olacaktı ama yapılan operasyonla da bu uyuşturucu şebeke üyeleri ve uyuşturucunun tümü imha edildi diyerek sözü tekrar size bırakalım.

0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'na dair gelişmelerle devam edelim. Zira taraflar iddialarında ısrarcı efendim. İran şartlar kabul edilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduklarını belirtti. Trump son olarak İran'ın perişan durumda olduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolü var. Bence bunu elimizde tutacağız dedi. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Paraları yok, ülkeleri perişan durumda, durum giderek kötüleşiyor dedi. Trump'ın paylaşımında dini sözler de bulunuyordu. İran artık sadece konuşuyor, eylem yok. Onlar artık Orta Doğu'nun zorbası değil. Allah'a hamdolsun ifadeleri dikkat çekti. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda kontrol sahibi olduğu konusunda ısrarcı. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak ifadeleri kullanıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise halka seslendi. Düşmanın asıl amacının İran'ı içeriden çökertmek olduğunu kaydetti. İran'a birlik uyarısında bulundu. Şimdi ise Irak'la devam edelim. Irak'ta bir dönem sona eriyor zira. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirterek bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilemeyeceğini söyledi. Zeydi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı General Charles Brad Cooper'la bir araya gelerek uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı. Başbakan Zeydi, üzerinde mutabık kalınan takvime bağlı olduklarını vurgulayarak 30 Eylül'ün koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi için kesin tarih olduğunu belirtti. Zeydi, 1 Ekim'in Irak tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek bu tarihten itibaren ülkede yabancı askeri varlığın kalmayacağını ve Irak'ın toprakları üzerindeki egemenliğini tamamen tesis edeceğini söyledi. Irak'ın güvenlik ve askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini aktaran Zeydi, ülkenin güvenlik istikrarını kendi imkanlarıyla koruyabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti. Görüşmede taraflar koalisyonun askeri komisyonun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığını teyit etti. Söz konusu anlaşmanın Başbakan Zeydi'nin Temmuz ayı ortasında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir operasyonda 20'den fazla insansız hava aracının ele geçirildiği belirtildi. Irak güvenlik güçleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kasım 2025'te ülkeden ayrılan Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Abraham Lincoln 250 gündür denizde kalarak rekor kırıyor efendim. Aylardır karaya ayak basmayan gemideki ABD askerleri ise adeta delirmenin eşiğine geldi. ABD basınında yer alan iddialara göre birçoğu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
1: Aylardır denizdeler. Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadılar. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görev süresi uzayan Amerikan askerlerinin artık ruh sağlığı bozuldu. Normal şartlarda Mayıs ayında dönmesi planlanıyordu. USS Abraham Lincoln'un görev süresi bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı. Geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği kaydedildi. Gemideki küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve yetersiz beslenme gibi sorunlar denizcilerin isyan noktasına gelmesine yol açtı. Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi. Söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi. ABD donanması iddiaları yalanladı. Ellerindeki verilere göre gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde bir artış tespit edilmediğini savundu. Uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti. Gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliği ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, tek gayemiz güçlü Türkiye'dir dedi.
1: Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Milli şuuru yüksek Trabzon'umuzun da bu süreci sağduyuyla anlatmalı, güçlü bir şekilde sahiplenmelidir. Çünkü mesele bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evladını teröre kurban vermemesi meselesidir. Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbül'ümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hedefimiz Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirmek ve bölgemizde huzur iklimini sağlamaktır. Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.

0: Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir.
1: Muğla'da bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla yakan ve olay yerinden giden kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.
2: Bir anda geldi, Türk bayrağını ateşe verdi. Şanlı bayrağa yapılan saldırı saniye saniye kaydedildi. Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Kaldırımda yürürken Türk bayrağına yaklaşan kadının çakmakla bayrağı ateşe verdiği ve uzaklaştığı görüldü. Polis bayrağa zarar veren kadının kimliğini tespit etti. Şüpheli ikametinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İstanbul Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren saldırganın yakalanmasının ardından Şahin'in ailesi konuştu. Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan zanlı 12 Ağustos'ta öldürdüğü eski sevgilisinin mezarı yakınında yakalanmıştı.
3: Adaletlerini bulacak inşallah.
4: Henüz 25 yaşındaydı. Eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Acılı aile kızlarının ölümünden sonra ilk defa konuştu.
3: Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsunlar.
4: Olay Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşandı. Nilda Müge Şahin, nöbetçi eczaneden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda, yani mezarın yakınında 12 Ağustos'ta yakaladı.
3: Gerekli cezasını inşallah bulacaktır. Bizim kanunlarımız işleyecektir. Yakalandığını hissettiğimizde hiç korkmadık, tam tersi birazcık sevindik. Ama biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış. Gelmiş oralarda dolaşmış. Çünkü bir katilin yapacağı iş sonunu beklemek. Yani arkasını toplamış adam. Biz bundan bu şekilde bir şey ummuyorduk, beklemiyorduk.
5: Hep bana zarar vereceğini düşündü. Anne sana da zarar verebilir diye. Bana zarar versin, sana vermesin diye. Çok dua etti. Sürekli beni oraya gitme anne, buraya gitme anne, onu yapma anne, işe gidiyorum, gittim anne, vardım anne. Sürekli korku içindeydi çocuk.
4: Evlat acısı yaşayan aile hem basın mensuplarına hem Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.
3: Medya çok büyük bir görev üstlendi, görevini yerine yaptı. Bu konuda hepinize teşekkür ederim.
4: Zanlının yakalandığını duyunca çok sevindiğini dile getiren aile, adalet yerini bulacak dedi.
5: İnşallah öldüğünü duyarım orada.
3: Adalet yerini bulacak inşallah.
5: Size de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz gittiniz gündemden düşmesin diye. Allah bir kere razı olsun. Emniyete de teşekkür ediyorum. Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim.
1: Afyonkarahisar'da TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'na ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Bakan Kacır, yerli ve milli uzay aracıyla gerçekleştirilecek ilk ay görevi için tarih verdi. Ayrıca Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilişkin de detayları paylaştı.
6: Türkiye Milli Uzay Programı'ndaki tüm hedefleri inşallah başarıyla gerçekleştirecek ve uzay bilimi ve teknolojileri Türkiye yüzyılının en güçlü şekilde hayata geçtiği alan olacak. Mühendislerimiz, araştırmacılarımız, bilim insanlarımız Türkiye'nin kendi ay aracını geliştiriyorlar. Kendi hibrit itki roket sistemine sahip ay aracımızı inşallah 2027 yılının ilk aylarında uzaya göndereceğiz. Şu anda fırlatma takvimi de netleşmiş oldu. Tüm testler başarıyla gerçekleşti. İnşallah böyle bir iddiayı da Türkiye olarak dünyada çok az sayıda ülkenin başarabileceği bir teknolojik kabiliyeti ülkemize kazandırarak hayata geçirmiş olacağız. Tüm bu süreçte 9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz ve Türkiye olarak ilk kez ev sahipliği yapacağımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi de çok önemli bir imkan sağlayacak. 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcının olacağı Uluslararası Uzay Kongresi hem Türkiye tarihinin en büyük bilimsel organizasyonlarından biri hem de dünyada bu alanda çalışan neredeyse bütün büyük ölçekli şirketlerin ve kurumların bir araya geldiği çok önemli bir uluslararası işbirliği platformu ve ticari organizasyon olacak. Yeni nesil uzay teknoloji girişimlerine yönelik de bir alan oluşturduk. Dolayısıyla bu alan yeni uzayın sadece büyük şirketlerin, büyük kurumların var olduğu değil, aslında pek çok alanda olduğu gibi paradigma değişimine odaklanan teknoloji girişimlerinin de güçlü şekilde temsil edildiği bir platform olacak. Bu da bu kongreye özgün bir yaklaşım kazandıracak. Yine ilk kez Antalya'dan bir deklarasyon yayınlanacak bu kongrede. Önceki kongrelerde böyle bir uygulama da yoktu. Biz bunu teklif ettik Uluslararası Uzay Federasyonu'na ve bir Antalya deklarasyonu yayınlanacak. Biz bu deklarasyonun da özellikle barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz. Bu yönde de gayret gösteriyoruz.
1: Yılın en önemli gök olayları arasında gösterilen ve gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgiyle izlendi efendim. Yurdun dört bir yanından gökyüzüne bakan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşarken bu muhteşem doğa olayını özellikle doğa fotoğrafçıları objektiflerinden kaçırmadı.
2: Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen ve gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgiyle izlendi. Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar şehir ışıklarından uzak noktalarda yoğunlaştı. Eşsiz doğa olayı yurdun dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. Meteor yağmuru, bilimsel olarak Güneş'in etrafında dolaşan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem kaçırılmadı. Işık kirliliğinden kaçan binlerce vatandaş ve doğa fotoğrafçısı yüksek rakımlı tepeleri, göl kıyılarını ve karanlık kırsal alanları tercih etti. Teleskop ya da dürbüne gerek kalmaksızın izlenebilen bu görsel şölen gece boyunca unutulmaz anlar yaşattı. Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos 2026'ya kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden akşam saatlerinde izlenebilecek.
1: Böylece bu dilimi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Peki şu eve ne dersin?
3: Çok yüksek.
4: Bu çok alçak.
2: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
4: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Peki ne var?
5: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Ziraat Bankası sunar.

0: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Haftanın dördüncü işlem gününde reel ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı. Yılın üçüncü enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. 2027 tahmini %15'te sabit kaldı. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi de %15 olarak sabit tutuldu. 2026 gıda enflasyonu tahmini %28,5'e yükseltildi. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını söyledi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini %15'te, 2028 yıla enflasyon tahmini %9'da kaldı.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
1: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
2: İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydık.
1: Karahan açıklama sonrası soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın hedeflerinin uzağında kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Küresel şokların büyüklüğüne ve verilen karşılığa dikkati çekti.
2: %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Belki evet, belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor.
0: Günün önemli verilerinden biriyle devam edelim. Türkiye genelinde ilk el konut satışı sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak 81.074 oldu. TÜİK verilerine göre toplam konut satışları Temmuz ayında yıllık %17 geriledi. Önceki veri %15,8 olarak kaydedilmişti.
1: Temmuz ayında 123.603 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %17 gerileme var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 azalarak 823.119 olarak gerçekleşti. Verilere göre Türkiye genelinde ilk el konut satışı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azalarak 42.529 oldu. İkinci el konut satışlarında ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak 81.074 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 oranında artarak 23.888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise %30,9 arttı.

0: Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 oranında artarak 2120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11.203 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
1: Hızlıca piyasalara bakalım. Borsa dün %2,96 yükselerek 14.110 puandan kapandı ki endeks 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yeniden 14.000 puanın üzerine çıkmış oldu. Yeni güne de %0,10 yükselerek 14.124 puandan başlamıştı. O seviyenin de üzerinde %0,16 artıda 14.133 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.974, 500 Endeksi de 17.887 puanda. Her üç endekste de yukarı yönlü hareket var diyelim ve kur tarafına bakalım. Dolar 47.78'den, Euro'da 55.23'ten işlem görüyor. Altın tarafındaysa dün gelen Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi. Temmuz ayında %3,4 arttı. Çekirdek enflasyona baktıklarında ki Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek enflasyona daha fazla bakılıyor. %2,5 olarak gerçekleşti. Bunun etkisiyle %1 yükselerek 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü altında. 4.400 doların üzerine yükselmişti. O seviyenin altında uluslararası piyasalarda altın onsu 4.379 dolar, içeride gram altın 6.726 lira, çeyrek altında 10.998 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa OPEC'in 2026 petrol talebini artış tahminini 580 bin varile düşürmesiyle %1,5 gerileyerek 87.69 dolardan işlem görüyordu. O seviyenin de biraz altında Brent petrolün varil fiyatı 87.49 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 41,32, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Bugün oldukça fazla gündemimiz var. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Hoş geldiniz Zafer Ergezen.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün gözler enflasyon raporundaydı. Yılın 3. raporu açıklandı. Aslında beklentiler revize olmayacağı yönündeydi ama 2 puanlık bir artış yapıldı. 2026 yıl sonu hedefi %26'dan %28'e çıkarıldı. Şimdi hem revizyonu sorayım ki 3 toplantıda da gidilmiş oldu. Hem de iletişimi nasıldı? Mesajlardan en çok dikkatinizi çeken neler var?
2: Tabii açıkçası piyasada yani beklentiler bir revizyon olmayacağı yönündeydi ama benim beklentim de açıkçası revizyonun gelmesi yönündeydi. Çünkü baktığımız zaman hala petrol fiyatları yüksek seyrediyor. Enerji özellikle doğalgaz tarafı yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla da bunun etkisi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissediliyor. Türkiye'de de buna yönelik tabii doğal olarak revizyon olması çok da sürpriz değil. Bunun net olarak söyleyebilirim. Özellikle petrol fiyatları savaş biterse her ne kadar geri çekiliyor olsa bile doğalgaz tarafındaki dayanıklılık daha yüksek ve maalesef Türkiye'nin de enerji kalemlerinden bir tanesi. O yüzden ben bunu makul karşılıyorum. Burada özellikle kira ve eğitim gelirlerine yönelik olan vurguların da önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki katılığın zaten devam ettiğini biliyorduk. Buradaki katılık konusunda gene vurgu önemliydi. Belki de burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi gelecek sene revizyonun olmaması. Bu da şunu gösteriyor. Kısa vadede yukarı yönlü hareketler olsa bile temel politikalarda bir değişiklik ve temel beklentilerde bir değişiklik olmayacağı anlaşılıyor. Bu anlamda da önemliydi. Yani etkilerin geçici olacağı ve sonrasında yeniden indirim patikasına girileceği anlaşılıyor. Genel görünüm bu şeklindeydi diyebilirim. Benim için önemli noktalar bunlardı.
1: Şimdi dün de Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı ki bugün de ÜFE açıklanacak. Temmuz'da %3,4 arttı. Çekirdek enflasyonda %2,5 oldu. Haziran ayında da %3,5'ti. Yani aslında iki ay üst üste bir yavaşlama olmuş oldu. 16 Eylül'deki toplantıda faiz artırımına gidebileceği beklentisi de böylece %40'a geriledi ki öncesinde enflasyon verisi öncesinde de %54 düzeyindeydi. Ne dersiniz? Ne yapar FED?
2: Tabii burada faizlerin bir miktar daha sabit kalacağı eğilimi artmış.

0: durumda. Benim düşünceme göre de ben sabit kalmasını bekliyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Tabii Fed üyelerinden özellikle faiz arttırımına yönelik açıklamalar gelmişti son toplantı sonrasında da. Ama buna rağmen ben eğer savaş sonlanırsa ve petrol fiyatlarında geri çekilmeyi görürsek ben burada bir faiz arttırımı gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha izle gör ayı içerisindeyiz. Bu ay gelecek verileri görmek isteyecektir. Gelen veri beklentileri paralel gelmiş olsa bile faiz artırım ihtimallerini azaltan bir unsurdu. Bundan sonraki gelecek verileri de takip ediyor olacağız ama benim beklentim faiz artırımının bir miktar daha ötelenmesi. Piyasada zaten bunu görmüş durumda, bunun fiyatlamasını yapıyor. Ama buradaki kritik nokta savaş ve petrol fiyatları. Petrol fiyatları burada kalmaya devam ederse yavaş yavaş sonraki toplantılar için risk unsurları artmaya devam edecektir. Bunu söyleyebiliriz.
1: Peki, borsa tarafında da dün günü 14.110 puandan tamamlamıştı ki 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artıştı. Az önce de aktardık, 14.000 puanının üzerine çıkmış oldu. İşte tüm bu gelişmeler katalizör etkisi yapar mı diye haftaya konuşarak başlamıştık. Nasıl tamamlarız haftayı?
0: Haftanın tamamlamasını ben bir miktar daha pozitif görüyorum. Çünkü ya zaten bu seneye başlarken çok iyimser başladık ve çok güçlü bir seyir de gördük. Özellikle yabancı alımların çok olduğunu görmüştük. Fakat maalesef savaş bunun bir miktar ötelenmesine yol açtı. Şimdi yeniden savaşın sonlanacağına yönelik beklentiler burada yeniden iyimserliğin artmasına yol açıyor. Fakat faizler hala yüksek. Bunu unutmamak lazım. O yüzden de ben henüz kalıcı bir yükseliş için dinamiklerin oluşmadığını, katalizörlerin hala oluşmadığını düşünüyorum. Burada belki de bizim için en önemli katalizörlerden bir tanesi petrol fiyatları olacak. Çünkü petrol fiyatları maalesef bir taraftan üretim maliyetlerini artırırken ve şirketlerin marjlarını düşürürken diğer taraftan da enflasyon tarafında baskı yapıyor. Bu iki unsurun azalmasını yol açacaktır. O zaman ben çok daha güçlü bir seyir görmeyi beklerim. En azından yükselen bir trend oluşmasını beklerim Borsa İstanbul'da. Bugün itibariyle güçlü bir toparlanma gördük. En azından bir tepki gördük. Bu tepki bir süre daha devam edebilir. Yani yarın da bu tepkinin devam ettiğini görebiliriz. Ama sonrasında yeniden yatay bir piyasa oluşma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Bir miktar daha katalizör için önümüzde bir miktar daha zaman var gibi görüyorum. Özellikle petrol fiyatları bu anlamda çok daha önemli. Ben petrol fiyatlarını yakından takip edilecek önemli parametre olarak görüyorum Türkiye için şu anda.
1: Evet. Peki altın tarafında da enflasyon verisiyle yükseldi ki 5 Haziran'dan bu yana da en yüksek seviyeye çıktı. Tabii petrolle de arasında işte takip edilmesi gereken bir emtia olarak görüyorum petrol dediniz ki elbette öyle. Arasındaki ters korelasyon da birazcık azalmış oldu mu?
0: Bir miktar azalmış durumda. Son dönemde herhalde altınla yaptığımız tahminler neredeyse nokta atışı gibi tuttu
1: Evet.
0: diyebiliriz. Aşağıda 3.900-4.000 dolar seviyesi vardı. Oradan herkes çok kötümserken tam tersi iyimser beklentilerimizi paylaşmıştık. Orada da iyimser beklentilerimizin direnç seviyesine de gelmiş durumdayız. 4.400 seviyesi önemliydi. Bunun hep altını çiziyordum. 4.400 seviyesinin üzerine çıkabilmek için bir miktar daha aslında iyimserliğe ihtiyaç var. Burada hem petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi görmemiz lazım hem de dolar endeksinde geri çekilmeyi görmemiz lazım. Şimdilik onları görmüyoruz. O yüzden dolayı da 4.400 seviyesinde zorlandığını görüyoruz zaten ons altının. Her ne kadar iyimserlik olsa bile piyasada 4.400'ün üzerinde çok fazla tutunamıyor. Ben üzerine gidebilir miyiz? Üzerine gitme ihtimalimiz var. Eğer savaş sonlanırsa burada iyimserliğin bizi 4.550 seviyelerine kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Yani 4.400 seviyesinin üzerindeki artık yeni direncimiz 4.550 dolar seviyesi olmuş durumda. Ama bunun üzerine çıkmasını şimdilik beklemiyorum. En azından şu anki dinamikler içerisinde çok fazla gözükmüyor. Bu da o zaman şu anlama geliyor. Burada da 6.800-7.000 TL bandımız vardı Gram TL'de. Burada da şimdilik bunun üzerine çıkacak bir ons altın gözükmüyor. Bir miktar daha iyimserliğe ihtiyacımız var. Buralarda temkinli olması gereken bir yer diyelim.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, reel ekonomiyi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara saat başında Merve Aydın moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Çerçeve yasa meclisten geçti, koordinasyon için adımlar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor. İçişleri Bakanlığı, valiler ve emniyet müdürleriyle yeni dönemin planlamasını yapıyor. İç cephe tahkimatı sürerken, küresel siyasette de yeni gerilim cepheleri açılıyor. Türkiye ise bölgesel savunma alanını güçlendiriyor. Peki Türkiye'nin bir sonraki stratejik adımı ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğit Elce bağlayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa. Peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Şu moderatörle karşınızdayım. 3 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim, başlayalım ki 24 ekipleri de sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Peki kim nereden hangi başlığı aktaracak? Sizler için detaylandırıyoruz efendim. Bugün külliyede

Işıldak'tan, Ankara'dan alıyor olacağız. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde artık 25. yaşını kutluyor. Yarın da önemli etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da büyük bir miting gerçekleşecek ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yola çıkılmıştı. 14 Ağustos 2001'den bugüne Türkiye'de neler değişti? Hepsini elbette yayınlarımızda konuşacağız ve bu kapsamda da 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan Ankara'dan yarına dair programın detaylarını alacağız efendim. Rojin Kabeş kendisinin tabii cinayetinin ardından ailesinin kızlarının ölümüne ilişkin araştırılmasını istediği bir detay daha vardı. Üniversite rektörü ve yeğeninin de konuyla ilişkisi olduğunu söylemişlerdi. Bu kapsamda savcılığa bir talepleri olmuştu. Peki ne oldu? Hukuki süreç nasıl işliyor? Rojin Kabeş'in babası Nizamettin Kabeş soruşturmaya dair 24 ekiplerine konuştu. Birazdan da onu aktarıyor olacağız efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz ismiyle de bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın Halleylim isimli şarkısına ait klip ve sözleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Peki soruşturmanın nedir detayları? Onu da birazdan Ada Kahraman'dan alacağız. Anadolu'nun kafalarını Türkleri açan Malazgirt Zaferi'nin de artık 955. yılı ve elbette tüm Türkiye'de etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde de Okçular Vakfı tarafından bu yıl 10.sü gerçekleşiyor. Etkinliklerin detayları ise Gülistan Yazbaşı konuyla birlikte birazdan aktaracak. Altında yukarı yönlü bir hareket var. Hız kesmiyor ki ONS altın son haftalarda en yüksek seviyeleri gördü. Peki böyle mi devam edecek? İşin uzmanları ne diyor? Mehmetcan Çoban uzman konuyla birazdan aktaracak efendim. Ve ömrümüzü sessizce kısaltan besinler var. Katkı maddeli, paketli gıdalar ve düşünüldüğünden çok daha fazla sağlığımıza olumsuz etkileri var. Konuya dair de Ebrar Arslan Bakırtaş uzman konuyla aktarıyor olacak. Gündem yoğun efendim, dediğimiz gibi vakit kaybetmeyelim. Moderatöre başlayalım.

0: Evet, sıcak bir gelişmeyle başlayalım efendim. Muğla'nın Fethi ilçesi açıklarında içerisinde tam 115 kişinin bulunduğu bir gezi teknesinde yangın çıktı. Henüz yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Ekranlara da teknenin yandığı anlara ilişkin o görüntüleri getirdik. Oldukça şiddetli bir yangın var görüldüğü üzere. Alevler kısa sürede büyüdü ve bakın siyah dumanlar gökyüzüne kadar uzanıyor. Ama önemli olan şu, yolcular can yeleklerini giyerek atladılar ve böylece 115 kişi de kurtuldu. Aralarında çocuklar da vardı ve yolcuların tahliyesi için bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki tekneler kurtarma çalışmalarına destek verdi. Alev topuna dönen tekneden yoğun siyah dumanlar yükseldi. Denize atlayan yolcular sahil güvenlik botları ve çevredeki tekneler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Karaya çıkarılan yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. İlk belirlemeye göre olayda can kaybı yaşanmadı. Önemli olan bu, yangından etkilenen bazı yolcular sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. 115 yolcu güvenli şekilde tahliye edildi efendim. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Dün Yalova'dan bir F-16 uçağının efendim düştüğüne dair bir haber paylaşmıştık ki konuya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı. Eğitim uçuşu sırasında F-16 uçağı kaza kırma uğramıştı. Kulak veriyoruz.
1: Yandı ya. Aman çok yakın. Ha oğlum, ha burada.
2: Yandı ya.
0: Yalova'da eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı kalkıştan çok da kısa bir süre sonra düşmüştü.
1: Yaktı eliyle alev aldı.
0: Yeni görüntüler ekranlara geldi. Hatırlayalım, Çiftlikköy ilçesinde 18. Anajet üssü yakınlarında Eskişehir'den havalanan bu F-16 uçağı dün öğle saatlerinde düştü. İçerisindeki pilot son anda kurtulmayı başarmıştı. Fırlatma sistemiyle uçaktan atlamıştı.

0: vardı ama düşüşle birlikte, o patlama ile birlikte bakın alevlerin şiddeti de vatandaşların çektiği görüntülerden anlaşılıyor.
1: Ama dayaktı, dayaktı.
2: Yandı, yazdım bana.
1: Ama dolan.
0: Görüntülerde uçağın düştüğü ardından da ağaçlık alanın alev alev yandı görülüyor.
1: Araba yandı lan, araba yandı lan, araba yandı lan.
2: Durun komutanım.
0: Dönelim efendim Ankara'ya. Malum bugün külliyede çok önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek. Önemli diyoruz çünkü terörsüz Türkiye adına kritik bir eşik açılmıştı. Yasa teklifi mecliste kabul edildi. Süreç işleyecek ama bugünkü görüşmeden neler bekliyoruz? Heyette hangi isimler var? Hepsini alacağız. Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Ahmet Taner kolay gelsin. Bir kere tabii görüşme ne zaman başlayacak? Bunu merak ediyoruz ve masada hangi başlıklar olacak? Olur söz sende.
3: Merve Aydın selamlar. Evet bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti İmralı diye adlandırdığımız Mithat Sancar ve Pervin Buldan'da oluşan heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek bu iki ismi. Ve gündem tabii ki tahmin etmek zor değil. Terörsüz Türkiye süreci olacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi süreçle alakalı olarak çok önemli bir eşik açılmıştı. Takvimler 10 Ağustos'u gösterdiğinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifi mecliste 467 gibi bir rekor oyla kabul edilmişti. Ve artık bunun bir kök yasa olacağı ve daha sonrasında üstüne koya koya bu sürecin tamamlanacağı ifade edilmişti. İşte bu yasa çıktıktan sonra ilk görüşme gerçekleşecek. Affedersiniz. İlk görüşme gerçekleşecek. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı kabul edecekler. Ya bu görüşmenin açıkçası biz nezaket yani teşekkür görüşmesi olacağını değerlendiriyorum. Zira artık biliyorsunuz süreç tam anlamıyla artık yasa teklifi geçti. Ama Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak kurul ve mecliste kurulacak kurulla birlikte artık süreç daha fazla hız kazanacak. Biz bunun 2 sene içerisinde yapılan pek çok ziyaret oldu. O ziyaretlerde de aslında oldukça önemli gündem maddeleri vardı. Ama burada biraz daha az bir gündemle daha çok teşekkür ziyareti olacağını, nezaket ziyareti olacağını ifade ediyoruz. Zira hem DEM Parti İmralı heyeti hem de AK Parti tarafı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etmişlerdi. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teklifin kabul edilmesiyle birlikte bir sosyal medya mesajı paylaşmıştı. O mesajında da şunu demişti. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi ve ülkemizde, bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adım hayırlı olsun ifadelerini kullanmış. O da Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletmişti. Tekrar hatırlatalım. İki isim saat 16'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul edecek iki ismi. Tabii ki sonraki süreçler de çok önemli aslında bakarsanız. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir kurul kurulacaktı hatırlayacaksınız. O kurulda Milli Güvenlik Kurulu'nun rolü çok önemliydi. Yasa teklifi evet geçti ama yasa teklifinin tam anlamıyla gerçek bir işlev kazanması için de Milli Güvenlik Kurulu'nun kararını bekliyoruz biz. O Milli Güvenlik kararının tespit ve tescil aşaması bittikten sonra, teyit ve tespit aşaması bittikten sonra MGK bu kararı verecek ve akabinde de artık yasa yürürlüğe girmiş olacak. Aynı şekilde bu yasanın da biz ilerleyen günlerde resmi gazetede yayınlanmasını bekliyoruz çerçeve yasanın. Ona dair de bir görüş alışverişi de olabilir bu görüşmenin içerisinde. Ama daha çok nezaket ağırlıklı, teşekkür ağırlıklı bir görüşme olacağını değerlendiriyoruz. Biz de gelişmeleri an be an takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim Merve Aydın ve sözü size bırakalım.
0: Ahmet Taner teşekkür ediyoruz. Evet 22 Mart tarihi öyle geçmişe gidelim. Bir çağrıyla başlamıştı meclisten MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı o çağrıya Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermişti. Artık bugünlere geldik. Ahmet de söyledi terörün miladı doldu diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin üzerinden artık o çerçeve yasa kabul edildi. Süreç işleyecek. Bugünkü görüşme önemli. Hepsini aktarıyor olacağız. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Tabii bu toplantıda kurumlarla koordineli çalışmaların başladığı altı çizilen bir mesele ve son bir haftada 3 PKK'lı teröristin de teslim olduğu açıklandı. Toplantıda tüm dünyanın konuştuğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair bir takım açıklamalar var. Az önce aktardığımız Yalova'daki F-16 kırımı ve Kızıldeniz'deki deniz güvenliği için yürütülen çok boyutlu çalışmalar. Tüm bunlarla ilgili bakalım toplantıdan neler çıktı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, hudut güvenliği ve bölgesel savunma işbirlikleri ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye hedefi için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık çerçeve yasanın 8. maddesinin uygulanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını duyurdu. Hudutlarda güvenlik 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmakla birlikte 499 kişi sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandı. 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Bakanlık ayrıca karakol ve üslerin kapatıldığına dair o iddiaları da yalanladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Milli Savunma Bakanlığı, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu, hiçbir ülkeyi hasım olarak tanımlamadığını vurguladı. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri koordinasyonun da artırılması planlanıyor. Kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemler alanında müşterek tatbikatlar hedefleniyor. Savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve lojistik destek masada olacak. Kızıldeniz ve Babülmendep hattı da Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Babülmendep boğazında seyir serbestisinin sağlanması için çok uluslu deniz savunma koalisyonu çalışmaları sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad ve Cidde'deki toplantılara katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında vizyonu belli, elbette karşılığını buldu. Şimdilerde miladı dolan terörden tamamen kurtulacak bir Türkiye var. Sürecin takipçisiyiz ki terörsüz Türkiye kardeşlik kuşağı perspektifi. Bunun inşası için, bunun sağlanabilmesi için mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi gövdemizi taşın altına koyuyoruz demişti. Egemen güçlerin bölgedeki hamlelerini, kaos ve kriz yaratma çabalarını da en iyi şekilde okuduğunu göstermişti. Biz bize yeteriz anlayışını tahkim etmeye çalışıyor ama şu da var, son dönemde yakın uzak coğrafyamızda pek çok kriz baş gösterdi. Hepsi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. İşte bu kapsamda Türkiye'ye yansımaları, atılan adımlar, hepsini analiz haberimizde izleyelim.
4: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Ankara ziyaretinde bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilir anlayışının altını çizdi ve ortaya koyduğu bu perspektifi yakın uzak coğrafyamızda inşa etmek için çalışıyor. Son sıcak gelişmelerde gidişata dair umutları artırıyor. Suriye'de terör örgütü PYD'nin tasfiye ve entegrasyon süreci devam ediyor. Irak'ta silah bırakma dönemi yaklaşıyor. Aynı süreçte Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'den sonra Irak'tan da çekiliyor. 2003 yılındaki işgal artık resmen sona eriyor. Irak Başbakanı Zeydi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Cooper'la bir araya gelerek uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı. 30 Eylül çekilme için son gün olarak belirlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin silah sadece devlet güçlerinde olmalı, hiçbir örgüt komşulara tehdit olmamalı açıklamasının ardından bir başka dikkat çeken açıklaması daha geldi. Barzani, terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesi için bu cesur adım bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir dönüm noktasıdır dedi. Hatırlanacağı üzere bir süre önce de Suriye hükümeti ülkesindeki Rus faaliyetleriyle ilgili yeni bir mutabakata varmıştı. 18 ay süren müzakerelerden sonra yapılan anlaşmaya göre Suriye, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım başta olmak üzere sivil nitelikteki tesislerin yönetimini üstlenecek ve bu tesisleri kademeli olarak sivil yönetim sistemine dahil edecek. Ve ilk adım atıldı. Rus güçleri Tartus limanından çekildi. Ticari gemiler limana yanaşmaya başladı. Şam yönetimi ülke bütünlüğünü sağlamak için çalışırken Türkiye de Suriye'nin güvenlik ve istikrarı için desteğini sürdürüyor. Ancak Türkiye'nin bölgede yaptığı hamlelere karşı saldırılar da devam ediyor. Zira Türkiye kardeşlik kuşağı inşa ederken kaostan beslenen ülkelerin de ayağına basıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ankara ziyareti sırasında Şam'daki bombalı saldırı, yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyareti sırasında rafinerilere yönelik drone saldırıları tesadüf olmasa gerek. Ancak buna rağmen Türkiye doğru bildiği yolda emin adımlarla yürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus hükümetiyle yaptığı temasların ardından General Haftar cephesiyle de bir araya gelebilmesi, Libya Libyalılarındır anlayışıyla inşa ettiği süreç bu açıdan çok kıymetli. Ve elbette bu durum birilerini de rahatsız ediyor. Özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Libya'da petrol ve doğalgaz arama hakları alması belli ki parçalanmış Libya isteyenleri üzüyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyaretinin hemen ardından rotasını Mısır'a kırması, Mekke Savunma Anlaşması'nın ardından Kahire'de gerçekleştireceği temaslar kritik önemde. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nı değerlendirirken bu bir çatı olacak, dost ülkeleri bekliyoruz diyerek açık davette bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki ağırlığını azaltırken, Rusya güç kaybetmişken vesayet aramayın, biz bize yeteriz mesajı veriliyor aslında. Türkiye, Afrika'daki varlığını da güçlendiriyor ve bu mücadelede elbette bazı ülkelerin de ayağına basıyor. Alman yayın organı Deutsche Welle'deki Türkiye-Somali analizi fazla söze de gerek bırakmıyor aslında. Türkiye'nin Somali'deki askeri üssünün ele alındığı analiz haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol ve doğalgaz arama izni bulunduğu, ayrıca Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanı inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Tabii siz bu anlatılanları Almanya'nın sesi olarak da dinleyebilirsiniz, Siyonizmin gölgesi olarak da izleyebilirsiniz. Zira Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan'da hamle yapıp Filistin politikasını tahkim etmeye çalıştıkça Tel Aviv yönetimini de çıldırtıyor. Türkiye'nin Somali'deki istikrar çabalarına İsrail'in ülkeyi bölme planı olan Somaliland hamlesiyle karşılık vermesi işte tüm bu süreçlerin bir yansıması. Ancak Türkiye uluslararası diplomaside emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Güney-Kuzey aksında kalkınma yolu projesi, Hicaz demir yolu ticaret yolu çabalarına orta koridordan Doğu-Batı aksında Zengezur koridoru ekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Zengezur Koridoru için yaptığı son açıklama uzun vadeli stratejik okumanın bir yansıması aslında. Aliyev, bu proje sadece demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir. Dolayısıyla Zengezur Koridoru'na bugün daha geniş açıdan bakıyoruz açıklaması Türkiye'nin nasıl bir kardeşlik kuşağı inşa etmeye çalıştığının da açık işaretleri.
0: Kimse dokunulmaz değildir. Hukuk herkes için işler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliğini ziyareti sırasında bunları söyledi. Bakan Gürlek, tek gayemiz güçlü Türkiye'dir açıklamasını yaptı.
6: Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Milli şuuru yüksek Trabzon'umuzun da bu süreci sağduyuyla anlatmalı, güçlü bir şekilde sahiplenmelidir. Çünkü mesele bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evladını teröre kurban vermemesi.

0: meselesidir. Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hedefimiz Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirmek ve bölgemizde huzur iklimini sağlamaktır. Burada özellikle altını çiziyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir.
1: Şifreli e-postalar, özel bilgisayar programları ki bugün Ankara merkezli bir soruşturmayla birlikte bu sabah büyük bir operasyon düzenlendi. Ki bu kapsamda İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir açıklaması var bu örgütün. Suç ve finansal ayaklarına yönelik biz uzun süredir zaten titizlikle çalışıyorduk. Bu böyle bir operasyon ve bugün de artık gerçekleşti dedi. Hedefte efendim Alihan Kureş'in liderliğini yapmış olduğu suç örgütü var. 17 ilde aynı anda zamanlı başarılı operasyonlara imza atıldı ve Alihan Kureş'in de aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Ama karmaşık bir sistemden bahsediyoruz. Büyük meblağlar, para hareketleri ne yaşamış suç örgütünde izleyelim.
2: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kureş'ti.
3: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kureş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. Masak incelemesinde Alihan Kureş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. Masak'ın radarına takılan bir başka noktada yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kureş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kureş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken,

0: Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Ne kolay. Tam bir çeyrek asır efendim. AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın artık 25. yaşını kutlayacak. Dediğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hizmet algısı ve kalkınma projeleriyle birlikte çok sayıda reform imza atıldı bu zamana kadar. 14 Ağustos 2001'den bugüne neler yapıldı? AK Parti Türkiye'de neleri değiştirdi? Elbette yarın yapılacak mitingle ve programlarla birlikte ele alınacak. Yarın gün boyu etkinlikler düzenlenecek. Detaylarını ise Yağmur Yıldız aktaracak.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Yarın bizler kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. Hemen arkamızda dev bir ekran kuruldu. Oldukça büyük, devasa bir ekran olduğunu ifade edelim. AK Parti'nin 25. yaşına özel hazırlanan o 25 logosu yer alıyor. İçerisinde çok önemli projelerin yer aldığı, Kaan, TOG gibi önemli eserlerin, hizmetlerin yer aldığı bir logo hazırlandı. Bu dev ekranda bizleri şu an o logo karşılıyor. Tabi sloganlar da belli. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla 25. yıl dönümü büyük özel mitingi için hazırlıklar devam ediyor. Bu bulunduğumuz alanda, yerde de LED bir döşeme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan işte kürsüden bu yol üzerinden ışıklı bir yolda ilerleyerek buraya gelen katılım karşılayarak selamlayacak. Oldukça dev bir hazırlığın olduğunu söyleyebiliriz. Hemen karşımız Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bu alan komple yüz binlerce kişilik katılımla yarın dolacak ve AK Parti'nin 25. yaşını kutlayacak. Oldukça dev bir alan olduğunu ifade edelim. Tabii devam eden hazırlıklara ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Genel Sekreteri, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı da geçtiğimiz dakikalarda alanda incelemelerde bulundu ve açıklamalar da yaptılar. Özellikle şunu ifade edelim. Tüm AK Parti kurucuları, vekilleri, MYK, MKYK üyeleri ve elbette tüm teşkilatlar davetli. 81 il teşkilatı yarın AK Parti'nin 25. yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkent Millet Bahçesi'nde buluşacak. Gençlerden kadınlara, çocuklardan yaşlılara, tüm kademeler burada yer alacak ve elbette vatandaşlar da yer alacak. Hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. Alanda hem güvenlik anlamında hem de elbette programa dair detaylar anlamındaki hazırlıklar devam ediyor. İleride ışıklı bir alan var. Orada da bir platform var. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ekranlarınıza getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da AK Parti'nin bugüne kadarki eserlerini burada icra edecek ve katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserini de dinlemiş olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar oldukça kıymetli ve önemli olacak ki burada da aslında bazı mesajlar görüyoruz. Kubilay, şöyle hemen yanlardaki yazıları ekrana getirebilirsen. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmek mesajı yer alıyor. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır gibi pek çok önemli mesajlar burada alanda yazılı bir şekilde yer alırken, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde vereceği mesajlar tarihi ve kritik olacak elbette ki aslında Genel Başkan Yardımcıları da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kritik bir mesaj vereceğini ifade etti. Bu kapsamda hem 25 yıllık serüven bir kez daha değerlendirilecek, adalet, kalkınma, eğitim, üretim, savunma sanayi olmak üzere AK Parti'nin tüm atılımları, hamleleri bir kez daha buradan ifade edilecek ama elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki çeyrek asır için yeni yol haritasına dair de çok önemli mesajlar vermesi bekleniyor ki başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere Türkiye'nin savunma alanında ve bölgesel, küresel gücü anlamında ortaya koyacağı vizyona dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın buradan çok önemli mesajlar verecek. Başkent Millet Bahçesi'nden aktardık. Hazırlıklar son tempoda devam ediyor. Artık akşam saatleri itibariyle hazırlıklar tamamlanmış olacak ve gözler yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan vereceği mesajlara çevrilecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Yarınki mesajları da merakla bekliyoruz. Heyecan Doruk'ta 24 ekranlarında gün boyu takip edebilirsiniz efendim AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini. Şimdi Anadolu'nun kapılarını Türklere açan bir zafer, Malazgirt Zaferi üzerinden tam 955 yıl geçti ve etkinlikler bu yılda düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından 10. kez gerçekleşecek etkinlikler ama öncesinde Tokat'ta toplantısı yapıldı. Detaylarını ise Gülüş Yazbaşı konuyla aktaracak.
3: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında yapılacak olan anma etkinliklerinin tanıtımı bu kez Tokat'tan gerçekleşiyor. Bu yılda tekrardan odakta elbette ki 1071'in Anadolu tarihindeki önemi ve genç nesillere bu zafer duygusunu aktarabilmek var. Detayları konuşacağız. Yanımızda Tokat Valisi Abdullah Köklü var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz. Etkinlikler bu yıl, etkinliklerin tanıtımı Tokat'tan yapılıyor. Peki siz ne söylemek istersiniz bununla ilgili?
4: Evet, Malazgirt'in 955. yıl dönümünün Tokat'tan yapılıyor olması bizim için mutluluk verici. Ayrıca bunun şöyle de bir manası var. Malazgirt zaferinden sonra devletimize ilk başkentlik yapmış olan Niksar, Tokat'ımızın böyle bir başlangıcı, misafirperverlik etmesi, böyle bir başlangıca ev sahipliği yapması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Onun için bizim için çok anlamlı bir gün.
3: Peki efendim, bu yılda dediğimiz gibi gençlere, gelecek nesillere zafer duygusunu aktarabilmek aslında öncelikli hedeflerden. Bu konuda nasıl çalışmalar planlanıyor?
4: Evet, burada biz geçen sene Tokat'ın fethinin 950. yılını törenlerle kutladık. Tabii ki Malazgirt'i atıfla yaptık, Malazgirt'le bağlantılı yaptık. Malazgirt'i düşünmeden, Malazgirt'i planlamaya koymadan böyle etkinlikler zaten çok da anlamlı olmuyor. Her şey Malazgirt'le başladı. Dolayısıyla bizim geçen seneden beri tüm okullarımızda hem buranın fethinin yıl dönümü hem Malazgirt'in yıl dönümüyle alakalı değişik etkinliklerimiz oldu. Ayrıca Malazgirt'in etkinliklerinin başlangıcında Okçular Vakfımızla da tüm eğitim kurumlarımızla okçuluğu, zaferi ilişkilendirme çalışmalarımız var. İnşallah bugün bunlar da nihayete erecek.
3: Peki sizce geleneksel sporlarla birlikte aslında bu geleneği devam ettirmek nasıl bir önem taşıyor? Yani gençlere aslında ne söylemek istiyoruz burada?
4: Aslında şöyle, bizim geçmişimizle bağ kuran her şey bizim için çok kıymetli. Yani bu okçuluk başta olmak üzere, mehter olmak üzere, devletimizin şu anki gençlerimizin geçmişiyle olan 1000 yıllık, 2000 yıllık Türk tarihiyle, İslam tarihiyle bağlantısını kuracak her şey, her etkinlik aslında öğrencilerimize, devletimize bir mesaj veriyor. Geleceğe dönük bir mesaj veriyor. Biz geçmişi çok kuvvetli, bağlı bir milletiz. O bağları kuvvetlendirmek için de geçmişteki atalarımızın bugüne aktardığı tüm gelenekleri de yaşatmak istiyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz efendim elbette ki. Evet, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını aslında bu yıl tekrardan kutlayacağız ve tanıtım etkinlikleri de Tokat'tan gerçekleşiyor. Buradan bir kez daha gelecek nesillere geleneksel sporların ihyası ile birlikte zafer duygusu taşınıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matias ismiyle tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim isimli şarkısına ilişkin soruşturma başlatıldı. Müstehcenlik üzerine başlatıldı bu soruşturma ki neler yaşanıyor konuya dair Ada Kahriman'a gideceğiz, soracağız. Ada Kahriman, kolay gelsin. Geçmişte de Perperişan şarkısıyla bir soruşturma süreci olmuştu Mabel Matias'ın. Yine benzer bir noktada mı soruşturma başlatıldı? Nedir detayları?
5: Thank you. Merve Aydın, evet, benzer bir noktada resmen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şunu belirtelim.

0: Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı kararı yok. Perperişan şarkısındaki suçlama kapsamında daha önce kendisi hatırlayacağınız üzere ifade vermişti. Bu soruşturma kapsamında, yani resmen başlatılan soruşturma kapsamında da bir ifade vermesi bekleniyor. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var. Mabel Matiz ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın Haleylim şarkısında hem burada şarkı sözleriyle ilgili hem de burada video klibindeki senaryo ile ilgili bir resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen müsteşenlik suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi buradaki Haleylim şarkısının. Tabii burada baktığımızda maddi gerçeğin araştırılması, yani ortaya çıkarılması, aynı zamanda soruşturma işlemlerinin yapılması için resmen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi ki siz de ifade ettiniz daha önce burada Mabel Matiz hakkında Perperişan şarkısı ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Şarkının sözleri ve aynı zamanda yaş sınırı olmaksızın dijital platformlarda yayınlanması nedeniyle de bir soruşturma başlatılmıştı daha önce. Soruşturma tamamlanmıştı, bir iddianame hazırlanmıştı. Daha sonra da bir dava açılmıştı. Mabel Matiz burada suçun unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle bu dava kapsamında kendisi beraat etmişti. Burada başsavcılıktan bir açıklama yapıldı. Haleylim şarkısı ile ilgili de bu açıklama. Resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İlerleyen günlerde Mabel Matiz'in bu soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor Merve Aydın.
1: Hadi Kayman, teşekkür ediyoruz. Sürecin detaylarını paylaştı. Efendim devam edelim. Rojin Kabayeş'in ailesi kızlarının ölümüne ilişkin üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bir ilgisi olduğunu düşünüyor. Böyle bir iddiaları var ve tabii bu sebeple birlikte bir talepleri olduğu savcılığın talimatıyla da Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden de DNA örnekleri alındı. Yani soruşturma kapsamında dava dosyası noktasında artık gittikçe daralıyor çember. Peki ne olacak? Uzun süredir hukuk mücadelesi veren acılı bir baba var, Nizamettin Kabayış. Soruşturmada gelinen son noktayı ise Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'a anlattı.
2: Onun hedefi öğretmen olmaktı ve bu nedenle de Diyarbakır'dan Van'a gitti. Ama Van'a gittikten sonraki sürede tabii ki Rojin Kabayış adeta bir cinayete kurban gitti. Halen o şüpheli ölüm üzerindeki sis perdesi de aralanmadı. Ama zaman zaman Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmalar kapsamında da önceki gün rektör ve yeğeninden de DNA örnekleri alındı. Ama bu soruşturmayı yakinen takip eden baba adeta bir hukuk mücadelesi veriyor Nizamettin Kabayış. Tabi Adalet Bakanlığı'yla daha önce görüşmüştü ve Adalet Bakanlığı'nın bu konunun üzerine nereye giderse gitsin sonuna kadar gidecekleri sözünü vermişti. Ve o sözler üzerine de Rojin Kabayış'ın telefonu önce yurt dışına gönderildi. Sonra tekrardan Türkiye'ye geldi ve şu an Rojin Kabayış'ın telefonu Mersin'de özel bir şirket tarafından açılmaya çalışılıyor. O görüşmeleri veya mesajların tek tek belirlenmesi için. Ve Nizamettin Kabayış şu an yayın konumuz. Efendim gerçekten hani tarifi imkansız bir acı içerisindesiniz. Bunu biliyoruz. Evet, evet. Ama şu an mesela Van'dan geldiniz yeni. Evet. DNA örnekleri alın rektör ve yeğeninden. Cumhuriyet Savcısı'yla da görüştünüz. Sonuç olarak neler söylersiniz?
3: Cumhuriyet Savcısı kendisi tatildedir şimdi. Ayın birisinde gelecek. Yardımcısı oradaydı. Bizim Van'da yeni bir avukat vekalet ona verdik. Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, Şahin Can Güleç. Şu anda o her iki avukatımız dosyaya bakıyorlar. Daha önce rektör ve rektörün yeğenlerinde DNA alınmıştı. Avukatlarımız bunu itiraz etti. Yani bu DNA sadece DNA'ya bakılmak bir tek bir şey de gel. Mesela saç örneği vardır, ter vardır, kan vardır. El izi vardır. Bunlar kapsamlı bir şekilde inceleme yapılacak avukatlar. Bunu itiraz ettiler. O yüzden takip ediyorlar avukatlarımız. Tecrübelidir. Allah razı olsun. Daha önce de yapılmayacak şeyler yeniden yapılacak.
2: Tabii hani Bakan Bey'le de görüştünüz. Adalet Bakanı'yla da. O süreçten sonraki süreç biraz daha hızlandı. Mesela Rojin'in bir atletine kan lekesi vardı. Evet. Onunla ilgili sonuç ne?
3: Hani onun üzerinde de durması lazımdır. Her şeyin üzerinde detaylı bir şekilde inceleme yapılsa mutlaka olay çözülür. Atletin üzerinde bir kan izi tespit edilmişler. Hı hı. Ama açıklaması detaylı bir şekilde açıklama yapılmıyor. Bize bilgi veriyorlar, eksik bilgi veriyorlar. Bu kan kime aittir? Önce dediler bir kadına ait olan.

0: bir kandır. Daha sonra gene sorduk, bir hayvan kanı olabilir. Niye olabilirle konuşuyorsunuz? Yani bugün teknoloji var, teknik vardır, o kadar gelişmiş ki teknik, teknoloji. Net bir şekilde her şey çözülebilir.
1: Peki bugüne kadar kaç kişiden DNA örneği alındı? Sayı
0: olarak bugüne kadar yani 400 ile 500 arasında DNA alınmış ama çok yavaş yürütülüyor. Bunu rica ediyorum, biraz hızlandırılsın ki biz acı çekiyoruz.
1: Toplamda gün kaç kişi yani alınması gerekiyor?
0: 2500 kişinin DNA'sına bakılması lazımdır. Ayrıca telefona gelince, telefon da açılsa orada da bir şey elde edebilir. Bir de telefon baz daralma sinyali, onu da yapılacağını söyledi. Adalet Bakanı talimat vermiş ama Van'daki yürütme biraz yavaş yürütülüyor. Biz ricada bulunduk. Biraz hızlandırın ki biz çok acı çekiyoruz. Bu olay çözülsün. Mesela diatom testi daha önce niye yapılmamış? Kimden yana, kim bu suçu işlemiş, kim olursa olsun cezası neyse gerekeni yapılsın. Ben bunu istiyorum. O diatom testi dediğimiz bilir kişiden sorduk. Ben de beraberdim, avukatlarla beraber soruyoruz. Diatom testi, orada her şey belli olur. 18 günün içinde rojin neredeydi, kaç gün suda kalmış, hangi gün öldürülmüş, diatom testinde net olarak belli oluyordu.
1: Evet, Rojin Kabayış, onun dediğim gibi tek bir hedefi öğretmen olmaktı. Ama maalesef öylesine bir suç şebekesi içerisine düştü ki ve Rojin Kabayış, yani acılı babanın anlatımları gerçekten insanın tüylerini diken edecek cinsten. O acılı babanın bir an önce o söyledikleri sözlere çözüm, o söyledikleri sözlere istinaden soruşturmaların başlaması gerekiyor. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konudaki hassasiyetini bizler biliyoruz. En üst seviyede olduğunu biliyoruz ve bu kapsamda da zaten yeni delillerle birlikte soruşturma derinleştirilecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Giresun'un Görele ilçesinde dere yatağında, dere kenarında piknik yapan aileden acı haber geldi. Çünkü 4 kişilik aile sağanak sularının yükselmesiyle birlikte sele kapıldı. Baba son anda kurtuldu ki ilk sele kapılan babaydı. Eşi ve 2 kızı kendisini kurtarmak isterken maalesef can verdi.
3: Dere kenarında piknik yapan aile sele kapıldı. Baba kurtuldu. Anne ile 2 kız kardeş hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik Kırcı ailesi 20 yıl sonra tatil için Giresun Görele'deki köylerine gitmişti. Dere kenarında piknik yapıyorlardı. O sırada bölgede aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sele kapıldılar. Baba Mehmet Kırca son anda kurtulmayı başardı. Ancak anne Zekiye ile kızları Burçin ve Burcu selde sürüklendi. Üçü de kayboldu.
4: Tabii baba, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve 2 kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
3: Ekipler teyakkuza geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dere kenarı didik didik edildi. Geniş bir alan havadan ve karadan tarandı. Ve saatler sonra maalesef acı haber geldi. Önce 2 kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. 26 yaşındaki Burçin Kırca kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu Beldesi mevkisinde, kardeşi Burcu ise deniz kıyısında bulundu. Cansız bedenleri morga kaldırıldı. 55 yaşındaki kayıp anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmalarından da acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan baba Mehmet Kırca fenalaştı. Bölgede incelemeler yapan ve çalışmaları yakından takip eden Giresun Valisi Mustafa Koç teskin etmeye çalıştı.
5: İşte ya, Burçin, evi güzel olmaz baba dedi.
2: lezzetliler seviyoruz ama ömrümüzü kısalttıklarını söylüyor uzmanlar. İşlenmiş et, şekerli gazlı içecekler ve efendim trans yağlı kızartmalar. Sofralarımızda çok sık yer veriyoruz ama ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyorlar. Peki hangi tehlikelerden bahsediyoruz? 24 muhabiri Ebrar Arslan Bakırtaş konuğuna sordu.
6: Michigan ve Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar ömrümüzü dakika dakika kısaltan besinleri bizlere gösterdi. Nedir bunlar? Trans yağıyla kızartılmış ürünler, işlenmiş etler, asitli ve şekerli içecekler. Peki bizler dengeli bir beslenme biçimini nasıl oluşturabiliriz? Bu besinler bizlerin hayatına ne gibi etkilerde bulunuyor? Detayları diyetisyen İrem Çinbaşı ile birlikte konuşacağız. Efendim gerçekten günlük hayatta sık sık kullandığımız besinler bunlar. Ne gibi etkileri var?
7: Şimdi maalesef her birinin ayrı ayrı bir olumsuz etkileri var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bunların her biri evet ömürleri kısaltıyor ama uzun vadeli tüketimde yani yaşam tarzına çok sık yer verdiğimizde ve yüksek miktarda tükettiğimizde bunu yaşıyoruz. Tek tek ele alacak olursak işlenmiş besinlerimiz sucuk, salam, sosis gibi bunların şöyle bir olumsuzluğu var. Et bazında olarak bakmamak gerekiyor. Ayrıca bunların içerisindeki koruyucuları da düşünmek gerekiyor. Bütüncül olarak baktığımızda maalesef kalp damar hastalıklarında aynı zamanda kolorektal kanserlerinde riskini arttırma gibi olumsuzlukları olabiliyor. Aynı zamanda ikinci gruba baktığımızda yüksek şeker içerikli içeceklerde de şöyle bir riskimiz var. Bu içecekler sıvı formda olduğu için katı formlardan ziyade bize yüksek tokluk sağlamadığı için masum görünebiliyorlar. Halbuki yüksek şeker içeriğinden kaynaklı ani kan şekeri yükseklikleri ve bizim vücudumuzun ihtiyacı olmayan ekstra enerji eklenmesi de yapabiliyorlar. Biz bunların tüketiminin olabildiğince minimumda tutulmasını istiyoruz. Çünkü diyabet riskinde maalesef bunlar arttırabiliyor. Ve bir üçüncü grubumuz trans yağ içeriği yüksek besinler. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Her kızartılmış besinde var olarak düşünülmesin. Çok sık tüketildiğinde ve trans yağ içeriği yüksek olan yağların tüketimi olduğunda ve yine kızartılmış yağların çok sık olarak tüketildiğinde bir kızartma yapılıyor. Sonra tekrardan üzerine kızartılmış yapıldığında bunlar yine tekrardan bir kalp damar hastalıklarının riskini arttırabiliyor. Beraberinde obezite riskini arttırabiliyor. Tabii yine tekrar bütüncül baktığımızda kronik rahatsızlıklarının riskini arttırdığı için kişinin yaşam ömrünü de kısaltma riskini arttırabiliyor.
6: Peki kişi sağlıklı bir beslenme düzenini nasıl kurmalı? Kısaca buna da değinelim istiyorum.
7: Şimdi şöyle bahsediyoruz. Evet bunlar zararlı diyebiliyoruz fakat istiyoruz ki günlük beslenmemizin zemininde olmasın. Ufak porsiyonlarda tadımlık olacak şekilde seyrek tüketimine izin verebiliyoruz. Dediğim gibi sürdürülebilir beslenmenin zemininde hiçbir zaman bu besinler olmayacak. Biz istiyoruz ki ağırlıklı olarak protein kalitesi yüksek, yanında sebzelerin özellikle hem çiğ sebzelerin hem de pişmiş sebzelerin olduğu, dengeli beslenme modelleri, tabak modellerinin olduğu, aynı zamanda fiziksel aktivitenin yüksek tutulduğu, su içiminin yeterli bulunduğu bir beslenme modeli istiyoruz. Zeytinyağı temelli, özellikle kızartmalardan uzak durduğumuz, haşlanmış fırında pişirme, ızgara yöntemlerinin tercih edildiği bir beslenme modeli.
6: Efendim yeni katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Michigan ve Harvard Üniversitesi araştırmaları ömrümüzü dakika dakika kısaltan yiyeceklerin listesini oluşturdu. Peki bu yiyecekler neler? Bunlar yendiği takdirde sağlığımıza ne gibi etkileri oluyor? Detayları konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Bu bağlantıyla araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkeye...

0: yine kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Fatih.
4: Spor araba.
5: Cık, az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti, saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Peki hangi açıklamalar geldi? Efendim önce terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların artık başladığının altı çizildi. Ve terörle mücadele noktasında son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Toplantıda Mekke savunma, ortak savunma anlaşması, Yalova'da dün F-16 Kırım'ı ve Kızıldeniz

0: Ve deniz güvenliği için yürütülen çok uluslu katmanlar hepsi masada ait.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, hudut güvenliği ve bölgesel savunma işbirliği

0: Hudutlarda ise güvenlik 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 499 kişi sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandı. 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Bakanlık ayrıca karakol ve üslerin kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hasım olarak tanımlamadığını vurguladı. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemler alanında müşterek tatbikatlar hedefleniyor. Savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve lojistik destek de masada olacak. Kızıldeniz ve Babülmendep hattı da bakanlığın gündemindeydi. Babülmendep boğazında seyir güvenliğinin sağlanması için çok uluslu deniz savunma koalisyonu çalışmaları sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad ve Cidde'deki toplantılara katılım sağladı.
1: Ankara merkezi bu sabah çok büyük bir operasyona imza atıldı. 17 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı ve adreslere tek tek gidildi efendim. Ali Han, Kurişin de aralarında bulundu. 30 şüpheli gözaltına alındı. Peki neyle suçlanıyorlar? Çünkü MASAK raporları, o raporun detayları çarpıcı incelemede bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Bu paralar kimden geldi, nereye gitti? Operasyonun dikkat çeken detayları para ve şirkete bakalım.
2: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuriş'ti.
3: Soruşturma dosyası kapsamında yapılıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. MASAK incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. MASAK'ın radarına takılan bir başka noktada yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı.

0: İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kuriş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyorlardı. Red Kitler organize suç örgütüne dair 3 kritik isim efendim. Hepsi onlar iade edildiler. Süreç nasıl işledi? Şöyle aktaralım. Organize suç örgütü elebaşları Red Kitler, organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen, Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden de ülkemize iade sağlandı. İki organize suç örgütü lideri iade edildi. Red Kitler ile Erdoğan Aykut örgütü lideri. İkisi de Türkiye'de. Peki kırmızı bültenle aranan mühim isimler nasıl gerçekleşti bu operasyon ve ne ile suçlanıyorlardı? Detaylarını 24 muhabiri Eren Coşkun dile aktaracak. Eren, söz sende.
2: Tabii güvenlik güçlerinin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde organize suç örgütlerine yönelik amansız takibi hız kesmeden devam ediyor. Ve az önce de son derece sıcak bir gelişme yaşandı. Aslında yurt dışına kaçan ikisi organize suç örgütü elebaşından bahsediyoruz. Toplamda da 7 şüpheli Gürcistan'da yakalandılar. Bakın burası oldukça önemli. Gürcistan'da yakalandıktan sonrasında Türkiye'ye getirildiler. Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri gerçekleşmiş oldu. Peki iade edilen kritik isimler kimdi? Aslında Red Kitler suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'den bahsediyoruz. Kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Ekipler teyakkuzdaydı. Erdoğan Aykut suç örgütü elebaşı, Erdoğan Aykut'a bahsedecek olursak da yine kırmızı bültenle aranan bir diğer elebaşıydı. O da silahla yağma, göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık gibi ağır suçlardan dosyası bulunuyordu. Tabi sadece örgüt liderleri değil, yine örgüt üyelikleri ve kritik firari isimler de bu operasyonla Türkiye'ye getirildiler. Kuli Emre isimli suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan silahla tehdit ve yine kamu malına zarar verme suçundan aranıyordu. Bununla birlikte yine 4 şüpheliden daha bahsedebiliriz ki yine kasten öldürmeye azmettirme, sahte para basmak ve silahla yağma gibi çok sayıda ağır suçtan da aranan 4 şüpheliden daha bahsediyoruz. Gürcistan'da aslında başarılı bir operasyonla yakalandı bu isimler ve Türkiye'ye getirildiler. Tabii bu aslında bir devlet koordinasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bizlere gösteriyor ki aslında perde arkasında pek çok kurum arasında bir işbirliği olduğunu söylemek mümkün. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Interpol, Europol, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ekiplerinin de başarılı operasyonu olduğunu belirtelim. Öte yandan yine Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı da bir diplomatik çaba yürütmüş oldular. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya da bakacak olursak aslında organize suç örgütleri nereye kaçarsa kaçsınlar, ister 10 ister 100 yıl geçsin Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu suç batağına çekmek isteyen hiçbir yapıya göz açtırmayacağız mesajı veriliyor. Yine şüphelilere dönecek olursak da Sarp sınır kapısından şüpheliler teslim alınmıştı ve adli işlemlerin başlatıldığını da biliyoruz. Yani bir kez daha toparlayacak olursak İçişleri Bakanlığı kısa süre öncesinde Red Kitler adlı organize suç örgütünün lideri Ferhat Delen'in Gürcistan'da yakalandığını, bununla birlikte yurt dışına kaçan toplam ikisi organize suç örgütü elebaşı olmak üzere 7 şüphelinin de Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
1: Eren Coşkun Dili, çok teşekkür ediyoruz. Operasyona dair detayları paylaştı efendim. Şunu hatırlayalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları vardı aslında. Yeni nesil suç örgütlerinin belli de bir merkezi yok dedi efendim. Sanal medya üzerinden hareket ediyorlar ya da işledikleri suçların ardından onlar yurt dışına kaçıyorlar. Ama nerede olurlarsa olsunlar devlet onları bulur. Yeni nesil suç örgütlerine biz aynı zamanda sınırı aşan suçlular diyoruz. Bu ifadenin

0: üzerinden gerçekleşen operasyon da bu noktada Türkiye'nin başarısını gösteriyor. Gürcistan'da Türkiye'ye iadeleri sağlandı ve bu kapsamda başarılı bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Bunun dışında Alihan Kuriş ve kendisi 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Ardından da örgüt içerisinde çok yüksek meblağlarda bir para akışı, bir usulsüzlük var. Az önce aktarmıştık ki tüm bu meseleler, suç örgütleri, Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, hepsini şöyle bir konuşalım istiyoruz kıymetli yayın konuklarım. Benimle birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır ve avukat Şükrü Aksu bizlerle. Şükrü Bey, Ramazan Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Etkitler elebaşı ve aynı zamanda Erdoğan Aykut Organize Suç Örgütü'nün elebaşı. İki kritik isim Kırmızı Bülten'de aranıyorlar. Tabii zamanlama olarak da daha yeni İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Şimdi izleyicilerimize de aktardık. Suç örgütlerinin suç ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir titizlikle çalışılan operasyonlar diyor. Ve o operasyonlardan biri de Alihan Kuriş operasyonu. Şimdi birbirleriyle bağlantısı yok ama şunun için söylüyorum bunu. Bu başarılı operasyonları Türkiye artık nasıl gerçekleştiriyor? Geçmişte de vardı suç örgütleri ama bu kadar etkili bir şekilde mücadele edilmesi, kısa zamanda bu örgütlerin tespit edilmesi, çökertilmesi, bu nasıl sağlamaya başlandı? Ramazan Hocam, buyurun.
1: Biz sosyolojide bir teori var. Öncelikle tam oradan başlamak isterim. Boş kaptar teorisi. Bir toplumun bir alanında problem varsa her alanın problemlidir. Bir alan iyileşirse toplumun her alanı iyileşir sosyolojik olarak. Örneğin bir toplumun ekonomik problemi varsa hukukunda problem vardır. İşte dini anlayışında problem vardır. Din eğitiminde problem vardır. Ya da bunu işte dış politikaya kadar uzatabilirsiniz. Aslında yaşadığımız, hani bir taraftan biraz önce siz her ne kadar arasında ilişki olmadığını ifade etseniz de bir taraftan bir suç örgütü var, işte kendilerine retkir olarak isimlendiren, bir taraftan da Alihan Kuriş isimli dinsel bir işte insanların dini duygularından beslenen bir suç örgütü var. Aslında bunlar her ne kadar birbiriyle ayrıksı görünse de, birbirinden çok ayrı görünse de aslında sosyolojik olarak aynı toplumun parçasıyız ve birbirini etkiliyor. Onun için bu boş kaplar teorisi ilginçtir. Bir toplumun bir alanında problem varsa her alanında problem vardır. Bir alanı iyileşirse o iyileşme diğer alanlarına da sirayet eder. Bu bağlamda Türkiye son dönemde özellikle 15 Temmuz'dan itibaren ciddi bir mücadele veriyor. Hani biz son birkaç günden beri terörle mücadeleyi ve teröristsiz Türkiye'yi konuşuyoruz. Aynı zamanda Türkiye yüzyılını konuşuyoruz. Türkiye yüzyılı demek aslında sosyolojik olarak bütünleşmiş, milli dayanışmasını sağlamış, toplumsal bütünleşmesini sağlamış bir toplum modeli. Bu toplumu, böylesi bir toplum, yani güçlü bir toplumu inşa etmek istiyorsanız dini alandan siyasete, siyasi alandan hukuka, hukuktan işte dış politikaya kadar tüm hiçbir alanı boş bırakmadan doldurmanız gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor, denetim altında tutmanız gerekiyor. Onun için ben Kuriş suç örgütüyle temel itibariyle Retkitler suç örgütü arasında çok doğrudan bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Çok sosyolojik bir ilişki bu. İçinde yaşadığımız toplumsal realite bununla ilgili. Ben tabii bu olayın Kuriş suç örgütü bağlamında işin gerçeği, hukuki boyutunu muhtemelen Şükrü Bey derinlendirecek. Ben sosyolojik kısmını birazcık analiz etmek isterim. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra ilginç bir süreç yaşıyoruz biz. 15 Temmuz'dan itibaren artık dini grupları, ki ben üniversitede aynı zamanda dini grup sosyolojisi dersi de veriyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki dini grupları hem güvenlik hem de sosyolojik bağlamda incelemeye çalışıyoruz. 15 Temmuz çok ilginç bir vakaydı. Yani işte bir dini muhtevalı, insanların dini duygularını suistimal eden bir yapılanmanın nasıl terör örgütüne dönüştüğünü, Fethullahçı terör örgütüne dönüştüğünü gördük biz. Benzeri süreç aslında aynı şekilde Kuriş örneği üzerinden de devam ediyor. Yani özellikle 15 Temmuz sürecinden itibaren kült yapıların
0: oradaki, özür diliyorum, oradaki o kritik ayrımın yapılması. Çünkü şu da var, soruşturma kapsamında bu soruşturma için söylenen şu hocam. Herhangi bir dini inanca, cemaate veya meşru sivil toplum faaliyetine yönelik değil. Yani somut suç şüphesi bulunan kişiler, şirketler, yani mali işlemler ister istemez. Burada tabii ki şu da var, dini değerler değil, bir suç örgütü kurulmuş. Belki buradaki bağlantılar kullanılmış ve burada ahlaki boyutta da zaten soru işaretleri var. Bunun altı çiziliyor. Buyurun.
1: Bu önemli bir ayrım. Bu kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Şimdi Osmanlı tarihinde ilginç bir hadise var. 1866'da Meclis-i Meşayih diye bir kurum oluşturuyor Osmanlı. Osmanlı Meclis-i Meşayih'i şundan dolayı oluşturuyor. Osmanlı'da işte devlete baş kaldırmak isteyenler, asker kaçakları tekkelere sığınmaya başlıyor. Ve Osmanlı devleti tekkeleri denetim altında tutmak, idari olarak onları tekkeleri denetlemek ve idari olarak kontrol etmek için Meclis-i Meşayih sistemini kuruyor. Yani işte bir tekkeye, tabiri caizse bir tarikata kimin atanacağını, idari işlerinin yapısının nasıl olacağını, onları şeffaf bir biçimde denetlemekle yükümlü Meclis-i Meşayih sistemini kuruyor. Bu bağlamda tabii ki söylediğinize katılıyorum. Onun için Alihan Kuri suç örgütü bu. Bu herhangi bir dini gruba hedef alan bir zaten süreç, bir hukuki süreçten bahsetmiyoruz biz. Ancak 15 Temmuz süreci bize şunu gösterdi. İnsanların manevi duygular üzerinden onların ekonomik taraflarını suistimal etmeye çalışan yapılar var mı var? Türkiye'de var mı var? Dünyanın her yerinde var bu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta Netflix'e konu oldu. The Family International diye dinsel muhtevalı bir kült yapılanma. Benzerini biz 15 Temmuz'da gördük. Onun için bu bağlamda sosyolojik anlamda bir toplumun milli dayanışmasını sağlaması, toplumsal bütünleşmesini sağlaması için güçlü bir şekilde sağlayabilmesi için bu yapıların hukuki olarak denetlenebilmesi, aynı zamanda yasallaşabilmesi ve işte şeffaf bir şekilde denetlenebilmesi oldukça önemli.
0: Evet, eğer Şükrü hocamızı da çok Şükrü Bey de çok tabii ki beklettik, affınıza sığınıyorum. Hukuki boyut, buyurun, dediniz ya, ben orayı yakaladım. Ramazan hocam, aktardıklarınız çok kıymetli. Hı-hı. Biraz da hukuki boyutunu izninizle konuşalım sonra tekrar, çünkü aktardıklarınız birbiriyle, hı-hı, bağlantılı, kıymetli, virgül koymuş olalım. Hukuki boyutunu sormak istiyorum. Şükrü Bey, şimdi bu örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, yani titiz bir çalışma yürütüldü. Bir anda olmuş bir şey zaten değil ama 2016'dan itibaren dikkat çeken bir faaliyet. Köln'de örgüt merkezinin kurulmasına gidildiği, zaten bunun tespit edildiği biliniyor ama operasyonun esas ağırlığı, o ağırlık noktası örgütsel yapılanma mı şu an için, mali suçlar mı? Bunu da biraz netleştirmek lazım. Çok büyük meblağlardan bahsediyoruz. O para akışı nasıl sağlandı? Çok sayıda sermayeli yeni şirket var, bölünme var, devirler var. Burada amaç nedir ve bu ağ sizce nasıl yürüttüler? Hatta birazdan soracağım, FETÖ-vari yapılanmalar, o işleyişe dair benzer durumlar da var. Buyurun.
2: Tabii burada nizam ve hakimsi kanun 160. madde girince Merve Hanım, biliyorsunuz basit şüphenin söz konusu olduğu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılıkları doğrudan soruşturma başlatmak zorundalar. Ama bugün itibariyle soruşturmanın detaylarına vakıf olduğumuzda bir gözaltı işleminin yapıldığını görüyoruz. CMK 90 ve 91. maddeleri kapsamında bu şu demek: basit şüpheyi aşan, makul şüpheye ulaşan, yani bu atılı suçların işlendiği noktasında makul şüphe boyutuna varmış olan bir takım delillerin, somut delillerin elde edildiğini görüyoruz ki, çünkü gözaltı kararı soruşturma için zorunlu ise ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için somut deliller, makul şüphe oluşacak somut deliller varsa yapılır. Bu noktada şu an itibariyle savcılık aslında şunları ifade ediyor. Birincisi, suç işlemek amacıyla bir örgüt kurma ve örgüt yönetme fiilinin söz konusu olduğunu, bununla birlikte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun olduğunu, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık ve vergi kanununa muhalefet. Burada şunu söyleyelim, Tabii ki anayasanın amir hükümleri gireyince siz dini inancınızı yaşayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bunlarda bir beis yok. Ancak dini inanç kisvesi altında devletin ve vatandaşın hakkını sömürecek nitelikte eylemlerde bulunamazsınız. Burada savcılığın araştırmış olduğu hususta iddia edilen şüpheler sonrasında böyle bir olay gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Bunu da ifade ederken şunu özellikle vurgulamak lazım. Süleyman Hilmi Tunağan önderliğinde kurulmuş olan akımla ilgili aslında bir araştırma

0: söz konusu olmadığını, sadece evet. Alihan Kuriş önderliğinde belirli sayıdaki kişiler için bu dini duyguların kötüye kullanılarak vatandaşların hakları zayi edildiği, millete karşı, devlete karşı bir suç işlendiği, devletin zararına yol açacak eylemlerde bulunduğuna dair ciddi emareler olduğu için bu soruşturmanın yürütüldüğü söyleniyor. Tabii burada bir örgütten bahsedebilmek için Türk Ceza Kanunu 220. maddesi gereğince örgütün yapısı ve üye sayısı itibariyle bu suçları işlemeye elverişli olması lazım. Evet. Ve örgüt üyeleri arasında bir emir hiyerarşi ilişkisinin olması lazım. Suç işlemek amacıyla bir yere gelmiş olmaları lazım. Ve bu emir komuta zincirinin sürekli olması lazım. Burada suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama suçunda ise bir öncül suçun olması lazım. Şu anda savcılığın açıklamalarına baktığınızda burada nitelikli dolandırıcılık suçunun ve vergi kanunu muhalefet suçunun olduğunu görüyoruz. İddianın bu yönde olduğunu görüyoruz. Bu da şu çok önemli. Kayıt dışı olan, yani herhangi bir ticari gelirden elde edilmeyen, suçtan elde edilen bir takım gelirlerin bir takım şirketler kurularak, bu şirketler bölünerek ve çoğaltılarak, şirketler arası aktarımlar yaparak sanki legal yoldan elde edildiği yönünde savcının bir iddiası söz konusu ve bunun delilini de MASAK raporlarında dayandırıyor ve MASAK raporlarında açıklanamayan hukuki olarak vergi mevzuatında ve kanun mevzuatlarına uygun olarak faturalandırılamayan malların ve gelirlerin olduğu ortaya çıkarılmış. İşte bu noktada gerçekten bu iddialar nedir? Bu kazançlar nasıl elde edilmiştir? Bunları ortaya çıkarmaya çalışacak. Tabii burada bir şunu söyleyelim. Her soruşturma kendi özelinde zaten gizlidir. Bu dosya özelinde ise ayrıca bir gizlilik kararı vardır. Yani taraflara da bir gizlilik kararı verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın detaylarını hep beraber inceleyip sonrasında görmek lazım. Ama şunu hukukçu olarak ifade etmek zorundayım. Devletin en önemli özelliği hukuku ayakta tutmasıdır. Devlete meydan okuyacak, devletin yerine geçecek, devletin boşluk bırakmış olduğu yerlerde kendilerini devlet gibi konumlandıracak kurum ya da kişilere karşı da hukuki olarak gerekli adımları atıyor olması önemlidir. Ama şunu tekrar ifade edeyim. Anayasanın 38. maddesi girince masumiyet karinesini ve lekelenme hakkını ihlal etmemek lazım. Peşinden insanları suçlu ilan etmek hukuken doğru değildir. Soruşturmayı takip edip detaylarına vakıf olmak gerekir. Ben bunun az önce bir noktaya değindiğiniz çok kıymetli. Aslında bu soruşturmanın temelinde Almanya'da kurulan İslam Kültür Merkezleri Birliği ile yıllardır Almanya hükümetiyle de yapılan ortaklaşa bir çalışmanın olduğunu, Alman istihbaratıyla da yapılan bir çalışma olduğunu ve böylelikle Türkiye'de bir güç devşirme yöntemiyle acaba Alman istihbaratıyla çalışan bir örgütün olup olmadığı noktasında ciddi bir araştırma söz konusu. Ki biliyorsunuz Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık
1: bir yatırım, bir genel merkez bina tabii bitmemiş de, onu da netleştirelim. Hani faaliyetler yapılan bu usulsüzlükler oraya kaydırılacak, buradan yürütülecekti. Ama sizin de söylediğiniz gibi ön alındı. Almanya'nın Köln şehrinde böyle bir şeye izin verilmedi. Ama bunun bir başlangıç noktasında işlediğini söyleyebiliriz. Buyurun.
0: Dolayısıyla işte burada aslında şunu devletimiz ve savcılık ortaya çıkarmaya çalışıyor bu iddialar sonrasında. Siz hukuken hangi ticari faaliyetleri yaptınız? Bu ticari faaliyetler sonucunda elde ettiğiniz gelirlere baktığımda, yapmış olduğunuz harcamaları karşılaştırdığımda bu tutarlar birbirini tutmuyor. Dolayısıyla siz vergi kanununa muhalefet ederek, kamu kurum ve kuruluşların zararına şekilde dolandırıcılık suçu işleyerek, bu kurumları da aracı kılarak acaba hukuka aykırı şekilde para elde ettiniz ve bunları da sanki gerçekten bir ticari faaliyet sonucunda elde etmiş gibi yurt dışına kaçırdınız ya da Türkiye'de farklı şirketler adına geçirdiniz de şirketler arasında gerçekte olmayan ticareti varmış gibi göstererek bir para mı devşirdiniz diye bunu araştırmaya çalışıyor. Bunu da araştırırken çok sayıda kişi tarafından, çünkü suç işlemek amacı örgüt kurmada 3 veya daha fazla kişinin bulunması lazım. Burada şu anda 43 kişi hakkında işlem yapıldığını görüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla bu kişiler arasında da gizli haberleşme sistemleri üzerinden bir takım haberleşmelerin yapıldığını, kapalı bir örgüt sisteminin kurulmaya çalışıldığı noktasında savcılığın ciddi bir iddiası söz konusu ve elde edilen paraların da hukuka aykırı yollardan elde edilen noktasında bir iddia söz konusu. Biliyorsunuz özellikle dini inancımız gereği kurban zamanlarında kurban kesilmesi için de belli bir takım organizatörlüğün bu grup tarafından yapıldığını biliyoruz. Acaba burada bu organizatörlük yapılırken elden alınan paralar var mı? Bu paralar nasıl ticari sisteme dahil edildi? Burada aslında bir makbuz kesilmesi gerekirken, bir ticari faaliyet ise bu, bir yardımlaşma faaliyeti olsa bile devlete bu durum bildirilmesi gereken bildirilmeden işlemler yapıldı mı? Ama asıl savcının araştırdığı ne biliyor musunuz? Kurban faaliyetleri falan değil. Evet. Bunların kisvesi altında suç örgütleri ile bir ilişki kurulup kara para aklamaya mı çalışıldı? Şirketler üzerinden. Asıl araştırılan nokta burası. Çünkü dünyada biliyorsunuz çok fazla kumar, sanal bahis, uyuşturucu ya da başka suçlardan elde edilen paralar var. Bu paralar acaba bu grubun yapısı altında kurmuş olduğu şirketler vasıtasıyla belirli oranlarda gelir elde edilerek Türkiye içerisine sokulup aklanmaya mı çalışıldı? Bunu araştırıyor savcılık makamı. Dediğim gibi şu aşamada sakin kalıp süreci takip etmek lazım. Peşinden kimseyi suçu ilan etmek doğru olmaz. Ancak savcılığın da bu soruşturmayı gerçekleştirirken ciddi bir araştırma gerçekleştirdiğini, MASAK'tan raporlar aldığını söylemek lazım. Bugün gözaltı kararının verilmesinde makul şüpheye oluşturan delillerin olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet, bir yandan da aslında detaylara bakıyorum elimde. Sizin de söylediğiniz gibi ekonomik yapılar kayıt dışı bir şekilde o iddialardan biri oluşturuldu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerin aklanması zaten bunların üzerine gidiliyor. Ve şöyle bir aslında meseleden de bahsetmek lazım. FETÖ kapsamında dedik ya, yani FETÖ'vari kapalı bir takım uygulamalar. FETÖ'vari deyince o gizli haberleşmeler, bir şekilde sistematik şekilde insanlara görevlerin verilmesi ki burada sosyal medyanın kullanılması yasak. ULAK adı verilen kişiler var. Onların bilgileri taşıdıkları, ne yapılacağına ilişkin bir takım talimatlar verdiği biliniyor. Yani bu tespitler neyi gösteriyor bize? Yani FETÖ benzeri bir kez daha böylesi bir yapılanmanın, örgütün karşımıza çıkması. Yani hiyerarşi, ULAK sistemi, özel yazılımlar, kapalı haberleşme. Aklımıza da FETÖ geliyor. Ramazan Hocam buyurun.
2: Hocam bu sosyolojide, dini gruplar sosyolojisinde bunun tam karşılığı kült yapıdır bunlar. Yani ne demek kült yapı? Mutlak, karizmatik bir otorite, bir lider ya da bir inanç etrafında gizli örgütlenmedir. Hem FETÖ'ye hem de Alihan Kuris suç örgütüne baktığınız zaman mutlak bir otorite, karizma, liderin karizmatik otoritesi ve karizmatik otorite etrafında veya karizmatik bir inanç etrafında gizli örgütlenme. Tam olarak kült bir yapılanma. Kült bir yapılanmalarda zaten temel itibariyle yapı şeffaf olmadığı için her şeyi ulak ve benzeri üzerinden götürmeye çalışır. Çünkü o şeffaflığı, kapalı yapı o şeffaflığı aşmaya çalışıyor. Tamamen gizli ya da sır yapılar, sır cemaatler de deniyor bu tür yapılara. Bunları aşmanın, dünyada bunun çok fazla örneği var. Sadece bizde değil. Biz bunu 15 Temmuz'da yoğun bir şekilde yaşadık. 15 Temmuz'u gözlerinizin önüne getirdiğiniz zaman ya işte bir film şeridi gibi yaşananlarla özellikle ekonomi bağlamında aynı şey. 15 Temmuz sürecinde ve öncesinde Türkiye'nin milli sermayesinin, milli servetinin farklı kanallarla yurt dışına, işte kripto parayla, kripto üzerinden yurt dışına çıkarıldığını gördük biz. Benzeri yapılanmanın burada da olduğunu görüyoruz. Özellikle bu tür halkın dini duygularını suistimal etme merkezli olarak ederek kurulmuş yapılarda şöyle bir handikap yaşanıyor maalesef dünyada ve Türkiye'de. Mevcut iktidarla bir çatışma içine girdikleri andan itibaren kült yapıya dönmeye başlıyor. Kült yapıya dönmeye başlıyorlar. Yani bir sır cemiyetine dönmeye başlıyor. O özellikle bir biz ve öteki yaratıyor, birilerini düşman olarak tanımlıyor, damgalıyor, kendilerini mutlak hakikatin temsilcisi olarak görüyor ve insanların daha her şeyden öte yine 15 Temmuz'da gördük, dini duygularını suistimal edildiğini gördük biz. Ya onun için büyük bir
1: böylesi
2: kırılma,
1: bir
2: büyük bir
1: illüzyon yaratılıyor değil mi dini inançlar çerçevesinde?
2: Kesinlikle,
1: yani
2: kesinlikle. Onun için biraz önceki şey önemliydi. Bunu ya Amerika'da işte biraz önce birkaç tane dizi verdim. Bunun ciddi dizileri yapıldı 90'lardan 2000'li yıllara kadar. Bizde de benzeri var. Osmanlı'da da bu tecrübeyi yaşadı, bu olumsuz tecrübeyi ve travmayı. Onun için 1866'da Meclis-i Meşayih'i kuruyor. Yasallaştırıyor, şeffaflaştırıyor, denetliyor. Hatta daha da ötesi, hangi dini gruba kimin atanacağını Osmanlı devlet karar veriyor. Çünkü bu yapılar gönüllülük merkezde olduğu için bunlarla mücadele etmek sadece evet hukuki olarak yapıyla mücadele edeceksiniz. Kriminal suçlarla hukuk mücadele edecek. Ancak gönüllülük merkezli yapılarla sadece hukukla mücadele edilemez. İşin gerçeği o sosyolojik boyutu da ihmal etmeden mücadele etmek gerekiyor. İyi bir eğitim, eleştirel eğitim vermeniz gerekiyor. Yapıyı tamamen yapıyı ve yapıları şeffaflaştırmanız gerekiyor. Burada bir de şu anlaşılmamalı. Genelde biz 15 Temmuz'dan sonra sadece dini merkezli yapıları konuşmaya başladık. Bu eksik. Seküler işte tarikat diyebileceğimiz yapılar da var. Tamamı diyorum bu tür gizli, gizemli, sır arz eden yapıların tamamının şeffaflaşmaya ihtiyacı var. Devlet tarafından denetlenmeye ki Osmanlı denetim ve gözetim altında tuttu. Osmanlı gibi büyük bir imparatorluk. Bu bağlamda yapılması gereken bir taraftan hukuki adımlar atılırken sosyolojik anlamda da yapıların şeffaflanması ve denetlenmesi bununla beraber o eleştirel eğitimin verilmesi gerekiyor. Özellikle son dönemde eksik olan biz hani dijital bir dünyada yaşıyoruz. Bu tür yapıların en fazla insan devşirdiği araç dijital mecralar. Dijital mecralar üzerinden özellikle dijital okur yazarlığı da geliştirmeye bizim ihtiyacımız var. Yani bu tür kült yapılarla ki bence 15 Temmuz travma olduğu kadar da iyi bir eğitim yolu, iyi bir evet. laboratuvar Türkiye için bu bağlamda yapılması gereken hukuki adımlarla birlikte o sosyolojik, o ekonomik, o eğitimle ilgili, kültürle ilgili adımlar atmak gerekiyor. Burada örneğin Türkiye'de ilahiyat fakültelerine, imam hatiplere, Kur'an kurslarına, Diyanet kurumuna ciddi anlamda eğitim düşüyor. Eğitim vermek ciddi anlamda misyon sorumluluk düşüyor. Yapılması gereken işte bu çok yönlü adımları atarsak biz kült yapılarla mücadele edebiliriz. Bu, geçmişte bunun adı FETÖ oldu. İşte Fethullahçı terör örgütü oldu. Şu anda Alihan Kuruş suç örgütü olur. Başka bir dönemde işte 3-5 yıl sonra başka bir yapılanmayla, işte sır yapılanmasıyla, kült yapılanmayla biz karşı karşıya kalabiliriz. Burada yapılması evet. gereken işte bu çok yönlü adımları atmaya bizim ihtiyacımız var. Ha, evet. Bununla ilgili mesela bizim sonuçta şu önemli bir parametre. İnsanların bu tür yapılanmalar hani biraz önce hem Şükrü Bey hem sizler FETÖ'yle benzerliklere vurgu yaptınız. Kesinlikle FETÖ'ye birçok noktada zaten benziyor. Yanılmıyorsam Alihan Kuriş'ti. Alihan Kuriş FETÖ'nün cenaze namazında o sembolik cenaze namazına katılanlardan birisiydi zaten. İki örgüt arasında, iki yapılanma arasında ortak hareket, ortak eylem birlikteliği de olabilir. Bunu süreç evet, içinde biz göreceğiz.
1: Bunlar da araştırılacak. Süremizin de artık sonuna geldik. Çok kıymetli görüşlerinizi paylaştınız Ramazan Hocam. Şükrü Bey, sizlere de kolaylıklar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz yayınlar.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Evet efendim, bir akış var. Şirket kuruluşları, devirler, sahte fatura, vergi usulsüzlüğü, karmaşık para transferleri ama işte MASAK raporunda o bağlantıyla birlikte yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi. Para nereden geldi, nereye gitti? Bu kapsamda dediğimiz gibi araştırılacak. Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin üzerine konuştuk. Sıradaki başlıkla devam diyelim. Şimdi yazın sitelerde, otellerde havuzlar çok kullanılıyor. Denize nazaran havuz dediğimizde biraz daha endişe ediyoruz. Çünkü havuzlar ne kadar temizleniyor? Çocuklarımız, evlatlarımız havuzlara girdiğinde özellikle de onların sağlığını tehdit edebilecek bir takım unsurlar var. Önlemler alınıyor ama güvenlik adına neler yapılması gerektiğinin de yaz aylarında bir kez daha altı çizilmeli. Neslişah Yumak meseleyi uzman konuğuna soracak.
4: Yaz döneminde aslında sıcaklardan biraz serinlemek için tercih edilen noktalardan biri de havuzlar oluyor. Tabii bu havuzları aslında hem otellerde görmek hem de bazı evlerin ve yapıların sitesinde görmek mümkün. Fakat buradaki belirli güvenlik kaidelerine uyulmadığı zaman, ebeveynler tarafından çocuklar kontrol altında tutulmadığında, kontrol edilmediğinde maalesef ki acı sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bu kontroller nelerdir? Kontrol mekanizması nelerdir? Güvenlik önlemleri nelerdir? Bir yayın konuğum var. Tüm bu soruları ona soracağım. akşam kendisi Türkiye Kentsel Yönetim Derneği Başkan Vekili Meryem Er yayın konuğum olacak. Efendim çok teşekkür ederiz. Arkamızda da güzel bir havuz var. Fakat güzellik acıya dönüşmesin diyelim, ne gibi önlemler alınması gerekiyor?
3: Tam da sezonunda aslında ihtiyaç duyulan bir bilgiyle bize misafir oldunuz. Biz de teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sitelerde genelde sitelerle ilgili konuşmak isterim. Uzmanlık alanı ile ilgili olduğu için. Bir kere ortak alan olan havuzlara koşulsuz erişimin bir şekilde bariyer ya da turnike sistemleriyle önlenmesini tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde zaten özellikle çocuklarla ilgili kısımda belli bir yaş sınırının altındaki çocukların mutlaka ebeveyn kontrolüyle havuz alanında bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında alınması gereken diğer fiziki önlemler, işte can kurtaran kısmında ya da acil müdahale kısmında mutlaka belirlenmiş olan ekipmanların havuz bölgesinde hazır olması gerekir. Sadece bu fiziki önlemlerin dışında yine sağlığımızı ilgilendiren bir takım hijyen koşulları da söz konusu. İşte havuza girmeden önce, havuz alanına gelmeden önce ayak dezenfektasyon işlemlerinin yapılması, havuza girmeden önce duş alınması, filtrizasyon sisteminin zarar görüp herhangi bir kimyasal sıkıntıyla karşılaşmamak adına mutlaka işte bone kullanılması gibi süreçleri de kontrollü bir şekilde götürüyor olmak lazım. Bu konu sadece yönetimlerin önlem alacağı konular gibi görünse de bu işte başarılı olabilmek için, olası tehlikelerin önüne geçebilmek için de aslında daire sakinlerinin bu kurallara mutlaka uyum göstermesi gerekiyor. Çocukların gözetimi mutlaka ebeveynlerin sorumluluğu. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ki sonucu çok üzücü şeylerle karşılaşmayalım ki yakın zamanda bununla ilgili hepimizi derinden yaralayan bir konu da gördük maalesef. Tüm daire sakinlerine havuz kurallarına uyum konusunda göreve çağırıyorum diyeceğim. Bu turnike sistemleri, işte koşulsuz erişimin önlenmesi vesaire konuları da en azından daha bir havuz giriş alanında, havuzda kontrollü bir sistem oluşturduğu için işte küçük bir çocuk geldiğinde yanında ebeveyni yoksa giriş yapamayabilir. Kartlı sistem olabilir, tanımlama yapılmaz. Sadece ebeveynsiz içeri girişi önlenebilir ya da yabancı girişler önlenebilir. Bu şekilde güvenlik tedbirleri alınabilir.
5: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
5: Yayın konuğuma sordum aslında. Sürece hem yönetimlerin alması gereken konuları aslında anlattı. Hem de en önemli nokta neydi? Ebeveynler, aileler. Çünkü çocukları bir dakika bile olsun gözümüzün önünden ayırmamamız gerekiyor ki sonuçları acı olmasın diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray ile aktardık diyelim. Buradan sözü size merkeze bırakalım.
1: Bu bağlantıyla moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler

0: mi değişti?
1: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel. Her yere çok yakın.
11: Çok gürültülü olur.
10: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
11: Çok geniş. Zor temizlenir.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
11: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
10: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
11: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
14: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
13: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bir kez daha merhaba. Ekonomi bülteni ile karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan %28'e yükseltildiğini açıkladı. 2027 tahmini %15'te kaldı. 2026 gıda enflasyonu %28,5'a yükseltildi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini %15'te, 2028 yıla enflasyon tahmini %9'da kaldı.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
1: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
2: İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydı.
1: Karahan açıklama sonrası soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın hedeflerinin uzağında kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Küresel şokların büyüklüğüne ve

0: Verilen karşılığa dikkati çekti.
1: %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Peki evet, belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor.
2: Altındaysa yukarı yönlü hareket hız kesmiyor. Ons altın son haftaların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın ise 6700 lira bandının üzerinde seyrediyor. Peki gram altın eski fiyatlarına ulaşacak mı? Yeni rally mi bekleniyor? Detaylarını 24 muhabiri Mehmetcan Çoban uzman konuğuna soracak.
3: Altın ve para piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Son haftaların zirvesine ulaşan ons altınla birlikte gram altında da artış yaşandı. Peki gram altın ve ons altındaki son durum nedir? Konunun detaylarını altın ve para piyasaları uzmanı Mesut Esin ile konuşacağız. Efendim, son haftaların zirvesine ulaşmıştı ons altın ve beraberinde gram altında artmıştı. Peki son durum nedir ons altın ve gram altın bakımından?
4: Son bir aydır altın yatırımcısını beklediği birçok veriler vardı. Bundan bir tanesi merkez bankalarının faiz açıklamaları, ikincisi ise enflasyon açıklamaları. Aslında ikisi de bizim için iyi geldi, yatırımcılar için iyi geldi. Biliyorsunuz geçen ay Fed faiz açıklamasını yaptı, sabit tuttu. Dün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verilerinde de aslında çok yüksek gelmedi. Sabit diyebiliriz. Bu da ister istemez fiyatları yükseltti. Bunun yanında bir de ABD ve İran savaşından dolayı anlaşma uzaması geldi. Dün itibariyle altının gramı 6800-6825 lirayı görmüştü. Bugün biraz tabii bir düzeltme yaptı. Şu an altının gramı 6710 TL, yaklaşık 100 TL civarında bir düşüş oldu. Altının ons fiyatı da şu an 4365 dolar.
3: Efendim, aslında çok önemli bir noktadan bahsediyoruz. Çünkü gram altın geçtiğimiz aylarda 8 bin liralara kadar yükselmişti. Peki gram altın eski fiyatlarını tekrardan yakalayacak mı? Öngörünüz nelerdir?
4: Şimdi tabii bunun için aslında şartlar çok önemli. Bunu hep söylüyoruz. Altın aslında kaosu sever. Ama burada Hürmüz Boğazı'ndan dolayı tam ters tepti. Bunun için tamamıyla bir barışın olması gerekiyor. Faizlerin düşük olması gerekiyor. Bunun yanına da tabii ki enflasyonun da düşük olması gerekiyor ki faizlerin yükselmemesi için. Bunlar, bu şartlar oluştuğu takdirde tekrardan fiyatlar yükselecektir ki hep bunu söylüyorum. Altın hep güvenin imandır. Altın hiçbir zamanda çıktığı yeri unutmaz. Tekrardan eski fiyatlarına gelecektir.
3: Efendim, son olarak da şunu sormak isterim. Son zamanlardaki artışı yatırımcı bir fırsata çevirip altın birikimini yapmaya devam mı etti, yoksa düşükten alan yatırımcılar satışa mı geçti?
4: Aslında bu konu çok tuhaf gelecek ama insanlar aldı. Hep yüksekten aldılar. Şimdi aslında insanlar almak istiyorlar ama bütün paraları aslında altında. Altında olduğu için de şimdi 8 binden alan 6 binden satamıyor. Bunun içinde büyük bir sıkıntı var. Ama eğer yatırım yapacaklar varsa da, eğer altın olacak olanlar varsa da uzun vadede her zaman için altın her zaman için iyidir.
3: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi gram altın çıktığı noktayı asla unutmaz diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Kısa bir ara, saat başında moderatörle karşınızdayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türk medya yayınları yeni frekansında 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz

24'a frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
5: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Hadi.
14: Spor araba.
15: Az kaçar.
14: Elektrikli araba.
15: Çok yakar. Park etmesi zor.
16: Yok artık.
17: Hiçbirini beğenmedin mi?
15: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
17: Kredi de yok, faiz de yok.
13: Aa, peki ne var?
17: Emlak katılım tasarruf finansman var.
14: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Bugün külliyede önemli bir görüşme var demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye kapsamında çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından İmralı heyetini kabul edecek. Peki meclisteki bu kabulde neler konuşulacak? Yani ilk görüşme malum. O yüzden başlıklar kritik. Heyette hangi isimler yer alıyor? Ankara'ya gidelim. Ahmet Taner Işıldak takipte detaylarını alacağız. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin. Görüşme başladı mı? Neler konuşulması bekleniyor? Söz sende.
1: Merve Aydın, selamlar. Görüşme henüz başlamadı. Saat 16'da görüşmenin başlamasını bekliyoruz. En azından duyurulan saat bu şekilde. Hatta saat 15.20'de DEM Parti İmralı heyeti. Ki kim bu isimler? Pervin Buldan ve Mithat Sancar. 15.20'de meclisten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket edecekler ve kabul saat 16'da başlayacak. Tekrar hatırlatalım. Heyetin içerisinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alıyor. Tabii daha öncesinde pek çok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iki ismi kabul etmişti. En son geçtiğimiz Şubat ayında bir araya gelmişlerdi. Fakat Şubat ayında biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin

Yasa tasarısı pek çok tartışmayı beraberinde getirmişti. Hem de bununla alakalı olarak ziyaretler gerçekleşiyordu. Yani hep terörsüz Türkiye ile alakalı atılacak adımların görüşüldüğü bir görüşme oluyordu. Ama bu sefer bu üç ismin görüşmesi daha farklı olacak. Zira

0: İşte bu bağlamda da en son dediğimiz gibi Şubat ayında görüşülmüştü. Konular çok ciddiydi. Şimdi ise biraz daha sakin bir gündemle bir araya geleceklerini değerlendiriyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Çerçeve yasağının önemli bir kısmı şeyden oluşuyor. Yani Cumhurbaşkanlığı oluşacak kuruldan oluşuyor. Kurulun vereceği nihai raporlar neticesinde artık süreç şekillenecek. Tabii bir de Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği bir karar vardı. Biliyorsunuz rapor vardı. O da tescil ve tespit açısından önemli bir mihenk taşı olarak değerlendiriliyor. Terörsüz Türkiye aşamasında PKK'nın silahlarını bırakılması, teslim etmesi, tavsiye etmesi MGK'nın yayınlayacağı rapordan sonra aydınlığa kavuşacaktır. O rapor yayınlandıktan sonra da artık çerçeve yasanın net bir şekilde yürürlüğe gireceğini biz göreceğiz diyebilirim. Tabii bu görüşmede önemli, kıymetli. Yine ilerleyen günlere dair de değerlendirmeler olacaktır muhakkak. Bir açıklama olacak mı peki Merve Aydın? DEM Parti tarafı yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Yine dediğimiz gibi saat 16'da görüşmeye ilişkin fotoğraflar da gelecektir. Biz de o zamanları, o anları takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner aktardı. Çerçeve yasanın kabulü sonrasında kritik bir görüşme efendim bahsettiğimiz. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilgili kurumlarla artık koordineli çalışmaların başladığını söyledi. Ki söylediğimiz üzere bundan sonra sahada süreç işleyecek. Bir takım denetimler ve aynı zamanda kurumlar tarafından da süreç işletilirken Milli Savunma Bakanlığı'nın da takibinde olacak. Koordineli çalışma dedik ama son bir haftada 3 PKK'lı teröriste teslim olduğu toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması, dün kaza kırma uğrayan F-16, aynı zamanda Kızıldeniz'deki deniz güvenliği. Bu detaylar da konuşuldu. İzleyelim.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, hudut güvenliği ve bölgesel savunma işbirlikleri ele alındı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye hedefi için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık çerçeve yasanın 8. maddesinin uygulanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını duyurdu. Hudutlardaysa güvenlik 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 499 kişi sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandı. 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Bakanlık ayrıca karakol ve üslerin kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hasım olarak tanımlamadığını vurguladı. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemler alanında müşterek tatbikatlar hedefleniyor. Savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve lojistik destek de masada olacak. Kızıldeniz ve Babülmendep hattı da bakanlığın gündemindeydi. Babülmendep boğazında seyir güvenliğinin sağlanması için çok uluslu deniz savunma koalisyonu çalışmaları sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad ve Cidde'deki toplantılara katılım sağladı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisi Trabzon Valiliği ziyareti sırasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu ki tek gayemiz diyor Bakan Gürlek, güçlü Türkiye. Bakalım.
4: Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Milli şuuru yüksek Trabzon'umuzun da bu süreci sağduyuyla anlatmalı, güçlü bir şekilde sahiplenmelidir. Çünkü mesele bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evladını teröre kurban vermemesi meselesidir. Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, hedefimiz Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmak, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlendirmek ve bölgemizde huzur iklimini sağlamaktır. Burada özellikle altını çiziyorum. Şehit

0: şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir.
1: Ankara merkezli soruşturmada bu sabah çok büyük bir operasyona imza atıldı. 17 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleşti ki aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin bir operasyondan bahsediyoruz. Çok sayıda yüksek sermayeli yeni şirket var. MASAK raporlarına yansıyan ve nereden geldiği bilinmeyen 100 milyar liralık varlık hareketi var. Bunların üzerine gidildi efendim. Operasyonun asıl dikkat çeken tarafı şirket ağı. MASAK incelemelerinden bahsettik ki aramalarda ele geçirilenler kameralara da yansıdı. Evlerden silah çıktı, kasalar açıldı. Hepsini izleyelim.
2: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuriş'ti.
3: Soruşturma dosyası kapsamında yapılıyor.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. MASAK incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. MASAK'ın radarına takılan bir başka noktada yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kuriş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta

0: Hafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise katılmış olduğu televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk 7 ayda 518 suç örgütüne 1445 operasyon düzenledik dedi. Ve bu program kapsamında Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını da paylaştı. Aslında çok uzun süredir takipteydik. Üzerine çalıştığımız bir meseleydi dedi. Almanya'nın Köln şehrinde kurulmuş olan genel merkeze buraya dikkat çekti. 70 milyon dolarlık bir dev yatırım ve buradan ne yapılacaktı? Suç örgütü Gütünün tüm kaynakları buraya mı aktarılacaktı? Bununla ilgili de mühim açıklamaları oldu. İzleyelim.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Operasyonun hedefinde örgütün finansal yapılanmasının olduğunu söyledi. Alihan Kuriş'in 2016 yılında örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütülmeye başlandığını söyledi. Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımalarına ilişkin de dikkat çeken bir veri paylaştı. Terörle mücadele kapsamında yıllardır kullanılan kontrol noktalarının önemli bölümünün artık kaldırıldığını açıkladı. Ancak mücadelenin tamamen sona ermediğini vurguladı. Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış değiliz. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında arama noktaları vardı. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Onlardan 2763 tanesini kaldırdık. Artık terör bitme noktasına geldi. Bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Kolluk kuvvetlerimiz sahada arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bunun neticesinde tespit ettiklerimizi imha ediyoruz. Çiftçi sporun barış ve kardeşliğin aracı olduğunu da söyledi. Pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasına Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte gitmeyi planladıklarını açıkladı. Karşılaşmanın da terörsüz Türkiye hedefine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin bilgi verdi. ...37 kişilik suikast teminin yakalanmayan tek kişisiydi. Bunun da yakalanmasıyla beraber halka tamamlanmış oldu. Bu şunu da gösterdi. Devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Devletin hafızasından kaçış yok. Biz suçluları aramaya, onları yakalamaya devam edeceğiz. Bu kişiye mutlaka yardım eden kişiler var. Kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli.
1: Çocukluk ve gençlik çağlarında bağımlılıklar giderek artıyor ki sosyal medya, tablet, cep telefonu derken maalesef evlatlarımız tehlike altında. Ebeveynlerin çok dikkatli olması lazım çünkü dijital dünya içerisinde kontrolsüz bırakıldıklarında beraberinde pek çok sorun da gelebilir. Peki nasıl yapacak ebeveynler bunu? Detaylarını 24 muhabiri Eren Coşkun ile konuğuna soracak.
3: Özellikle de çocukluk ve gençlik çağındaki bağımlılıklar her geçen gün artmaya devam ediyor. Tabii bu noktada erken bir şekilde aslında kişinin bağımlılığını kabul etmesi ve tedavi sürecine başlanması da oldukça önemli bir hal almış durumda. Peki ailelere düşen görev ne? Şimdi daha fazla detayı Yedem Klinik Psikoloğu Burak Aslan'la konuşacağız. Burak Bey, hoş geldiniz. Doğruca sormak istiyorum aslında. Ailelere büyük görev düştüğünü biliyoruz ama özellikle çocuklarda ve gençlerde bağımlılıkların artmasında hızlı bir şekilde aslında karşı konmasında da erken tedaviye başlanması önemli. Bu noktada ne önerirsin?
4: Öncelikle hoş geldiniz sizler de. Evet, günümüz çağında çocuk ve ergenlerde gerçekten bir bağımlılık pandemisi olduğunu görüyoruz ve burada korku ve merak dengesiyle birlikte merakın daha ağır bastığı, bağımlılık yapıcı davranışlara adımların bu şekilde atıldığını karşılaşabiliyoruz. Bu noktada aslında aile çocuğun neye maruz kaldığını bilmeli ve gerekli ihtiyacı olan, çocuk ve ergenlerin esas ihtiyacı olan sorumluluk ve sınırlar gerçekten oluşturulmalı. Çocuğun hızında ilerlenmeli. Yani Yani günümüz çağı gerçekten bir internet çağı ve bu da giderek kumar oynama, oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı gibi riskleri artıran bir yerde. Aile bu konuda doğru bilgiyi alması için önce çocuğun neye maruz kaldığını bilmeli. Sadece korku ve kaygıyla yaklaştığımız durumlarda istemeden çocuğu veya yakınlarımızı daha da bizden uzaklaştırabiliyoruz. Bu konuda işbirlikçi olmalı ve en önemlisi sevgi bağını, ilgi bağını, birlikte geçirilen kaliteli zamanı ve aidiyet duygusunu güçlendirebilmeli. Bu oluşmadığı zamanlarda aslında hep bir kısır döngü yaşayan süreçlerle karşılaşabiliyoruz.
3: Şimdi bu noktada aslında bazen masum gözüken ama özellikle de çocuklara hedef alan büyük bir tehlike olduğunu görüyoruz. Mesela basit bir oyun gibi gözüküyor. Bazen hatta çok sempatik, tatlı şekillerde kurgulanmış oyunlar var ama çocukları bir kumar batağına sürükleyebilir hale geliyor. Bu noktada çocuklar ve aileler neye dikkat etsinler? Bir oyun oynuyor masumluğuyla bakmamak gerekiyor değil mi?
4: Kesinlikle, çok doğru bir yere değindiniz. Yani algoritma tamamen şu anda dikkati ve heyecanı, yani beyindeki dopamin reseptörlerini aşırı uyaracak şekilde tasarlanıyor. Ve buna gerçekten işte hediye kutuları, oyunlardaki hediye kutuları, oyunlardaki devamlılık, süreksiz, yani sürekli oyunlar, bir yerde oyununun bitmediği oyunlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Ve bu da aslında bir bağımlılığın, gelişen bir oyun bağımlılığının bir kumar bağımlılığına dönüşmesi riskini artırıyor. Biz buna çapraz tolerans diyoruz. Yani beyinde gelişen bir bağımlılık farklı bir bağımlılığa da yol açabiliyor. Veya yasa dışı sorunlar yaşama, yasa dışı problemler yaşama riski giderek artıyor. Burada da ailenin gerçekten buradaki tehlikeyi görüp oynadığı oyunlar ne, bunun kişiye ne gibi iyi yanları var, ne gibi iyi etkileri var, peki burada yerine ne koyabilir? Şimdi bizim için ikame de çok önemli bir kritik. Yani kişi hayatından bir oyunu, eğlendiği bir şeyi çıkartacak, ancak çocuğun veya ergenin bir yerde iyi hissetmeye, eğlenmeye de ihtiyacı oluyor. Bunun yerini sağlıklı dopamin kaynaklarıyla doldurmalı. Ve gerçekten yaşamında bunun uzun vadede hayatına ne gibi kayıplar yaratacağını önceden bilmeli.
3: Yani o zaman diyorsunuz ki doğru içeriklerle aslında bir şekilde oyun oynayacaksa da yönlendirilmeli ki sonucu bu olmasın. Çok teşekkür ederiz Burak Bey kıymetli bilginiz için. Aslında ailelere ne kadar büyük bir görev düştüğünü bir kez daha aslında Yedem Klinik Psikoloğu Burak Aslan'dan dinlemiş olduk ki en önemli noktalardan biri de ailelerin aslında çocukları üzerinde erken yaşta bir denetim mekanizması kurarak kontrol altında bir şekilde dijital dünyada, oyun dünyasında gezmelerini sağlamak ki bu erken yaşta kumar bağımlılığı veya elektronik sigara bağımlılığı ne kadar giden sürecin yaşanmaması için bunlar oldukça önemli noktalar. Gelin ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Trafikte gitmek istediğimiz noktalara sürücüler olarak en hızlı rotadan ilerlemek istiyoruz. Bu anlaşılır. İşte bu noktada navigasyon uygulamaları devreye giriyor ama ne kadar güvenliler? Geçmişte haberlerimize dahi konu olmuştu. Çünkü yolun sonu bir merdivene, bir uçuruma çıkabiliyor efendim. Nasıl böyle hatalar verebiliyor sistem? Konuya dair 24 muhabir Nesişah Yumak konuğuna soracak.
5: Eskiden bir yerden bir yere giderken haritaları kullanıyorduk. Haritalar gitti, yerine ise işte bu navigasyon cihazları aldı. Yine bir noktaya ulaşacağımız zaman bu cihazla beraber uyduya bağlanır. Konumumuzu buna göre ayarlardık, yol haritamızı buna göre belirlerdik. Onun yerine ise artık güncelde telefonlarımıza yüklediğimiz navigasyon uygulamaları yer alıyor. Fakat bu navigasyon uygulamaları da yer yer sizi hem yanlış yola sokabiliyor hem de çıkmaz yollara sokabiliyor. Hatta öyle ki yol olmayan yerlerde merdivenlerden bile gitmeye zorluyor olabilir. Şimdi navigasyon sistemleri neden vatandaşı yanlış yollara sokuyor diye bir soru işareti doğdu. Bizler de bu soruyu işin uzmanına soralım. Bir yayın konuğum var. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan yayın konuğum olacak. Efendim teşekkür ederim. Hatta ben şöyle navigasyonu ilkten size vereyim ve cevabı sizden alalım.
6: Bu teknoloji 2000'lerin başında çıktığında aslında benim gibi gittiği yerde tamamen kaybolabilen kişiler için mucizevi bir cihazdı. Haritalarının bunu bilgisayara bağlayarak yüklemek gerekiyordu. Ve 3 tane uyduyla temasa geçmesi ve temasa geçtikten sonra bize yol göstermesi gerekiyordu. Sizin az önce telefonunuzda gösterdiğiniz navigasyon sistemi ise aslında bir uygulama. Bu uygulama hem uyduya bağlı hem de uygulamanın sahibinin merkezine bağlı ve bu uygulamayı geliştirenler de dünyanın dört bir yanında bisikletler, motosikletler ve arabalarla tüm caddeleri, sokakları gezerek aslında bu haritaları oluşturuyorlar. Bu da bizim net bir şekilde haritaları görmemizi sağlıyor. Bu iki teknolojinin ortak noktası bizi kaybediyor olması. Yani biz zaman içerisinde kaybolabiliyoruz, farklı yollara girebiliyoruz. Bunun birçok farklı nedeni var. İlk gösterdiğim 2000'lerin başındaki bu navigasyon cihazında böyle bir sorunla karşı karşıya olmamız bunun tek başına çalışıyor olmasıydı. Yani değişen yolları bilmiyor, kullanıcılardan gelen verileri işleyerek o yolun tıkalı olup olmadığını bilmiyor. Haritayı güncellemediyseniz ve birkaç ay güncel olmadıysa harita, o birkaç ay içerisinde yollar tamamen bile değişmiş olabiliyordu. Ama bu uygulamada böyle bir şey olmaması gerekiyor. Biz bunu neden yaşıyoruz? Aslında benzer nedenlerden yaşıyoruz. Çünkü bu haritalama sistemi belirli dönemlerde bir kere yapılıyor. Belediyeler çalışma yapabiliyor, karayolları çalışmalar yapabiliyor ve o istikamet birdenbire değişebiliyor. Navigasyon sistemi aslında orada bir yol olduğunu düşünürken bir bakıyor hiç trafik yok orada. Ve beni yapısal olarak bu navigasyonlarda olmayan o muhteşem teknolojiyle daha hızlı bir yol bulundu. Oraya gitmek ister misin şeklinde bir uyarıyla karşı karşıya bırakıyor. Ben bunu tıkladığım zaman da doğrudan aslında artık olmayan bir yola doğru gidiyorum. Orada öyle bir yol yok. Çünkü orada çalışmalar başlamış. Ve orayı boş bir yol zannediyor. Yani navigasyon sistemlerinin de bu haritalama sistemleri çok sağlıklı bir şekilde çalışmıyor maalesef. Ve uydudan alınan veriler de doğrudan bir caddenin, sokağın, o ara sokağın ne olduğuyla alakalı, tıkalı mı değil mi gibi verilerin içinde bulunduğu o veri tabanları maalesef yok. Öyle veri tabanları yaratılamıyor. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi de kullanıcı verileri. Kullanıcı verileri, kullanıcılardan veri alarak da o yolların aktif olup olmadığıyla alakalı ciddi bilgilere sahip olabiliyor bu navigasyon sistemleri. Ve bu da bazen yanıltıcı olabiliyor. Çünkü sizin ilerlediğiniz, yürüdüğünüz o yol aslında bir yürüme yolu olabilir ve cebinizdeki navigasyon bu sinyali gönderiyor olabilir. Siz de bu uygulamayı kurduğunuzda navigasyonun benden var olan verilerimi alabilir, işleyebilir onayını verdiyseniz eğer maalesef o yol tıkalı ya da açıkmış gibi görünebiliyor. Bunun temel nedeni bu. Körü körüne güvenmememiz gerekiyor. Hayatta en tehlikeli yol her zaman gittiğimiz, takip ettiğimiz yoldur. İşte navigasyon sistemleri de bu tehlikenin altını biraz çiziyor. O her zaman gözü kapalı gittiğiniz yolda basit bir yol çalışması sizin kaza yapmanıza neden olabilir. Bu anlamda körü körüne navigasyon sistemlerine güvenmememiz ve mutlaka yolda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben teşekkür ederim.
5: Bizler süreci işin uzmanına sorduk. Navigasyon sistemleri nasıl çalışıyor ya da biz neden merdivenli yola sokmaya çalışıyor, kapalı yollara sokmaya çalışıyor? İşte tüm bu sorunun cevaplarını aradık diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Efendim ben moderatöre veda ediyorum. Yayınımızsa 25. yıl dönümünde AK Parti'nin gelişimiyle alakalı fikri takiple devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: 3Y neydi? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. 25 yıl önce AK Parti bu millete bir söz vermişti. Millet de AK Parti'nin bu 3Y ile mücadele edeceğine gönülden inandı. Bu güven sadece onu iktidara getirmedi, çeyrek asırda iktidarda tuttu. İşte onlardan ilki, birincisi yani yolsuzlukla mücadele.
2: Şimdi sene 2002. Biz ne diyoruz? Yeter! Karar milletindir diyoruz.
3: Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa!
4: Dişimden tırnağımdan arttırdım. Para battı. Türkiye nereye gidiyor? Ne olacak bu işin sonu? Bankalar iflas ederse güvence kalır mı vatandaşlarda?
5: Otomatik döviz hesabıyla 250 dolara ve marka bile günlük faiz sadece Ege Bank'ta.
6: O yıllarda hortumlanan bankalar ifadesi Türkiye'nin günlük siyasetinin en önemli parçasıydı. Ege Bank'ta onlardan biriydi. Sahibi Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel'di.
7: Ona da ifade verdim. Ona verdim, buraya geldim şu anda.
8: Hayır, sana
7: verdiniz. Tamam. Efendim?
6: Haber nasıl? Demirel hiçbir ticari faaliyeti olmayan veya sadece kağıt üzerinde var olan düzmece şirketler kurdurmuştu. Bu şirketlere kendi bankasından teminatsız ve geri ödemesiz devasa krediler veriyordu. Vatandaşa astronomik faizler vaat ederek sürekli yeni para topluyordu.
9: Sonra başka neyi hatırlıyoruz? Batan bankalara batırıyoruz. Bu bankaların toplam millete faturası 291 milyar dolar.
6: 1994 krizinden sonra bankalardaki tüm mevduatlara %100 devlet garantisi getirilmişti. Bunu kötüye kullanan sadece Ege Bank olmadı. Sümerbank, Demirbank, Yurtbank, Bank Express ve İmar Bankası. Her gün başka bir bankanın kendini hortumladığı ortaya çıkıyordu. Türk halkının vergileri birilerini zengin etmek için kullanılıyor, yolsuzlukla baş edilmiyor, edilemiyordu. Ancak bir noktada harç bitti. Dönme dolap artık dönmüyordu. 20'den fazla özel bankanın mali yapıları tamamen çöktü. Milletin kaptırdığı milyarlarca dolar daha sonra AK Parti iktidarları tarafından ödenecekti.
10: Muhidi sayısı yaklaşık 380 bin aklımda kaldığı kadarıyla muhidisi var. Peki nasıl bu muhidiler buraya geliyor gidiyor? Tabii normal faiz oranları diğer bankaların, yani güçlü bankaların,
11: düşükken
10: burada gayet yüksek faiz oranları var. Vatandaş da oraya gidiyor.
6: AK Parti iktidara gelir gelmez kolları sıvadı. 2003 ve 2005 yıllarında yeni bankacılık kanunları çıkarıldı. TMSF, BDDK'dan tamamen ayrılarak idari ve mali açıdan bağımsız bir süper kuruma dönüştürüldü. Borçlarını ödemeye yanaşmayan veya varlık kaçıran batık banka sahiplerinin tüm holdinglerine el konuldu. Bunları satarak 23 milyar doların üzerinde tahsilat gerçekleştirildi.
10: Ve biz şimdi biliyorsunuz, bir şey daha söyleyeyim. BDDK'nın da almış olduğu kararla zaten Temmuz'dan itibaren de artık hazine güvencesini belli bir sembolik rakamın üzerinde kaldırıyoruz.
11: Bütün bankalardan.
10: Bütün bankalardan.
11: Artık bu hortumlamayı da kaldıracak bir şey değil mi?
10: Yani burada belli bir rakam konacak, nasıl gelişmiş ülkelerde varsa. Bunun dışında hepsi artık kalkmış olacak.
6: AK Parti neden 25 yıldır iktidarda? Şüphesiz ki verilen sözlerin tutulmasının payı büyük. Bu yolsuzlukla mücadelede de böyle oldu. AK Parti iktidara gelir gelmez sözünü tuttu. Ama bugün hırsızlar çok daha organize. Artık yolsuzlukla siyasi kariyer inşa edip önce ana muhalefeti, ardından da Türkiye'yi ele geçirmek isteyen anti kahramanlar var.
12: İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri atapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.
0: Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Yeni Türkiye, Büyük Türkiye mücadelesidir.
6: Bugün dolandırıcılar çok daha ahlaksız. Milleti, asrın depremi gibi binlerce vatandaşımızın kanı üzerinden soymak isteyenler var. Ama artık er ya da geç hesap veriyorlar. Çünkü AK Parti'yi iktidara taşıyan ilke yolsuzlukla mücadele ve bu partinin kuruluş kodlarında var.
12: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
13: Kardeşim, ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Ok maydanın sonunda çikolatalı hastane demişler kardeşim.
14: Böyle bir insan taşınmaz.
15: Nasıl olmuyor?
16: Eyüp şurada sedye çekelim sen arkadaşım.
14: Sedye getirir misin?
17: Çadırın altında, çadır.
18: Bu şemsiyenin altında böyle kaldık yavrum. Çadır madır yok.
19: Sayın Başbakanım, al ben bir esnafım. Ben bir esnafım.
1: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi. Türkiye Cumhuriyeti.

0: Cumhuriyeti devletinin en aciz günlerinden biri. Enkazın altında sadece vatandaş kalmadı, o gün devlet de enkaz altındaydı. Yoksulluk hanelerle sınırlı değildi, devletin de iliklerine kadar işlemişti. Halk buna tanık oldu, depremin en korkunç yanı da buydu.
1: Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için, bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz.
2: Ecevit bu açıklamayı depremden 6 saat sonra yapmıştı. Bırakın yardım götürmeyi, devlet deprem bölgesinden haber bile alamıyordu. Acil talimat ve koordinasyon çağrıları TRT canlı yayını aracılığıyla gerçekleştirilebilmişti. İlk şokun sonrası da felaketti. Bir yıl sonra bölgede hala 7000'in üzerinde vatandaş çadırlarda yaşıyordu. AK Parti iktidara geldiğinde, yani 3 yıl sonra 147.120 kişi konteyner kentlerde tutsak kalmıştı.
3: Açık alanda 10 gün sokakta yattık kalktık ve toprağın üstünde yattık. Hiçbir şeyimiz yoktu. Üzerimizi örtecek bir müşamma dahi yoktu. 10-15 gün sonra da çadırlara, Kızılay çadırları geldi işte. Onlara yerleştirildik ve ormanlık bir alana gittik. Orada kaldık yani. 8 ayda orada yaşam savaşı verdik. Kar, kış yani. Çakallarla, yılanlarla öyle savaş verdik.
2: 2002 Türkiye'sinde sıradan bir yoksulluk manzarasından daha fazlası hakimdi. Ekonomik, sosyal ve kurumsal sistemlerin tamamen çöktüğü yapısal bir sefalet tablosu vardı.
4: Sayın Başbakanım, az ben bir esnafım, ben bir esnafım.
2: Türkiye 2001 krizine depremden hemen sonra tek ayak üzerinde yakalandı. Ülke genelinde kişi başına düşen yıllık gelir 3.300 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Türkiye'de günlük 4.3 doların altında yaşayan nüfusun oranı %30,3 civarındaydı. Sosyal güvencesi olmayan fakir vatandaşlar tedavi masraflarını ödeyemedikleri için hastanelerde rehin kalıyordu. Yeni doğan bebekler ve cenazeler bile fatura ödenene kadar ailelerine teslim edilmiyordu.
5: Bayıldım şurada, lan ne bana ilacı vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer be.
6: Yok internasyonel, yok Amerikalılar, yok uçaklar. Herkes orada şey yaparken burada insanlar hepsi mahvoluyor ya. Ben saat 4'te beri burada bekliyorum, daha saat 9'da muayene başlayacak.
7: O koltuklar onlara 1,5 milyar azdır. 5'er milyarlık yapsınlar. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize baksın.
8: 212 kişiye bir doktor bakıyor. Adam isyan etti. Kaleme attı gitti.
6: Allah belasını versin.
8: 212 kişiye.
2: Okul sezonu başladığında aileler için en büyük kriz kitap masrafıydı. Ders kitapları devlet tarafından verilmediği için yoksul aileler çocuklarına kitap alamıyordu. Eğitim fotokopilerle veya üst sınıflardan kalma yırtık kitaplarla sürdürülüyordu. Derslik sayısı azdı, okullar eskiydi ve tadilatları aksamıştı. Sınıflarda öğrenci mevcudiyeti fazla, öğretmen sayısı azdı. Bu yüzden birçok ders boş geçerdi.
9: Seyrettin Bilmen, Ahmet Demir.
2: Büyük şehirlere göç 10 yıllar önce başlamış, 2000'li yılların başına gelene kadar artık çoktan tamamlanmıştı. Ama hala gecekondu sorunu çözülmemişti. İstanbul, Ankara, İzmir'e göç eden milyonlarca insan, altyapısı, yolu, suyu ve elektriği olmayan gecekondu mahallelerinde oturuyordu.

0: On binlerce esnaf kepenk kapatmış, icra memurları ev ve iş yerlerine dadanmıştı. Borç yüzünden intihar eden esnaf ve zanaatkar haberleri günlük gazete rutinleri haline gelmişti. Genç nüfus arasında işsizlik rekor seviyelere ulaşmıştı. Üniversite mezunları iş bulamıyor, ailelerinin eline bakıyordu. Toplumda yaygın bir umutsuzluk ve güvensizlik hakimdi.
1: 20'ye yakın kavşağı bitirmiş vaziyetteyiz. Bunun dışında 10 tane de şu anda yapılmakta olan kavşağımız var. Bütün bunlar İstanbul'un yarın rahatlayacak olan ulaşımına bir altyapı teşkil ediyor.
0: Türkiye'de gecelik faizler

0: %7.500'leri bulmuştu. Toplam ihracat 31 milyar dolar seviyesine düşmüştü. Gazeteler moratoryum manşetleriyle çıkıyor, medya iflas bayrağını çekmeyi tartışıyordu. Dönemin hükümetleri çareyi devlet ekonomisini IMF'e teslim etmekte buldu. Kemal Derviş işe uluslararası düzenin müstemleke valisi gibi başladı.
1: Sayın Başbakan Bülent Ecevit çağırdılar, görüşmek üzere, görüşeceğiz.
2: Ekonomik ortamı karıştırıcı konuşmalar yapmaya başladı. Bu tabii beni çok rahatsız etti. Demokratik Sol Parti meclis grubunun bölünmesinde çok etkili bir rolü oldu.
3: Kendinden önceki iktidarlar AK Parti'ye kötü bir miras bırakmış. Deyim yerindeyse Aziz Vatan'ın bütün kaleleri uluslararası fonlar vasıtasıyla zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmişti. Ortada mücadele edilmesi gereken derin bir yoksulluk, imar edilmesi gereken bir vatan, vesayetle lekelenmiş bir demokrasi ve ötekileştirilmiş, bölünmüş bir millet vardı.

0: Bizim için en büyük makam millete hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyletmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek, kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Ama aşkınan çalışan yorulmazdı. Bu yüzden maraton 25 yıldır sürüyor.
2: Dedim ya, Neşet Ertaş'ın güzel bir sözü var.
3: Miting meydanlarında bir motivasyon
2: mu? Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Aşkınan koşan yorulmaz. Aşkınan koşan yorulmaz.
1: AK Parti iktidarları IMF borçlarını geri ödemeye daha ikinci yılında başladı. 2008 yılından itibaren de yeni anlaşma yapılmadı. İsrail'le köprülerin atıldığı o ünlü Davos çıkışı bir yıl sonra gerçekleşecekti.
4: Bir dakika istiyorum.
1: Borcun bitmesi 2013 yılını buldu. Artık devletin nereye para harcayacağını uluslararası karar vericiler belirlemeyecekti. Bundan bir yıl önce FETÖ'nün ilk darbe girişimi, 7 Şubat MİT krizi, bir yıl sonra da Gezi kalkışması yaşanacaktı. AK Parti iktidarından önce milli gelir 203 milyar dolardı. Bugün 1.64 trilyon dolar. Bu 2002'deki gücüyle 8 Türkiye demek. 2002'de Yunanistan ekonomisi ise 132 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye ile arasındaki fark sadece 71 milyar dolardı. 25 yılın ardından Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın gayri safi milli hasılası 307 milyar dolara çıktı. Türkiye bugünkü Yunanistan'dan tam 8 kat büyük.
5: Memleketleri seviyesine çıkaracağız.
0: Aziz Atatürk, önümüze çıkartılan engelleri aldırmadık. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti zenginleşti. Peki ya halk? Bunun için fiili bireysel tüketim ve refah endeksine bakılmalı. 2002'de Türkiye'nin endeks puanı 35'ti. Yunanistan'ın ise 80'in üzerindeydi. Yani komşuda bir bireyin tükettiği mal, ulaştığı sağlık ve sosyal konfor Türkiye'nin iki katından fazlaydı. Mevcut durumda Türkiye tüketim endeksini 70 puana çıkarırken Yunanistan 68 bandına geriledi.
6: Θα έρθει σε πόλεμο στην Τουρκία. Ξέρετε τι μου είπα στρατιωτικοί Ισραηλινοί και διπλωμάτες. Ουδόλως θέλουμε να έρθουμε σε πόλεμο με την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είναι χαϊβάνια.
1: AK Parti Türkiye'si artık 25 yıl önceki rakipleriyle rakip değil. Artık bambaşka bir ligin oyuncusu. Bu lig kendi silahlarına sahip olmayı, ticaret yollarını kendi topraklarından geçirmeyi, uzak başkentlerde üstleşmeyi ve savaşları kendi lehine sonuçlandırmayı gerektiriyor.

0: 3Y'den en tartışmalı olanı AK Parti'nin yasaklarla olan imtihanıydı. Millet yaratılan düşmanlarla korkutulmuş, ötekileştirilen gruplar birbirine düşürülmüş, elitist bir zümreyi iktidarda tutmak için yasaklar konmuştu. AK Parti bir taraftan yoksullukla mücadele ederken diğer taraftan milletin sistematik olarak atıl bırakılmış bölümünü devletle barıştırdı. Herkes kendini Türk milletinin bir parçası hissedebilsin diye kaldırılması gereken yasaklar vardı.
1: 25 yıl önce eğer başörtülüyse Türkiye'de kadının adı yoktu. İnancından ödün vermeden kamu kurumlarında çalışması, üniversiteye gitmesi mümkün değildi. Büyüyünce ne olacaksın diye sorulunca polis, asker, doktor olacağım diye hayal kurması bile yasaktı. Büyük bir kısmı için seçilme hakkı bile yoktu. AK Parti döneminde kazandılar.
2: Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu adına haberi bildiriniz.
1: 25 yıl önce halkın iradesi de tahakküm altındaydı. Bu dönemde asker kendisini yasama, yürütme ve yargı erkinin üzerinde konumlandırmış, demokratik meşruiyeti ve güçler ayrılığı ilkesini sekteye uğratmıştı. Bu karanlık gölge AK Parti döneminde göğüs göğüse çarpışarak kaldırıldı.
3: Bu alınmış olan karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez.
1: 25 yıl önce devlet terörle bir beka savaşı veriyordu. İşte bu atmosferde Türkiye'nin asli unsurlarından biri olan Kürt vatandaşlarımız da azınlık mertebesinde muamele gördü. Dili, kültürü ve temel hakları yasakçı baskıcı iktidarlarca hiçe sayılmış, ötekileştirilerek gururları rencide edilmişti. AK Parti iktidarı daha işbaşı yaptığı ilk yıl bölgedeki OHAL uygulamasını kaldırdı. Terörsüz Türkiye sürecine girildiği ve siyaset dilinin egemen olduğu bugünkü bakış açısı AK Parti iktidarlarının çabasının bir meyvesi.
4: Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız.
0: Yunan filozof Plutark ortaya ünlü bir paradoks atar. Bu paradoksa göre antik Yunan kahramanı Theseus Atina'ya büyük bir zaferle döner. Atinalılar onun gemisini bir anıt olarak limanda saklamaya karar verir. Ancak zaman içinde gemi yıpranır ve bütün tahtaları değişir. Ve Plutark o zaman sorar, yıllardır limanda duran bu gemi hala Theseus'un gemisi mi? Çeyrek yüzyılı deviren AK Parti işte bu sorunun cevabını verebilecek bir iktidar performansı sergiledi.
1: AK Parti'nin Türkiye'de imza attığı en büyük felsefi değişim, kendisinden sonra gelecek aktörlerin oyun alanını çizmiş olması. Artık kim iktidar olursa olsun milletin kazanımlarını geriye götüremeyeceğini taahhüt etmek zorunda. Genel merkez tabelalarında ne yazdığı önemli değil. İktidara gelen her parti temel seviyede AK Parti olmak zorunda. Çünkü AK Parti 25 yıllık iktidarı boyunca sadece hükümet etmekle kalmadı. Devletin, hukukun, kamusal alanın ve en önemlisi toplumsal normalin sınırlarını kökten yeniden inşa etti. Hegemonik bir ortak duyu, yeni bir biz duygusu yarattı. Türk siyasetini, Türk milletini varoluş sebebine uygun olarak yeniden dizayn etti.
5: Başla.

0: yürümeye devam ediyor.
1: AK Parti bugün 25 yaşında. Girdiği ilk seçimde oy kullanan 41 milyon seçmenden 8,5 milyonu bugün hayatta değil. 2028'de ise yaklaşık 65 milyon seçmen oy kullanacak. Bunlardan 13 milyonu AK Parti'den önce hayatta değildi.
2: Yıl 2001'di, millet emir verdi, kuruldu AK Parti, tarih değişti.
1: Tıpkı Teseus'un gemisi gibi. Öyleyse soru şu, zaman içinde bütün tahtaları değişen bir gemi yine Teseus'un gemisi midir? Bu sorunun cevabını en iyi 25 yılının 24'ünde iktidar olabilen bir parti verebilir. 25 yılda zaman değişti, seçmen değişti, Türkiye değişti, hatta dünya değişti. Peki AK Parti neden hala iktidarda? AK Parti'nin formülü çok basit. Verdiği sözü tuttu, 3 şeyle mücadele ederek gönüller kazandı ve bu mücadeleyi verirken şunları asla unutmadı. Meşruiyetin kaynağı sadece sandıktır. Toplumun kültürel değerleriyle savaşarak iktidar olunamaz. Siyaset, soyut ideolojiler değil, somut hizmet üretme sanatıdır. Yerli ve milli olmayan bir siyasetin toplumsal karşılığı yoktur. Siyaset, büyük şehirlerin elit semtlerinden veya entelektüel çevrelerden ibaret değildir.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi?

0: olsaydı. İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde çek sat. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak çerçeve yasa kabul edilmişti ve süreç işlemeye başladı efendim. Ve bugün gözümüz kulağımız külliyedeki gelişmelerde. Zira DEM İmralı heyeti külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Peki neler oluyor? DEM heyetinden bir açıklama var mı? Hemen başkente gidelim ve 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan öğrenelim. Ahmet Taner Işıldak, kolay gelsin. DEM heyeti itidalli bir dil kullanıyor gibi görünüyor. Neler söylediler? Bugüne dair beklentiler neler?
1: İbrahim Güneş, selamlar. Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecekler. Aslında geçtiğimiz saat diliminde Pervin Buldan ve Mithat Sancar meclisten ayrıldılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktılar ama o yola çıkmadan önce pozitif mesajlar verdiler aslında bakarsanız. Özellikle Mithat Sancar kurumsallaşmanın ve kurulların oluşmasının önemine dikkati çekti. Aslında bakarsanız maddeler her şeyi özetliyor ve kurulların bir an önce oluşması gerektiğini ifade etti. Pervin Buldan da yine şu cümleleri sarf etti. Süreç hızlı ilerlemeli, enfekte olmamalı sözlerini sarf etti. Enfekte olmamasından kastı ise olası bir provokasyon ve dezenformasyon. Ayrı bir parantez açacağım. Zaten aslında yasa çıktı. Biz evet sevindik. Belki güzel bir aşama bu. Fakat yasa çıkar çıkmaz zaten çalışmalar başladı. İçişleri Bakanı 81 ili topladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı hemen çalışmaları başladı. Zaten sürecin olabildiğince enfekte olmaması için kurumların işbirliği devam ediyor. Bu noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem bir teşekkür ziyareti olacak bu, hem de tabii ki ileriye dönük sohbetlerinde biz yapılacağını biliyoruz. Zaten bu pozitif havaya bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasa kabul edildikten sonra bir mesaj

paylaşmıştı İbrahim Güneş, hatırlamakta fayda var. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulmayı, milli birlik ve beraberimizi perçinlemeyi ve ülkemizde, bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adım hayırlı olsun ifadesini kullanmıştı. Aslında biz pek çok siyasetten de pozitif mesaj gördük. İşte asıl mesai ise şimdi.

0: ötürü. Bir de akabinde süreç sonrasındaki o mesai nasıl ilerleyecek? Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullarla alakalı olarak da bilgi alacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi görüşme henüz başlamadı. Saat 16 gösterilmişti görüşmenin başlaması için ama ilerleyen dakikalarda ben başlayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Artık ilk kareler de gelecektir. Biz de takip etmeye, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim İbrahim Güneş. Sözü size bırakalım.
1: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Elbette bu teröristli Türkiye mücadelesi kıymetli ve önemli. Bu konuyla ilgili olarak da hani net olarak şunu da söyleyebiliriz. Taraflar çok itidalli, uhuletli ve suhuletli bir süreç işletiyorlar. Bu arada görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sıcak bir gelişme bu. Nedir efendim mesele, onu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e çıkan takımların temsilcilerini kabul etti. Erzurum Spor, Çorum Spor ve Ahmet Spor biliyorsunuz Süper Lig'e çıkma hakkı kazanmıştı. Kısa süre önce fotoğraflar elimize ulaştı. Bu takımların temsilcileri ve aynı zamanda bu takımlardan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bir araya geldiler. Heyetler halinde fotoğraflar çektirildi. Ekranlarınızda yansıyor şu sıralarda bu fotoğraf kareleri. Birazdan İletişim Başkanlığı'ndan detaylı bilgiler de gelir. Erzurum Spor, Ahmet Spor ve Çorum Spor biliyorsunuz Süper Lig'e çıkmışlardı. Yarın akşam itibariyle de Süper Lig'de heyecan da başlıyor. Biz de bu yıl özellikle flaş transferler sebebiyle heyecan yüklü bir Süper Lig bekliyoruz. Onu da söyleyelim diyelim ve bu sıcak görüntüleri de paylaşmış olalım. Milli Savunma Bakanlığı mutat toplantılarını sürdürdü efendim ve haftalık bilgilendirme toplantısında gündeminde öncelikli başlık olarak elbette çerçeve yasa sonrası teröristli Türkiye mücadelesi vardı. Koordinasyon sürüyor mesajları verildi. 3 teröristin daha teslim olduğunun altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Yalova'daki savaş uçağının kaza kırıma uğraması ve Kızıldeniz'in deniz güvenliği gibi konular da vardı.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda teröristsiz Türkiye süreci, hudut güvenliği ve bölgesel savunma işbirlikleri ele alındı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı. Teröristsiz Türkiye hedefi için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık çerçeve yasanın 8. maddesinin uygulanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını duyurdu. Hudutlardaysa güvenlik 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 499 kişi sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandı. 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Bakanlık ayrıca karakol ve üslerin kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hasım olarak tanımlamadığını vurguladı. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemler alanında müşterek tatbikatlar hedefleniyor. Savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve lojistik destek de masada olacak. Kızıldeniz ve Babülmendep hattı da bakanlığın gündemindeydi. Babülmendep boğazında seyir güvenliğinin sağlanması için çok uluslu deniz savunma koalisyonu çalışmaları sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad ve Cidde'deki toplantılara katılım sağladı.
1: Mesele sadece teröristsiz Türkiye ile de sınırlı değil aslına bakarsanız. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefinde bir kardeşlik kuşağı inşa etme ideali var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunduğumuz coğrafyadaki duruma şöyle bakıyor. Biz bize yeteriz ve biz birlikte bu sorunları çözebiliriz. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ya da şimdilerde Çin'in bölgeye müdahil olması ya da buradaki liderlerin sırtını bu ülkelere yaslayarak siyaset geliştirmesine gerek yok diye söylüyor. Ve bu anlayışa da son dönemde çok dikkat çeken hamleler yapılıyor. Hepsini şöyle bir toparladık. Takdir milletin elbette, Türkiye kimlerin ayağına basıyor sorusuna da cevap aradık.
3: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle

0: yakın diyalog halindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Ankara ziyaretinde bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilir anlayışının altını çizdi ve ortaya koyduğu bu perspektifi yakın uzak coğrafyamızda inşa etmek için çalışıyor. Son sıcak gelişmelerde gidişata dair umutları artırıyor. Suriye'de terör örgütü PYD'nin tasfiye ve entegrasyon süreci devam ediyor. Irak'ta silah bırakma dönemi yaklaşıyor. Aynı süreçte Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'den sonra Irak'tan da çekiliyor. 2003 yılındaki işgal artık resmen sona eriyor. Irak Başbakanı Zeydi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Cooper'la bir araya gelerek uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı. 30 Eylül çekilme için son gün olarak belirlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin silah sadece devlet güçlerinde olmalı, hiçbir örgüt komşulara tehdit olmamalı açıklamasının ardından bir başka dikkat çeken açıklaması daha geldi. Barzani, terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesi için bu cesur adım bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir dönüm noktasıdır dedi. Hatırlanacağı üzere bir süre önce de Suriye hükümeti ülkesindeki Rus faaliyetleriyle ilgili yeni bir mutabakata varmıştı. 18 ay süren müzakerelerden sonra yapılan anlaşmaya göre Suriye, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım başta olmak üzere sivil nitelikteki tesislerin yönetimini üstlenecek ve bu tesisleri kademeli olarak sivil yönetim sistemine dahil edecek. Ve ilk adım atıldı. Rus güçleri Tartus limanından çekildi. Ticari gemiler limana yanaşmaya başladı. Şam yönetimi ülke bütünlüğünü sağlamak için çalışırken Türkiye de Suriye'nin güvenlik ve istikrarı için desteğini sürdürüyor. Ancak Türkiye'nin bölgede yaptığı hamlelere karşı saldırılar da devam ediyor. Zira Türkiye kardeşlik kuşağı inşa ederken kaostan beslenen ülkelerin de ayağına basıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ankara ziyareti sırasında Şam'daki bombalı saldırı, yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyareti sırasında rafinerilere yönelik drone saldırıları tesadüf olmasa gerek. Ancak buna rağmen Türkiye doğru bildiği yolda emin adımlarla yürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus hükümetiyle yaptığı temasların ardından General Haftar cephesiyle de bir araya gelebilmesi, Libya Libyalılarındır anlayışıyla inşa ettiği süreç bu açıdan çok kıymetli. Ve elbette bu durum birilerini de rahatsız ediyor. Özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Libya'da petrol ve doğalgaz arama hakları alması belli ki parçalanmış Libya isteyenleri üzüyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyaretinin hemen ardından rotasını Mısır'a kırması, Mekke Savunma Anlaşması'nın ardından Kahire'de gerçekleştireceği temaslar kritik önemde. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nı değerlendirirken bu bir çatı olacak, dost ülkeleri bekliyoruz diyerek açık davette bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki ağırlığını azaltırken, Rusya güç kaybetmişken vesayet aramayın, biz bize yeteriz mesajı veriliyor aslında. Türkiye, Afrika'daki varlığını da güçlendiriyor ve bu mücadelede elbette bazı ülkelerin de ayağına basıyor. Alman yayın organı Deutsche Welle'deki Türkiye-Somali analizi fazla söze de gerek bırakmıyor aslında. Türkiye'nin Somali'deki askeri üssünün ele alındığı analiz haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol ve doğalgaz arama izni bulunduğu, ayrıca Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanı inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Tabii siz bu anlatılanları Almanya'nın sesi olarak da dinleyebilirsiniz, Siyonizmin gölgesi olarak da izleyebilirsiniz. Zira Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan'da hamle yapıp Filistin politikasını tahkim etmeye çalıştıkça Tel Aviv yönetimini de çıldırtıyor. Türkiye'nin Somali'deki istikrar çabalarına İsrail'in ülkeyi bölme planı olan Somaliland hamlesiyle karşılık vermesi işte tüm bu süreçlerin bir yansıması.

0: Ancak Türkiye, uluslararası diplomaside emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Güney-Kuzey aksında kalkınma yolu projesi, Hicaz Demir Yolu ticaret yolu şabalarına, Orta Koridor'dan Doğu-Batı aksında Zengezur Koridoru ekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Zengezur Koridoru için yaptığı son açıklama, uzun vadeli stratejik okumanın bir yansıması aslında. Aliyev, bu proje sadece demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir. Dolayısıyla Zengezur Koridoru'na bugün daha geniş açıdan bakıyoruz açıklaması Türkiye'nin nasıl bir kardeşlik kuşağı inşa etmeye çalıştığının da açık işaretleri.
1: Bir sıcak gelişme var efendim. Balıkesir'e götüreceğim sizi, zira yine yaz sıcaklarında orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Ve bu sefer de insan kaynaklı gibi görünüyor orman yangınları. Görüntüler gerçekten çok korkunç ve etkileyici. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı ve ekipler alevlere müdahale etmeye başladılar. Ne yazık ki rüzgar sebebiyle de sık sık alevler yön değiştiriyor ve müdahale güçleşiyor. Kadıköy mahallesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yakındaki ormanlık alana doğru sıçradı.
2: Bu rüzgar çıkarıyor abi.
1: İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler 11 uçak, 7 helikopter, 13 aracı, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale ediyor. Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlici yangın bölgesinde gazetecilere bir açıklamada bulundu. Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı ifadesi paylaşıldı. Yine Orman Bölge Müdürlüğü'nden de yangınların orman dışı alandan başladığı bilgisi verildi ve özellikle insan kaynaklı ihmallerin orman yangınlarının sebebi olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Bu yangınların çıkış sebebiyle ilgili de araştırmalar yapılacak elbette ama öncelikle alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Sıcak görüntülerden sonra dış gündemde devam edelim yine efendim ve yine aslında dış gündemde de acı yüklü bir gündemimiz var diyebiliriz. İsrail soykırımı Gazze'de kabusu yaşatmaya devam ediyor. Yıllardır süren saldırılara rağmen bir türlü de durdurulamadı. Siviller yine hedef alındı. Ayrıca Batı Şeria'da da işgalciler artık işi iyice çığırından çıkarmış vaziyette. Bir yandan İsrail güçleri Filistinlilerin evlerine el koyup yakıyor, yıkıyor, yerle bir ediyor. Diğer yandan Filistinli işgalciler zulmediyorlar.
3: İhlaller sürüyor, ateşkes hiçe sayılıyor. Gazze şeridinde İsrail zulmü dinmiyor. Gazze şeridinin Han Yunus kentinde saldırı düzenlendi. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce İHA aracı bölgede uçtu. İki bomba atıldı. Bir çocuk ve bir yaşlı adam yaralandı. İsrail'in işgali Gazze ile de sınırlı kalmıyor. İşgalci İsrail Batı Şeria'da 26 binanın daha yıkımına başladı. Cenin kentinde yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilerin evleri hedef alındı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladıklarını açıkladı. Gaspçı İsrailliler de iş başında. Namlus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalıştılar. Filistinli aileler evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurdu. İşgalciler yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engelledi. Beytullahim kentinin Elminya beldesinde de baskın düzenlendi. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin buradaki çiftlikten yüzden fazla koyun çaldığı ve bir araca el koyduğu belirtildi. İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv ise ilginç açıklamalarda bulundu. Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarına göz yuman orduya tepki gösterdi. Kariv, ordu komuta kademesine seslenerek bu milis güçlerin karşısında tereddüt etmeyi bırakın ve kontrolü yeniden sağlayın ifadesini kullandı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanların ibadetine kapatmasına Hamas'tan tepki geldi. Mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Bunun İsrail'in Filistin halkını ve topraklarına hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi.
1: Irak'ta da bir dönem sona eriyor efendim. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, uluslararası koalisyon gücünün Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirtti. Bu tarihin kesin olduğu ve değiştirilmeyeceği açıklandı. Irak Başbakanı Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Charles Brett Cooper'la bir araya gelerek uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi ilişkin takvimi ele aldı. Başbakan Zeydi, üzerinde mutabık kalınan takvime bağlı olunduğunu vurguladı. 30 Eylül'ün koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerin ülkeden tamamen çekilmesi için kesin tarih olduğunu belirtti. Zeydi, 1 Ekim'in Irak tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını vurguladı. Bu tarihten itibaren ülkede yabancı askeri varlığın kalmayacağı ve Irak'ın topraklar üzerindeki egemenliğini tamamen tesis edeceği söylendi. Irak'ın güvenlik ve askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini aktaran Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarını kendi imkanlarıyla koruyabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti. Görüşmede taraflar koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığını teyit ettiler. Söz konusu anlaşmanın Başbakan Zeydi'nin Temmuz ayının ortasında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir operasyonda 20'den fazla insansız hava aracının ele geçirildiği duyuruldu. Irak güvenlik güçleri olayla ilgili 4 kişiyi de gözaltına alındı. ABD askerlerinin moral motivasyonunun da düşük olduğuna dair medyaya yansıyan haberler var efendim. Kasım 2025'te ülkeden ayrılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de 250 gündür denizde kalan askerlerin bunalımda olduğu söyleniyor.
4: Aylardır denizdeler. Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadılar. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görev süresi uzayan Amerikan askerlerinin artık ruh sağlığı bozuldu. Normal şartlarda Mayıs ayında dönmesi planlanıyordu. USS Abraham Lincoln'un görev süresi bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı. Geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği kaydedildi. Gemideki küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve yetersiz beslenme gibi sorunlar denizcilerin isyan noktasına gelmesine yol açtı. Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi. Söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi. ABD donanması iddiaları yalanladı. Ellerindeki verilere göre gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde bir artış tespit edilmediğini savundu. Uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti. Gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğu belirtildi.
1: Rusya ile Suriye yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Rusya Tartus limanından çekilmişti efendim ve Suriye hükümetinin kontrolüne geçen limana ilk sivil gemiler yanaşmaya başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Tartus Limanı'ndaki 4 nolu rıhtımı devralmasının ardından 2 ticari gemi rıhtıma yanaştı. Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve Tartus Limanı'ndaki 4 nolu rıhtıma ulaştığını söyledi gemilerin. Açıklamada gemilerin rıhtıma yanaşmasının müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi operasyonu olduğu vurgulandı. Bir süre önce Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 18 ay süren müzakerenin ardından Himeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'ndaki Rus askeri varlığının yeniden yapılandırılmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmış ve Rusya yetkileri burada Suriye'ye devretmişti.

0: Dilek ola efendim, çeyrek asır AK Parti çeyrek asırdır hem iktidarda hem milletin gönlünde ve 25 yaş kutlaması Ankara'da Millet Bahçesi'nde yarın saat 17.30'dan itibaren yapılacak bir gövde gösterisi olacağını da söyleyebiliriz. En az 100 bin kişiye davetiye gönderildi. Bunun dışında da yüz binlerce hatta belki de milyonun üstünde bir katılım bekleniyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir manifesto niteliğinde konuşma yapacak bilgileri var. Tarihi bir konuşma olacağı yönünde de Ankara'ya yansıyan kulislerden gelen bilgiler var. Sırada AK Parti'nin 25. yaş kutlamasına dair haberimiz var.
1: Yarın Cumhurbaşkanımız buradan tüm vatandaşlarımıza, ekranları başında kendisini takip edecek olan, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımıza da hitap etmiş olacak.
2: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle yola çıktı. Cumhurbaşkanı partisinin 25. yaşını kutlayacak. Millet Bahçesi dev miting için binlerce kişiyi ağırlamaya hazır.
1: 25 yıl Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler. Yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık. 100 bin davet aslında bizim gönderdiklerimiz ama gördüğünüz gibi tüm Ankara'da da ve tüm Türkiye'de de konvansiyonel, tüm açık havalarda tüm halkımızı davet ettiğimiz bir aslında çağrımız da söz konusu. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak.
2: AK Parti yarın kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, kutlamanın yapılacağı başkent Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları inceledi. Beraberinde Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükkümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükkümüş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık serüveni ve gelecek yol haritasını çizeceği bir konuşma yapacağını dile getirdi.
3: Mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin ve insanlığın umudu olan bu aziz teşkilatın kalbi atacak. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini, tarihi bir konuşmasını ve aynı zamanda bu meydanda bir araya gelerek önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, vizyonunu ve inşallah burada bir araya gelecek teşkilatımızla ve aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
2: AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye genelindeki tüm teşkilatların yarın Ankara'da bir araya geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız çok tarihi bir konuşma yapacak dedi. Partililer için 25. yıl rozeti yapıldı. Ayrıca 25. yıl dönümü için özel bir hatıra madalyon da tasarlandı. İşte o madalyon. Dev etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da sahne alacak. Partinin bugüne kadarki eserleri icra edilecek.
0: Şimdi efendim yeni partinin CHP ile kavgası bir yana bir de milletle kavgası var gibi görünüyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi CİMER var biliyorsunuz. Vatandaş hani başı sıkıştığında ya da bir şikayeti olduğunda ya da bir talebi olduğunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazıyor. Onlar da bunları bir tasnif edip sonra da ilgili kurumlara yönlendirip ardından da süreci takip edip vatandaşa bilgi veriyorlar. Sorunun çözümü için bir anlamda işleyen bir sistem var. Şimdi yeni parti milletvekili İzzet Akbulut diyor ki vatandaşın bu CİMER başvurusunu ücretli hale getirelim. Şimdi neden böyle bir şey yapmak istiyor anlamakta zorlandık ama hani vatandaşın hak arama çabasına fren mi yaptırmaya çalışıyorlar sorusu gündeme geldi.
4: En azından ya bunu kaldıramıyorsak ya paralı yapalım. Nerede ne kadar eli boş adam var onu geçip karşısına CİMER'e yazı yazmakta kendini meşgul ilan ediyorlar. Ve daha sonra buraya CİMER'e herhangi bir şikayet gelince de direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa oradan CİMER üzerinden birbirleriyle hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar.
5: Devletle vatandaş arasındaki en hızlı iletişim ağı olan CİMER, mecliste yeni partinin hedefi oldu. Milletin doğrudan hakkını aradığı CİMER için ücretli olsun teklifi geldi.
4: CİMER diye bir uygulama var, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Komşu komşunu şikayet eder oldu. Esnaf esnafı şikayet eder oldu. Birçok vatandaşımız birbirlerini ispiyonlamak için kullanıyor bu cümeri.
5: Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada cümerin husumetler için kullanıldığını ileri sürdü. Vatandaşın devlete ulaşma hakkını hedef alan Akbulut, başvuruların ücretli hale getirilmesini talep ederek şaşırtan bir çıkışa imza attı. Cimer hizmeti karşılığında ücret alınmasını istedi.
4: Cimer'in daha sağlıklı kullanılabilmesi adına en azından paralı olmasını talep ediyorum efendim, saygılarımla.
6: Yeni Parti'nin bu çağrısını nasıl buluyorsunuz? Yani paralı olmalı mı?
7: Kesinlikle tartışayım, öyle şey olur mu ya?
8: Öyle saçmalık mı olur ya? Öyle şey olur mu ya? Yok oğlum, olmaması.
6: Yeni Parti milletvekili ücretli olması gerekiyor demiş.
8: Ya onlara bakma, onlar her şey söyler. Onlara ne bakıyorsun sen? Onlar öyle söyle atar. Kendisine geldiği zaman olsun olmasın der. O dışarıdan atar, o olsun der, uğraşsınlar.
5: Kimsesizlerin kimsesi olan ve bürokrasiyi sıfıra indiren sistemi paralı hale getirmek isteyen Yeni Parti'nin bu çıkışı kamuoyunda dikkat çeken bir tartışmanın fitilini aşağı çekti.
6: CİMER sistemi aslında vatandaşın her türlü şikayetini ve dileğini hızlı bir şekilde dile getirebildiği ve sonuç almak için de bakanlıklarla iletişime geçebildiği bir sistem. İşte bu başarılı sistem geçtiğimiz yıl 5,5 milyon şikayet aldı. Ama buna rağmen birçok sorunu çözmesine rağmen eleştiri oklarının hedefi oldu.
9: Yani benim için yani çok iyi bir şey yani bu. Yani tabii ki güzel bir şeydir. Hiçbir şeyde sonuç alamıyorsan, bu cümerden bir sonuç alabiliyorsan bence yani çok güzel bir şey. Yani yanlış yani bir düşünce yani. O zaman bir şey kalmıyor ki, alo diyeceksin, para alacak senden. Bence parası olması daha güzel.
6: CİMER sistemi devletle millet arasındaki köprüyü en net şekilde kuran ve şikayetlerin hızlı bir şekilde muhatabına ulaşmasını sağlayan bir sistem. 5,5 milyondan fazla başvuru olduğunu da gördük geçtiğimiz yıl. Buna rağmen eleştiri oklarının hedefi olmasının sebeplerinden biri de bu yoğun başvuru olarak gözüküyor. Ancak sokağa sorduğumuz zamansa bunun bir kamu hizmeti olduğu ve bu sistemden hiçbir şekilde para alınmaması gerektiğini söylüyorlar.
8: Öyle paralı olmaz, öyle saçmalık olur mu öyle şey?
10: Öyle bir fikir vermiş ama olacağını zannetmiyorum yani. Öylesine konuşmuş işte.
11: Bence para alınmamış lazım.
8: Millet derdine derman arıyor. Orada şikayetlerini bildiriyor yani. Nereye bildirecek başka şikayetlerini? İşleri hallolmuyor. Bazı yerlere başvuruyor, işleri olmuyor. Ondan sonra CİMER'e başvurayım ben diyor. Oradan hallederler diye. Oraya başvuruyorlar.
6: O zaman siz de hızlı bir şekilde aslında çözüm bulabilmek için CİMER'e başvuranlardansınız.
8: Aynen öyle. Aynen öyle. Başka yerlere başvuran işlerin olmuyor. Diyorsun ki bari Cumhurbaşkanı'na şikayette bulunayım da Cumhurbaşkanı'na oradan emir gelir falan. Buraları düzenlerler, ederler.
12: CİMER'e başvurdum. Bir haftada çözüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan da arandım. Yani tek bir şey olarak olmadı.
6: Yani hızlı bir şekilde dönüş yaptılar.
12: Dönüş yapıyorlar. O gün içinde yapıldı. Sonra da CİMER'den dönüş yapıldı.
13: CİMER'e şikayet olmasının hani bu kadar yüksek olmasının sebebi alt işte belediyelerde onlar oralardaki işlerin düzgün yapılmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Asıl sorunun orada çözülmesi gerekiyor bence. Ücretli olup olmama konusunda da yani bence olmamalı. Öyle düşünüyorum. Olmamalı bence. Çünkü vatandaşın hakkıysa şikayette bulunmak, son çareyi orada buluyorsa olmamalı bence.
14: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, 2025 yılında da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
0: Ankara merkezli büyük bir operasyonla güne başladık efendim. Hedefte Alihan Kuruş'un liderliğindeki suç örgütü vardı. 17 ilde aynı anda adreslere baskınlar gerçekleştirildi. Alihan Kuruş'un aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Ancak operasyonda dikkat çeken mesele ise şirketlerdeki para ve şirket ağı trafiği. MASAK incelemesinde bağlantılı kişi ve şirketler arasında 100 milyar liralık varlık hareketi belirlendi. Aramalarda ele geçirilenler kameraya da yansıdı efendim. Kasalar açıldı, silahlar bulundu ve çok miktarda paraya da el konuldu.
15: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuruş'tu.
16: Soruşturma dosyası kapsamında yer alıyoruz.
15: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuruş'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. Masak incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi.

0: Şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. Masak'ın radarına takılan bir başka nokta da yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kuriş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Rütük Başkanı Mehmet Daniş, Medyametre medya kullanım alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını paylaştı efendim. Haber takibinde en çok tercih edilen mecra televizyon. Televizyonlar hala güvenilir haber kaynağı olarak birinci sırada yerini koruyor. Televizyon yayıncılığının sorumluluğu bu anlamda daha da artmış vaziyette.
2: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor ve bunu ifade ediyor. Tabii bu televizyon yayıncılığının sorumluluğunu daha da arttırmış oluyor aslında.
3: Rütük televizyon, internet, sosyal medya, radyo ve dijital yayın platformlarının kullanım alışkanlıklarını inceledi. Haber takibinde en çok tercih edilen mecra televizyon oldu. 15-24 yaş grubunda sosyal medya %83,2 ile ilk sırada yer aldı.
2: Ekranda gençlerimizin ve çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz Rütük olarak hem medya okuryazarlığı çalışmalarımıza uzun yıllardan beri aslında devam ediyoruz.
3: Rütük Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'nca Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırması yapıldı. Televizyon, internet, sosyal medya, radyo ve dijital yayın platformlarına ilişkin kullanım alışkanlıkları incelendi. Rütük Başkanı Mehmet Daniş, televizyon başında ortalama 3 saat 40 dakika vakit geçirildiği, televizyon kullanım oranının 15-24 yaş grubunda %68,1, 65 yaş üzeri grupta %91,4 olduğunu belirtti.
2: Bu televizyon yayıncılığının sorumluluğunu daha da arttırmış oluyor aslında. Tabii ki biz de geleneksel yayıncılığı desteklemeye bu anlamda devam ediyoruz. Çünkü toplumumuz dünyayı, ülkesini ve aslında haber alma ihtiyacını daha çok televizyondan karşıladığını anlıyoruz.
3: 26 ilde 20.200 katılımcıyla yüz yüze ve 4 dönem halinde çalışmalar yapıldığını söyledi. Araştırmanın toplumun izleme alışkanlıklarını ölçme açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Medyametre medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına Rütük'ün internet adresinden ulaşılabiliyor.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıkları

0: anda içinde 115 kişi bulunan gezi teknesinde yangın çıktı, can pazarı yaşandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların tahliyesi için bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Çevredeki teknelerde kurtarma çalışmalarına destek verdi. Alev topuna dönen tekneden yoğun siyah duman yükseldi. Denize atlayan yolcular sahil güvenlik botları ve çevredeki tekneler tarafından tahliye edildi, kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından karaya çıkarılan yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangındaki dumandan etkilenen bazı yolcular sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya 115 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini ve olayda can kaybı olmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ise inceleme yapılacak. Süper Lig bu sene çok ama çok heyecanlı olacak diyebiliriz efendim. Trabzonspor'un Salah transferinden sonra Fenerbahçe Lukaku'yu getirdi. Roman Lukaku çok kıymetli ve çok bilindik bir isim efendim. Önemli bir golcü. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović ile bir anlaşma yaptı. Bu anlamda ciddi bir hani böyle bir rekabet olacak gibi görünüyor. Şimdi bakalım neler olacak, bir izleyelim.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
2: Önce Romelu Lukaku geldi. Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Belçikalı golcü, Brüksel'den kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen de ilk mesajını da verdi. Neden geldiğini tek cümleyle anlattı.
3: Amacımız, isteğimiz şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım.
2: 33 yaşındaki santrofor, kendisine gösterilen ilgiden memnundu. Sosyal medyadan günlerdir mesaj yağdıran Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti. Sonra terminalden çıktı. Kendisini bekleyen sarı lacivertlilere doğru yürüdü. Lukaku taraftarları selamladı. Tezahüratlara eşlik etti. Daha ilk dakikada tribünle bağını kurdu. Ama İstanbul'daki yıldız trafiği bununla bitmedi. Bu kez sahne Beşiktaş'ındı. Siyah beyazlılarda Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden birini İstanbul'a indirdi. Dušan Vlahović Başkan Serdal Adalı ile birlikte Belgrad'dan özel uçakla geldi ve havalimanının önü siyah beyaza döndü. Yaklaşık 3000 taraftar oradaydı. Vlahović kapıdan çıkar çıkmaz tezahüratlar yükseldi. Sırp yıldız önce taraftara üçlü çektirdi.

0: Sonra mikrofona konuştu.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
0: Gürültü öylesine büyüktü ki Vlahovic zaman zaman soruları bile duymadı.
1: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Biri Belçikalı, biri Sırp. Biri Fenerbahçe'nin, diğeri Beşiktaş'ın yeni gol silahı. İkisi de İstanbul'a gelir gelmez aynı kelimeyi söyledi. Şampiyonluk. Lukaku ve Vlahovic artık İstanbul'da. Yani sezon başlamadan iki ezeli rakip kadrolarını dünya yıldızlarıyla güçlendirdi. Kısacası rekabetin ateşi daha ilk günden havalimanında yandı.
2: Süper Lig yarın akşam itibariyle efendim başlıyor. Açık söylemeye gerekirse heyecanla takip edeceğimiz zorlu mücadeleler olacak. Centilmence geçsin istiyoruz ve şimdi kısa bir mola rica ediyoruz. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikte olacağız.

0: Çerçeve yasa meclisten geçti, koordinasyon için adımlar hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor. İçişleri Bakanlığı, valiler ve emniyet müdürleriyle yeni dönemin planlamasını yapıyor. İç cephe tahkimatı sürerken, küresel siyasette de yeni gerilim cepheleri açılıyor. Türkiye ise bölgesel savunma alanını güçlendiriyor. Peki Türkiye'nin bir sonraki stratejik adımı ne olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle devam ediyoruz efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e revize etti. 2027 tahmini ise %15'te kaldı. 2026 gıda enflasyonu tahmini ise %28,5'e yükseltildi.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Yıl sonu enflasyon hedeflerini paylaştı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan %28'e yükseltildi. 2027 yıl sonu tahmini %15'te, 2028 yıla enflasyon tahmini %9'da kaldı.
3: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık.
2: Fatih Karahan, petrol tahminlerinin de yukarı yönlü revize edildiğini paylaştı.
3: İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydı.
2: Karahan açıklama sonrası soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın hedeflerinin uzağında kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Küresel şokların büyüklüğüne ve verilen karşılığa dikkati çekti.
3: %75'te sınırlanmış olması ve daha sonra 30'lara kadar gelebilmiş olması başarıyken hedeflerimizin üzerinde kalmış olması da bir kısmi başarısızlık olarak önümüzde duruyor. Belki evet, belki bu şoklar neticesinde enflasyonda hedeflerimizin genel olarak üzerinde kaldık. Ama böyle bir ortamda sıkı para politikası olmasaydı da çok daha yüksek seviyeleri göreceğimizi söylemek lazım. Bunu nereden biliyoruz? Daha önceki benzer küresel şoklara bak.

0: baktığımızda enflasyonda çok daha hızlı bozulmalar ve çok daha yüksek bozulmalar gördük. Bu dönemde bunu yaşamadık. Bu da sıkı para politikasının bir kazanımı olarak önümüzde duruyor.
1: Türkiye genelinde ilkel konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre, yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azaldı.
2: Temmuz ayında 123.603 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %17 gerileme var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 azalarak 823.119 olarak gerçekleşti. Verilere göre Türkiye genelinde ilk el konut satışı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azalarak 42.529 oldu. İkinci el konut satışlarındaysa Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak 81.074 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 oranında artarak 23.888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli konut satışları ise %30,9 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 oranında artarak 2.120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11.203 oldu. Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.
1: Türk Hava Yolları pilot eğitim kapasitesini artırmak amacıyla Havelsan'la işbirliğine gidiyor. Türk Hava Yolları ile Havelsan arasında toplam 12 yeni uçuş simülatörü tedariki için sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Havelsan Türk Hava Yolları için 8 adet tam uçuş simülatörü, 4 adet uçuş eğitim cihazı üretecek. Dar ve geniş gövdeli uçak tipleri için geliştirecek simülatörlerin tamamı Türk Hava Yolları'nın genişleyen eğitim altyapısına entegre edilecek. Şirket bugüne kadar ağırlıklı olarak dar gövdeli yolcu uçakları için simülatör geliştiriyordu. Bundan sonra geniş gövdeliler için de simülatör geliştirecek. Bir mola verelim, saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle, Otobit'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. Külliye'de bugün önemli bir kabul var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dem İmralı heyetini kabul ediyor. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesinden sonra dikkat çeken bir görüşme. Öncesinde Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan çok itidalli, dikkat çeken, suhulet yüklü mesajlar geldi. Sonrasında bakalım neler olacak, hep beraber takip ediyoruz. Koordineli çalışmalar başladı. Milli Savunma Bakanlığı çerçeve yasanın kabul edilmesiyle ilgili olarak 8. maddesi gereği ilgili kurumlarla çalışmalara başlandığını söyledi. 8. madde işte bu koordinasyon yetkisini veriyordu biliyorsunuz. Hem Milli Savunma Bakanlığı'na hem işte ilgili güvenlik bürokrasisine. Merkez Bankası enflasyon tahminini bir güncelledi, açıkladı. 2026 yılı ilgili olarak enflasyon tahmini 2 puan artırıldı. %28'e yükseltildi. Bu da günün dikkat çeken başlıklarından birisiydi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den sonra Irak'tan da çekiliyor. Irak'ta bir dönem sona eriyor. 2003'te biliyorsunuz işgali gerçekleştirmişlerdi ve koalisyon güçleri adı altında çok uzunca bir zamandır, 23 yıldır Irak'taydılar. Uluslararası koalisyonun görevi 30 Eylül'de sona eriyor diyebiliriz. Kurş suç örgütüne bir operasyon söz konusu. Aliyan Kurş'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütünde 17 ilde 30 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar liralık bir para trafiğinden bahsediliyor. Kasalar açıldı, içinden balya balya paralar, silahlar fışkırdı. Günün dikkat çeken haberlerinden birisiydi ve yine emniyet cephesinden bir dikkat çekici gelişme. İki suç örgütü elebaşı yakalandı. Red Kitler lideri Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, suç örgütü lideri Erdoğan Aykut Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bu operasyonlarla ilgili bir değerlendirmede bulunuyor. İzliyoruz.
1: Ergüsün kanına muhalefet gibi suçlardan dolayı Aliyan Kurş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı. Evet.
2: Evet, bir de 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik bir saldırı vardı. Bu dosya yeniden açıldı. 5 kişiye yönelik bir gözaltı operasyonu yapıldı. Bugün gelinen noktada son durum nedir operasyonla ilgili?
1: 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı

0: Özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı baz savcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
1: Peki.
0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.

0: Şimdi ABD İran'la ilgili gelişmelere bakacağız efendim. Çünkü Pakistan hükümet kaynakları 17 Ağustos'ta süresi de olacak olan bu ateşkes anlaşması ile ilgili bir mutabakata varıldığını duyurdular. Ancak taraflar iddialarında ısrarcı. İran şartları kabul edene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylüyor. ABD Başkanı Trump ise tam kontrole sahibiz diye meydan okuyor. Trump son olarak İran'ın perişan durumda olduğunu da iddia etti. ABD Başkanı sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşımda bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolü var. Bence bunu elimize tutacağız dedi. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın yapabileceği hiçbir şey yok ifadesini paylaştı. Paraları yok, ülkeleri perişan durumda, durum giderek kötüleşiyor dedi Trump. Trump'ın paylaşımında dini sözler de bulunuyordu. İran artık sadece konuşuyor, eylem yok. Onlar artık Orta Doğu'nun zorbası değil, Allah'a hamdolsun ifadesini kullandı. İran ise Hürmüz Boğazı'na kontrol sahibi olduğu konusunda ısrarcı. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu ise konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar da yeniden açılmayacak ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatırken yanlış hesap yaptığını söyledi. İstihbarat hataları sebebiyle uzun zamandır yanlış hesaplamalar olduğunu öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı, sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay ise ABD'den tazminat istediklerini söyledi. Bu kez tazminat sebebi olarak Basra Körfezi'nde ve Umman Denizi'nde savaş sebebiyle meydana gelen kirlilik sebep gösterildi. Bekay'a Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliği olduğunu vurguladı, görüntüleri paylaştı. Bunun İran'ın kıyı bölgelerinde trilyonlarca dolarlık zarara yol açtığını savundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Berham Saidi de İsrail ve ABD'yi kapsayan bir tehditle gündemde. Savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini öne sürdü. ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerinin sona erdirilmesi gerektiğini, askeri ya da ticari hiçbir geminin Boğaz'dan geçiş yapamayacağını vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise halka seslendi. Düşmanın asıl amacı İran'ı içeriden çökertmek dedi. İran'a birlik uyarısında bulundu. Terörist Türkiye mücadelesine dikkat çeken bir kabul var efendim. Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde Dem İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabule dair fotoğraflar kısa süre önce elimize ulaştı. Ardından görüntüler de geldi. Ekranlarınıza yansıyor. Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı da görüyorum görüntülerde. Biliyorsunuz. Bugün görüşme başladı ve bu görüşmeye dair Dem İmralı heyetinin kabulüne dair sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bununla ilgili olarak da daha önce her iki isimden de itidalli açıklamalar geldiğini söylemek mümkün. Hem Pervin Buldan'dan hem de Mithat Sancar'dan çerçeve yasanın kabulünün ardından sürece dair değerlendirme geldi. Külliyeye çıkmadan hemen önce iki isim de bundan sonraki sürecinde çok önemli olduğunu vurguladılar. Pervin Buldan çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden yol alınması gerekiyor ifadesini kullandı. Mithat Sancar da barış uzun ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var dedi. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk adımın uygulanması gerekiyor dedi. Meclisteki tarihi mutabakata atıf yaptı ve umutlu olduğu yönünde mesajlar verdi diyebiliriz. Görüşme az önce başladığına dair sıcak bilgi elimize ulaştı ve sizlerle paylaştık. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de çerçeve yasa sonrası bir açıklama geldi efendim. Teröristi Türkiye'nin milli irade içerisinde üretilen bir çözüm olduğunu altını çizdi. MHP lideri bölgesel gerilim hatlarına dikkati çekti. Aynı zamanda iç cephede terörün açtığı bütün gediklerin kapatılması gerektiği uyarısında bulundu. Türkiye'nin böylesi bir konjonktürde jeopolitik müdahale vasıtalarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Çerçeve yasa güçlü destekle meclisten geçti. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik

0: bir eşik aşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli gelinen aşamayı yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılmasının yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirtti. Terörün yeniden vücut bulabileceği siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminlerin kurutulması gerektiğinin altını çizdi.
1: Türkiye'nin mücavir coğrafyasında terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının jeopolitik nüfus mücadelelerinde araçsallaştırıldığı etnik ve mezhebi farklılıkların bölgesel hesapların manivelasına dönüştürüldüğü bir süreçte. Türkiye'nin terör meselesini kendi milli iradesi içerisinde nihai surette çözüme kavuşturması ertelenemez bir milli beka zarureti haline gelmiştir.
0: MHP Genel Başkanı İran Savaşı ve bölgeye yayılan gerilim hattına da dikkat çekti. Bu sürecin çatışmaların kısa sürede krizler silsilesine dönüşebileceğini gösterdiğini vurguladı.
1: İşte bu şartlar altında Türkiye'nin kendi iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatması hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu doğrultuda terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini onu sevk ve idare eden gafillerin elinden geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir.
0: Bahçeli terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünün aynı istikamette buluştuğunu da aktardı. Terörün farklı kisveler altında yeniden üretilmesine hiçbir surette imkan tanınmayacağını vurguladı. Ayrıca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilemeyeceğinin altını çizdi.
1: Çarpıtmalara, savurmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış, sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
0: MHP lideri, terörle mücadelede destan yazan Mehmetçi'ye de ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin bugünkü kudretine şehitler ve gaziler sayesinde eriştiğini belirtti. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesiyle bu mücadelenin boşa çıkmadığının tescilleneceğini dile getirdi. Devlet Bahçeli, çerçeve yasanın mecliste kabulünün nihai bir merhale olmadığını da hatırlattı. Gelinen aşamayı yeni bir safhanın başlangıcı olarak tanımladı. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
2: Kardeşlik Kuşağı Perspektifi manşetiyle bugün konuşacağız efendim. Hem bu sıcak gelişmeleri hem de bölgemizden yansıyanları. Konuklarımız var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türkcaner ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğiter bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yiğiter, önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiyetini külliyede kabul etti. Öncesinde Mithat Sancar'dan ve Pervin Buldan'dan açıklamalar var. Dikkat çekici böyle uhulet ve suhulet içeren ifadeler var. Mesela Pervin Buldan diyor ki hani bu konuyla ilgilenen hiç gevşemeyelim. Zamanı yaymayalım ve hızlı hareket edelim. Çünkü bunu enfekte etmeye çalışanlar olabilir diye söylüyor. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı bu anlamda?
3: Doğru.
4: Şöyle sevgili İbrahim, şimdi Mithat Sancar ve Pervin Buldan aslında Cumhurbaşkanı'na bu çerçeve içinde görüşlerini aktaracaklar. Yani tam da sen söylediğin nokta üzerinden. Şimdi Pervin Buldan bir kere Pervin Buldan ve Profesör Doktor Mithat Sancar'ın çıkarken yaptığı açıklama hem önemliydi hem de dikkatli bir dil kullanması açısından dikkat çekiciydi. Yani çok dikkatli, çok böyle itidalli bir dil kullandılar. Pervin Buldan dedi ki ya bu sürecin hızlı yürümesi önemli ve önemli bir aşamadayız, çok hızlı yol almalıyız dedi. Mithat Sancar da bu yolu çok sağlam yürümemiz gerekiyor. Zira provokasyonlara bu durumun kapalı olması lazım. Şimdi anlıyoruz ki bu görüşmenin çerçevesi bu sürecin hızlı ilerlemesi. Evet, 6 aylık bir periyot var ama hani mümkünse bunu en kısa sürede meseleyi sonlandırmak. Birincisi bu. İkincisi bu kurulların oluşması meselesi. Şimdi resmi gazete yayınlandıktan sonra zaten kurullar aşağı yukarı kimi ne yapacağı belli. Yani görevler dağıtıldı. Sağda Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olacak. Yani başsavcılıklar eliyle bu çerçeve yasadan istifade etmek isteyen silahını bırakacak. Bıraktığı anda Milli İstihbarat Teşkilatı teyit edecek. Evet, bu silahını bıraktı. İşte atıyorum Zahav bölgesinde Erbil

0: bölgesinde neredeyse bıraktı. Evet, Türkiye'ye girdi, geldi, Hakkari Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Dosyasına bakıldı. Ya senin 5 yıl ya da 10 yıl cezanı erteliyoruz. Ama bu süre içinde bu suçu tekrar işlersen, terör suçu, hem bu tecili ertelemeyi yakıyorsun, hem de yeni suçtan dolayı duble ceza alacaksın. Hani bu izlenecek. Bir de MGK eriyle de olan biten zaten raporlanacak. Artı meclis diyor ki Sayın Numan Kurtulmuş, biz de meclis olarak bu işin takipçisi olacağız. Şimdi bu işler belli. Harekete geçme noktası da yasa, resmi gazete yayınlandıktan hemen sonra harekete geçmesi konusunda mutabık kalındı. Ama bu süreçte tabii o diyaloğu ve iletişim yolunu açık tutmak gerekiyor. O açıdan DEM heyetinin Cumhurbaşkanı'na ziyareti önemli. İkincisi de şimdi mevcut bu çerçeve yasa aşağı yukarı silah bırakma noktasındaki ihtiyaca cevap veriyor. Sıkıntı yok. Ama demin bir takım başka talepleri de var. Ya talep derken mesela bu kayyum meselesine de bir çözüm bulunmasını istiyor. Daha önce cezaevlerinde, ama cezaevleri bu yasanın içinde. Yani o erteleme bu onu da kapsıyor. O yüzden ona ilave bir yasa gerekmiyor. Ama bu kayyum meselesi biraz siyasi partiler yasasında ilgilendiriyor. Dolayısıyla hani biraz daha oturup çalışması gereken.
1: Sayın İpten.
0: Ben öğrenebildiğim kadarıyla demin iki tane talebi var. Yani bir tanesi bunun hızlı yol alınması ve kurulların oluşturularak kendilerini de sürekli kurulla diyalog yolunu açılmasını istiyorlar. Çünkü süreci biz de takip etmek istiyoruz diyorlar. İkincisi de bu kayyum meselesine dair bir takvim.
1: Şimdi bir yandan da 81'in vali ve emniyet müdürlüğüyle toplantılar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin burada uyarıları vardı. Evet. Mesela DEM'e diyor ki ya bu süreci enfekte etmeye çalışanlar olabilir diyor. Sen bugün bir haber vardı. Kendini bilmezin birisi sokakta Türk bayrağını çakmakla yakmaya çalışıyor. Gözaltına alındı. Zaman zaman işte kışkırtıcı mesajlar içeren işte sosyal medyadan paylaşımlar dikkatimizi çekiyor. Bu anlamda Bakan Çiftçi diyor ki şöyle bir ifadesi var. Terörist Türkiye sürecinde gelinen aşama yeni yasal çerçeve sahadaki gelişmenin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirleri ele aldık. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri terörist Türkiye süreci kapsamında kabul edilen yasal çerçeve ilişkin bilgilendirildi ve dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılar yapıldı diyor. Şimdi
0: çok doğru.
1: Her iki tarafın da böyle teyakkuz halinde olması meseleyle ilgili dikkat çekici ve önemli diye düşünüyorum. Nasıl okursun, nasıl yorumlarsanız. Çünkü bu süreci çok enfekte etmeye, kışkırtmaya çalışanlar da olacak gibi görünüyor.
0: Çok. Sevgili İbrahim, ben bu yasa çıktıktan sonra işin doğrusu böyle DEM'i açıklamalarını böyle rahmetli Hacı babama dinler gibi büyük bir dikkatle dinliyorum. O sürekli böyle pür dikkat dinlememizi isterdi. Ben de öyle dikkatle dinliyorum. Şimdi genel anlamda bu dil yani iyi bir dil. Bir kere onu söyleyeyim, olumlu. Yani
1: ama şunu da altını çizeyim Sayın Yiğitel. Mesela DEM eş başkanları falan biraz daha farklı bir dilde kullanıyorlar. Onu da altını çizeyim yani. Her şeyi takip ediyoruz bu arada. Yani dün mesela AK Parti Ömer Çelik'in tepkisi vardı. Yani
0: mesela Hatimoğulları'nın
1: Evet
0: Hatimoğulları'nın bir iki gün yaptı. O biraz daha böyle Türkiye geneli siyaset, ama ona da gereken uyarı yapıldı. Ayşegül Doğan bunun böyle olmaması gerektiğini ilettiğini söylediler. O uyarı yapıldı ve muhatap daha çok bundan sonra biz muhtemelen Mithat Sancar'la Pervin Buldan'ı daha çok göreceğiz. Ki Mithat Hoca biliyorsunuz anayasa hukuku profesörü. Benim öğrencilik döneminde Ankara Hukuk'ta çok bilinen önemli bir hocaydı. Yani bu işleri bilir. Dolayısıyla doğru bir isim eğer onun üzerinden yürürse, ki demin niyeti o şekilde. Şimdi dolayısıyla ben sevgili İbrahim, o dil ve uslup o açıdan olumlu ve önemli. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Yani şimdi ben kaynaklarla konuştuğumda bu işin dört bir sac ayağı üzerinden yürüdüğünü anladım. Nedir o? Şimdi buraya da notumu aldım ben. Şimdi 2700 civarında Irak'ın Sincar bölgesinde ve hani bir kısımda Kandil olmak üzere 2700 civarında bir sayıdan bahsediliyor. Sevgili İbrahim. 1600 civarında Suriye'de olduğu söyleniyor. 4500 civarında cezaevlerinde olduğu söyleniyor. Bir de 1000 civarında yurt dışında olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla bir elinde silah olup gelip silahı bırakıp bu infaz yarısında faydalanmak isteyen Irak'ın kuzeyindeki grup, yani 2700 kişilik bir grup. Bir Suriye'de, bunlar o dönem YPG saflarında mücadele etmek için gitmişler. IŞİD'le falan biliyorsunuz savaşlar, Aynel Arap'ta, Kobani'de falan. 1600 civarında olduğu söyleniyor sayı. Yani 3 aşağı 5 yukarı bizim güvenlik kaynaklarındaki rakamlar bunlar. Şimdi bunlar silahlarını bırakıp gelip bu erteleme yasasından faydalanacak. Diğeri, yani cezaevindekiler bu 4500 ve cezaevi 1000, yaklaşık 1000 sayısı yurt dışı, bunlarda silah yok. Bunlar örgütte üyelik, yardım yataklık, zamanında kaçmış gitmiş yurt dışına ya da yakalanmış cezaevine konmuş. Cezasının bir kısmını yatıyor, geri kalanını çekmeyi bekliyor. Şu onlar da ertelemeden istifade edecek.
1: Sayı iter, bir sıcak gelişme var. Böldüm affına sığınarak, devam edersin, evet. Ama görüntüler şimdi, fotoğraflar ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu DEM İmralı heyetinden önce de şehit ailelerini külliyede ağırladı, misafir etti, onlarla bir araya geldi. Şimdi bunun özellikle hassasiyeti olan, işte yüreğinde yangın olan, işte yarası olan ailelere, şehit ailelerine, gazilere, gazi yakınlarına doğru anlatılabilmesi de önemli diye düşünüyorum. Çünkü özellikle hani İyi Parti, sonra peşine takılan yeni parti bu işi çok böyle egzajere etmeye, bir anlamdan duygu istismarını oya tahvil etmeye çalışıyor ama bu mesele hani böyle üzerinden oy avcılığı yapılabilecek bir mesele değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz bu fotoğraf karelerini nasıl okursunuz?
0: Çok doğru düşünüyorsun. Aslında az önce sevgili İbrahim, sen hani demlilerden de alıntı yaparak ve hani şey dedin ya, bu provokasyon meselesi, bayrak kalkma görüntü örneğini verdin, bir takım paylaşım örneklerini verdin. O çok önemliydi. Şöyle ki şimdi şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetlerini bir şekilde o hassasiyetleri kaşıyarak onun üzerinden bir şekilde siyaset, politika devşirmek isteyenler var. Adını söyleyelim, hiç saklamaya gerek yok. Yani İYİ Parti mecliste, dışarıda da Zafer Partisi bunu çok sıklıkla yapıyor. Şimdi buna karşı bu fotoğrafı, bu görüntüler önemli. Artı hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Sayın Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili, hem özel sohbetlerimizde MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın bunu bize defalarca söyledi. Artı Numan Kurtulmuş, o bittikten sonra o yaptığı açıklama gece. Hep söyledikleri bir şey var. Biz asla ve asla ne şehitlerimizi, onları, yakınlarını incitecek bir şey yaparız, ne de gazilerimizin gururunu incitecek bir şey yaparız, onları incitiriz. Hatta cümle şu, bugün geldiğimiz bu nokta, terörü bitirme noktasında en büyük payı olan bizim şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Hiçbir zaman biz bunu unutamayız. Yani bugün eğer terör zayıfladı ve artık ben silah bırakmak noktasına geldiyse, bu gazilerimiz sayesindedir. Yani bir huzurlarını dağlarda terörle mücadele ederken bırakan o eli öpülesi insanlar var ya, onlar bizim başımızın tacıdır. Şimdi bunu doğru anlatmak gerekiyor ve bu hassasiyetler üzerinden birileri politika siyaset devşirmek istiyorsa da bunu siyasetle politikayla önlemek gerekiyor. Dolayısıyla ben bu fotoğrafı, bu görüntüleri çok önemsiyorum. Kaldı ki belki gözden kaçmıştır. Şimdi ben de bu işi yani böyle çok dikkatli takip eden bir gazeteci olarak, sevgili İbrahim, meclisteki komisyonda şehit aileleri, gaziler, bütün dernek ve vakıfları da dinlendi.
1: Doğru.
0: Ve aynen bütün komisyon etrafında toplanırken bizzat Sayın Numan Kurtulmuş şunu sordu. Biz sizi incitecek hiçbir şey yapmayacağız. Asla yapmayacağız. O yüzden sizin beklentilerinizi, ne murad ettiğinizi biz duymak istiyoruz ve sizi hiç kesmeden dinleyeceğiz.

0: Öyle ki bazısı bir saat konuştu, bazı 1,5 saat hiç durmadan konuştu, notlar alındı ve onların bütün o hassasiyetleri gözetilerek bugün bu noktaya gelindi. O açıdan senin söylediğin şey önemli sevgili İbrahim. Yani evet, bu görüntü fotoğraf çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen bir fotoğraf. Çünkü onların hassasiyeti bizim başımızın tacıdır. Ayrıca bugün eğer biz nefes alabiliyorsak, nefes alıp veriyorsak, o şehitlerimizin verdiği son nefes sayesinde olduğunu da unutmayacağız. Unutursak da kanımız kurusun. Bu benim kendi kişisel tercihim ve görüşüm.
1: Altına
0: yani
1: imzamızı
0: unutursam
1: atıyoruz.
0: Benim kanım kurusun. Asla.
1: Altına imzamızı atıyoruz Sayın Yiğiter. Şimdi Sayın Caner, buradan devam edelim. Şimdi kardeşlik kuşağı meselesini bugün manşetimize kardeşlik kuşağı perspektifi olarak aldık. Birkaç gelişme sizinle paylaşayım. Siz bize bir genel okuma yapın lütfen. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gitti. Hem Bingazi hem de Trablus'ta temaslarda bulundu. Her iki cephede bir anlamda ara buluculuk yapıyor gibi bir hava var. Şimdi Mısır'a rotasını kırdı. Şimdi Irak'ta 2003'ten bu yana devam eden, bana göre ABD işgali diyebileceğimiz koalisyon güçlerinin görev süresi 30 Eylül'de bitiyor. Ve artık çıkacaklarını ilan ettiler ve bir daha uzatma olmayacak. Suriye'den sonra Amerikan askerleri Irak'tan da çıkıyor gibi görünüyor. Türkiye şu an neyi inşa etmeye çalışıyor? Nasıl bir mücadele içerisindeyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ülkelere ya biz bize yeteriz. Hani sırtınızı Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e bir yere yaslamadan da bu sorunları çözebiliriz. Bizimle bir konsensüs oluşturun diye bir yol mu göstermeye çalışıyor? Tüm bu gelişmeler bize ne anlatıyor?
2: Tabii şimdi bundan 100 yıl öncesinin aslında bir tekrarı yaşanıyor İbrahim Bey. 100 yıl önce buraları Osmanlı topraklarıydı ama elimizden büyük bir emperyalist oyunla, efendim emperyalist hırsızlıkla buraları çalındı. Müslümanı Müslümana düşman ettiler ve biz bu toprakları kaybettik. Hatta neredeyse Anadolu coğrafyasındayı kaybediyorduk. Çok şükür ki bugünlere geldik. Şimdi Türkiye 2. yüzyılda bölgede bu kez sadece kendi coğrafyasının değil, aynı zamanda hiçbir coğrafyanın yeniden, üstelik Amerika ve bilhassa İsrail tarafından bir sınır değişikliğini istemiyor. Bu sadece Müslümanlar için değil, yani Orta Doğu'da yaşayan Müslümanlar için değil, Orta Doğu'da yaşayan diğer bütün dinler için de geçerli. Hatta Yahudiler için de geçerli. Hatta biraz daha arttırayım. Eğer İsrail geleceğini güvenlik altında tutmak, kendi egemenliğini korumak ve mutlu mesut yaşamak istiyorsa, bölgede artık bu kan gövdeyi götüren, kardeşi kardeşe kırdıran politikaları bırakmalı. Çünkü İsrail'in güvenliği de bu Mekke Anlaşması'ndan geçiyor. Uzun vadede göreceğiz. Şimdi Türkiye biraz önce siz haber yayına girmeden önce, yani biz konuşmadan önce Sayın Bahçeli'nin bir konuşması dile getirildi. Neydi bu? Sayın Bahçeli diyor ki biz bu projeyi artık ülkemizde, yani yıllardan beri, neredeyse yarım asırdır bir jeopolitik müdahale biçimi olarak kullanılan terörden kurtulmak için biz bunu yaptık diyor. Buradaki cümle çok anlamlı. Yani terörle önce Türkiye'yi terbiye etmeye çalıştılar. Kolay değil, 50 yıl trilyonlarca dolar para, binlerce insanımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik. Dolayısıyla Türkiye yıllarca kendi topraklarında jeopolitik bir emperyalist dizayn içerisindeydi. Ama neredeyse 10 yıldır çok şükür o kabus 2016-15 Temmuz'unda sona erdi. Ve 10 yıldır Türkiye kendi topraklarını koruma altına aldığı gibi artık terörün bir daha yeşermesine izin vermeyecek hamleler yapıyor. Üstüne bir de terörsüz Türkiye süreciyle diğer Orta Doğu coğrafyasını yeniden şekillendiriyor. Bu aynı zamanda rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Atatürk'ün, rahmetli Menderes'in geçmişte yaptığı, Türkiye'nin defalarca yapmış olduğu projenin aslında bir devamı. Ve Türkiye buraların yabancısı da değil. Bunu hep söylüyoruz İbrahim Bey. Biz sadece 100 yıl içerisinde bir ara verdik ama 100 yıl boyunca bu bölgeyle de ilgilendik, hiçbir zaman kopmadık. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti bu coğrafyanın asli unsurudur. Orta Doğu coğrafyasının asli unsurudur. Dolayısıyla şimdi Türkiye o diktatörler devrinden sonra şimdi parçalanmış olan Libya'yı bir araya getirmek için çok ciddi bir ameliyat yaptı ve bu ameliyatında artık yaralarını sarmaya çalışıyor ve her iki tarafı da uzlaştırıp tek bir Libya ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ki asıl istenen ne? İki tane Libya. Yine benzer şekilde Suriye'de Esad rejimini devirdi. Esad rejimini devirdikten sonra tüm işte güçlü, tek bir, üniter bir Suriye. Yoksa

0: Yine YPG, SDG olarak iki tane Suriye icat edilecekti. Yine Türkiye şu an Irak'ta, evet Irak'ta bir hani Kürt özerk bölgesi var ama Kürt özerk bölgesiyle ilişkilerimiz daha samimi, daha yakın, daha yoğun. Dolayısıyla yine Irak'ta da ikiye bölünmeyi engelleyecek bir hamle peşinde. İşte Kalkınma Yolu projesi bütün bunların bir sonucu. Sadece bununla da yetinmiyor Türkiye. İşin içerisine Suudi Arabistan'ı, Pakistan'ı da katarak yeni bir güvenlik anlaşması imzalıyor. Yakın zamanda bu güvenlik işbirliği örgütüne dönecek. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Sayın Dışişleri Bakanı Anadolu Ajansı'nda çok net bir şekilde açıkladı. Buraya isteyen bütün kardeş ülkeler katılabilir. Ve dedi ileride işte başta Mısır olmak üzere katılmalar artacak. Ve biz bunu NATO'nun 5. maddesindeki kavram gibi bir ortak güvenlik mekanizması haline getireceğiz. Peki NATO'nun 5. maddesindeki, 6. maddesindeki söylemler neyin üzerine inşa edildi? Bir kurumsal yapı içinde inşa edildi. Demek ki Mekke Anlaşması yarın bir gün NATO benzeri bir askeri Mekke ittifakına dönüşme emareleri taşıyor. İşte şimdi Sayın Dışişleri Bakanı önce Mısır, ardından Libya. Bakın tek tek geziyoruz. Yine geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı beklenmedik bir anda, yani o bir plan dahilindeydi illaki, Irak'a gitti, bir bazı anlaşmalar imzaladı. Yani Türkiye kendi terörsüz Türkiye kuşağını, terörsüz Orta Doğu, terörsüz yakın Orta Doğu bölgesine çevirmeye çalışıyor. Bunun içerisine ileride belki de bütün Kuzey Afrika hattı katılacak. Yine Türk dünyasından ülkeler de katılacak. Ben bu son gelişmeleri ben son derece olumlu ve hani heyecanlı buluyorum. Tarihi günlerden
1: Peki
0: geçiyoruz.
1: Sayın Caner, tam işte Türkiye bunları yapmaya çalışırken mesela işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya gittiğinde rafineriye drone saldırıları yapılması, Şeybani Ankara'ya geldiğinde Şam'da bombalı saldırılar gerçekleştirilmesi, birilerinin de ayağına basıyoruz galiba. Bize kim mesaj vermeye çalışıyor ya da kim
0: Tabii ki.
1: bu terörden medet umuyor hala?
0: Bakın İran'la Amerika'yı masaya oturtmaya çalışan bir güç var. Kim bu güç? Hiç kuşkusunuz olmasın Türkiye. Türkiye, Pakistan, Katar. Yani Amerika o beklediğimiz, olması gerektiğini söylediğimiz, yani real politik bağlamda söylüyorum, olmasını istediğim için değil. O kara harekatını yapamamasının en büyük sebebi bölge ülkelerinin İran'a, yani orayı kaosa sokacak bir takım operasyonlara izin vermemesidir. Çünkü mesele sadece İran değil ki İbrahim Bey. Yarın bir gün İran parçalanırsa, büyük bir kaos içine düşerse, İsrail gibi bazı yapılar buradan bir takım paylar çıkarıp bunu bütün Orta Doğu'ya yayacaklar. Yani ortada elinde meşalesi olan bir deli var. Bu da Netanyahu. İşte bu meşaleyi söndüremiyoruz ki sıra ona da gelecek, onu da söyleyeyim. O meşaleyi söndürmesini, o delinin elinden almasını da bileceğiz. Ama en azından etrafı sulayarak, etrafta işte ne bileyim bir takım çevremizi uyandırarak bu ateşin yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın, bu tarz provokasyonlar illaki olacaktır. Yani illaki bunlar denenecektir. Nitekim biraz önce Melik Bey'le de konuşmanızda yani işte Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın söylemleri, DEM eş başkanlarının söylemleri de bu iş provokasyonlara sebep olabilir uyarıları da bunun bir parçası. Artık bölgede hiç kimse Türkiye'nin de etkisi ve liderliğiyle, çok net söylüyorum bunu, bölgede bir kaos istemiyor. Çünkü Orta Doğu'da artık insanlar ölmekten, öldürülmekten, her gün kan ve gözyaşıyla şiddetle yaşamaktan bıktılar. Ve bu işin sadece belirli noktalara, emperyalist güçlere zemin hazırladığını öğrendiler. Yani bunu artık biz fark ettik. Buna rağmen hala işte bunlara bir takım maşalar bunları kullanmaya çalışabilir. Dolayısıyla da bunu önlemini almak da yine Türkiye'ye düşüyor. Görüyor musunuz? Yani Türk dış işlerini, Türk devlet yani işleyişini, yani yasal düzenlemeyle beraber bakın kanun çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı şehit ailelerini topladı. Akabinde İçişleri Bakanı valileri, emniyet müdürlerini topladı. Sayın Dışişleri Bakanı kapı kapı geziyor. Yani Türkiye müthiş bir jeopolitik bir dizayn atağına çıktı. Bu yüzyılın artık Orta Doğu'sunun haritalarını da bu jeopolitik kurgusunu da çizecek olan yani Türkiye'dir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ben de önümüzdeki gün bir tane aslanımı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan ediyor.

0: Bir tane oğlum subay oluyor. Onun da yolu açıp kılıcı keskin olsun bütün çocuklarımız gibi.
1: Maşallah.
0: Dolayısıyla Türkiye yani çok yoğun bir temas içerisinde ve bir şey söyleyeyim. Gerçekten de galiba bunun sonuna da geldik İbrahim Bey. Yani
2: Mesafe
0: artık bu
2: alınıyor değil mi?
0: süreç
2: Yani
0: çok farklı bir
2: pek
0: yere.
2: fark edilmiyor ama
0: Kesinlikle.
2: böyle Türkiye derin derin böyle mekik diplomasisiyle yavaş yavaş böyle
0: Ve
2: sağlam zeminler
0: somut ürünler
2: oluşturuyor.
0: çıkıyor. Somut ürünler çıkıyor. İşte Mekke Anlaşması gibi, Kalkınma Yolu Projesi gibi. Yani sadece hamaset üretmiyor Türkiye.
2: Doğru.
0: Aynı zamanda hem kurumsal bazda hem de şey bazında, kamu diplomasisi bazında tüm sahaya yayılmış bir diplomasi atağı yapıyor.
2: Peki, Sayın Yiğitel buradan devam edelim. Sizden de bir değerlendirme almak isterim. Bölge ülkeleri kendi kaderini tayin edebilecek iradeyi ortaya koyabilecekler mi sizce? Yani bu anlamda Türkiye yani bir anlamda çatıyı oluşturduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diyor ki yani hani sırtınızı Amerika'ya falan
1: Evet.
2: yaslamanıza gerek yok. Şimdi Amerika Suriye'den sonra Irak'tan da çekiliyor. Sanki bölgeyi biraz böyle Türkiye gibi güçlü ülkelere emanet mi ediyor sorusu da aklıma geliyor aslına bakarsanız. Bilmiyorum çok da böyle mübalağalı bir değerlendirme mi olur ama siz nasıl okuyorsunuz verilen politik mücadeleyi özellikle diplomasi alanında?
1: Valla bölge hani böyle kendini korumak, kendine sahip çıkma noktasında bir irade ortaya koyabilir mi? Bu biraz böyle oluşacak itici bir güce, bir vagona bağlı. Şimdi Türkiye öyle olmaya aday. Yani ben diyor bu işin vagonu olurum. Yani lokomotifi olurum. Yeter ki yani siz he deyin. Lokomotifi olmaya adayım diyor. Ve harekete geçirdi. Yani mesela şeyle Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan anlaşma tam da bu. Ya bunu altyapısını, örgüsünü yapan biziz. Özellikle şeyin Hakan Fidan'ın girişimleriyle başladı. Sonra Pakistanlar sıcak baktı, üstlüğe taşındı. Pakistan Başbakanı buraya geldiğinde de bu işin artık
2: Ama
1: oluru
2: Sayın İlter
1: oldu.
2: şunun
1: Suudi
2: altını
1: Arabistan'da öyle
2: çizebiliriz
1: ikna
2: herhalde değil mi?
1: edildi ve
2: Yani ülkelerin liderlerinin
1: evet.
2: de bir güven problemi var. Ya yani atıyorum mesela şimdi Mısır'la Suudi Arabistan birbirine ne kadar
1: Doğru.
2: güveniyor sorusu ortada duruyor. Katar Birleşik Arap Emirlikleri'ne güveniyor mu sorusu ortada duruyor. Yani
1: Çok
2: baktığımızda
1: doğru.
2: birçok ülke lideri ya da işte yöneticisi şöyle ya tamam ben hani bunun altına geleyim ama acaba buna sırtımı yaslayabilir miyim kaygısının içerisinde. Bu anlamda da Türkiye bir katalizör ülke olabilir mi?
1: Olur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda iyi bir yedi emin. Yani hani bana güvenebilirsiniz. Hani ben buna liderlik yaparım. Çünkü şeyi de vizyonuyla ve bugüne kadar ortaya koyduğu tezlerle de bunu net bir şekilde gösterdi. O bakımdan ben dedim yani bir harekete getirecek itici güç, çeken bir güç lazım. Bir lokomotif lazım ve Türkiye bunu olmaya aday. Ben bu işin daha da genişleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu bölgenin bir kendi NATO'suna ihtiyacı var. Yani buna Orta Doğu NATO'su mu diyeceksin, buna İslam NATO'su mu diyeceksek, yani isim o kadar önemli değil. Ama bir kendi NATO'sunu oluşturmak zorunda. Çünkü göründü ki belirli ittifaklar ve paktlar üzerinden gitmediğinizde birileri gelip sizin göbek bağınızı kesiyor. Ve o da çok farklı bir komplikasyonlara yol açıyor. O bakımdan ben mesela iddiayla söylüyorum. Mesela bu ittifaka Irak kesin katılacak. Suriye kesin katılacak. Sonrasında Mısır'ın tereddütleri var. O tereddütler giderilirse buraya katılacak. Katar katılacak. Yani bu genişleyecek. Bu yani böyle bugünden yarına olacak bir şey değil ama bunun altyapısı hazırlandığında hepsi mesela Irak ve Suriye çok geçmeden buraya katılacak. Öyle çok uzun vadeli bir şeyden bahsediyor. Kısa sürede olacak bu. Sonra
0: Ben Azerbaycan'ı
1: büyüyecek ve
0: tabii
1: bir
0: ekliyorum.
1: bakacağız ki Orta Doğu NATO'suna Türkiye öncülük etmiş. Bir güvenlik şemsiyesi. Çünkü sonuç itibariyle barışçıl bir diplomasi üzerinden ve iyi ilişkiler üzerinden bu işlerin yürüyebileceği görüldü. Kavga ettiğinizde bazılarına siz operasyon çekme, ameliyat etme fırsatı tanıyorsunuz.
2: Doğru.
1: O bakımdan bütün bunları ortadan kaldırmak lazım. Ben zaten dünya öyle bir yere doğru gidiyor İbrahim. Yani evet hani

0: NATO büyük bir güvenlik şemsiyesi, BM bir dünya şemsiyesi ama bölgesel ittifakların çok büyük önem kazandığı bir sürece giriyoruz. Bölgesel ittifaklar çok hızlı bir şekilde bir ciddi bir önem kazandı. Ve artık çok bir şey olduğunda herhangi bir ülkede o orayla sınırlı kalmıyor, bütün bölgeye yayılma riski taşıyor. Ya bugün mesela İran meselesinde ne diyoruz? Ya Husiler ne yapacak? Suudilere saldırıp hani bu iş nereye gider? İşte Lübnan Hizbullah nereye saldıracak falan. İş çok böyle hep böyle yayılma ihtimallerini konuştuk. Dolayısıyla bölgesel ittifaklar çok önemli. Büyük önem kazandı. Yani kendi bölgeni en iyi sen bilirsin ve kendi bölgendeki problemleri çözme noktasında da en hızlı, en acil, en hayati sen karar verebilirsin. O zaman bölgesel ittifaklar neden olmasın ve neden Türkiye buna öncülük etmesin?
1: Peki. Sayın Caner, şu iki gelişme için de sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Bir tanesi Rusya ile Suriye biliyorsunuz 18 ay süren bir mutabakat ya da müzakere süreci geliştirdi ve sonunda işte bu Tartus Limanı, Himeymimüsü gibi meselelerde bir karara varıldı. Bugün Tartus Limanı'na sivil gemilerin yanaştığı bilgisi geldi. Rusya artık oradan çekilmiş. Himeymim için de sadece burada askeri işbirliği zemini olacak gibi açıklamalar var. Öbür taraftan Amerika Irak'tan çekiliyor ki koalisyon güçlerini de hatırlarsınız İspanya falan daha önce çekilmişti. Yavaş yavaş bölge halkları kendi iradelerini ortaya koyacak hale geliyorlar mı? Mesela Erbil yönetiminden, Barzani'den bir açıklama vardı. Artık hani sadece silah gücü devlette olmalı ve hiçbir güç komşularını tehdit edecek duruma gelmemeli gibi. Hani teröre artık müsaade etmeyeceğiz anlamında okuduğum gelişmeler var. Siz biraz daha umutlu musunuz? Hem bunu sorayım hem bir de dün de biraz konuştuk ama Aliyev'den bir açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Aliyev dedi ki Zengezur'u sadece bir ticaret yolu olarak görmeyin. İşte buradan fiber optik kablolar geçecek, işte elektrik hatları geçecek, doğalgaz ve enerji hatları geçecek. Burası hani çok büyük bir perspektifin parçası dedi. Neyi inşa etmeye
0: Evet.
1: çalışıyoruz şu anda bu anlamda coğrafyamızda bu halklar olarak?
2: Şimdi Türkiye bir yandan Türk Devletler Teşkilatı'nı daha güçlü, işte bilgi ağı platformlarıyla dolu, daha işler hale getirmeye çalışıyor. Zengezur Koridoru bu bağlamda sadece bir yol değil, sadece demir yollarından oluşmuyor. İşte fiber optik ağ kabloları, belki de istihbarat ağ kabloları, belki de ileride doğal gaz boru hatları veya petrol boru hatları ve büyük ihtimalle de ileride daha çok bilgi ve iletişim akışını sağlayacak diğer materyaller eklenecek. Ve bu bir artık jeopolitik bir dönemeç. Dolayısıyla Zengezur Koridoru aynı zamanda Ermenistan'a da refah getirecek, barış getirecek ve Ermeni halkının da güvenliğini sağlayacak bir şey. Çünkü güvenlik sadece askeri olarak sağlanmıyor günümüzde İbrahim Bey. Aynı zamanda bunun ekonomik refahla, işte ne bileyim, bilgi teknolojileriyle, sosyal hayatla da desteklenmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde total bir güvenlik sağlıyorsunuz. Çünkü konfor geliyor. Konforunu da kimse bozmak istemiyor. Dolayısıyla hani sadece askeri anlamda bir basit yol, basit bir ticaret hattı değil, çoklu bir hat. Sadece Zengezur'la da sınırlı kalmayacak bu. İlerleyen zamanlarda eğer Ermenistan'la anayasal sistemini değiştirirse, ki Paşinyan buna söz verdi, Azerbaycan'la da sınır anlaşmasını imzaladıktan sonra çok farklı, Ermenistan'ın içinden geçen de çeşitli yollar, ticaret hatları olacak. Dolayısıyla yani Ermenistan da bir anlamda Türk dünyasının, İslam dünyasının bir parçası olacak dolaylı yollardan. Bu önemli bir şey. Tabii bu bence İran'ın ciddi anlamda jeopolitik bir hatasıdır. Orada çok büyük kayıplar içerisine girmiştir. İlaveten Suriye meselesinde de evet, yani Tartus Limanı tabii Rusya'nın artık elinden çıktı sayılır. Ama bununla beraber Rusya'nın, Türkiye'nin de inisiyatifiyle, Himeyim başta olmak üzere, Akdeniz'de bir hani filo veya o bölgede geçen filolarının veya hava unsurlarının işte tamiri, bakımı, ikmali, lojistiği için bir ayrıcalık da tanınacak. Bu da olması gerekir çünkü bölgede İsrail işgali devam ederken, Amerika hala bölgede tabiri yerindeyse cirit atarken, Türkiye'de jeopolitik anlamda büyük bir güç olarak Rusya'yı da bölgeye çekmeye çalışıyor. Ama şunu eklemek lazım. Eski Rusya dahi değil artık. Yani görüyor musunuz? Yani oturduğu Suriye gibi, yani eskiden hiç önemsemediği, hatırlayalım, Esad Putin ziyarete gelmişti. Esad'ın kolunu tutan Rus generaller vardı.
1: Doğru,
2: önden
1: doğru.
2: O yürüyecekti. Ama şimdi iki egemen devlet başkanı sıfatıyla oturdular ve Rusya Suriye'nin egemenliğine de saygı duymak durumunda kaldı. İşte bunlar hepsi Türkiye'nin çizdiği o Orta Doğu jeopolitiğinin bir perspektifi.
1: Peki, Amerika'nın Irak'tan çekiliyor olması bir hani psikolojik kırılma mı, yoksa başka hedeflerim var sorusunu sorayım. Bir de enteresan bir haber vardı, şimdi aklıma geldi, başkanımda yoktu ama Abraham Lincoln uçak gemisinde 250 gündür karaya ayak basmayan askerlerin artık bunalıma girdiği yönünde, hatta intihar evet. teşebbüsünde bulunanlar olduğu yönünde haberler geldi. Şimdi Amerika'nın bu askeri kapasitesi, hani baktığınızda kağıt üstünde büyük ama hani gerçek anlamda bu kadar büyük mü sorusu da aklıma geliyor bu gelişmelere baktığımda. Özellikle İran evet. üzerindeki son duruma da baktığımızda. Siz bu anlamda hani 4 dakikam kaldı ama bir değerlendirme yapsanız neler Tabii söylersiniz?
2: Ki. Şimdi İbrahim Bey, artık yani bütün imparatorluklar yorulur. Yani bu Amerika'nın da yorgunluk çağına geldik biz. Yani işte biraz böyle tarihten, bizim tarihimizden de yola çıkarak dersek, bu o Amerika'da bir imparatorluksa eğer, metafor kuruyorum. Evet, şu an Amerika durgunluk devresine girmiş durumda. Yakında çok sağlam bir işte ikinci Viyana kuşatması mağlubiyeti alacak. Muhtemelen de bu Hürmüz olacak. Çünkü Hürmüz kuşatmasında başarısızlığa uğrayacak. Ve hiç beklemediği bir yerde sağlam bir Karlofça yenilgisi bekliyorum ben Amerika'yı. Ama bu ne zaman olur, nasıl olur belli değil. Ama şu çok net. Amerika gerçekten yorulmuş bir askeri güç şeyi sergiliyor, örneği sergiliyor. Yani
1: ki Çin'in de tam yani, tersine en azından tatbikatlardan yansıyan görüntülerde falan baktığımızda, tırnak içinde evet. duruyor, söyleyeyim, çakı gibi göründüğü bir hava işte evet. sürekli olarak savaş gemisi ürettiği kapasite, işte yüksek teknolojiye evet. yaptığı yatırımlar, işte dans eden diye gösterdi ama gerekli sahada çatışacak robot teknolojileri, farklı bir makas açılıyor sanki.
2: Hem de çok fena açılıyor çünkü Amerika'nın en önemli problemi kendi donanmasını yenileyememe. Şimdi yakın zamanda Amerika Güney Kore ve Japonya ile Pasifik'te donanma inşa etmesi konusunda bir mutabakada vardı ama henüz anlaşmaya geçmedi. Amerika kendi tersanelerinde donanma üretmekten bile yoksun hale geldi. Çünkü ciddi anlamda maliyetleri yükselen efendim, bir de tabii ordular çok büyüyünce, hedefte kalmayınca, yani Roma'yı yıkan şey nedir? Düşmanının bitmesidir. Şimdi bu saatten sonra tabii Amerika artık demokrasidir, insan haklarıdır. O soğuk savaşın yüksek değerli ahlaki söylemlerini de bıraktı. Yani bir ordu, bir devlet ahlaki söylemlerini bırakırsa gerçekten önce ordusundan başlayarak bir çürüme içine giriyor. O yüzden ahlaki değerleri canlı tutmak gerekiyor. Şimdi Amerika'da
1: bir yandan da şunu düşündüm Trump'da Sayın Caner, işte bu hani uçak gemisinde delirmenin eşiğine geldiği iddia eden askerlerle ilgili. Hani az önce söylediğiniz gibi, hani biz niye İsrail için bu kadar külfete katlanıyoruz sorusu daha mı sık Kesinlikle. Soruluyor acaba? Daha mı çok soruluyor sorusu Kesinlikle. Aklıma geldi.
2: Şimdi amaçsız, sınırsız ve sonu gelmeyen bir savaş. Özellikle İsrail'in bölgede yapmak istediği şey bu. Ve beceriksiz bir ordu. İsrail ne hava kuvvetleri açısından ne de kara kuvvetler açısından performansı ortada. Eğer Amerika olmasaydı İsrail bugün yaşama şansı bile yok. Yani 24 saat içinde bile yok olur. Dolayısıyla böyle bir ülkeyi evet. sürekli destekliyorsunuz. Peki neyin uğruna? Amerika'daki bir takım siyasetçilerin parayla oy kazanması uğruna. Bu da artık yavaş yavaş Amerikan toplumu da görüyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Türkçener bizimleydi. Kardeşi kuşağı perspektifi üzerinden yaşananları konuştuk. Sağ olun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Hayırlı. Ben de veda ediyorum efendim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde saat başında sizlerle olacak. Hoşça kalın.

Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sanat köprüsünün en zarif taşlarından biri. 19. yüzyılın ikinci yarısında batıya açılan bir imparatorlukta doğanın suskun güzelliğini tuvallerine taşıyarak kendine özgü bir dil kurdu. Paris'te aldığı akademik eğitim, onun hem titiz bir gözlemci hem de incelikli bir yorumcu olmasını sağladı. Fırçası, ışığın kırılgan oyunlarını sabırla izleyen bir ruhun izlerini taşır. Özellikle natürmortlarında görülen dinginlik, sanki zamanın akışını bir anlığına durdurur. Şeker Ahmet Paşa'yı farklı kılan yalnızca ustalıklı teknik becerisi değildir. O, aynı zamanda Osmanlı'da modern resmin yerleşmesine öncülük eden bir kültür elçisidir. Düzenlediği sergiler, genç sanatçılara açtığı alanlar ve sanatın toplum içindeki değerine dair taşıdığı inanç, onu döneminin ötesine taşır. Tabaklar, çiçekler, meyveler ve orman kıyıları onun elinde bir masalın sessiz kahramanlarına dönüşür. Her tablosunda gündelik nesnelerin ardına gizlenmiş bir huzur arayışı hissedilir. Şeker Ahmet Paşa'nın dünyası, izleyeni yormayan ama derinden etkileyen bir sükunetle örülüdür. Bugün onun eserlerine baktığımızda yalnızca bir ressamın değil, aynı zamanda doğayla konuşan bir ruhun fısıltılarını duyarız. Bu yüzden Şeker Ahmet Paşa, Türk resim tarihinin unutulmaz simalarından biri olarak yaşamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatın ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 13 Ağustos, 2 saat boyunca tüm olup biteni anlatmaya gayret göstereceğiz. Önce birkaç başlık diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programı yoğun, geride bıraktığımız dakikalarda önce şehit ailelerini, sonra DEM Parti İmralı heyetini kabul etti ki o görüşmenin devam ettiğini tahmin ediyoruz. Henüz bittiğine dair bir açıklama yok. Ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada bir hitabının olmasını da bekliyoruz. Güncel sıcak başlıklara dair. Bir yandan Türkiye'nin diplomasi trafiği de yoğun bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'daydı. Her iki tarafla da öyle ifade edelim görüştü. Önemli temaslar yaptı. Bugün de Mısır'da önümüzdeki saat içerisinde Mısır'da mevkidaşıyla birlikte bir basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz. Son gelişmelere dair açıklamalarının olmasını tahmin ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes çıkmazı halen devam ediyor. Hürmüz konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından farklı açıklamalar geliyor. Her ikisi de Hürmüz'ün kendi kontrollerinde olduğunu iddia ediyor. Doğrusu ne? Ne olup bitiyor onu aktaracağız. Bugün sabah saatlerinde gelen çarpıcı bir operasyon haberi vardı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyondu. 49 gözaltı kararı, 100 milyarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani tüm bu örgütün içerisinde olduğu 100 milyarlık bir para akışı, gayrimenkul ya da şirketler akışı. O şirketlerin çoğuna kayyum atanacak, devlet yönetimine geçecek. Peki operasyonun detayında ne var? Daha da genişleyecek mi? Başka isimler de yine gözaltı kararı verilebilir mi? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

Önemli günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme malumunuz meclisten, genel kuruldan geçti. Artık bundan sonra izleme, takip etme ve özellikle de o 8. maddenin onayının gelmesi bekleniyor ki o onay süreci de yine malumunuz İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı devlet kurumlarının işte o hem silahların bir şekilde alınması, bunların envanterinin yapılması, terör örgütlerinin konuşlandığı bölgelerin bir şekilde boşaltılması. Tüm bunların hepsi devletin kurumları tarafından yakından takip edilecek ve ondan sonra ancak yasa Milli Güvenlik Kurulu'nda

alınacak. O kararın ardından yürürlüğe girecek. Yani o yürürlük önemli ki ondan sonra da yasadan yararlanacak olanlar için 6 aylık o sürenin başlangıcı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulleri var. Kimleri?

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce şehit aileleriyle Beştepe'de bir araya geldi ki özellikle terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin ilk adımının atıldığı ve sonrasındaki süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle şehit ailelerine yönelik sizlerin üzüleceği, sizlerin kırılacağı, sizlere zarar verecek herhangi bir şeye bizim evet deme ihtimalimiz yok ifadesini kurmuştu, kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve haliyle bugün de Beştepe'de yine aynı hassasiyetle şehit aileleriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti. İkinci bir kabulü daha oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. O kabul de DEM Parti İmralı heyetine yönelikti. DEM Parti İmralı heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. O da bu kabul esnasında bu isimlerde yer aldı. Tabii bir yandan yasal süreç, az önce de ifade ettim, yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Ama bundan sonraki süreç önemli. Görüşme öncesi DEM heyetinden Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli, zamana yayılmamalı, sürecin enfekte edilmesini istemeyiz. Bunun için de hızlı şekilde yol alınmalı ifadesini kullanmıştı. Tabii sürecin hızlı ilerlemesi, az önce de ifade ettiğimiz gibi sadece yasal düzenlemenin meclisten geçmesi değil, ardından özellikle 12 maddelik yasanın 8. maddesinde yer alan, yani terör örgütünün silahlarını teslim etmesi, onların envanterinin yapılması, onların saklanması, teyit edilmesi, o silahların ve terör örgütü mensuplarının konuşlandığı, bulunduğu o kamp diye ifade edebileceğimiz noktaların bir şekilde terk edilmesi ve bunların devlet gözetiminde elbette kayıt altına alınması süreci, ki özellikle iki bakanlık burada dikkati çekiyor. Biri İçişleri Bakanlığı, diğeri Milli Savunma Bakanlığı. Tabii devletin tüm kurumlarıyla bu gözetimin ve onayın gerçekleşmesinin ardından yasa Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek ve Milli Güvenlik Kurulu son sözü söyleyecek. Devlet kurumlarından, o komitelerden, komisyonlardan gelecek raporların ardından Milli Güvenlik Kurulu da son kararı verecek. Bu bağlamda bugün yapılan bu görüşmelerin ve değerlendirmelerin de kıymetli olduğunu ifade edelim ve akşam haberlerine yine aynı konudan devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilgili kurumlarla koordineli çalışmaların başladığını ve son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Yalova'daki F-16 Kırım'ı ve Kızıldeniz'de deniz güvenliği için yürütülen çok uluslu çalışmalar da gündeme geldi.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, hudut güvenliği ve bölgesel savunma işbirlikleri ele alındı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı. Terörsüz Türkiye hedefi için çalışmalar devam ediyor. Bakanlık çerçeve yasanın 8. maddesinin uygulanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını duyurdu. Hudutlardaysa güvenlik 7 gün 24 saat esasıyla sürüyor. Son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 499 kişi sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalandı. 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Bakanlık ayrıca karakol ve üslerin kapatıldığına dair iddiaları yalanladı. Toplantıda Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündeme geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma, savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bakanlık, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülkeyi hasım olarak tanımlamadığını vurguladı. Anlaşmayla 3 ülke arasında askeri koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemler alanında müşterek tatbikatlar hedefleniyor. Savunma sanayinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve lojistik destek de masada olacak.

0: Kızıldeniz ve Babülmendep hattı da bakanlığın gündemindeydi. Babülmendep boğazında seyir güvenliğinin sağlanması için çok uluslu deniz savunma koalisyonu çalışmaları sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad ve Cidde'deki toplantılara katılım sağladı.
1: Efendim, bu sabah Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında büyük bir operasyon vardı. Hedefte Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü vardı. 17 ilde aynı anda adreslere girildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Ancak operasyonun asıl dikkati çeken tarafı para ve şirket ağı. Masak incelemesinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerine yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Aramalarda ele geçirilenler de kameralara yansıdı. Evlerden silah çıktı, kasalar açıldı ve yüklü miktarda para da bulundu.
2: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuriş'ti.
3: Soruşturma dosyası kapsamında yürütüyoruz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. Masak incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. Masak'ın radarına takılan bir başka noktada yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Kuriş'le birlikte 30 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin

0: kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona dair konuştu. Herhangi bir cemaate ya da dini yapılanmaya dönük bir operasyon değil, tamamen mali yapılanmaya dönük bir operasyon dedi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğünü söyledi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergüsün kanuna muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuruş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalamayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını paylaştı Çiftçi. Örgütün finansal yapılanmasının hedef alındığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkati çeken bilgiler verdi. Çiftçi Doğu ve Güneydoğu'da 2763 kontrol noktasının kaldırıldığını açıkladı.
3: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun ayrıntılarını açıkladı. Operasyonun hedefinde örgütün finansal yapılanmasının olduğunu söyledi. Alihan Kuruş'un 2016 yılında örgütün başına geçmesinin ardından faaliyetlerin daha gizli yürütülmeye başlandığını söyledi. Alihan Kuruş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımalarına ilişkin de dikkat çeken bir veri paylaştı. Terörle mücadele kapsamında yıllardır kullanılan kontrol noktalarının önemli bölümünün artık kaldırıldığını açıkladı. Ancak mücadelenin tamamen sona ermediğini vurguladı. Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış değiliz. Eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yolların kenarında arama noktaları vardı. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Onlardan 2763 tanesini kaldırdık. Artık terör bitme noktasına geldi. Bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Kolluk kuvvetlerimiz sahada arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Bunun neticesinde tespit ettiklerimizi imha ediyoruz. Çiftçi sporun barış ve kardeşliğin aracı olduğunu da söyledi. Pazar günü Diyarbakır'da oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor karşılaşmasına Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte gitmeyi planladıklarını açıkladı. Karşılaşmanın da terörsüz Türkiye hedefine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin bilgi verdi. ...37 kişilik suikast timinin yakalanmayan tek kişisiydi. Bunun da yakalanmasıyla beraber halka tamamlanmış oldu. Bu şunu da gösterdi. Devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Devletin hafızasından kaçış yok. Biz suçluları aramaya, onları yakalamaya devam edeceğiz. Bu kişiye mutlaka yardım eden kişiler var. Kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli.
1: Girizgahta da ifade ettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu dakikalarda süren bir kabulü var. DEM Parti İmralı heyetini kabul ediyor demiştik. O görüşme 1 saat 40 dakika sürdü gelen bilgilere göre ve görüşme tamamlandı. Bu konuda yeni bir açıklama gelirse, bir yazılı açıklama olabilir, bir sözlü, ama bir yazılı açıklama olmasını bekleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Gelirse onu da paylaşacağız diyelim, devam edelim.

Pakistanlı hükümet kaynakları 17 Ağustos'ta süreci dolacak Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki mutabakatın uzatılması konusunda anlaşıldığını söyledi. Ancak taraflar iddialarında ısrarcı. İran şartlar kabul edilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduklarını ifade etti. Trump son olarak

0: İran'ın perişan durumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolü var. Bence bunu elimizde tutacağız dedi. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Paraları yok, ülkeleri perişan durumda, durum giderek kötüleşiyor dedi. Trump'ın paylaşımında dini sözler de bulunuyordu. İran artık sadece konuşuyor, eylem yok. Onlar artık Orta Doğu'nun zorbası değil, Allah'a hamdolsun ifadeleri dikkati çekti. İran ise Hürmüz Boğazı'nda kontrol sahibi olduğu konusunda ısrarcı. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu konuya dair paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı savaş başlatırken yanlış hesap yaptığını söyledi. İstihbarat hataları nedeniyle uzun zamandır yanlış hesaplamalar olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai ise Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat istediklerini yineledi. Bu kez tazminat sebebi olarak Basra Körfezi'nde ve Umman Denizi'nde savaş nedeniyle meydana gelen kirlilik sebep gösterildi. Bekai, Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliğini gösteren görüntülerin yayıldığını belirtti. Bunun İran'ın kıyı bölgelerinde trilyonlarca dolarlık zarara yol açtığını savundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi'den ise İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayan bir tehdit geldi. Savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin boğazdan geçiş yapamayacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise halka seslendi. Düşmanın asıl amacının İran'ı içeriden çökertmek olduğunu kaydetti. İran'a birlik uyarısında bulundu. Kasım 2025'te ülkeden yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılan uçak gemisi USS Abraham Lincoln 250 gündür denizde kalarak rekor kırıyor. Aylardır karaya ayak basmayan gemideki Amerikan askerleri ise delirmenin eşiğine geldi. Amerikan basınında yer alan iddialara göre birçoğu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.
1: Aylardır denizdeler. Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadılar. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görev süresi uzayan Amerikan askerlerinin artık ruh sağlığı bozuldu. Normal şartlarda Mayıs ayında dönmesi planlanıyordu. USS Abraham Lincoln'un görev süresi bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı. Geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği kaydedildi. Gemideki küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve yetersiz beslenme gibi sorunlar denizcilerin isyan noktasına gelmesine yol açtı. Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi. Söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi. ABD donanması iddiaları yalanladı. Ellerindeki verilere göre gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde bir artış tespit edilmediğini savundu. Uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti. Gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğu belirtildi.
0: Eskilerin ifadesiyle tabii tüm coğrafyamızda yaşanan gelişmeler müteselsilen birbirini etkiliyor. Yani zincirleme olarak adeta bir domino etkisi de diyebiliriz buna. Irak'ta bir dönem sona eriyor. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, Uluslararası Koalisyon'un Irak'taki görevinin 30 Eylül'de sona ereceğini belirtti. Bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Zeydi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Charles Brett Cooper'la bir araya gelerek Uluslararası Koalisyon'un

0: askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı. Başbakan Zeydi, üzerinde mutabık kalınan takvime bağlı olduklarını vurgulayarak, 30 Eylül'ün koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi için kesin tarih olduğunu belirtti. Zeydi, 1 Ekim'in Irak tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu tarihten itibaren ülkede yabancı askeri varlığın kalmayacağını ve Irak'ın toprakları üzerindeki egemenliğini tamamen tesis edeceğini söyledi. Irak'ın güvenlik ve askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini aktaran Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarını kendi imkanlarıyla koruyabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti. Görüşmede taraflar, koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığını teyit etti. Söz konusu anlaşmanın, Başbakan Zeydi'nin Temmuz ayının ortasında Washington'a gerçekleştireceği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi. Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bir operasyonda 20'den fazla insansız hava aracının ele geçirildiği bildirildi. Irak güvenlik güçleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye kardeşlik kuşağı perspektifini inşa etmek için mücadelesini sürdürüyor. Erdoğan, egemen güçlerin bölgedeki hamlelerinin sürekli olarak kaos ve kriz getirdiği görüşüyle biz bize yeteriz anlayışını tahkim etmeye çalışıyor. Son dönemde yakın ve uzak coğrafyamızda yapılan hamleleri ve yansımalarını analiz haberimizde sizler için derlemeye çalıştık.
1: Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi'nin Ankara ziyaretinde bölge ülkeleri kendi sorunlarını kendileri çözebilir anlayışının altını çizdi ve ortaya koyduğu bu perspektifi yakın uzak coğrafyamızda inşa etmek için çalışıyor. Son sıcak gelişmelerde gidişata dair umutları artırıyor. Suriye'de terör örgütü PYD'nin tasfiye ve entegrasyon süreci devam ediyor. Irak'ta silah bırakma dönemi yaklaşıyor. Aynı süreçte Amerika Birleşik Devletleri askerleri Suriye'den sonra Irak'tan da çekiliyor. 2003 yılındaki işgal artık resmen sona eriyor. Irak Başbakanı Zeydi, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Cooper'la bir araya gelerek uluslararası koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı. 30 Eylül çekilme için son gün olarak belirlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin silah sadece devlet güçlerinde olmalı, hiçbir örgüt komşulara tehdit olmamalı açıklamasının ardından bir başka dikkat çeken açıklaması daha geldi. Barzani, terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesi için bu cesur adım bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir dönüm noktasıdır dedi. Hatırlanacağı üzere bir süre önce de Suriye hükümeti ülkesindeki Rus faaliyetleriyle ilgili yeni bir mutabakata varmıştı. 18 ay süren müzakerelerden sonra yapılan anlaşmaya göre Suriye, Hmeymim Havalimanı ve Tartus Limanı'ndaki 4. Ticari Rıhtım başta olmak üzere sivil nitelikteki tesislerin yönetimini üstlenecek ve bu tesisleri kademeli olarak sivil yönetim sistemine dahil edecek. Ve ilk adım atıldı. Rus güçleri Tartus limanından çekildi. Ticari gemiler limana yanaşmaya başladı. Şam yönetimi ülke bütünlüğünü sağlamak için çalışırken Türkiye de Suriye'nin güvenlik ve istikrarı için desteğini sürdürüyor. Ancak Türkiye'nin bölgede yaptığı hamlelere karşı saldırılar da devam ediyor. Zira Türkiye kardeşlik kuşağı inşa ederken kaostan beslenen ülkelerin de ayağına basıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Ankara ziyareti sırasında Şam'daki bombalı saldırı, yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyareti sırasında

rafinerilere yönelik drone saldırıları tesadüf olmasa gerek. Ancak buna rağmen Türkiye doğru bildiği yolda emin adımlarla yürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus hükümetiyle yaptığı temasların ardından General Haftar cephesiyle de bir araya gelebilmesi, Libya Libyalılarındır anlayışıyla inşa ettiği süreç bu açıdan çok kıymetli. Ve elbette bu durum birilerini de rahatsız ediyor. Özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Libya'da petrol ve doğalgaz arama hakları alması belli ki parçalanmış Libya isteyenleri üzüyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya ziyaretinin hemen ardından rotasını Mısır'a kırması, Mekke Savunma Anlaşması'nın ardından Kahire'de gerçekleştireceği temaslar kritik önemde. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması'nı değerlendirirken bu bir çatı olacak, dost ülkeleri bekliyoruz diyerek açık davette bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki ağırlığını azaltırken, Rusya güç kaybetmişken vesayet aramayın, biz bize yeteriz mesajı veriliyor aslında. Türkiye, Afrika'daki varlığını da güçlendiriyor ve bu mücadelede elbette bazı ülkelerin de ayağına basıyor. Alman yayın organı Deutsche Welle'deki Türkiye-Somali analizi fazla söze de gerek bırakmıyor aslında. Türkiye'nin Somali'deki askeri üssünün ele alındığı analiz haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol ve doğalgaz arama izni bulunduğu, ayrıca Türkiye'nin Somali'de bir uzay limanı inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Tabii siz bu anlatılanları Almanya'nın sesi olarak da dinleyebilirsiniz, Siyonizmin gölgesi olarak da izleyebilirsiniz. Zira Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan'da hamle yapıp Filistin politikasını tahkim etmeye çalıştıkça Tel Aviv yönetimini de çıldırtıyor. Türkiye'nin Somali'deki istikrar çabalarına İsrail'in ülkeyi bölme planı olan Somaliland hamlesiyle karşılık vermesi işte tüm bu süreçlerin bir yansıması. Ancak Türkiye uluslararası diplomaside emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Güney-Kuzey aksında kalkınma yolu projesi, Hicaz demiryolu ticaret yolu çabalarına orta koridordan Doğu-Batı aksında Zengezur koridoru ekleniyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Zengezur Koridoru için yaptığı son açıklama uzun vadeli stratejik okumanın bir yansıması aslında. Aliyev, bu proje sadece demir yolu ve kara bağlantısından oluşmayacak. Hatta buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir. Dolayısıyla Zengezur Koridoru'na bugün daha geniş açıdan bakıyoruz açıklaması Türkiye'nin nasıl bir kardeşlik kuşağı inşa etmeye çalıştığının da

0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e giden süreçte Türkiye'nin temiz enerji, sıfır atık, yeşil sanayileşme ve dirençli şehirler başlıklarında uygulama odaklı bir yol haritası izleyeceğini söyledi. Şehirlerin afetlere ve iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Bugüne kadar birçok söz verilmiş, birçok taahhüt verilmiş. Ama bugün geldiğimiz noktada bu taahhütlerin maalesef gerçekleşmediğini görüyoruz. Biz artık taahhütten uygulamaya geçeceğiz, somut sonuçlar üreteceğiz dediğimizde bunun karşılığını da vermek durumundaydık. Somut hedefler de belirledik.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e giden yolda dirençli şehirler programında konuştu. Türkiye'nin COP31 başkanlığını uygulama kupa anlayışıyla ele aldığını söyledi. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı insana ulaştıracağız mesajını verdi.
1: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Bizim asli vazifemiz bu.
2: Bakan Kurum iklim krizinin sınır tanımadığına dikkati çekti. Atmosferin pasaportu yok, kuraklık sınır kapısında durmuyor, sel ülke seçmiyor sözleriyle küresel işbirliği vurgusu yaptı. COP31 eylem gündeminde temiz enerji, yeşil sanayileşme, sıfır atık, gıda güvenliği ve dirençli şehirlerin öne çıkacağını söyledi.
1: Atmosferin

0: pasaportu yok. Kuraklık sınır kapısında maalesef durmuyor.
1: Dirençli şehirlerin kentsel dönüşüm, güçlü altyapı, yeşil bina standartları ve doğru finansmanla kurulacağını söyledi. Deprem bölgesinde tasarlanan sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketiminin %39, sera gazı emisyonunun %38 azaltıldığını paylaştı.
0: Bu inşaat çalışmalarımızın her aşamasında çevremizi koruyarak adım attık. Devasa geri dönüşüm tesisleri kurduk. Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir. Sıfır atık uyumludur, enerji verimlidir.
2: Fatih'in tarihi caddelerinde de dönüşüm başladı. 92 bina yeni görünümüne kavuşacak. Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında 4 mahallede bulunan 92 binanın dış cepheleri boyanarak yenileniyor. Ayrıca çalışmalarda binalarda bulunan tente, tabela ve kablo gibi kullanıma uygun olmayan eklentiler de kaldırılacak.
3: İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te cadde ve sokakların görünümünü iyileştirmek amacıyla dış cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Fatih Belediyesi tarafından başlatılan proje Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi üzerinde gerçekleştiriliyor.
4: Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi üzerindeyiz. Daha önce Fatih'te Fener Balat bölgesinde sahile bakan kısmında bine yakın binada neredeyse müdahalede bulunmuştuk. Buraları muhtes dediğimiz tabela, klima, efendime söyleyeyim farklı eklentilerden arındırmış ve bunlar bu binaların tamamını bir proje kapsamında boyamıştık.
3: Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerini kapsayan çalışma kapsamında toplam 92 binanın dış cephesi yenilenecek. Çalışmalarda öncelikle binaların dış cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan eklentiler kaldırılıyor. Ardından cepheler proje kapsamında belirlenen renklerle boyanarak caddelerin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
4: Fener Balat bölgesinde müthiş bir ivme oluşturdu. Zaten turistik bir bölgeydi ama çok daha fazla turistin bu bölgeye gelmesine sebep oldu. Güzel bir bir güzellik ortaya çıktı.
3: Projede şu ana kadar 21 binada çalışmalar tamamlandı. Yetkililer çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki cadde ve bina cephelerinin daha bütüncül ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtiyor.
2: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliklerinin detayları bu yıl Tokat'tan kamuoyuna duyuruldu. Tarihi Gök Medrese'de düzenlenen basın toplantısında zafer duygusunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.
5: Bir milletin kaderini değiştiren zaferin izleri 955 yıl sonra yeniden tarihe ışık tutuyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlıklar başladı. Tarihi Gök Medrese'de gerçekleştirilen basın toplantısında 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğuna dikkati çekti.
6: Göklere uzanması için çınarların dallarının köklerinin de derinlerde sağlam tutması gerekiyor. Biz de gençleri yetiştirirken, onları desteklerken bu mantıkla davranıyoruz. Geçmişten aldıkları ilhamla çok daha iddialı bir geleceği kursunlar istiyoruz. Onun için geleneksel sporlardaki, geleneksel okçuluğumuzdaki vurgu da bundan kaynaklanıyor. Çağın en iyisi olduğumuz şeyleri bugün de yaptığımız zaman bugün de çağın en iyisinin her alanda biz olabileceğimizi düşünmek istiyoruz. Onun için gençlerimizi böyle motive ediyoruz.
5: Bilal Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'in yalnızca tarihi ve kültürel etkinliklerin adresi olmadığını vurguladı.
7: Bir Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili mecliste hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğiyle bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsinin tohumlarının Ahlat'ta Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya konduğunu görüyoruz. Bin yılın

0: sonunda bir sonraki 1000 yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki 1000 yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
1: 4 gün sürecek programda tarih, kültür ve geleneksel sporlar bir araya getirilecek. Geleneksel okçuluk başta olmak üzere çeşitli spor gösterileri, kültürel programlar, sahne etkinlikleri ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.
2: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
1: Tokat Valisi Abdullah Köklü, toplantının Tokat'ta yapılmasının önemini vurguladı.
3: Bizim geçmişimizle bağ kuran her şey bizim için çok kıymetli. Yani bu okçuluk başta olmak üzere, mehter olmak üzere. Biz geçmişi çok kuvvetli, bağlı bir milletiz. O bağları kuvvetlendirmek için de geçmişteki atalarımızın bugüne aktardığı tüm gelenekleri de yaşatmak istiyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malazgirt Savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarla savaşın izlerinin bilimsel olarak ortaya konulduğunu belirtti.
4: Ve şu an itibariyle hamdolsun yüzlerce ok ucu, mızrak, balta taşları, balta başları, gürzler, nal, zihkirler, mühimmat, altın, bronz sirkeler ve en sonunda Gümbeli'de Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e ait baskı mühürlere kadar ulaştık.
1: 955. yıl etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek.
5: Akşam haberlerinin başında da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem şehit ailelerini hem de DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Ama o kabullerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e çıkan takımları da yine ekipleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Şimdi görüntüleri ekrana getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trendyol Süper Lig'e çıkan takımları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bu sezon 1. Lig'de 38 maçlık uzun maratonu adeta domine eden Erzurumspor 2025-2026 sezonunun şampiyonu olarak Süper Lig vizesini alan ilk takım olmuştu. Süper Lig biletini kazanan ikinci takım Ahmetspor, üçüncü takımsa Çorumspor Kulübü oldu. Cumhurbaşkanı takımların yöneticilerini, teknik heyetlerini ve sporcularını kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 53 numaralı forma hediye edildi. Yine futboldan devam edelim. İstanbul iki dünya yıldızını karşıladı. Bir tarafta Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku. Diğer tarafta Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Dušan Vlahović. Önce sarı lacivertler bombayı patlattı. Belçikalı yıldız İstanbul'a ayak basar basmaz hedefinde açık açık söyledi. Ardından sıra Beşiktaş'taydı. Siyah beyazların yeni yıldızı Vlahović'i yaklaşık 3000 taraftar karşıladı. Sırp golcünün ilk Türkçe mesajı ise gecenin sloganı gibiydi.
6: Şampiyon olmak istiyoruz.
1: Önce Romelu Lukaku geldi.
7: Sarı! Sarı! Sarı!
1: Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Belçikalı golcü Brüksel'den kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen de ilk mesajını da verdi. Neden geldiğini tek cümleyle anlattı.
8: Amacımız, isteğimiz şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım.
1: 33 yaşındaki santrofor kendisine gösterilen ilgiden memnundu. Sosyal medyadan günlerdir mesaj yağdıran Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti. Sonra terminalden çıktı. Kendisini bekleyen sarı lacivertlilere doğru yürüdü. Lukaku taraftarları selamladı. Tezahüratlara eşlik etti. Daha ilk dakikada tribünle bağını kurdu. Ama İstanbul'daki yıldız trafiği bununla bitmedi. Bu kez sahne Beşiktaş'ındı. Siyah beyazlılar da Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden birini İstanbul'a indirdi. Dušan Vlahović Başkan Serdal Adalı ile birlikte Belgrad'dan özel uçakla geldi. Ve havalimanının önü siyah beyaza döndü. Yaklaşık 3000 taraftar oradaydı. Vlahović kapıdan çıkar çıkmaz tezahüratlar yükseldi. Sırp Yıldız önce taraftara üçlü çektirdi.

0: Sonra mikrofona konuştu.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
0: Gürültü öylesine büyüktü ki Vlahovic zaman zaman soruları bile duymadı.
1: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Biri Belçikalı, biri Sırp. Biri Fenerbahçe'nin, diğeri Beşiktaş'ın yeni gol silahı. İkisi de İstanbul'a gelir gelmez aynı kelimeyi söyledi. Şampiyonluk. Lukaku ve Vlahovic artık İstanbul'da. Yani sezon başlamadan iki ezeli rakip kadrolarını dünya yıldızlarıyla güçlendirdi. Kısacası rekabetin ateşi daha ilk günden havalimanında yandı.
2: Şimdi bir de Süper Lig'de yeni sezon öncesi iki ezeli rakipte bambaşka bir hava var. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geciken transferler ve hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlar taraftarın tepkisini çekiyor. Sarı Kırmızılar üst üste 5. şampiyonluğun peşinde ama sezon başlamadan alarm zilleri çalıyor. Fenerbahçe'de ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde. Sarı lacivertler Lyon engelini aşabilirse yıllar sonra Devler Ligi hasreti sona erecek.
3: Son 4 sezonda kupayı kimseye bırakmadı. Ama Galatasaray yeni sezona bu kez soru işaretleriyle giriyor. Hazırlık maçlarındaki sonuçlar ve transferlerin gecikmesi taraftarı yönetime karşı ayağa kaldırdı.
4: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım.
3: Sarı Kırmızılılar son 4 sezonu şampiyon tamamladı. Ancak yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya konan mücadele taraftarın beklentilerinin oldukça altında kaldı. Galatasaray yeni sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında sadece bir kez kazanabildi. Sahadaki sonuçlara bir de transferde yaşanan gecikme eklendi. Taraftarlar transferlerin bir an önce tamamlanmasını isterken Başkan Dursun Özbek sessizliğini bozdu.
4: İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
5: Galatasaray son yıllarda son dakika transferlerinde çözdüğü yıldızlarla aslında geride kalan 4 senede şampiyon oldu. İlk 2 sene Icardi, sonrasındaki 2 senede de Osimhen transferi gerçekleşti ve transferin son gününde rakiplerine karşı yapmış olduğu transfer hatayla aslında Galatasaray şampiyonlukları aldı diyebiliriz.
3: Yönetim şimdi ise sadece eksikliğin bulunduğu noktalarda transfer gerçekleştirmek istiyor.
5: Galatasaray'ın şu an ihtiyaç dahilinde bir orta saha transferi yaptığını gördük ama son günlerde onlarda da transfer hareketliliği var. Muhtemelen transfer gelecektir.
3: 2025 yılında Sarı Kırmızılılardan ayrılan Mertens sonrasında yönetim 10 numaranın yerini doldurmaya çalışıyor.
5: Pozisyona her sene bir transfer çalışması oluyor. Fakat bir türlü aranılan isim ve istenen oyunu oynayacak oyuncu tam anlamıyla bulunamadı. Fakat bu noktada Galatasaray hem maddi hem de oyun olarak anladığım kadarıyla istediği oyuncuyu bulamadığı için bu pozisyona bir transfer yapamadı.
3: Galatasaray cephesinde endişe hakimken ezeli rakip Fenerbahçe'de ise heyecanın adı Şampiyonlar Ligi. Sarı lacivertliler Sturm Graz'ı eleyerek playoff biletini aldı. Şimdi karşısında Fransız ekibi Olympique Lyon var. Fenerbahçe Lyon'u da saf dışı bırakırsa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak ve yıllardır süren Devler Ligi hasretine son verecek.
6: Umutsuz bakmamak lazım. Fenerbahçe'nin önünde bir şans var. Çünkü Lyon'da yeni organize olmuş bir takım. Yeni organize olan bir takıma karşı her zaman bir şansınız bulunuyor. Bir de iç sahada en azından sezon başlangıcı itibariyle Fenerbahçe taraftar desteğiyle beraber oyunu baskılayabiliyor.
2: Kısa bir araya gideceğiz şimdi ama bir hatırlatmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılıyor. Önümüzdeki dakikalarda hitabı olacaktır. Elbette hızlıca sizlerle buluşturacağız. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45

0: kurumu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adına.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel. Her yere çok yakın.
0: Çok gürültülü olur.
4: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
0: Çok geniş. Zor temizlenir.
4: Peki şu eve ne dersin?
0: Çok yüksek.
5: Bu çok alçak.
0: Onun da rengi kötü. Bilemedim.
4: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
0: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
7: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
6: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven. Sesini...

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma Cuma günü saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını Cuma gün boyu 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce başlıklar. Terörsüz Türkiye yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı çerçeve yasanın 8. maddesi için çalışmaların başladığını duyurdu. O maddeye göre terör örgütünün silahları bıraktığının belirlenmesi ve silahların teslimi Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak. Saha çalışmaları başladı. Detaylandıracağız. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan Burkay Karatepe, 10 yıllık firarın ardından yakalanmıştı. Karatepe'yi saklayan kişinin ise ablası olduğu iddia edilmişti. Ablası ifade verdi, ne söyledi? Ayrıntısını aktaracağız. Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik bir aile sağanak sonrası oluşan sele kapıldı. Baba son anda kurtuldu ama iki çocuğu ve eşi yaşamını yitirdi. Bu acı olayın detaylarını da ekrana getireceğiz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de onlarca kişi facianın eşiğinden döndü. 107 kişiyi taşıyan tur teknesi bir anda alevlere teslim oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu tatilciler can yelekleriyle denize atladı. Neyse ki kurtuldu. O anlara ilişkin en sıcak görüntüleri de paylaşacağız. Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen tarihi gökyüzü olayı görsel bir şölen sundu. Yıllar sonra meydana gelen tam güneş tutulması dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendi. O anları da ekrana taşıyacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Akşam haberlerinin ilk bölümünde paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün külliyede 3 ayrı kabulü vardı. Onlardan biri de şehit ailelerini kabuldü. O kabule dair görüntüler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj var. O mesajı sizlerle paylaşalım, seslendirelim. Türkiye'de bir projeye daha kavuşuyor. Çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Sayın seyirciler, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşmış olduğu mesaj. Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde bir buluşma gerçekleştirdik. Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız ifadesi kullanılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer kabulü Süper Lig'e yükselen futbol takımlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede ağırladı. Yeni sezon öncesinde kulüplere önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan savaşlar ve çatışmalara dikkat

0: yaşardı.
1: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenecek programla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 25 yıllık siyasi serüvenini ve gelecek vizyonunu anlatacağı tarihi bir konuşma yapması bekleniyor.
3: Yarın Cumhurbaşkanımız buradan tüm vatandaşlarımıza, ekranları başında kendisini takip edecek olan, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımıza da hitap etmiş olacak.
4: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle yola çıktı. Cumhurbaşkanı partisinin 25. yaşını kutlayacak. Millet Bahçesi dev miting için binlerce kişiyi ağırlamaya hazır.
3: 25 yıl Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler. Yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık. 100 bin davet aslında bizim gönderdiklerimiz ama gördüğünüz gibi tüm Ankara'da da ve tüm Türkiye'de de konvansiyonel, tüm açık havalarda tüm halkımızı davet ettiğimiz bir aslında çağrımız da söz konusu. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak.
4: AK Parti yarın kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, kutlamanın yapılacağı Başkent Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları inceledi. Beraberinde Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık serüveni ve gelecek yol haritasını çizeceği bir konuşma yapacağını dile getirdi.
5: Mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin ve insanlığın umudu olan bu aziz teşkilatın kalbi atacak. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini, tarihi bir konuşmasını ve aynı zamanda bu meydanda bir araya gelerek önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, vizyonunu ve inşallah burada bir araya gelecek teşkilatımızla ve aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
4: AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye genelindeki tüm teşkilatların yarın Ankara'da bir araya geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız çok tarihi bir konuşma yapacak dedi. Partililer için 25. yıl rozeti yapıldı. Ayrıca 25. yıl dönümü için özel bir hatıra madalyon da tasarlandı. İşte o madalyon. 25.
0: çevir.
4: Dev etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da sahne alacak. Partinin bugüne kadarki

0: Selleri icra edilecek. Milyonlar nefer, dünya bizi bekler.
1: Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefleri belli oldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı.
2: Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme döneminde Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefini açıkladı. Listenin ilk 2 sırasında yine Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar yer aldı. Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira gelir vergisi beyan etti. Haluk Bayraktar'ın beyan ettiği gelir vergisi ise 2 milyar 502 milyon 27 bin lira oldu. İki ismin toplam vergi beyanı 5 milyar 493 milyon 563 bin liraya ulaştı. Böylece Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında üst üste 5 kez Türkiye'nin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefleri oldu. Baykar kuruluşundan bugüne banka kredisi dahi kullanmadan Ar-Ge ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor. Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar Akıncı TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Mustafa Rami Koç yer aldı. 4. sırada ise 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara bulundu. Kurumlar vergisi listesinde ise ilk sırada Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası'nın 2025 yılı için vergi tahakkuku 70 milyar 394 milyon 682 bin lira oldu. İkinci sıradaki kurumun ismi açıklanmadı. Üçüncü sırada ise 22 milyar 908 milyon 19 bin vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası yer aldı.
1: Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı şüphelilerin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.
3: Kaçmaya çalıştılar ama Türk devletinin pençesinden kurtulamadılar. Red Kitler olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşları Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden geldi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi açıklamasına yer verildi. Açıklamanın devamında çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Ferhat Delen, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Erdoğan Aykut'unsa silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hırsızlık suçları bulunuyordu.
1: FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe ifadesinde kardeşini firari olduğu dönemde babasıyla dağlık bir araziye bıraktıklarını itiraf etti. Karatepe bazı sorulara ise cevap vermek istemediğini belirtti.
4: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti. FETÖ'yle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe ifadesinde dikkat çeken detayları anlattı. Abla Karatepe 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kardeşi Burkay Karatepe'yi babasıyla birlikte Eskişehir'deki bir akrabasının evinden aldıklarını ve dağlık bir araziye bıraktıklarını anlattı. Karatepe kardeşinin teslim olması konusunda ikna edilemediğini, daha sonra kendisinin Kıbrıs'taki işine döndüğünü ve bunun kardeşini yüz yüze son görüşü olduğunu söyledi. Ayrıca bu süreçten sonra kardeşiyle telefon veya başka bir yöntemle görüşmediğini, firari olduğu dönemde kimlerle irtibat kurduğunu bilmediğini öne sürdü.

0: Adını söyle bana.
1: Korkay.
2: Karatepe.
3: Öte yandan şüpheli abla Karatepe'ye soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin dijital materyallerinde 2020-2025 yıllarında oluşturulduğu belirtilen 36 Word dokümanı bulunduğu, bu dokümanlarda e-posta taslakları üzerinden iletişim kurulduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtilerek sorular yöneltildi. Abla Karatepe, bu yöntemle kardeşimle haberleşip haberleşmediğimi hatırlamıyorum dedi. Karatepe ayrıca e-posta göndermeden taslaklara kaydetme yöntemiyle haberleşmeyi basından 3 gün önce öğrendim ifadesini kullandı. Karatepe soruşturma makamlarınca kendisine gönderilen çok sayıda Word dokümanındaki mesajlarla ilgili soruların önemli bölümüne ise bunlarla ilgili bilgim yoktur yanıtını verdi. Bazı sorulara ise cevap vermek istemediğini belirtti. Şüpheli Ayşe Aylanur Karatepe'ye Burkay Karatepe'nin yakalandığı sırada ve ikametinde ele geçirilen parayla altınların kaynağı soruldu. Karatepe, söz konusu para ve altınların kaynağı hakkında bilgim yok. Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam kardeşimin ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir ifadesini kullandı. Şüpheli Ayşe Aylanur Karatepe, terör örgütüne kesinlikle karşı olduğunu ve örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu ifade etti.
4: Yalova'da eğitim uçuşu yapan F-16 uçağı kalkıştan bir süre sonra düşmüştü. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Malum uçağın kaza kırıma uğradığı anlara dair yeni görüntüler çıktı ortaya. Araç içerisindekiler uçağın düşme anını cep telefonlarıyla an be an kaydetti.
1: Şurada kal, ha oğlum, ha burada.
5: Büyük bir gürültü duydular. Gördüklerine inanamadılar.
1: Şurada kal, ha oğlum, ha burada.
5: Eskişehir 1. Anajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 savaş uçağı Yalova'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Uçağın düşme anı ise işte böyle görüntülendi.
6: Bir tane şurada doldu. Yok yok.
1: Şurada kalın, ha oğlum, ha burada.
7: Yandı, yazdı bana.
5: Sadece onlar değil, uçağın düştüğü yerde oluşan duman ve alevler kilometrelerce öteden net bir şekilde görüldü.
6: Bir tane şurada doldu.
7: Yok yok. Bak sen.
6: Ay kilim.
7: Bak sen.
5: Milli Savunma Bakanlığı pilot hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir ifadesini kullandı. Uçağın düştüğü yerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza kırım ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı ise kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir açıklamasında bulundu.
7: Bak sen.
6: Uçak düştü, yandı ya.
7: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi.
5: Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma devam ediyor.
7: Yandı, yazdı bana.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da jandarma ve sahil güvenlik noktasında oradaki mezuniyet töreninde konuşmasına başlıyor. Hemen Ankara'ya gidelim.
8: Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli ailelerimiz, saygıdeğer misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve assubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gurur

0: onurla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4773'ü az subay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve az subayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve az subayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik, sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, her birinize inanıyor, sizlere güveniyor. Vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyor. Değerli kardeşlerim, biz 1000 yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla, elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, 1000 yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına ve genel kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı ve az önce de yapmış olduğu hitabında özellikle terörsüz Türkiye vurgusu önemliydi. Hep birlikte devlet ve millet olarak el ele kalıcı bir şekilde terörü bitireceğiz ve elbette orada mezuniyet törenine katılanları öncelikle tebrik etti. Tören sona eriyor şu dakikalarda. Biz akşam haberlerine kaldığımız yerden devam edelim.

0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar dinmiyor. Aksine tehditlerle çatışma cephesi genişliyor. Rusya'dan batılı ülkelerin Moskova'nın hayalet filo operasyonlarına misilleme tehdidi geldi. Ukrayna ise azalan mühimmat stoku için çare peşinde.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus gemilerine el koyması halinde ticari gemilerine el koyarak karşılık vereceklerini açıkladı. Moskova'nın hayalet filo operasyonlarında misilleme tehdidi geldi. Rusya ile Batı arasında açık denizlerde yeni bir çatışma alanı yaratma riski taşıyor. Putin, batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini söyledi. Son olarak Rus gemilerini açık denizlerde alıkoyarak taşıdıkları yükleri el koyup satma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Putin, Batı'nın bu niyetini hayata geçirmesi halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etti. Bizim donanmalarımız da onların ticari gemilerine el koymaya başlayacak dedi. Gerekmesi halinde Pasifik filosunun da bu operasyonlara katılacağını kaydetti. Putin, Rusya'nın batılı gemilere yalnızca aynı denizlerde değil, Rusya'nın uygun gördüğü sularda el koyabileceğini ifade etti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy de CNN'e mülakat verdi. Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi. Zelenskiy, hava savunma mühimmatı temin etmek için günlerini yoğun bir diplomasi trafiği ve telefon görüşmeleriyle geçirdiğini belirtti. Zelenskiy, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun şekilde füze kullanmasının Ukrayna'ya sevkiyatı olumsuz etkilediğini vurguladı. ABD'nin ise Ukrayna ile arasında Kazakistan petrolü nedeniyle gerilim yaşadığı öne sürdü. ABD merkezli Financial Times gazetesine göre ABD, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan tankerlere yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirtti. Ukrayna'nın görüşmenin ardından söz konusu saldırıları sona erdirdiğini öne sürdü. ABD'nin kaygısının küresel enerji piyasalarının istikrarsızlaşması ve ABD şirketlerinin faaliyetlerinin sekteye uğramaması olduğu ifade edildi. Öte yandan saldırılar kesintisiz sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın ordu için kullandığı İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenledi. Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarında da İHA hareketliliği saptadı. Romanya Hava Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına yönelik olası bir ihlali önlemek için iki F-16 savaş uçağını bölgeye yönlendirdi. Rusya'ya bağlı Baş Kürdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesi İHA saldırısıyla hedef alındı. Bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı görüldü.
0: Rusya ile Suriye arasındaki görüşmeler sonucu Kremlin yönetimi Tartus limanından çekilmişti. Suriye hükümetinin kontrolüne geçen limana ilk sivil gemilerde yanaşmaya başladı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Tartus limanındaki 4 numaralı rıhtımı devralmasının ardından 2 ticari gemi rıhtıma yanaştı. Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2 ticari geminin Tartus limanındaki 4 numaralı rıhtıma ulaştığı belirtildi. Açıklamada gemilerin rıhtıma yanaşmasının, müdürlüğün rıhtımı devralmasının ardından gerçekleştirilen ilk gemi yanaşma işlemi olduğu ifade edildi. Bir süre önce Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 18 ay süren müzakerelerin ardından Hmeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'ndaki Rus askeri varlığının yeniden yapılandırılmasını öngören mutabakat zaptı imzalanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği adaları ilk kez ziyaret etti. Japonya ile egemenlik ihtilafına konu olan Kuril Adaları'ndan Iturup'u ilk kez ziyaret ederek balık işleme tesisi, hastane ve okulda incelemelerde bulundu. Putin, Kuril Adaları'ndan Iturup'a ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Putin ziyareti kapsamında balık işleme tesisini, Kuril Merkez Bölge Hastanesi ve bir ortaokulu gezdi, halkla bir araya geldi. Daha sonra Sahalin Bölgesi Valisi Valeri Limarenko ile de bir araya gelerek ziyaretini tamamladı. Ziyaret, müttefiki Kuzey Kore'nin dün Kore Yarımadası'nın doğusundaki sulara doğru balistik füze fırlatmasının ardından gerçekleşti. Tokyo yönetiminden ziyarete tepki gecikmedi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Iturup da dahil olmak üzere kuzey bölgeleri hem tarihi olarak hem uluslararası hukuka göre Japonya'nın doğal topraklarıdır denildi. Japonya bu ziyareti şiddetle protesto ediyor ifadesini kullandı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. 265 oldu. 3494 kişi yaralandı ve 496 kişi de hala kayıp. Ülkede arama kurtarma çalışmaları sürerken 5 kentte kırmızı alarm devam ediyor.
2: Enkazın altında yaşama tutundu. Kolombiya'daki depremde mucize kurtuluş yaşandı. Bir bebek 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 gün sonra sağ çıkarıldı. Kolombiya'nın Cali kentinde arama kurtarma çalışmaları hız kazandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında mahsur kalan insanlara ulaşmak için aralıksız çalışıyor. 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binanın enkazında 2 gün sonra bir bebeğe ulaşıldı. Ekipler sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebeği yetkililere teslim etti. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depremde ölenlerin sayısı yükseliyor. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde birçok yapı yerle bir oldu. Çok sayıda kentte kırmızı alarm sürüyor. Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.
0: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dünyanın birçok ülkesinde krize sebep oldu. Kuraklıklar su sıkıntısı doğurdu. Birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadelede devam ediyor.
2: Dünyada yangınlar sürüyor. Kuraklık ve susuzluk artıyor. Avrupa ülkeleri hala sıcaklarla mücadele ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki ormanlık alanda devam eden orman yangını dinmedi. Alevler

0: Heri kontrol altına alma çalışmalarına helikopterlerle havadan destek sağlandı. Pilotların zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen karadaki itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde yangını söndürmek için hava desteğini sürdürdüğü bildirildi. Kanada'da süren yangınlardaysa rüzgarlarla mücadele ediliyor. Bir gecede büyüyen alevler sıcaklıkların artmasıyla giderek yükseliyor. Yangını kontrol altına alma ve hasarı tam olarak değerlendirme çabaları zorlaşıyor. Sıcaklar İtalya'yı da olumsuz etkiledi. İtalya'nın en uzun nehri Po, şiddetli kuraklık nedeniyle kilometreler boyunca kurudu. İngiltere'de şimdiye kadar en sıcak yaz olmaya aday. Olağanüstü bir yazın 5. sıcak hava dalgasını yaşamaya hazırlanıyor. Rekor sıcaklıklar kaydedilen ülkede orman yangınlarının önüne geçmek için mangal satışının geçici olarak durdurulmasını önerdi. Mağazaları tek kullanımlık mangal satışlarını askıya almaya davet etti. Uzun vadede ise hükümetin yaz aylarında bu ürünlerin satışının yasaklanmasını değerlendireceğini belirtti. Fransa'da 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Ülke topraklarının %65'inde görülen kuraklık 25 yıldır görülmüyordu. Sıcakların neden olduğu kriz sebebiyle ülke genelinde kısıtlamalar getirildi. Yalnızca Avrupa değil, Asya ülkesi Endonezya'da da yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Aralıksız mücadelede alevler yükselmeye devam ediyor.
1: Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali sona erdi. Resimli çocuk kitaplarını 3 boyutlu deneyime dönüştüren Bienal yoğun ilgi gördü. 650 bin ziyaretçi, 98 gün ve kitapların içinden gerçek bir sanat dünyası. Şimdi hedef Rami'de başlayan bu deneyimi kapsül bienallerle Anadolu'ya taşımak.
2: Dünya çocuk edebiyatı Rami'de buluştu. Rami'den Anadolu'ya uzanan hikayeler gerçeğe dönüştü. 98 gün boyunca 650 bin ziyaretçi ağırladı. Çocuk kitapları bu kez sayfalarda kalmadı, sanata dönüştü. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali 98 günün ardından sona erdi. 25 Nisan'da başlayan ve yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uzatılan Bienali 650 bin kişi ziyaret etti. Resimli çocuk kitapları temasıyla düzenlenen Bienal'in temel amacı, çocuk kitaplarını yalnızca okunan eserler olmaktan çıkarıp çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve keşfedebildiği bir sanat deneyimine dönüştürmekti. Yaklaşık 100 kitaptan ilham alınarak hazırlanan eserlerde kitap sayfalarındaki çizimler ve karakterler 3 boyutlu alanlara taşındı. Bienal boyunca 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı çocuklarla buluştu. Atölyeler, söyleşiler, tiyatro ve sinema gösterimleriyle çocukların yalnızca izleyen değil, düşünen, üreten ve hayal kuran bireyler olması hedeflendi. Ancak Bienal'in amacı sadece 98 gün boyunca çocukları sanatla buluşturmak değil, Rami'de başlayan bu deneyimin kalıcı hale gelmesi ve Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. İkinci Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin 2 yıl sonra düzenlenmesi planlanıyor. Bu süreç içinde ise kapsül bienaller gerçekleştirilecek. Böylece Rami'de oluşturulan sanat ve kitap deneyiminin özellikle Anadolu'daki çocuklara ve ailelere ulaştırılması amaçlanıyor.
1: Dünyanın dört bir yanında merakla beklenen tarihi gökyüzü olayı görsel bir şölen sundu. Yıllar sonra meydana gelen güneş tutulması dünyanın birçok yerinde ilgiyle izlendi.
3: Milyonlarca kişinin gözleri gökyüzündeydi. 27 yıl sonra ilk kez yaşanan tam güneş tutulması izleyenleri büyüledi. Doğa olayı dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edildi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok ülkesinde gözlemlendi. İzlemek isteyenler parklar, meydanlar, gözlem evleri ve yüksek noktalarda bir araya geldi. Güneşe güvenli şekilde bakabilmek için özel filtreli gözlüklerden ve teleskoplardan yararlanıldı.

0: Britanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Tam tutulma bazı bölgelerde 2 dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi. Tutulmanın güneşin batı yönünde ufka yaklaştığı saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle özellikle batıya doğru açık görüş sunan yüksek noktalar gözlem için tercih edildi. İngiltere'nin büyük bölümünde güneşin %90'dan fazlası ay tarafından örtüldü. Başkent Londra'da güneş tutulmasını izlemek isteyenler, parklar, meydanlar, gözlem evleri ve yüksek noktalarda bir araya geldi. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Başkent Paris'te güneşin %92'si ay tarafından örtülürken, bu oran ülkenin güneybatısındaki Saint-Jean-de-Luz kentinde %99,6'ya ulaştı. En son 1999'da güneş tutulmasının görüldüğü Fransa'da koruyucu gözlük stokları günler öncesinde tükendi. Bu nedenle bazı satış noktalarının önünde son 24 saatte kuyruklar oluştu. Belçika'daysa meraklılar yüksek binaların tutulmayı izlemeye engel teşkil etmediği yerleri doldurdu. Bazı Belçikalılar tam tutulmanın yaşanacağı İspanya ve İzlanda'ya seyahat etti. Bazıları da ülkedeki meydanlarda bu ana tanıklık etmeyi tercih etti. İsviçre'de ise ay güneşin %91 ila 93'ünü örttü. Tutulma gün batımından kısa süre önce en yüksek seviyesine ulaştı. Daha sonra güneş kısmen tutulmuş halde ufukta kayboldu. Avustralya'da da ay güneşin %89'unu örttü. Tutulmayı gözlemlemek isteyenler için özellikle batı yönünde görüşün açık olduğu noktalar tercih edildi. İsveç'te yaklaşık 10 dakika süren güneş tutulması ülkenin büyük bölümünde görüldü. Tarihi olaya şahitlik etmek isteyen onlarca kişi özel gözlüklerle güneş tutulmasını izledi. Almanya'nın birçok kentinde güneş tutulmasını izlemek isteyenler tarihi mekanlara, açık alanlara ve parklara akın etti. Güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Başkent Berlin'de güneşin %85'i ay tarafından örtüldü. İzlanda'da 1954'ten bu yana ülkede görülen ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma yaklaşık bir dakika sürdü. İzlanda'nın batısındaki bazı bölgelerde tam tutulma süresi 2 dakikayı aştı. Tutulma için ülkeye çok sayıda ziyaretçi gelirken özel filtreli gözlüklerin kısa sürede tükendiği bildirildi.
1: Dünyanın yaşayan iki en önemli futbol yıldızı Ronaldo ve Messi. Gündemdeler, yine gündemdeler ama bu kez dünyaca sevilen futbolcu Cristiano Ronaldo. 10 yıldır birlikte olduğu nişanlısıyla dünya evine girdiği için. Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi ise babasının vefatıyla şu anda yine gündemdeler. Ama acı haberle.
2: İki dünya yıldızı iki farklı duyguyu yaşadı. Futbol yıldızı Messi ve Ronaldo dünya gündemine oturdu. Cristiano Ronaldo dünya evine girerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Lionel Messi ile menajeri olan babasının kaybını duyurarak sevenlerini yasa boğdu. Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi 68 yaşında hayatını kaybeden babası ve menajeri George Messi için duygusal bir veda mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 39 yaşındaki futbolcu yaşadığı acıyı dile getirdi. Dünya Kupası sürecinde yaşananları aktardı. Futbola devam edip etmeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Messi paylaşımında babasının gidişine inanmakta güçlük çektiğini belirtti. Spor dünyasından Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric ve Carlos Alcatraz gibi birçok isim de paylaşımın altına taziyelerini iletti. İsimleri sık sık bir arada zikredilen Ronaldo ise 10 yıldır birlikte olduğu çocuklarının annesi Georgina Rodriguez ile evlendi. Nişanlısıyla Portekiz'in Kaskias kentinde sade ve gizli bir törenle dünya evine girdi. Çiftin nikahına yalnızca 5 çocuklarının katıldığı belirtildi. Ronaldo ve Rodriguez sosyal medya platformu Instagram'da evlilik yüzüklerini gösterdikleri bir fotoğraf yayımladı.
1: Bu görüntülerle de noktayı koyuyoruz akşam haberlerine. Süremizin sonuna geldik, sözümüzün değil kuşkusuz. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. Önümüzdeki dakikalarda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan malum Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Mevkidaşıyla basın toplantısına başlamak üzere. Daha doğrusu mevkidaşı başladı da Hakan Fidan da dakikalar sonra açıklamalara başlayacak. Bu kadar yoğun bir gündem içerisinde önemli açıklamalar.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz.
2: تخصص وتبادل الوفود التجارية يعني بما يتيح فرص أكبر
3: المتخصص ekonomi işbirliği ve fuarcılık ve fuarlar alanında da işbirliğin önemini vurguladık ve böylece sürdürülebilir bir ekonomi ve ticaret işbirliği sağlanabilecektir. Türkiye ve Mısır'daki iş ortamları arasında toplantısının takip edildiğini gördük. O da yatırım işbirliği. Bizler kendi tarafımızca Mısır devletinin sağladığı yatırım teşviklerini ele aldık ve ekonomik reformları da ele aldık şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ve bunun yanı sıra ekonomik fırsatları da fırsatlarla dolu gündemi de ele aldık. Süveyş kanalı bir örnek teşkil ediyor buna. Sanayi ve lojistik hizmetleri ve uluslararası ticaret için önemli bir merkez teşkil ediyor malum bölgemiz ve aynı zamanda hem Afrika için hem Orta Doğu için önemli bir kapı niteliğindedir Süveyş kanalı ve bu bağlamda iki ülke arasındaki işbirliğin gitgide artışta olduğunu da memnuniyetle gördük ve bu bağlamda bölgesel ve küresel piyasaları hedef kitle edinen ortak yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin öneminde de, önemi hususunu da vurguladık. Ayrıca sanayi ve ortak üretim projelerinde de işbirliğinin önemini vurguladık ve kurumsal işbirliğin ve teknik istişare toplantılarının olması ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettik ve böylece bir üretim zincirlerinin kesintisiz şekilde güçlendirilmesinin önemini ifade ettik. Dokumacılık, tekstilcilik, petrokimya ve yenilenebilir enerji ve teknik eğitim ve teknoloji transferi alanlarındaki işbirliğinin önemini vurguladık ve böylece çağın ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek bir nitelikte bir işbirlik olması gerektiğini ifade ettik ve ayrıca lojistik, enerji, transfer ve teknoloji alanlarındaki işbirliğin önemini vurguladık. Bölgesel bağlantısallığın sağlanması için bu hususlar da önemli ve ayrıca petrol ve madencilik alanlarındaki işbirliğinin önemini de vurguladık. Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğin önemini de vurguladık. Uluslararası geçiş koridorlarının üzerinde durmak gerektiğini ve bu hususlarda çalışmak gerektiğini ve bölgesel ve küresel üretim zincirlerinin ve transfer hatlarının sürdürülebilirliğinin önemini vurgulamış olduk. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün sadece yatırım, ekonomi meselelerini ele almadık müşavirelerimizde, istişarelerimizde. Aksine çok daha geniş yelpazedeki konuları ele aldık. Yüksek öğretim ve yüksek öğretim alanındaki işbirliğini ele aldık ve tecrübe alışverişi ve iki ülkedeki eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin önemini ele aldık. Turizm ve tarihi eserler ve mirasları koruma konusundaki işbirliğini de ele aldık. Malum iki ülkeden hem Mısır hem Türkiye ciddi bir tarihi müktesebata sahip iki ülke ve dolayısıyla iki ülke de turizm anlamında da iki önemli merkez teşkil ediyor. Tabii karşılıklı turizm meselesi de önemli. Malum son dönemde ciddi bir ivme yakalamış bulunuyoruz. Tabii bize sağlık ve sivil havacılık ve gençlik ve spor sektörlerindeki işbirliği meselesini de ele aldık. Burada samimi memnuniyetimi ifade etmek istiyorum asil Türk halkına şundan dolayı. Bizler hepimiz şunu gördük. Mısırlı futbol oyuncusu Muhammed Salah'ın Türkiye'de ne kadar güzel şekilde karşılandığını gördük ve bu gönüllerimizi, yüreklerimizi ısıttığın bir görüntü ve bir sahne oldu. Tabii savunma sanayi sektöründeki işbirliğini de ele aldık ve güvenlik alanında da keza. Burada ayrıca bölgesel meseleleri de ele aldık. İki ülkemizi ilgilendiren, iki dost ülkemizi ilgilendiren konular. Bunların başında malum Filistin topraklarında, işgal altındaki Filistin topraklarında meydana gelenler bunların başında geliyor. Tabii burada İsrail'in meydana getirdiği bütün ihlalleri reddettiğimizi ifade ettik. Özellikle Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te ve keza Gazze Şeridi'ndeki ihlaller. Tabii Filistin halkının haklarına haklarının ihlal edilmesini de reddettiğimizi ifade ettik ve tek taraflı emri vakileri de reddettiğimizi ifade ettik. Bunların başında malum yerleşimcilik faaliyetleri geliyor ve keza Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatının ihlale uğraması söz konusu malumunuz. Tabii burada değerli dostlar Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Suriye'nin bütünlüğünü, Suriye Devleti'nin bütünlüğünü, egemenliğinin önemini vurguladık ve saygımızı yeniledik ve İsrail'in, Suriye'nin egemenliğine yönelik bütün saldırılarına karşı olduğumuzu, kınadığımızı ifade ettik. Suriye halkının kendi geleceğini, kendi inşa etmesinin önemini vurguladık ve yine terörle mücadele ve radikalizmle mücadele bağlamındaki gelişmelerin önemini de vurguladık ve böylece Suriye halkının geleceğini inşa etmesinin önemini vurguladık. Kardeş Libya'daki gelişmeler de bugünkü istişarelerimizde yer almıştı. Mısır ve Türkiye arasındaki istişarelerin önemini de vurguladık Libya dosyası özelinde. O da şu yönde tabii Libya'daki devlet kurumları arasındaki tam koordinasyonu sağlamak ve Libya içi bir çözüm sağlanmasının önemini vurguladık. Ve tabii burada şu an yürütme kurumları arasındaki bölünmeyi bir an önce sona erdirilmesi önemini vurguladık ve tabii ki başkanlık seçimleri ve parlamento seçimlerinin yapılmasının önemini vurguladık. Mısır Devleti'nin burada özellikle önemsediği bir konudur seçim meselesi. Ve seçim meselesinden sonra şu da netleşecektir. Libya toprak bütünlüğü vurgulanması önemlidir. Ve orada yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin faaliyetlerine yer verilmemesi gerektiği konusunda Mısır'ın tavrı nettir. Tabii bizler Sudan'daki krizi de ele almış bulunduk bugünkü toplantıda. Ve orada siyasi çözümlerin öncelenmesi gerektiğini ve milli kurumların muhafaza edilmesi gerektiğini ifade ettik. Mutabık kaldık bu hususlarda ve orada güven ve istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ettik. Ve bizler yine ortak çabalarımızı da ele aldık, temaslarımızı Mısır bölgesel aktörlerle çabalarını devam ettiriyor siyasi çözümü desteklemek ve Sudan'ın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için Mısır ciddi faaliyetlerini yürütüyor. Tabii Afrika sahil bölgesi ve Afrika boynuzu bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldık ve Somali toprak bütünlüğünün önemini de vurguladık ve Somali'nin bölünmesine yönelik herhangi bir girişime karşı olduğumuzu ifade ettik karşılıklı olarak. Tabii Afrika bölgesindeki

0: Gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamış olduk. Tabii burada su meselesi de çok önemli ve bu Mısır'ın ölüm kalım meselesidir. Mısır için bir beka meselesi olan bir su meselesi ve burada uluslararası faaliyetlerden de bahsettim. Tabii bunun yanı sıra Ukrayna'daki krizden de bahsettik ve bunun bölgemize ve Mısır'a yansımalarından, ekonomik yansımalarından ve Mısır'ın seyir sefer güvenliğini sağlamak ve Karadeniz üzerinden transferi sağlamak üzere Mısır'ın üzerine düşen herhangi bir şey yapmaya hazır olduğunu ifade ettim. Bizler dünya çapında en büyük buğday ve hububat ithal eden ülkelerden biriyiz ve burada Karadeniz önemli bir bölgede yer alıyor stratejik konumu itibariyle ve bizler Türkiye'nin bu bağlamdaki rolünü destekliyoruz. Daha önceki tahıl anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi için Türkiye'nin sarf etmiş olduğu çabaları destekliyoruz ve Karadeniz bölgesindeki seyir sefer güvenliğinin sağlanmasını da destekliyoruz. Tabii bizler gıda güvenliği ve enerji güvenliğinin küresel olarak korunması gerektiğini ifade ettik. Son olarak Sayın Hazirun, bugün Sayın Bakanım, Sayın Hakan Fidan ile bugünkü müzakerelerimizde şunu gördük. Türkiye ve Mısır arasında çok fazla konuda vizyonlarımız birbirine çok yakın ve iki taraf da şu konuyu önemsiyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesini önemsiyor bütün alanlarda ve böylece karşılıklı çıkarlarımızın korunması, iki ülkenin ve iki halkın çıkarlarının yüceltilmesi söz konusu. Sayın Hazirun, Sayın Bakanım tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere ve beraberinizdeki heyete ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yakaladığı ivmeden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum ve bu aslında siyasi iradenin ciddi bir yansımasıdır ve iki ülke arasındaki işbirliğin ne kadar devam etmesine ne kadar önemli olduğunun bir ifadesidir aslında bu ivme. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve şunu ifade etmek istiyorum. İki ülkenin hükümeti hep beraber çalışmaya devam edecektir ve olumlu çıktıları elde etmek üzere çalışmaya devam edecektir ve iki ülke arasındaki olumlu gelişmeleri sağlamaya devam edecektir ve bu stratejik iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin üçüncüsünün başarıyla gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum ve bütün bu çabaların sonucu bölgesel ve küresel olarak istikrarı ve güveni sağlamaktır. Sözü size bırakıyorum Sayın Bakanım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşim, öncelikle bu nazik ev sahipliğin için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamanızda da ifade ettiğiniz düşüncelere, sözlere aynıyla katılıyorum. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikincisi toplantısını yapmak üzere Mısır'da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şahsıma ve heyetimize gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Sayın Bedir Abdülhati'ye ve mesai arkadaşlarına huzurlarınıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Konuşmamın başında 29 Temmuz'da Dimyat Limanı'nda iki LNG gemisini hedef alan İHA saldırısından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi tekraren ifade etmek istiyorum. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının ardından Mısır'ın takındığı sağ tutumu takdir ediyoruz. Mısır sergilediği sorumlu politikayla bir kez daha bölgede barışı ve huzuru destekleyen ülkelerden biri olduğunu göstermiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a Türkiye'de gösterilen ilgiyi muhakkak hep beraber takip ettik, izledik. Adeta Türk halkı ile Mısır halkı bu vesileyle kucaklaştı. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün de değerli kardeşim Bedir'le beraber Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısına beraber eş başkanlık yaptık. ülkemizden, çeşitli devlet kurumlarımızdan, bakanlıklarımızdan, teşkilatlarımızdan

temsilcilerimiz, mesai arkadaşlarımız vardı. Ticaret Bakanlığı'ndan, Enerji Bakanlığı'ndan, AFAD'dan ve diğer kurumlardan katılımcılarımız vardı. Nitekim Mısırlı meslektaşlarıyla dün gün boyu yaptıkları görüşmeleri bugün hep beraber bir araya gelerek biz eş başkanlarımız

ticari ilişkilerimiz bakımından fevkalade önemliydi. İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız. Bu amaçla bugün Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ferih Salih ile beraber serbest ticaret anlaşmasını tadil eden bir kararı da beraber imzaladık. Böylece iş insanlarımızın çok daha rahat koşullarda faaliyet göstermelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz. Mısır'la ilişkilerimizi ilerletmek istediğimiz konulardan biri de bağlantısallık. Geçtiğimiz sene bazı Afrika ülkeleriyle birlikte bağlantısallığın güçlendirilmesi alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştık hatırlarsanız. Az önce değerli kardeşim Sayın Abdülhafi'nin imzasıyla Mısır'da bu mutabakata katılmış oldu. Bu adımın ülkelerimiz ve Afrika kıtası için hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve müşterek tatbikatlarla askeri alandaki ilişkilerimiz de giderek daha kapsamlı bir nitelik kazanmakta. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de kamplaşma ve çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini önceleyen bölgesel politikalar izlenmesinden yanayız. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de uzun kıyı şeridine sahip iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ın denizcilik alanındaki ilişkilerinin her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli mevkidaşımla bugün ayrıca bölgesel meseleleri de ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti. Şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız. Libya ile ilgili vizyonlarımız örtüşmekte. Biliyorsunuz dün ve evvelsi gün Libya'daydım, hem doğuda hem batıda. Orada bütün ilgili taraflarla bir araya geldim. Oradaki görüşlerimi, izlenimlerimi değerli mevkidaşımla paylaştım. Uzun görüşmeler yaptık ve memnuniyetle görüyorum ki Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar. Bu ortak düşünceyi beraber ortak harekete geçirme konusunda da kararımızı aldık. Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği gerçekten sadece Libyalılar için değil, bütün bölge için fevkalade önemli bir husus. Bu konuda yakından ilgileniyoruz, beraber çalışıyoruz. Aynı şekilde değerli meslektaşımla Sudan'daki konuları ele alma imkanımız oldu. Sudan'daki çatışmaların bir an önce durması, orada da sivil halkın artık yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, normal hayata dönülmesi için neler yapabiliriz? Uluslararası toplumla, bölgesel ortaklarla ne türden işbirlikleri içerisinde oluruz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Diğer taraftan bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölgedeki diğer sorunlara nasıl çözüm getirebiliriz diğer müttefiklerimize beraber? Bunun arayışı içerisindeyiz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yapılan saldırılar bölgedeki seyir sefer güvenliğini ciddi şekilde biliyorsunuz tehlikeye sokmakta. Yani bu konuda neler yapılabilir? Bu konuda kendisiyle görüştük. Devam eden ABD ile İran arasındaki ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılmasını inşallah ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da beraber gözden geçirme imkanımız oldu. Değerli arkadaşlar, bugün tabii ki önemli konumuz bizim. Özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık Gazze'yi
Orta Doğu'yu böyle

0: bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak ve uluslararası toplumla birlikte neler yapabileceğimiz konusunu ele aldık. Burada çeşitli hususlar var. Vaktimizi almayayım ama daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle insani yardımların zamanlaşması, Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin önüne geçilmesi, Gazze Barış Planı'nın maddelerine riayet edilmesi konusunda görüşlerimizi gözden geçirdik, tekrar ve kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ve Mısır'ın tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğunu artık hem bölge hem uluslararası toplum görüyor. Biz liderlerimizin bize çizdiği yolda özellikle bütün alanlarda ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma, bağlantısallık, bölgesel diğer işbirliği alanları başta olmak üzere bütün işbirliği alanlarında ilişkimizi en iyileri seviyeye çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için kurumlarımızla gereken koordinasyonu ortak planlama grubunun eş başkanları olarak beraber yapmaktayız. Bugünkü toplantımız da gerçekten verimli oldu. Ben kendisine ve arkadaşlarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tekrar sayın meslektaşıma veriyorum.
1: Soru cevap alabiliyoruz. Buyurun, sözü gidiyor. El Ehram El Arabi gazetesinden.
2: Şükran. معالي وزير الخارجية المصري سؤالي لحضرتك كيف ترى تطور العلاقات المصرية
1: التركية ilişkilerinin gelişiminin nasıl görüyorsunuz özellikle ikili ilişkiler kapsamında farklı çerçeveler var iki ülkeyi birleştiren Libya dosyası da önemli Mısır için çok çok önemli bir dosya ve birkaç saat önce Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Libya ziyareti vardı keza ittifak konusunda siyasi bir ittifak var dört ülkeyi toplayan ve aynı zamanda Mekke ittifakı da var bir savunma ittifakı. Mısır bu ittifaka nasıl bakıyor? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle Mısır-Türkiye ilişkileri ciddi bir olumlu ivme yakalamış durumda. Bütün alanlarda bir işbirliği var ve bu sadece siyasi istişarelerle sınırlı değil, bütün alanlara kadar uzanıyor. Daha önce ifade ettiğim üzere güvenlik, savunma, yatırım, ticaret, sağlık, turizm, ilişkilerimizin bütün yönleri hep birlikte büyümekte, gelişmekte ve tabii bu bununla beraber yatırım yönü de gelişmekte ve bizler yatırımlarını Mısır'a taşımaya başlayan Türk şirketlerine hoş geldiniz diyoruz tabii. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilgilenen şirketler ve aynı şekilde iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artmasını da ciddi olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tabii ortak bir istişare mekanizması da var sürekli olarak. Kah iki ülkenin liderleri arasında, kah dışişleri bakanları düzeyinde sürekli bir buluşma, temas ve istişare mekanizmalarımız var. Ve bizler bu buluşmalarda, bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizi konuşuyoruz. Ve iki ülke arasındaki siyasi tavırlar konusunda ciddi bir benzerlik var. Ve işbirliğine yönelik bir siyasi irade var. Özellikle de diplomatik çözümleri aktifleştirmek konusunda, diyalog ve barış yoluyla sorunları çözmek ve aynı şekilde şu konuda da mutabıkız ki askeri çözümler güven ve istikrarı sağlamayacaktır bölgede. Söylediğim gibi mutabık kaldığımız pek çok dosya var. Bunların başında Filistin meselesi geliyor. Tabiatı itibariyle. Keza başka meselelerde de ortak bir vizyonumuz var. Sudan özellikle ve

0: Keza devletin milli kurumların desteklenmesi konusunda Sudan'da ve Sudan'ın toprak bütünlüğünü desteklemek hususunda ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam bir mutabık haldeyiz. Ve herhangi bir milis gücüne karşı olduğumuzu da ifade ediyoruz. Sudan'da milli ordu vardır. Libya ile ilgili de Sayın Bakan Libya'da gerçekleştirdiği buluşmalara dair bizlere bilgi verdi. Gerek batıda gerek doğuda. Ve ben Sayın Abdülhamid Eddübeybe'nin Mısır'a gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili de bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi malumunuz. Ve bizler Libya'daki devlet kurumlarının birleşmesi, bütünleşmesine yönelik çalışıyoruz. Ve bir siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. Öyle bir çözüm ki Libya'nın bütünlüğünü sağlasın ve devlet kurumlarının da bütünlüğünü sağlasın. Ve dolayısıyla Türkiye ile işbirliğimiz gitgide derinleşen bir işbirliği ve alanları da çeşitliyor. Yelpazesi de genişliyor ve bu işbirliğinin farklı alanlarda devam eden bir işbirliği. Tabii kurumsal boyutu da var bu işbirliğinin. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi var. Malum Cumhurbaşkanımız Abdülfettah Es-Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği konsey ve onun altında çatısı altında OPG var. Ortak Planlama Grubu başkanı olmaktan onur duyduğum bir grup. Tabii değerli kardeşim Hakan Fidan ile eş başkanlığını yürüttüğümüz bir grup. Ve keza düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz buluşmalar, görüşmeler ve toplantılar var ve bu aramızdaki diyaloğu güçlendirmekte, desteklemekte. İkinci soruyla ilgili ise malum olduğu üzere bizler dörtlü çerçeve içerisindeyiz ve Mısır'ın son derece olumlu ilişkileri vardır. Dörtlü çerçevedeki bütün taraflarla gerek kardeş Suudi Arabistan Krallığı ile gerek Pakistan Cumhuriyeti ile ve gerek Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son derece olumlu ve siyasi alanla sınırlı değil. Bunu da aşacak şekilde çok farklı alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Ve Mısır tabii ikili ilişkilerini geliştirme konusunda dikkatli ve bu konuyu önemseyen bir ülke, kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirme konusunu. Tabii konu savunma işbirliğine gelecek olunca ve bu alanda bazı iltizamlar, bazı sorumluluklar, yükümlülükler olunca tabii burada ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Mısır Anayasası çerçevesinde bunu çalışmak, gözetmek gerekiyor ve bunun hukuki yükümlülüklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizler bu meseleye dair bilgimiz var baştan beri ve tabii bu konuyu çalışıyoruz. Bu konu ilgili kurumlarca çalışılıyor. Mısır Devleti'nin kurumlarınca. Ve tabii çok fazla fikirler ve girişimler var. Bölgedeki güvenlik tedbirleriyle ilgili tabii malumunuz bölgemiz daha önce hiç ait olmadığı gelişmelere şahit oluyor ve bizler doğal olarak bu fikir ve girişimlere karşı tavrımız özellikle de Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamakla ilgili olan girişim ve fikirlerle ilgili son derece ciddiye alıyoruz bu girişimleri. Fakat burada farklı güvenlik ve anayasal itibarlardan dolayı bu meseleyi derinlice çalışmamız gerekiyor. Tabii tekrar şunu ifade ediyorum. Tam bir koordinasyon halindeyiz bizler bu üç kardeş ülkeyle. Ve bu üç kardeş ülke ile koordinasyon içerisinde olmaktan ve aynı dörtlü çerçeve içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan Fidan bir süre önce bu fikri, bu meseleyi gündem etmişti Güvenlik İttifakı ile ilgili ve ben ifade ettiğim üzere bu meseleyi ciddiyetle ele alıyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ifade ettiğim gibi bu işin kanuni, teknik ve anayasal yönleri var. Bu yönleri çalışmak, detaylıca incelemek gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Hasan Öztürk, Ülke TV.
1: Hasan Öztürk, Ülke TV. Benim sorum Sayın Hakan Fidan'a. Sayın Bakan, aynı konuda devam etmek istiyorum. Türkiye'nin tutum açısından. Mekke İttifakı

0: anlaşmasını imzaladınız, bir savunma anlaşması. Ve siz o savunma anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedef almayacağını da söylediniz. Fakat bu ittifaka neden ihtiyaç duydunuz? Önce bunu sormak isterim. Devamında da bu ittifakın genişlemesi konusundaki değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim.
1: Değerli arkadaşlar, değerli dostum, mevkidaşım da az önce benzer soruya verdiği cevapta ifade ettiler. Biz de kendi perspektifimizden bu konuyu cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Neden? Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların dışarıdan beklenen bir takım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep hasıl olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Burada Cumhurbaşkanımızın tabii uzun erimli liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti. Biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimizi sahiplenmesek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz en hafif itibariyle saflık, naiflik olacak. Biz açıkçası son 3 yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız. Az önceki bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika'daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir işbirliği içerisinde. Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. Bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan 3 ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli. Tabii ki onlar kendileri de ifade ettiler. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur. Regional 4 dediğimiz dörtlü grubumuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve değerli bir platform. Burada biz gayri resmi bir şekilde hem aramızdaki ilişkileri hem bölgesel sorunları çok seri bir şekilde liderlerimiz adına konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekirse ülkedeki diğer ülkelere burada çıkan görüşleri iletiyoruz. Aynı zamanda bölge dışı diğer oluşumlar, Avrupa başta olmak üzere, onlara da mesajlarımızı paylaşıyoruz. Başta ifade ettim, bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel soğuklarını sahiplenmeyi artırmak. Ha, bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke İttifakı'nı imzalamadan önce biliyorsunuz, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Ama hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu. Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok uzun yıllar kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var. Özellikle

0: özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var. Onun için bu güvenlik platformu önemli. Dolayısıyla bundan başladık. Bunun arkasından inşallah ekonomik entegrasyon, teknolojik atılımlar, büyük yatırımlar, bağlantısallık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum.
1: Üsteze Sara Şeleni, Düstur.
2: Düstur gazetesinden. Sorum Sayın Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdül Atay ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a. Sizler Sudan konusundaki işbirliğine bahsetmiştiniz. Mısır 2 ay önce yaklaşık Türkiye, Mısır, ABD'nin hazır olduğu bir toplantıya misafirlik etmişti. Ve son 2 haftada da 2 telefon görüşmesi olmuştu Sudanlı mevkidaşınızla ilgili. Ortak vizyon veya ortak adımlar nelerdir ki Mısır ve Türkiye'nin üzerine çalıştığı Sudan'daki savaşı sona erdirmek ve oradaki durumu çözmek ve Kızıldeniz ve Afrika boynuzu bölgesine yansımalarına ilişkin atılacak adımlar nelerdir? Gazze'de de Netanyahu'nun 15 maddelik anlaşmayı reddeden bir tavrı olduğunu görüyoruz ve bu anlaşma daha önce tarihi bir anlaşma olarak ifade edilmişti Amerika tarafından. Bu anlaşmayla ilgili atılması planlanan somut adımlar var mı ki öyle adımlar ki İsrail'i bu anlaşmaya uymaya zorlasın? Çok teşekkür ederim. Sudan konusuyla ilgili gerçekten bu mesele ele aldığımız, üzerine uzunca durduğumuz meselelerden biriydi. Benim Sayın Hakan Fidan ile çokça ele aldığımız meselelerden biriydi. Gerek dünkü görüşmemizde, gerek bugünkü görüşmemizde. Mısır ve Türkiye'nin işbirliği var gerçekten bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik. Bazı prensiplerimiz ve ölçülerimiz var üzerine mutabık kaldığımız. Türkiye'deki dostlarımızla beraber Sudan'la ilgili ve özellikle de şu hususlar. Öncelikle ateşkesin olmazsa olmaz olduğu ve kapsayıcı bir siyasi çözümün olmazsa olmaz olduğu meselesi Sudan'da. Ve tabii ki de insani yardımların bütün bölgelere ulaşmasını sağlamak ve bir mesele de Sudan'ın milli ordusunun ve devlet kurumlarının herhangi bir milisle bir tutulmaması meselesi ve tabii Sudan'da askeri bir çözümün olmayışından da bahsettik. Ve diplomatik çabaların devam ettirilmesinin gerektiğini ifade ediyoruz ve yaptığımızda bu yoğun çaba yürütüyoruz siyasi süreci başlatmak için Sudan'da. Ve tabii bu ateşkesten sonra olacaktır. Ve bu çabalarımız durmayacaktır. Sürekli devam etmekte. Ve bizler bütün ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Kah Sudan'ın içerisinde, kah Sudan dışındaki taraflarda. Ve bütün bölgesel aktörlerle de mesailerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bir silah kaçakçılığı meselesi var. Sudan'a ulaştırılan, milislere ulaştırılan silahlar var ve bu şuna yol açıyor. Gerilimin ve tırmandırmanın artışına sebep oluyor Sudan'da. Ve bizler bütün elimizden geleni yapıyoruz. Sudan'a, milislere olan silah akışını durdurmak için tüm çabalarımızı sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili ise tabii bizler uzunca konuştuk. Başkan Trump'ın planının uygulanmasının öneminden, özellikle de ikinci aşamasıyla ilgili. İkinci aşama net bir kısım. İkinci aşamanın bahsettiği şu: silahları teslim etmek ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi. Dolayısıyla bu dengeli şekilde yapılmalıdır. Bu son derece net bir meseledir plan içerisinde. Dolayısıyla bizler bunlardan bu ikinci aşamayı uygulamayı

0: uygulanmasına çelme takacak her türlü girişime karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Silahlı gruplar, Filistin'deki gruplar sorumluca davrandı silahları teslim etmek konusunda ve seçimler ve siyasi sürece başlanmasına ilişkin. Dolayısıyla İsrail tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın planındaki ifade edilen yükümlülüklerine ilişkin. Birinci aşamada insani yardımların akışının sağlanması ve günlük 600 tır ulaşmasını sağlamak ve tıbbi tesislerin de faaliyetlerini sürdürebilmesi vardı birinci aşamada. İkinci aşamada ise yükümlülükler yine aynı şekilde açık ve net ve İsrail'in çekilmesi gerekiyor. Silahların teslim edilmesiyle beraber ve bu meseleler son derece önemlidir ve tabii bizler Amerika'ya itimadımız var ve Başkan Trump'a da itimadımız var bu konuda ve bu Başkan Trump'ın ortaya attığı bir meseleydi ve bu son derece takdir ettiğimiz bir meseleydi. ABD liderliğinin ve Başkan Trump'ın barış öncülüğü takdir ettiğimiz hususlar, fakat bunlar uygulanması da gereken meseleler ve meydana getirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için baskıların sürmesi gerekir.
1: Değerli arkadaşlar, ikinci sorudan başlayacak olursak, yani Gazze barış planının uygulanması için biliyorsunuz Türkiye, Mısır ve Katar olarak Amerika ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir iyi niyetle ve canhıraş bir gayretle sürdürmekteyiz. Yani birçok imkansız denen problemli alanı müzakere teknikleri neticesinde çok şükür aştık. Burada gerçekten Filistin tarafının büyük bir fedakarlıkta birçok şeyi kabul ettiğini gördük. Ama her aşamasında Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakaların olmadıklarını, böyle bir niyetlerin olmadığını da defaatle görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu'nun diğer üyeleri, ki kaldı ki en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz. Şimdi Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz. Ama Körfez'de devam eden bu boğaz meselesinden dolayı insanların ve ülkelerin dikkati şu anda orada. Bunun biter bitmez diğer ülkelerin de buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası izolasyona mahkum ettiğini artık görmemek mümkün değil. Bu baskıyı bir an önce artırıp Netanyahu'yu takip etti. Bu çılgın projelerden vazgeçilmesi lazım. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. Biz Barış Kurulu'na katılırken Mısır ve diğer ülkelerle beraber diplomatik ve barışçıl yollarla bu çılgın planın önüne geçmeyi hedefledik. Birinci aşamasında soykırımın durdurulması vardı. Çok şükür hep beraber bunda başarılı olduk. Uluslararası toplum olarak başta bölge ülkelerinin ortaya koyduğu ortak çaba ve kavga ve mücadeleyle soykırımı belli ölçüde durdurduk. Her ne kadar insani yardımlarda istediğimiz miktar görünmese de. Ama diğer taraftan diğer aşamalarına geçmek için çalışmamız gerekiyor. Sudan'la ilgili konu değerli meslektaşım da söyledi. Burada aynı düşünüyoruz. Buradaki savaşın durdurulması ve tarafların diyalog yoluyla sorunlarını çözmesi önemli. Tabii ki bu kolay değil. Arada bu kadar kan var, gözyaşı var, sıkıntı var ve birbiriyle uyuşması bir türlü mümkün olmayan hedefler var. Burada Amerika'nın ortaya koyduğu çağrı var. Bölgedeki ülkelerin ortaya koyduğu bazı çabalar var.

0: Sudan, Mısır'ın sınır komşusu, Mısır'ın güvenliğine de ekonomisine de direkt tehdit oluşturuyor. Mısır'da Sudan'dan gelen mülteciler var. Biz bunu Suriye'de yaşadık. Bir sınır ülkesi, diğer tarafta olan çatışma size mülteci ve güvenlik tehditleri olarak geri dönüyor. Ama biz büyük bir sabırla elimizden geleni yaptık. Burada da Sudanlı, Mısırlı kardeşlerimizin Sudanlı kardeşlerimize sahip çıktığını görüyoruz. Ama aynı zamanda iç savaşın da bitmesi için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz Mısır'la, Suudi Arabistan'la ve diğer bölgesel ülkelerle bu konuda aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
1: Nope, one more. No, fine. No, no. Şükran gezi. Şükran gezi.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 13 Ağustos Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Sıcaklı bir gündemi konuşacağız bugün Doktor Filiz Katman'la birlikte. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Şimdi Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısını yapmak üzerine mevkidaşıyla bir araya gelmişti. Bugün görüşmeler gerçekleştikten sonrasında da ortak basın toplantısı yaptılar. Önemli mesajlar verildi. Özellikle Bedir Abdülhatin'in verdiği mesajlar hem bölgesel anlamda Türkiye ve Mısır'ın önem verdiği ülkeler ve durumlar üzerine, özellikle Libya, Sudan konusunda konusunun üzerinde durdular. Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Filistin'le ilgili su meselesine değindi Abdülhati. Dedi ki Mısır'ın beka meselesidir su meselesi dedi. Ölüm kalım meselesidir dedi. Ukrayna Savaşı'nın özellikle bölgeye etkisinden bahsetti ve Karadeniz'deki seyri sefer konusunda Mısır'ın üstüne düşeni yapabileceğini belirtti. Tahıl anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi, gıda enerji güvenliğiyle ilgili alınacak sorumluluklarda Mısır'ın her şeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasında, yani Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin, vizyonun, bakış açısının ne kadar ortak olduğunun altını çizdi. Tabii Somali'nin bölünmesine karşı olduğu onu da ifade etti. Afrika boynuzu bölgesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Sayın Hakan Fidan da yine aynı şekilde özellikle Dimyat'a yapılan saldırıyı kınayarak ve geçmiş olsun dilekleriyle başladı konuşmasına. Mısır'ın bölgede barışı desteklemesine, kardeşlik hukukunda karşılıklı güven ve ortak çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiğini vurguladı Sayın Hakan Fidan. 2028 yılında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi için yol haritası, toplantı için yol haritasını konuştuklarını ifade etti. Bu görüşmelerin özellikle ticari konuların bu görüşmede masada olduğunu, özellikle iş insanlarının faaliyetleriyle ilgili konularda Türkiye ile Mısır'ın gündem konusu olarak birincil öncelikli konunun bu olduğunu, bağlantısallığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki uzlaşıyla ilgili önemli mesajı vardı. İşbirliği politikalarıyla ve denizcilik ilişkileriyle ilgili. Tabii ki yine Sayın Hakan Fidan da bölgesel konulara dikkat çekti. Sudan, Gazze, Libya, özellikle Sudan'daki çatışmalar ve Libya'nın toprak bütünlüğüyle ilgili. Gazze'de yaşanan dram ve Netanyahu'nun insanlık onurunu ayaklar altına alan politikalarında daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Önemli bir soru vardı. O soruda Mekke İttifakı'na Mısır'ın nasıl baktığıyla ilgiliydi. Gazetecilerden de sorular geldi. Özellikle Mısır'ın dörtlü çerçevenin içerisinde olması, ancak imza töreninde olmaması soruldu. Bu soruya da Mısır Dışişleri Bakanı da dedi ki hukuki dörtlü çerçevede varız. Ama imzayı atmamız için hukuki olarak, Mısır olarak aşmamız gereken durumlar var, dikkat etmemiz gereken durumlar var. Biz kardeş ülkelerle gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz dedi. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ile. Tabii bir diğer taraftan da yine bölgeyle ilgili gelişmelerin de yine bu ittifaklar ve anlaşmalarda ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Sayın Hakan Fidan da bu konuyla ilgili olarak dedi ki bu ittifak hiç kimseye karşı değil ve ondan sonrasında da bize karşı ittifaklar olabilir. İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan ittifakına gönderme yaptı. Şimdi özetle, tabii çokça konuşuldu konular ama özet buydu. Bizim de son 10 dakikamız. Hocam, o yüzden sözü size bırakmak istiyorum. Tüm bu detaylarla birlikte bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü önemli temaslar önce Libya'daydı Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız. Sonrasında Mısır'da, Mekke İttifakı'ndan sonra bu görüşmelerin olması, hem bölgesel konuların hem de ikili işbirliklerinin konuşulması, ticari anlaşmaların konuşulması. Bunların hepsi özellikle şu dönemde çok önemli. Sözü size bırakıyorum.
1: Aslında Sayın Hakan Fidan'ın öncesindeki yaptığı ziyaretle bu ziyareti beraber ele aldığımızda ve tabii ki Suudi Arabistan, Pakistan ile beraber yürünen o yeni yolla beraber düşündüğümüzde ve Hakan Fidan'ın yine işaret ettiği karşıt ittifakları ifade ettiği cümlesinde söylediği gibi bir jeopolitik nasıl diyeyim mücadele sahası
0: evet.
1: Akdeniz, Doğu Akdeniz
0: evet.
1: Ve bu anlamda da amaç olarak farklılaşan iki tane süreçten bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ittifaklar silsilesi güvenlik sağlayan ülke nosyonu pekiştiren bir çerçevede, ancak diğer tarafta yolun karşı kıyısındaki onların oluşturmaya çalıştığı ittifaktaysa istikrarı bozmak,
0: evet.
1: bölgeyi güvensizleştirmek ve daha yayılmacı bir siyaset izlemek üzerine konumlandırılmış bir süreçten bahsediyoruz. Sayın Hakan Fidan da işaret ettiler. Bölgedeki sorunları peyderpey, adım adım ve hatta güç birliğiyle beraber, işte Mısır'ın su sorunu başta olmak üzere, işte Libya öncesindeki Libya ziyareti, bölgedeki ülkelere katkı sağlamak üzerine çerçeve oluşturulurken, İsrail, Güney Kıbrıs, Rum Yönetimi, Yunanistan'ın olduğu ittifaktaysa biz bu bölgeyi daha nasıl istikrarsızlaştırırız? Var olan statükoyu istikrarsızlık lehine nasıl dönüştürürüz üzerine bir süreç var. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi anlamda İsrail'le ters düştüğünü söyleyebiliriz. Yine son dönemdeki bütün açıklamalar bize bunu gösteriyor ve tabii Netanyahu'nun İsrail iç siyasetinde seçime doğru giden Netanyahu'nun ben Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın önemli, her sene yaptığı gibi yine gelecekle ilgili İsrail'in saldırgan siyasetini açıklayacağı bir diğer konuşma olma ihtimalini değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin şu anda yaptığı, özellikle Afrika kıtasını Asya kıtası ile beraber bir istikrar adası haline getirme çabaları böyle bir dünyada o kadar değerli ki.
0: Doğru.
1: Ve Türkiye dışında bunu yapabilecek ikinci bir ülke gösterin derseniz, yok.
0: Gösteremezsiniz. Doğru hocam. Peki şimdi özellikle Libya ile ilgili önemli, Libya dosyası önemli dendi. Libya'nın toprak bütünlüğü ile ilgili yabancı askerlerin ve silahlı güçlerin burada olmaması, kurumların, milli kurumların Libya'da olması ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Sayın Hakan Fidan da Mısır'a geçmeden önce Libya'daydı. Hı hı. Bu konuyla ilgili hocam paylaşmak istediğiniz notlarınız var mı? Onu da sormuş olayım.
1: Libya çok ciddi bir sıçrama tahtası. Özellikle Avrupa ile Afrika arasındaki gerçekten bir düğüm noktasını oluşturuyor. Çünkü uzun dönem biz Libya'yı işte istikrarsızlıkla, düzensiz Avrupa'ya göçlerle biz bunlarla konuştuk. Ancak yakın dönemde Türkiye'nin gerçekten çok bölgedeki jeopolitik gerçeklikleri istikrara yönelik çok ciddi hamleleri var. Birincisi tabii ki Libya ile imzalanan karşılıklı deniz yetki alanları sözleşmesi.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz paradigma değiştirici bir hamle ve bölge ülkelerinin de haklarını, savunmalarını sağlama noktasında çok önemli bir mihenk taşını oluşuyor. Çünkü Yunanistan'ın gasp ettiği çok önemli bir yetki alanını Libya'nın geri alması söz konusu. Bu neden önemli? Çünkü deniz yetki alanı dediğimiz zaman ve Libya dediğimiz zaman aklımıza

0: gelen tabii ki petrol ve doğalgaz kaynakları.
1: Evet.
0: O noktada da Yunanistan bu noktada neden ön plana çıkıyor? Fransa'yı mutlaka buna dahil etmek gerekiyor. Fransa'nın Akdeniz'le ilgili çok büyük emelleri var ve tabii ki İtalya bu noktada Fransa ile İtalya'nın birbiriyle çakışan çıkarları var. Türkiye ile İtalya Doğu Akdeniz'deki rezervlerle ilgili aynı yöne bakarken Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı kullanarak onlar aracılığıyla onları manipüle ederek, provoke ederek oradaki süreci akamete uğratma süreci var. Ve tabii ki İspanya. Son
1: Evet.
0: gelişmelerden sonra İspanya'yı da mutlaka açıklamak gerekiyor bu Türkiye'nin Libya ve Mısır'la ilgili son ziyaretlerini. Çünkü buradan başlıyor aslında İspanya'nın güvenliği. Hatta İspanya Devlet Başkanı çok önemli bir ifadesi var. İspanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Bunu söyleyen bilen ilk Avrupa ülkesi lideridir İspanya. O yüzden de son dönemde tabiri caizse başına gelmedik kalmadı.
1: Kalmadı, doğru. Peki şimdi detaylı olarak size aslında Mekke Anlaşması ile ilgili de sormak isterim. Çünkü soru önemliydi orada. Mısır Dışişleri Bakanı da Abdülhati de aslında cevabı verirken böyle biraz Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğinin, ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Yine orada Sudan'dan bahsetti, Libya'dan bahsetti. Bütün bunların hepsinin hani ilişkilerin sadece ticari anlamda değil, siyasi anlamda da ortak bir bakış açısına, ortak bir vizyona sahip olduğunu söyledi. Ve bu dörtlü çerçevenin içerisinde olduklarını ancak hukuki nedenden dolayı daha biraz beklemeleri gerektiğini, bir süre sonrasında anlaşmayı imza atacaklarını söyledi. Burada ben biraz özellikle İsrail etkisini sormak isterim size. Bir de vaktim de sınırlı ama bu arada 55 çıkışımız dolayısıyla da biraz daha zaman, bir 5 dakika daha aldık. Doğu Akdeniz'le ilgili özellikle uzlaşı işbirliği politikalarının çok önemli olduğu ifade edildi. Sayın Hakan Fidan bunu ifade etti ve Mısır'da bu anlamda denizcilik ilişkilerini geliştirmekten bahsetti. Şimdi münhasır ekonomik bölgeden bahsettik. Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına karşı aslında Yunanistan'da 2020 yılında Mısır bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığında biz defaatle bunun aslında Mısır'ın çıkarlarına uygun olmadığını da ifade etmiştik. Tabii diğer taraftan Kıbrıs Rum kesimiyle olan anlaşmalar var. İsrail'le gaz forumuyla ilgili yapılmış olan anlaşmalar var. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman baktığımızda Mısır biraz bu anlamda yeniden dengeleri kuracak hamleler yapmaya hazır mı sizce? Söylemde evet hazır, ilişkiler gayet iyi ve bence yeni bir başlangıç açısından da oldukça önemli adımlar. Ama buralarda işte Yunanistan'ın, İsrail'in tepkisi nasıl olur? Onlar direkt olarak tepkisini vermedikleri noktada hangi bağlantılar üzerinden Orta Doğu'da bu şekilde kurulan yeni ittifakları, dengeleri, ilişkileri bozmaya çalışabilirler. Yani karşımızdaki tehditler nelerdir? Onu sormak istiyorum
0: Tabii
1: kısaca.
0: aslında Mısır dediğimiz zaman ilk akla gelen unsur Süveyş Kanalı. Ancak Evergreen krizin başta
1: Evet.
0: olmak üzere son dönemde işte Babel Mendeb'in tekrar gündeme gelmesi ve öncesinde de Somaliland'in İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından orada bir yeni yapı kurulma hasebiyle orada yeni bir denge oluşturma çabaları Mısır'ın elindeki bu Süveyş Kanalı hamlesini ikinci plana atacak bir süreç yaşanıyor. Neden? Son söyleyeceğimiz belki en başta söylemek gerekiyor. Dünyada denizlerden giden ticaret %90 oranında, değer olarak da %80'den fazla. Bunu karalara çekme hamlesi var. Şu anda bu süreç yönetiliyor. Dolayısıyla Süveyş Kanalı'nın eski şey olmayacak, popülaritesi olmayacak. Hatta
1: Evet.
0: İsrail bunu Ben Gurion kanalı diye kendi kanalı, kendi yapay kanalını oluşturup onu da bypass etmeye çalışıyor.
1: Doğru.
0: Peki Mısır'a bir şey sunması gerekiyor. Ne sunuyor Mısır'a? Biraz önce bahsettiğiniz Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Doğu Akdeniz'den çıkaracak rezervin Mısır üzerinden Avrupa piyasasına sevk

0: edilmesini öneriyor. Bu yönde bir hamle yapıyor diyelim. Ancak eş zamanlı olarak diğer yaptığı hamleler Mısır'ın aslında dikkatle izlemesi gereken hamleler. Özellikle Süveyş kanalını Ben Gurion kanalıyla bypass etme hamlesi gerçekten inanılmaz bir alttan yürütülen bir süreç. Diğer taraftan Doğu Akdeniz rezervleriyle ilgili de yakın dönemde çok ilginç raporlar geldi. Bunun maliyetin çok yüksek olması ve projeksiyonlarda beklenilen kadar bir rezervin bulunmaması ihtimali buradaki iştahı birazcık söndürdü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye buradaki yatırımların ilgisinde azalmasında bu etken söz konusu. Biraz önce Mısır Dışişleri Bakanı belki de söylemeye çalıştığı hani hukuki bir süreç diye kastetti o. Perde arkasında İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, hatta ben buna Hindistan'ı da ilave ediyorum. Bu dörtlü arasında yürütülen süreçte Mısır'ın belki belli noktalarda kendisini angaje etmesi durumu. Şimdi bundan kendini sıyırması gerekiyor. Ancak Suudi Arabistan'ı da mutlaka buraya dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü Süveyş kanalı dediğimiz zaman şu anda Hürmüz'ün kapalı olması ve abluk altında olması sebebiyle Yanbu Limanı, Doğu Batı boru hattı üzerinden Suudi Arabistan'ın oradaki süreci daha etkin hale gelmesi söz konusu. Yani böyle bir jeopolitik satranç var. Mısır bu noktada çok önemli bir oyuncu. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Türkiye belli noktalarda belki de çatışabilecek, çıkarları çatışabilecek aktörleri aynı masaya alarak ortak payda da tabii ki dini bir payda, Mekke Anlaşması ismi oradan geliyor aslında. Bu noktada beraber aynı yöne bakabilecek. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin kömür ve çelik üzerinden mutabakata varmaları gibi bir süreci işletmeye çalışıyor. Çünkü bu çalıştı. Avrupa ülkeleri arasında bile çalıştı ki şu andaki bu ülkeler arasında böyle bir çatışma da yok. Bunun çalışmaması için sizin de ifade ettiğiniz üzere üçüncü ülkelerin bunu provoke veya manipüle etmesi gerekiyor. O noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın çok ciddi bir fren koyması söz konusu olacaktır. Mısır dediğimiz zaman da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hem askeri hem de finansal kredi desteklerinin ne kadar hayat olduğunu görmek gerekiyor. Ve tabii ki Türkiye-Mısır ilişkilerinin son dönemde geldiği nokta COVID-19 sonrasında Mısır Türkiye ile ilişki kurmak isteyen ülkeydi.
1: Evet.
0: Öncesinde çok sıkıntılı dönemler yaşanmıştı. Mısır kendisi hamleye yaptı ve bu karşılıklı ziyaretler başladı. Neden? Çok ciddi ekonomik çıkarlar söz konusu. Türkiye'deki pek çok tekstil firması orada yatırım yaptı.
1: Evet, zaten söyledi. Dışişleri Bakanı da dedi ki
0: büyük tekstil firmaları yatırımlarını oraya çekti. Dolayısıyla bu ilişkiler Mısır ekonomisine inanılmaz bir can suyu. O noktada da İsrail'e karşı durabilmeleri için veya diğer ülkelerin manipülasyonlarına karşı durabilmeleri için bu noktada Mısır'ın da desteklenmesi kesinlikle şart. Türkiye bu noktada da ortak bir zeminde buluşma, yani Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin, Afrika ülkelerine yaptığı o sömürü değil. Ama bu ülkelere ne katkı verebiliriz? Onların kendi ayakları üzerinde durmaları için nasıl beraber bir şeyler yapabiliriz? 2 kere 2'nin 5 ettiği, 6 ettiği bölge ülke. Biraz önce Sudan'dan bahsettiniz. İkiye ayrılmış bir Sudan'ın bir benzeri şu anda Somali'de yapılmaya çalışılıyor.
1: Onun için de önemli bir mesaj var.
0: Aynı şekilde Libya'da da bir Trablus, bir Hafter'in bulunduğu bir bölge ayrımı vardı. Şimdi onları da Türkiye arka kapı diplomasisi aracılığıyla bunu da birleştirmeye çalışıyor. Birazcık dikkatli olmak gerekiyor ama Türkiye'nin tabii sahip olduğu ordusu ve siyasi gücü hepsine galebe çalar.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Çok
0: ben teşekkür
1: sağ olun.
0: Ediyorum.
1: Efendim, Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle,
2: Otobit'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek hazır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma Cuma günü saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını Cuma gün boyu 24.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: İyi akşamlar, Temsil Heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe gündemi konuklarımızla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca değerlendiriyoruz. Hemen vakit kaybetmeden konuklarımı takdim edeyim. Ardından Türkiye'nin ve küresel gelişmelerin yer aldığı konu başlıklarını değerlendirelim. Hukukçu avukat Uğur Çağlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhabalar
0: gerçekten
2: Yağmur.
0: Gerçekten hoş geldiniz. Seyircilerimiz sizi çok özledi. Bizler de özledik.
2: Çok teşekkür
0: nasılsınız?
2: Ederim. Ya tabii hani yaz dönemi biraz tatil izin kullanma ihtiyacı oluyor. Hakikaten 15 Temmuz sonrası ben de birazcık kaçtım. Çok şükür özledim ben de tabii temsil heyetini.
0: Peki hoş geldiniz. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yağmur Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı vardı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Öncelikle mezun olanlara bizler de buradan başarılar dileyelim. O kutsal üniformayı şanla, şerefle taşısınlar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Dilerseniz gelin bir tekrar hatırlayalım. O mesajları ekranlara getirelim.
4: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.
0: Fadime Hanım, hem savunma sanayi konusunda verdiği mesaj önemliydi. Türkiye'nin gelecek vizyonunu ortaya koydu. Hem de artık Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye çerçeve yasasına ilişkin de yavaş yavaş değerlendirmeler yapmaya evet. başladı. Topluma özellikle bunun anlatılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar bu süreçte oldukça önemli, kritik olacak. Dilerseniz şöyle geçtiğimiz haftayı da hatırlatarak meclise sunulması, komisyon ve genel kurulda kabul aşamaları dahil olmak üzere çerçeve yasayla şöyle sizinle bir girizgah yapalım, buyurun.
2: Teşekkür ederim Yağmur. Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hani bu sürece özellikle çıkan yasaya, çerçeve yasaya ve bundan sonraki sürece dair açıklamalarını bekliyorduk. Çünkü aslında Sayın bütün bu sürecin ve gelinen noktanın arka planında Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonu, emeği ve bütün bu sürecin siyasi yükünü yüklendiği gerçeğini hatırlamak lazım. Bu hani evet son süreç 2 yıllık hani işte 2 yıl önce 2024'te Malazgirt Ovası'ndan yaptı o ilk iç cepheyi güçlendirelim çağrısının devamı olarak aslında Ekim'in başında Sayın Devlet Bahçeli mecliste DEM Partililere elini uzatıp sonra devamında da işte o önemli sarsıcı çağrıyı yaptıktan sonra bu süreç görünür olmuştu ve ilerlemişti. Dolayısıyla hani biz bunu bu iki yıllık süreç üzerinden okuyoruz ama değil. Yani o süreci hazırlayan bir 25 yıllık bir geriye doğru çaba var. İşte benim de gazetecilik yaptığım döneme denk geldiği için çok yakından biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yani AK Parti iktidara geldiği

0: günden itibaren bu PKK terörünü sonlandırmak ve ülke, hani milleti bölme fitnesini ortadan kaldırmak üzere pek çok siyaset yaptı. Yani demokratik açılımdan tutun bölgenin ihya edilmesi, kardeşlik hukukunun oluşturulması, terörle etkin mücadele gibi gibi
1: sizin de pek yer çok aldığınız akil insan

0: Barak, bunun bir devlet projesi olduğu, devlet güvencesinde ilerlediği ve ilerleyeceğini vurgulayarak, bu coğrafyadaki bin yıllık kardeşlik hukukumuzu aslında hatırlatarak, muhtemelen işte Malazgirt'i bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Malazgirt'te yeniden bir tören olacak Ahlat'ta Sayın
1: Bu sefer
0: Cumhurbaşkanı.
1: daha mı kritik olacak? Çünkü 2 yıl önce mesaj verildi. Bu yıl artık onun meclise kabul görmüş bir yasal
0: Tabii.
1: düzenleme somut gerçekliğiyle
0: Tabii.
1: verilecek mesajlar belki daha mı kritik olacak bu
0: Tabii.
1: yıl?
0: Ya şimdi ne aslında Ağustos ayı yani bir zaferler ayı. Hem Malazgirt zaferi açısından da düşünebiliriz. Bu da bu manada Türkiye'nin bir zaferidir elbette. Yani PKK terör örgütüne ki bu coğrafyada ayakta kalmayı başarmış 50 yıl boyunca buralarda ayakta kalmayı başarmış, uluslararasılaşmış, çok kan akmasına sebep olmuş. Ve sınırlar ötesinde varlık kazanabilmiş, tutunabilmiş bir terör örgütüne silah bıraktırdık biz. Şimdi kendiliğinden bırakmadı bir kere PKK. Bırakmak zorunda kaldı. Bunu sağlayan şey elbette önce terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çok başarılı bir süreç yaşaması. Yani askerimiz, polisimiz, emniyetimiz, jandarmamız, istihbaratımız PKK'ya kök söktürdü bir kere. Sahada tutunacak yeri kalmadı. Ama aynı zamanda diplomatik manada da Türkiye PKK'yı besleyen bütün damarları tek tek kesti. Çünkü hiçbir terör örgütü tek başına var olamaz. Her terör örgütünün arkasında bir finansman ağı vardır. O finansman ağlarını, lojistik destekleri, medyatik destekleri, diplomatik destekleri Türkiye tek tek kesti. İşte 2 yıl öncesi daha, 3 yıl öncesi İsveç'le Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesindeki temel şartlardan biri teröre verdiği desteği anayasal olarak kesmesi ve anayasasını değiştirmesi şartıydı. Ve bu şartı yani bir başka ülkenin anayasasını değiştirttik. Şimdi bunların hepsi bizim bilmemiz, hatırlamamız, görmemiz gereken gerçekler. Dolayısıyla pek çok alanda,
1: Mesela o
0: ekonomik
1: silahların
0: manada.
1: yakılması, görüntüsünün verdirilmesi bile teröriste bir diz çöktürtmek olarak tanımlanabilir mi?
0: Yani gidebilecekleri bir yer kalmadığını gördüler. Terör örgütünün kurucusu, kendinizi feshedin ve silahları teslim edin dedi ve örgüt buna uymak zorunda kaldı. Kongresini topladı ki biliyorsunuz ona da epeyce bir direnildi. Biz bunu uzun zaman bu programda da bu masada da konuştuk. İşte YPG kendi açısından tırnak içinde söylüyorum kazanımlarını kaybetmek istemedi. Ama orada da gideceği bir yer olmadığını anladığı için şimdi merkezi hükümetle Şam'la entegre olmak durumunda kaldı. Irak'taki mevcudiyetinin de artık silahların teslim edilmesi, mağaraların teslim edilmesi, Mahmur kampının dağıtılması gibi durumlar var. O yüzden bu bir başarı, bu bir zafer. Ama nedir? Hani şunun özellikle muhalefet medyasında görüyorum, muhalif çevrelerde hani ret oyu verenler de dahil olmak üzere bunu sanki bir şey gibi de görüyorlar. PKK hala varlığını sürdüren bir yapıymış ve Türkiye'yi sanki bir şeye manipüle etmiş ve bir şeye zorlamış gibi. Hayır, böyle yanıltmaya, toplumu böyle yanıltmaya gerek yok. PKK terör örgütü artık tutunacağı bir yer kalmadığı için evet teslim oldu. Evet silahlarını bırakacak. Ama şunu unutmayalım. Kongre toplayıp da kendini feshettiği günden bu yana artık bir terör örgütü yok. Ama geride elinde silahlarla kalmış bir grup insan var. Bunların çok büyük çoğunluğunun cebinde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı var. Aynı bizim kimlik kartlarımız gibi. Bu ülkenin vatandaşı olanların silahları da teslim ettikten sonra ne olacağını tanımlamak, bunun hukuki, siyasi ve toplumsal psikolojik süreçlerini yönetmek gerekir. Büyük bir devlet bunu yapar. Türkiye o yüzden bizim vekillerimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun siyasi, hukuki yükümlülüğü üstlerine alınarak sonra hukuki boyutunu mutlaka anlatacak Uğur Bey. Hani bunun yasalaştırılması gerekiyordu ve nihayetinde işte komisyon Meclisteki o yine yüksek katılımlı komisyon başarılı bir süreçle bir nihai rapor hazırladı. O rapor çerçevesinde bir bu geri dönüşler nasıl olacak? Bunu belirleyen bir yasa çıktı. Ve bunun mimarı olarak da Sayın Cumhurbaşkanı bunun en büyük güvencesi en başta. Ama bu bir af yasası değil. Bu sadece infazların ertelenmesi.

0: Yani bir şans verilmesi bir manada içeride cezaevinde olan yani hüküm giymiş olanların durumları ile ilgili ya da silah teslim edip gelecek olanların hükümlerinin ertelenmesi gibi bir süreç yaşanacak. Ama çok iyi yazılmış bir metin. Bir kere bunu bilmek lazım. Abdullah Öcalan'a af yok. Onu işte bir yine manipülasyon, bir yanlış algı üretmeye çalışık şeyler dinledim, gördüm. Hiçbir şekilde statü vesaire gibi bir şey yok. Abdullah Öcalan Türk Ceza Kanunu'na göre yargılanmış, hüküm giymiş ve cezası infaz edilen bir hükümlü. Onun pozisyonunda değişen bir şey olmayacak.
1: 2005 yılı öncesi işlenen suçları kapsamıyor. Bu da işte
2: diğer kandildeki baronları da kapsıyor. Onu da söylemek lazım.
0: Üst düzey PKK yöneticileri de bundan yararlanmayacak. Bunun belli şartları var ve bir zaman sınırı var. Bu bence çok kıymetli bir şey. Yani önce terör örgütü üyeleri, artık olmayan terör örgütünün eski üyeleri silahlarını teslim edecekler, gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başvuruda bulunacaklar. Onların her birinin kendi durumları tek tek incelenecek. Öyle 30 kişi geldi, hop aldık falan gibi bir şey yok. Tek tek isim, soy isim, onun sicili dökülecek, onun hukuki durumuna göre bir muamele yapılacak ve o takip edilecek. Ve bu teyit edildikten sonra, yani bunu kim teyit edecek? Milli İstihbarat Teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, bizim güvenlikle ilgili devletin en üst düzey kurumları, kurulları bunu takip edecek. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nda yine Türkiye Devleti'nin en üst düzey kurmay aklının, Sayın Cumhurbaşkanı o koltuğa oturduğunda başkomutan olarak oturuyor. Bunun teyit ettiklerinde yasa yürürlüğe girecek. Yani bunun hani bir şartlı olduğunu, zamanla sınırlı olduğunu, her vaka için, her kişi için tek tek inceleneceğini ve bunun sürecin takip edileceğini bilmek lazım. Devlete güvenmek lazım. Çünkü bu dünyanın başka yerlerinde de etnik temelli bölücü terör örgütleri hep oldu. İşte İRA'yı, ETA'yı biliyoruz. Kanada'da oldu, İspanya'da oldu, Filipinler'de oldu, başka bölgelerde de oldu ve o bölgelerde terör örgütlerine silah bıraktırma süreçlerinin hep çok zorlu, çok zamana yayılmış, çok üçüncü bir gözün elin devreye girdiği süreçlerle olduğunu biliyoruz. Ve orada böyle toplumsal olarak keskin bir kopuş var. Mesela İrlanda'da sınır vardır. Yani birbirlerini görmezler bile. Arada bir duvar vardır Belfast'ta ve akşamlar o kapı kilitlenip kocaman üstüne kilit takıyorlar. Geçiş yok. İrtibat yok. Okulları başka,
1: üçüncü göz değil, milli gözü önemsiyoruz.
0: Biz bir aradayız. Zaten bizim aramızda bir ayrılık yoktu. Bu fitnenin de ortadan kaldırılması süreci ve o yüzden gerçekten çok kıymetli, tarihi ve işte bu bin yıllık hukuk vurgusu. O yüzden Ahlat, Malazgirt önemlidir. Çünkü Türklerin, hani Malazgirt Anadolu'nun Türklere açılan kapısıdır. Buradaki Kürtlerle Türklerin buluşma, kardeşlik hukukuyla birlikte aynı cephede savaşması, bu toprağı birlikte savunması, kucaklaşmasının başlangıç tarihidir. O yüzden hani bu 1071'den 2071'e gibi bir vizyonu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ona da denk geldiği için ben Ahlat'ta, Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı daha vurgulu konuşacağını düşünüyorum. Yarın AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu vurguların altını daha da çizeceğim.
1: Bugün tüm AK Partili isimler, yarın tarihi bir konuşma olacak dedi. Evet. Hem tanıtım ve medya başkanı, hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.
0: Yani bir parti, hani onu ayrıca konuşacağız herhalde başlığımız. Ama bir partinin 25 yıl kurulur kurulmaz iktidara gelmesi ve çeyrek yüzyıl iktidarda kalabilmesi çok nadir görülen bir durum dünya üzerinde. Hakim parti deniyor bu duruma. Onu ayrıca konuşuruz ama hani çerçeve yasanın siyasi sonuçları olacak. Bilmiyorum, ona bir vakit ayıracak mısın? Hani CHP'deki bölünme üzerinden bunu konuşmak gerektiğini de düşünüyorum. Ama çok kıymetli ve hayırlı bir yasa. Ama tabii ki bu henüz PKK'nın ne yapacağına da bağlı olarak takibi gereken bir süreç.
1: Belki de hiç yürürlüğe girmeyebilir diye de.
0: Yok, öyle düşünmüyorum. Mutlaka sahadan bir geri bildirim olduğu için de bu süreç oldu. Hani bu bir haber, bir kere Türkiye sahaya hakim. Yani ondan emin olalım. Yoksa bu kadar zahmete girilmezdi elbette. Ben sonuç alınacağını düşünüyorum. Yani bir son cümle şunu söyleyeyim izninle. Şimdi bazıları diyorlar ki PKK işte bu kadar militanı var, bu kadar silahı var. Şimdi o Amerika'nın verdiği işte 4000 tır silahdan bahsediyoruz. Hep bir kısmını Amerika'nın topladığını biliyoruz. Yani özellikle böyle daha sofistike silahları, daha ağır silahları topladığını biliyoruz. Diğerlerinin teslimi gerekiyor. Sahip olduğu paranın trafiğinin de kesileceğini bilmek lazım. Yani PKK her alanda tasfiye edilecek, ediliyor bu süreç. Bunun bir parçası. Bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi PKK kendini feshetti. Böyle bir örgüt yok artık. Ama işte Avrupa'da sempatizanları var. Türkiye'de PKK'ya yakın bir partiye oy veren 6,5 milyon insan var. Ve cebinde Türk vatandaşı kimliği taşıyan vatandaşlarımızın Irak dağlarında, mağaralarında elinde silahla beklediğini, ne yapacağını bilemediği bir yerde bırakamazsınız. Bir devlet onu toparlamak, tasfiye etmek, dağıtmak, normalleştirmek zorundadır. Eğer siz yapmazsanız başka ülkelerin istihbarat örgütleri gelir, onu yeniden örgütler. Adı PKK olmaz, başka bir şey olur. Minicik minicik terör örgütleriyle uğraşmak zorunda kalırsınız. O yüzden bunun temizlenmesi, normalleştirilmesi gerekir. Bunu ancak büyük devletler yapabilir. Türkiye de bunu yapıyor şu anda.
1: Peki, ikinci turda devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sayın Bahçeli'nin bazı açıklamaları var. Önce aktarayım Bülent Bey, sonra tabii size söz vermek istiyorum. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Söz konusu kanunu Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır ifadesini kullandı ve yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi önemlidir dedi. Geçtiğimiz haftadan bu yana sahadaki gelişmeleri nasıl okudunuz? Türkiye içinde bu sürecin nasıl alındığını, nasıl benimsendiğini düşünüyorsunuz ve gelen açıklamaları, yeni gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şunu söyleyeceğim, az önce Fadime Hanım aslında çok güzel özetledi meseleyi. Burada bir KCK konusunda unutmamak gerekiyor. PKK ve KCK. Şimdi KCK demişken yine az önce kıymetli Fadime Hanım söyledi. Avrupa'daki yapılanma, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, yani burada bir sadece terör örgütü meselesi olduğunu iyi görmek lazım. Çok farklı ülkede farklı faaliyetleri bulunan, maalesef terör ve kan üzerinden para kazanan çevrelerin olduğu böyle bir çok enteresan bir yapıyla Türkiye çok uzun zamandır mücadele veriyordu ve bu mücadelenin sonuna doğru özellikle silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat bilmemizin çok yoğun ve büyük çabası. Şimdi kamuoyu böyle bir mücadelenin ne olduğunu tam olarak anlamayabilir, bilmeyebilir. Yani Güneydoğu'yu görmeyen, Irak'ın kuzeyini görmeyen, yani ne kadar zorlu şartlarda ne kadar büyük bir mücadele verildiğini bilmiyor olabilirler.
1: Kaç kez harekat düzenlendiğini bilmeyen.
2: Tabii tabii, yani
1: bilmeyen.
2: 26-27 kez harekat düzenlendiğini biliyoruz Irak'ın kuzeyine. Şimdi biliyorsunuz bir süredir orada bulunduk, gözlemler yaptık. Bu bir hafta içerisinde biraz daha yol planı belli oldu diyebilirim. İddia o ki, ben bunu bu arada annelerden de aldığımı söyleyeyim. İKBY'de bir takım kaynaklarımız var. Onlardan öğrendiğim kadarıyla aslında bu silahların yakıldığı alanlara yakın yerlerde, yani isim de söyleyeyim, bu Kandil'in batısında bulunan Kortek, Zergele, Levce ve Bole gibi barınma alanları var. Buralarda Erbil ile Süleymaniye arasında bu bölgeler, yani Kaladize ve Raniye şehirlerine yakın, buralarda böyle bir teslim etme noktaları kurulacağı ve az önce yine Fadime Hanım vurguyu yaptı. Yani tek tek vaka vaka Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hangi suçlara karışıldı, karışılmadı. Çünkü biliyorsunuz PKK'nın içinde son derece etkin biçimde artık Milli İstihbarat Teşkilatı ve vaka vaka isimlerin neler yaptığını takip edebilecek boyutta. Kamuoyunda tartışmalar oluyor bu yönde. Şunu söyleyebilirim, yani burada dediğim gibi bir ortada örgütün kalmadı.
1: Sayın ama Süleyman Soylu'nun ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz sözü aslında böyle farklı.
2: Tabii tabii, yani başka yerlere çekiliyor bu laf.
1: Ama hani aslında biz her şeye hakimiz tabii, tabii anlamında.
2: Şimdi şunu söylemek lazım, çok da doğru bir konjonktür, doğru bir zaman bu. Çünkü kimi zaman işte ilk süreçte olduğu gibi, Fadime Hanım daha bilecektir. Yani ilk süreçte maalesef dışarıdan gelen etkilerin çok fazla olduğu, çok daha gerilimin bölgede yüksek olduğu zamanlardı. Şimdi herkesin işine gelen de bir durum var. Eskiden işte kimlerin desteklediğini unutmamak lazım. Ve burada şunu söyleyeceğim ben. Biraz bu işte silahların teslimi meselesi de var. Az önce Fadime Hanım biraz bahsetti. Burada özellikle ellerinde AT-4 gibi antitank savar silahlarının bulunduğu, bunların da teslim edileceği yönünde bir takım iddialar var. Yani bunu söyleyelim. Bununla beraber tabii Mahmur

0: kampı gibi insani alanlar da son derece önem kazanıyor. Özellikle entegrasyon meselesinin üzerinde ben yalnızca güvenlik boyutu olarak alınmaması gerekiyor. İşte buradaki o aileler, çocuklar maalesef buranın da bir kuluçka bölgeleri olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada hala şunu da söyleyeceğim. Maalesef başta Mossad olmak üzere bir takım istihbarat servisleri faaliyetler sürdürmeye çabalıyorlar.
1: Mesela onu soracaktım. Sayın Bahçeli'nin hani süreç uzatılmasın çağrısındaki
0: tam olarak oraya getireceğim yani.
1: Sezdiği tehlike İsrail
0: tabii.
1: konusunda.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Bu az önce saymış olduğumuz süreç 2 ay 3 ay kadar bir sürede tamamlanacak deniyor. Orta Doğu'da 2 ay çok uzun bir süre. 20 yıl gibi çınlıyor benim kulağıma. Çünkü biliyorsunuz dakika oluyor ki Orta Doğu'da denklem değişmesin. Ve bu anlamda da aslında Türk Devleti dediğim gibi çok büyük, bölgeye çok hakim ve bununla beraber de neyin nereye gideceğini çok iyi okuyor, biliyor. Ben bu arada şunu da söyleyeyim, yani Orta Doğu'da çok büyük bir istihbarat savaşı da hem İran nedeniyle hem İsrail etkisine de devam etmekte. Buradan da isimsiz kahramanlarımıza izninizle bir Allah ayaklarına taş değirmesin. Çok zorlu alanlar oralar. Yani bunu söyleyeyim. Ve bununla beraber de çok yakından İran'a olan hareketi, İran'ın Kandil içindeki bir takım çabalarını yakından takip ediyor Türkiye, bunu söyleyelim. Ve bununla beraber işte çekilen grupların nereye gittiği meselesi var. Biraz geçen hafta konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Özellikle Süleymaniye tarafına doğru çekildikleri, Assos gibi bölgelerde bulundukları. Ki buralarda da halen bir takım propaganda çalışmaları sürdürmeye çabalıyorlar. Bir grup benzer biçimde Zagros, İran tarafında Zagros'un buradaki köylerde propaganda çabası sürdürmeye çabaladı. Türkiye bunların da önüne geçiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Her yayında da söylüyorum. Bizim omuzlarımız çok geniş. Yani Türkiye çok büyük bir ülke. Dışarıdan bunu daha iyi görüyorsunuz Yağmur Hanım. Yani oraya gittiğiniz zaman anlıyorsunuz. Konuşmalardan bu işe Türkiye ne diyor? Nasıl bakıyor? Veyahut da insanların yüzüne bir huzur gelmiş. Geçen hafta da söyledim ben. Bir, herkes işine gücüne dönme çabasında. Herkes dört gözle açılacak kalkınma yolunu bekliyor. Dört gözle açılacak o petrol boru hattını bekliyor. Benzer biçimde Suriye'nin içinde de aynı şeyi söyleyebilirim. Nasipse inşallah haftada bir böyle Suriye'de bir sağ seyahatimiz olacak. Ve bununla ilgili olarak da oradaki entegrasyon sürecinde devam ettiğini unutmayalım. Yani Suriye'de de bu anda hızlandırılmış bir teröristiz Türkiye modeli diyelim. Orada da devam ediyor an itibariyle.
1: Bu yine, Türkiye modeli ismi de veriliyor bu sürece.
0: Tabii,
1: bunun benimsenmesi ve benzer modellerin uygulanmasına da öncülük edecek midir bu süreç?
0: Kesinlikle. Yani şimdiden ediyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Erbil'de de aynı şeyi gördüm. Orada da böyle bir işte etnik grupların arasındaki kavgaların bitirilmesi yönünde çabalar devam ediyor. Türkiye modeli örnek alındı. Suriye'de kimin işi yürüttüğü belli. Söylemeye gerek yok. Orada da bir Türkiye modeli alınıyor. Ve bu anlamda ben bundan sonra Birleşmiş Milletler lügatında DDR denilen bu terör örgütlerinin silah bırakma sürecinde Türk modelinin çok ön planda olacağını düşüneceğim. Az önce yine Fadime Hanım vurguladı. Yani burada birkaç tanesinin içinde de bulunarak da söylüyorum raportör olarak. Yani şunu söyleyeyim. Özellikle bir üçüncü göz geldiği zaman, bu Birleşmiş Milletler olabilir, bu bir başka ülkenin temsilcisi olabilir, her zaman işlerin uzadığını ve karıştığını görüyorsunuz. Yani çünkü ben bir şey söylüyorum, siz bir şey söylüyorsunuz, bir akıl veriyorsunuz, tekrar o yönde plan güncelleniyor vesaire. Hayır, burada böyle bir şey yok. Türk devlet aklı belirli adımlarla işin nasıl yürüyeceğini söyledi. Ve aslında şunu da görmek lazım. Yani karşı tarafında artık köşeye sıkıştığını, kabul ettiğini de ben, yani onlarla da zaman zaman görüşmeler, sempatizanlarla görüşmeler yapıyoruz. İnsanlar bıkıp usanmış durumda Yağmur Hanım artık. Yani bu terör devam etmesin. İşimize gücümüze bakalım. Yani bir yere varamadığını galiba herkes gördü bu işin. Yani bizim artık buralara kaptıracak evladımız yok. Yani bunu çok net biçimde söyleyelim. Ben bir vurgu daha yapmak istiyorum izninizle. Bu kamuoyundaki tartışmalara yönelik de. Burada birinci mesele şu, biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu bunu onayladıktan sonra. Yani işte bu diyorlar 12 madde yeterli mi? İşte bir takım tartışmalar var biliyorsunuz. Nedir bu tartışmalar? Efendim işte burada hukuki durumu belli olmayan bir takım konular var. Mesela atıyorum bir uyuşturucu kaçakçısı PKK adına şey kaçırıyor, uyuşturucu kaçırıyorum diyerek yasadan yarar. Hayır, yani böyle bir durum yok. Henüz bu uygulamaya geçmiş bir yasa değil. Birinci ve ikinci maddesine bakarsanız çok net biçimde diyor ki örgütün fesih olduğuna kani olacağım. Milli Güvenlik Kurulu olarak resmi gazete yayınlayacağım, sonra süreç başlayacak ve ben eminim bu arada
1: yani
0: çok
1: devletin kontrolünde tamamen
0: hem öyle hem de hukuki çerçevede tabii ki bir takım güncellemeler gelecektir. Biraz da şunu da görmek lazım, karşınızdaki bir terör örgütü arkasında çok uzun yıllar boyunca hangi farklı istihbarat servislerinin, hangi ülkelerin bugün dahil karıştırmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Ve bu anlamda her ne kadar kamuoyunda dediğim gibi çok biz umutla bekliyorsak da şüphesiz güvenlik güçleri de bir temkinlilik, mutlaka olacak, olması da lazım. Hı hı. Yakından dikkatle gözlüyor ki başka bir yere sapılmasın meseleden. Hı hı. Biraz onun da önünün alındığını

0: söylemek gerekiyor. Yani bunlar önemli vurgular diye düşünüyorum. Çünkü maalesef biliyorsunuz yine sosyal medyada aldı yürüdü, yok şöyle mi böyle mi, işte efendim bir takım tartışmalar devam ediyor. Ben bu çerçevede aslında çok iyi bir ilk adım olduğunu söylemem gerekir. Çünkü çok karmaşık boyutları olan, yani biraz bahsettik işte Fadime Hanım'la, yani emin olun psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var, ekonomik boyutu var, efendim bu güvenlik boyutu var. Yani çok sayıda şey sayabilirim ve yalnızca sanki Türkiye'de bir terör meselesi varmış gibi düşünüyor. Hayır. Şimdi Irak'ın karışık yapısını geçen hafta sizlerle konuştuk, anlattım biraz. Yani hem burada hem Suriye'de, daha maalesef tam toparlanamamış bir Suriye'de, Türkiye bu ülkelerde de terörü ve İran için de söyleyeceğim. Bu ülkelerde de terörü önlemeye çabalayan bir Türkiye var.
1: Bir kere bölgesel bir istikrarsızlık yok mu? Yani Lübnan'a baktığımızda, yani Filistin dediğimizde...
0: Yani maalesef Yağmur Hanım, işte burada o şeyin failin kim olduğu da belli. Yani bu fail sürekli bu uzun yıllar boyunca kendisi girmediyse bir şekilde terör örgütlerini kullandı. Bir şekilde orada vekil aktörleri kullandı. Etnik dini böldü görüldüğü üzere ve hala bugün aynı şeyi yapmaya çabalıyor.
2: Yani İsrail'in kuruluşundan itibaren bütün yani coğrafyada
0: az önceki, bu var. Az önceki Fadime'nin sözü çok doğru. Ya bugün adı şey olur, 3 tane daha farklı örgüt kurulur. Yani buradaki bütün o faaliyetin durdurulması gerektiğini anlamak lazım. Ve bununla ilgili olarak da en başta bir niyet, beyan okuma da tabii ki görmek istersiniz. Karşı taraf nasıl hareket edecek, militanı nasıl hareket edecek, hangi silahlar, depolar, tabii bunlarla alakalı olarak bir checklist de var. Şimdi bizde bunların şey yok mudur, depolar nerededir, tabii, militan, tabii ki var. Bakalım ne kadarı çıkacak ortaya. Yani bütün bunların da böyle istihbari konular olduğu için de çok açmak istemiyorum. Yani bu anlamda emin olunsun ki gerçekten artık terörle mücadele Türkiye'de değil, başka ülkelerde. Yani buraların bir de uluslararası hukuk meselesi var, konuşulması gereken yabancı terörist savaşçı durumu var. Yani bu örgütün içinde çok sayıda ülkeden, Avrupa dahil, maalesef militanlar olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda aslında yani benim için en gurur verici şey şu: Türkiye dünya barışına da katkı sağlıyor. PKK mıdır sadece? DAEŞ'i yok mu? Farklı örgütleri yok mu sol tandanslı? Şimdi isim vermeye gerek yok.
1: Bir de hem sahada hem masada diyebilir miyiz bu Mekke anlaşması mesela?
0: Kesinlikle. Mesela
1: o da onun bir sacaya değil mi?
0: Tabii tabii, sözü oraya da getirmek lazım. Yani gerçekten ben bunları bir yandan kalkınma projeleri olarak da görüyorum. Evet. Yani bir sadece terörle mücadele değil iş.
2: Peki.
0: Ya bu hem Mekke güvenlik anlaşması için hem bu terörsüzlük için kalkınma projeleri de diyebiliriz.
1: Peki. Biraz hukuki zeminde nasıl adımlar atılacağını sizinle konuşalım Uğur Bey. Özellikle bu yasaya ilişkin infaz düzenlemesi bize neyi anlatıyor? Biraz daha böyle toplum nezdinde çok fazla teknik terime girmeden anlatırsanız çok sevinirim.
3: Tabii. Şimdi bir kere
1: hani
3: bir vatandaş olarak
1: olmadığını, olmadığını, kişisel
3: şöyle,
1: bir düzenleme
3: aşama
1: olmadığını.
3: Şöyle aşama aşama gitmeye çalışayım ben sizin için. Ama benim hani bir vatandaş olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hukukçu kimliğimin ötesinde ortaya konulan eleştiriler, özellikle yapılan...
1: Mesela İYİ Parti ihanet metni dedi. Siz evet, bir ben, hukukçu olarak bu metni nasıl değerlendirdiniz?
3: Ben bunların hepsini değerlendireceğim ama işte sözün özünü aslında orta noktasından başlayayım dedim. Yani bakın, dikkat edin, bunları söyleyenler, eleştiri ortaya koyanlar, gerçekten yani insafsız bir eleştiri ortaya koyan kitlenin, inanır mısın, çözüm önerisine ilişkin bir cümlesi yok. Yani ortada çok ciddi bir sorun var. Sadece ülkemizi değil, bölgemizi, geleceğimizi, çocuklarımızı tehdit eden bir süreç var. Buna ilişkin atılmış bir adım var. Bu iyi niyetli bir çalışmayla ortaya konmuş ciddi bir eserdir, hukuki eserdir aynı zamanda. Ama bunu görmek yerine hiçbir çözümü olmadan maalesef insafsızca, hatta hukukçu kimliğe sahip kişiler bile böyle eleştiriler ortaya koymaya çalışıyor. Siz bir kanun düşünün ki bu kanun 12 maddeden oluşuyor ama inanılmaz kapsamlı bir düzenleme içeriyor. Birincisi, yani o kadar çok etken ve kriter, işte konuklarımız bunları ayrı ayrı değerlendirdi. Bunların hepsine bir çözüm ana çerçevede üretmek zorundasınız. Bir tarafında ülkenin geleceği için yapmanız gereken çalışma. Bir tarafta bu süreçte bu terör örgütü dolayısıyla hayatını kaybetmiş şehitlerimiz ve gazilerimiz, onların duyguları, onların bu noktada rencide olmaması, kırılmaması.
1: Ki hemen bir, arkamızdaki LED'de çok kısa değinmek istiyorum. Şehit aileleriyle buluşması var Sayın Cumhurbaşkanı'nın ki bugün de
3: onlar
1: yine
3: bizim
1: Cumhurbaşkanlığı'nın
3: yani,
1: şehit aileleriyle bir araya geldi.
3: Bir gram onların üzüntüsü bizleri elbette ki yıkacaktır. Bu noktada bir tarafta konuklarımız anlattı, her an kullanılmaya müsait ve hani dışarıda yapılanması da olan bir örgütün tamamen tasfiyesinin sağlanması. Gene bir tarafta da siz bunları yaparken iyi niyetle, diğer taraftan bunu siyaset için, maalesef o için kullanacak olan bir kitleyle mücadele edeceğiniz bir yapı ortaya koyuyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, sorunun kökten çözüm için, yani kanun yapma mantığında bir suç işlenmiş ya da tespiti varsa buna ilişkin yargılama yapılır ve kanun metinleri de buna göre kurgulanır. Ancak burada hali hazırda yargı önünde olan süreçler var. Yargılaması bitmiş, infaz aşamasında olan süreçler var. Şu ana kadar yargılamasına başlanmamış ama tespit edilmiş olanlar var. Bir de beşinci madde, belki bu süreçte daha yargının önüne gelmedi, kayıtlara girmeyen bu suçlara ilişkin yargılama başlangıçları olabilir. Siz bu 5 aşamayı birden değerlendireceksiniz. Bu kadar kriteri bir araya getireceksiniz ve böyle bir düzenleme çıkartacaksınız. Onun için çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Birincisi, başlangıçtan itibaren af kavramı üzerinden maalesef bunu yorumladılar. Yani evet, sanki bu ülkede hani şu metinde tartışılacak konu buymuş gibi sırf şehitlerimizin, işte gazilerimizin yakınlarının ve kendilerinin bundan etkilenmesi için belki de af kavramı üzerinden sürekli böyle bir yoruma gidildi. Şimdi af dediğiniz şey de şudur. Afla birlikte siz o kanunu çıkartırsınız. O kanunla birlikte artık o suç ortadan kalkar. Böyle bir suç kalmaz. Bu metinde
1: yani bunun yürürlüğe kaldırılması,
3: bunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu suçların kalkacağına ilişkin bir düzenleme yoktur. Burada cezaların ertelenmesine ilişkin bir düzenleme vardır. Bu ceza ertelemesi sonucunda, bakın biz bunu aslında yasa mevzuat olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kavramında çok net görürüz. Der ki mahkeme, ben seni suçlu buldum. Ama bu sefer bu hükmü açıklamıyorum, sana bir fırsat daha veriyorum. Bu fırsat için işte bir düzenleme yapılmış.
1: Şunu size de sormak istiyorum. Bu süreçte, verilen süreçte, örneğin 10 yıllık infazın ertelenmesi sürecinde işlenen yeni bir suçta düşüyor mu bu kural?
3: Evet, ama burada bu kanun çerçevesinde terör suçu değerlendiriliyor. Yani buna ilişkin kriter şudur. Devlet diyor ki, evet diyor, ben bu işi bir noktaya getirdim, konuklarımız anlattı. Ama bu işi tamamen temizlemek istiyorum. Çünkü dışarıdan her zaman kullanılabilecek bir kitle işte başka örgütlere dönecek. Benim bunu temizlemem lazım. Ben bu yükten kurtulmak istiyorum. Bundan kurtulmak için de ben sana bir fırsat, bir kapı aralıyorum. Gel devletine teslim ol. Veyahut da bundan sonra artık bu irtibat zaten kaybolmuş örgüt yapılanmasının içerisinde yer alma. Bunun sonucunda eğer siz 10 yıl boyunca bu faaliyetler içerisinde ya da 5 yıl boyunca buna benzer bir faaliyette bulunmaz iseniz, o zaman bu ceza ortadan kalkmış olacak. Bu sürecin ama tamamlanması gerekiyor. Ha, bunun başlaması için de zaten koşullar var. Bakın, o kadar girip bir şey ki, dediğim gibi işte borçlar kanununda siz bir senet düzenlersiniz. Düzenlediğiniz senede ilişkin hükümler bellidir. Bunun içinde kanun maddesini belirlersiniz. Ama burada belirsiz bir ortam var. Nedir belirsiz ortam? Bu kanunun yürürlüğe girmesi bir tarihe ve vakte bağlanmamıştır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi bir olayın sonucuna bağlanmıştır. Çok nadir görebileceğiniz.
1: Bu da fesih.
3: Bu da evet fesih. Ama bu fesih, ben artık kapattım dükkanı, tamam, benim beyanımla olacak bir şey değil. Burada yapılacak komisyon çalışmasında bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından karara bağlanması, evet vardır denmesi ve resmi gazetede yayınlanmasına bağlı. Yani önce bu koşul gerçekleşecek. İkincisi, bu koşul gerçekleştikten sonra da ben sana ila nihaye buna ilişkin hak tanıyorum demiyor devlet. Diyor ki, kardeşim 6 ay içerisinde sen silahını teslim edeceksin, teslim olacaksın ve süreci tamamlayacaksın. Eğer bu 6 ayı da geçirirsen bundan yararlanamazsın diyor.
1: Şimdi mesela önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla alakalı herhangi bir gelişme öngörüyor musunuz siz, yoksa biraz daha zamana mı ihtiyacı var? Çünkü Sayın Bahçeli'nin çağrısı da çok önemli. Hani bu süreç çok da uzatılmamalı çünkü provokasyonlara da açık bir zemin diyor.
3: Evet. Vallahi burada herhalde bu sorunun cevabı hukuki yönden daha çok sahayı ilgilendiren bir konu. Hı hı. Ama hani geçtiğimiz günlerde sadece DEM Parti tarafından yapılan bir açıklama bile neredeyse hani bir gerginliğe sebep
4: kırılmaya
3: oluyordu.
4: Kırılmaya yol açıyordu değil mi?
3: Evet, evet. Yani burada sadece hani bu işlemlerin tamamlanması değil, burada bu sürecin içerisindeki kişilerin veyahut da ülkenin tamamı için bunu söyleyebiliriz. Daha dikkatli cümlelerle bu işi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını sunuldu. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra ilk yapılacak iş, ilk aşamada bu işi koordine edecek olan kurulun oluşması. Bu kurul oluşacak. Bu kurulun sekreteryasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek. Bu kurul aynı zamanda tabii hani bakanlardan, MİT müsteşarından oluştuğu için alt komisyonlar da...
1: Teyit ve tespit kurulundan mı söz ediyorsunuz?
3: Evet, evet, tabii.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak.
3: Aynen öyle. Bir kere
1: kurulacak.
3: Bu öncelikli işimiz bu olacak. Hı hı. Bu kurul oluşacak, bu kurul alt komisyonlar oluşturacak, hı hı, ve çalışma disiplinini, prensibini belirleyecek. Bence bunlar ortaya çıktıktan sonra acaba hangi Milli Güvenlik Kurulu'nda bu sorunun cevabını buluruzu orada daha çok değerlendirmek gerekebilir. Ben hani şu an için böyle bir süre vermek. Evet, doğru olan nedir? Bu ortamda bununla ilgili art niyetli davranan, bu olayın bozulmasından menfaati olan kitlelerin buna müdahil olmaması için sürecin bir an önce toparlanması çok kıymetlidir. Ancak bazı yapılması gerekenler vardır. Bunları da mecburen yerine getireceğiz. İşte komisyon ve kurulların toplanması. Bu eğer bir de fiili sahadaki durum bu çerçevede diğer taraf da, yani bu örgüt tarafı da eğer bunları artık tamam biz kabul ettik ve hazırız diyorsa sahadaki de işlemleri bir an önce yerine getirmesi, evet, gerekir. Onun üzerine bu tespitler üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Dediğim gibi hani çok kapsamlı, bir dışarıda olanlar var. İki, yargı sürecinde olanlar var. Bunların ne olacağı burada değerlendirilmiş, hüküm giymiş olanlar var. Bir de bu süreçte hani daha bunlarla ilgili bir soruşturma yapılmamış, tespit yapılmamış. Mesela onlarla ilgili diyor ki artık bu saatten sonra da bir komisyon değerlendirecek. Ne demek bu? Milli İstihbarat Teşkilatı, güvenlik birimleri, askeriye, genelkurmay bunlarla ilgili değerlendirecek ve bunun üzerinden bir karar verecek. Bir başka konu da hani işte bir başka suçlu, ben bunu terör örgütü kapsamında işledim diyebilir mi bu saatten sonra diye söylemiştiniz. Birincisi bir süre unsuru. Başladığından itibaren 6 aylık süre meselesi önemli bir kriter. İkincisi, bakın burada hani başka kanun metinlerinde olmayan bir durum var. Bir idari tasarruf kararı var. Yani burada eğer ceza yargılaması süreci başlamamışsa, bu yargılama sürecinde bu kapsama girip girmediği, yargılama nasıl yapılacağına ilişkin önce bir komisyon değerlendirme yapacak. Komisyon mahkemelerden bu noktada talepte bulunacak. Böyle bir garanti yapılanmaya gitmiş. Yani bu tür şeyler kullanılmasın diye. Ama şunu da unutmamamız lazım. Şu an konuştuğumuz metin teorik bir metindir.
4: Gerçekten üstünde yasa değil mi?
3: Evet, doğru. Teorik bir. Neden şunu söylüyorum? Sahada çalışmalar yürürken göreceğiz ki başka konular, şu an burada aklımıza gelmeyen konular, bu noktada hukuken değerlendirmesi gereken konular olacak. Peki. Onun için de zaten denmiş ki komisyon gördüğü konular üzerine tespitler yapar ve bu tespitler çerçevesinde de yasal mevzuat için mecliste irtibat halinde olur. Zaten meclisin de karşılığında bir denetim komisyonu var biliyorsunuz. Hı hı. Böyle bir çalışma prensibi içerisinde olacak. Herhalde süreyi biraz geçtim.
1: Yok, devam edeceğiz tabii ama Fadime Hanım, tabii sürece ilişkin şunu da sormak istiyorum. Örneğin yani sosyal medya malum çok tehlikeli bir yer. Dezenformasyonun çok hızlı yayıldığı bir yer. İşte Türk bayrağını yakan bir kadının görüntüleri düştü. Yani bir provokasyona ve toplumu kışkırtmaya, evet, toplumun böyle sinir uçlarını kaşımaya yönelik bazı hamleler de görüyoruz. Hem Sayın Bahçeli'nin açıklamasını siz nasıl değerlendirirsiniz, hem de Özgür Özel örneğin evet diyeceğim dedi ama 30'dan fazla isim de hayır dedi. O evet, içerideki o dengesizliği ve İYİ Parti'nin tutumunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Reklama gitmeden size söz bırakayım.
2: Hemen hızlıca başlayayım. Çünkü konuların hepsi aslında epeyce detaylandırılabilecek konular. Hızlıca konuşmak gerekirse, şimdi Sayın Devlet Bahçeli burada çok kıymetli ve tarihi bir vazife yerine getirdi bütün bu süreç. Yani o 1 Ekim 2024'ten itibaren bu sürecin başlamasında o en atılması zor adımları atıp onun siyasi yükünü yüklenen bir siyasetçi oldu. 2013 sürecinden farklı olarak mesela. Ve onun bütün süreçlerdeki desteği parti olarak hem komisyonda hem bu çerçeve yasanın çıkmasında hem elbette toplumun bu konuya ikna edilmesi güvence, bir tür güvencedir bu. Nihayetinde millet devletine güvenir ama bunun siyaseten de yükünü alması gereken siyasi partilerdir. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi'nin buradaki pozisyonu kıymetli bir pozisyondu. O yüzden bunun bu tarihi bir aşama olduğunu ama çerçeve yasanın aslında aynı zamanda bir sürecin de başlangıcı olduğunu da hatırlattı Sayın Devlet Bahçeli. Son derece yerinde açıklamalardı. Biliyorsun o gün çerçeve yasanın genel kurulda oylandığı günde de bütün partiler grup olarak da söz aldılar, konuştular. Parti genel başkanları da dahil olmak üzere bir tutum aldılar. Almak gerekir. Çünkü orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orası bizim vekillerimizin toplandığı bir meclis. Ve bu sorun Türkiye'nin bir sorunu. Bizim evlatlarımız eğer bu terör bitirilmediği için toprağa düşüyorsa, Türkiye'nin her yerinde evlere kara haber ulaşabiliyorsa, bunu bir an önce bitirmek elbette bu devletin ve bu meclisin görevi. O yüzden de bu meclis bizim meclisimiz olduğunu o gün ispatladı. Yani 10 Ağustos günü çıkan yasada o vekiller bizim vekillerimiz olduğunu da ispatladılar. Bu önemli bir şey. Seçip gönderiyoruz ama hala bizimle aynı akitte devam ediyorlar mı? Millete bağlılıkları sürüyor mu? Bu kısmı önemliydi. Bence evet oyu kullanan her vekilin bu milletin meselesini sahiplenmesi konusunda sorumluluk almasını ben çok kıymetli buluyorum. Hasreten çünkü bunlar zor meseleler. Tarihi tabii ki bir koru tutuyorsun elinde.
1: Tarihi rekorda evet, bir oy.
2: Nadir görülen bir uzlaşma, mutabakat hali. Ama öte taraftan şimdi bu çekimserleri mesela hiç anlamıyorum. Neye çekimser kalıyorsun kardeşim? Ya da hayır diyenleri de anlamıyorum. Elbette Türkiye bir demokrasi ülkesi. Evet deme hakkı olduğu gibi hayır deme hakkı da var vekillerin. Ve toplamda 87 kişi de hayır dedi. 87 milletvekili ve bunların 54'ü yeni parti, Özgür Özel'in partisinden milletvekilleri. Yani bunun da hani hayır diyenlerin %60-70'i yeni partinin üyeleri. Bu yeni partinin kendi içinde büyük bir kırılmaya, bölünmeye sebebiyet verdi. Siyasi sonuçlar olacaktır bunun. Çünkü Özgür Özel serbest bırakıyorum dedi. Biz parti yönetimi olarak evet diyeceğiz dedi. Ama azınlığa düştü kendi partisi içerisinde. Azınlık oyu, yani 34 kişi evet dedi. Ve üstelik de parti yönetiminden de hayır diyenler vardı ciddi sayıda. Ve yine işte vekilleri sanki hava durumu, meteorolojik bir durumu tespit eder gibi herkes şehirlerinin havasına göre oy versin. Yani aynı şehirden evet diyen de var, hayır diyen de var. Yani bunun bu kendi içindeki çelişkiler, siyasi hesaplar, süreç bozulursa aman bizim üstümüze bir şey kalmasın, bir de üstüne oy alalım, tepki oyları bize gelsin gibi siyasi hesaplar, bu gibi meselelerde milletin evladının toprağa düştüğü Türkiye devletinin bekasını ilgilendiren meselelerde
3: en acısı bu zaten ya, bu manzara,
2: bu hesapçılık hakikaten çok ayıp. Ayıplıyorum tabii ki. Ayıplamak gerektiğini de düşünüyorum.
1: Kapalı gizli oylama olsaydı değişir miydi peki sizce?
2: Mümkündür. Ben hani buna vicdanen kimsenin hayır dememesi diyemeyeceğini düşünüyorum. Ama buna rağmen hani bu eleştirileri kaydetmek lazım, iletmek lazım. Ama nihayetinde dediğim gibi Türkiye'nin bir demokrasi ülkesi olduğunun da bir ispatı öte taraftan. Evet. Hayır deme hakları vardı ve hayır dediler. Ama milletin meselesi, o kordan ateşi, koru tutuyor musun elinle? Benim adıma, millet adına tutacaksın kardeşim. Bunun altına komisyonda da mesela hani yapıcı bir öneri getirmek yerine CHP orada Türkiye'nin demokratikleşmesi, işte bizim belediye başkanlarımız niye içeride, bu yasaya onu da sokalım gibi meseleyi sulandıran girişimleri bunlar, sorumsuzluk.
3: Çok özür diliyorum yani böldüm ama ben şaşırıyorum bu değerlendirmeye. Bir hukukçu olarak da değerlendiriyorum. Yani şimdi birkaç hukukçu isim de çıktı. Bu kriterden, parametreden yola çıktılar da ya bir tarafta hani yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmış isimler, bunlara ilişkin yargılama süreci bir taraf

0: haftada hani ülkenin başına bela olmuş ve zaten kanunda bile hani terör örgütü lafzı geçmiş bir örgütten kurtulmak için yapılan şey, ya bunu bir arada
1: nasıl hani, yan yana getirdi?
0: Daha doğrusu buna şey gibi, çok özür dilerim, yani bunu nasıl yapabiliyorlar bilmiyorum, bu algıyı nasıl yönettiklerini. Hani Türkiye'de bir yeri işte soymak, bir yerden para kazanmak sanki fikir hırsızlığı gibi, hani adam fikrini beyan etmiş de bundan dolayı tutuklamışız gibi bir düşünce oluşturuyorlar.
2: Peki. Yapıcı bir eleştiri de yok. Yani bir yapıcı eleştiri olsa ya, başımız üstüne.
1: Evet, bunun daha siyasi tartışması devam edecek. Uğur Bey bölmüşken
3: ben de çok özür dileyerek kısa bir araya gidiyorum. Biz sonra yine devam edelim ama saat başında sizinle yeniden bir yerde olacağız.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
6: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Ayrola çocuklar.
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Anladım.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Turkcell'in çözüm gücü var!
0: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
11: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fadime Hanım, sizin sözünüzü böldük ama dilerseniz şöyle bir toparlayarak kapanış yapalım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hitabı var, oraya döneceğim.
1: Şöyle, şimdi bu tabii hani işin hukuki bir boyutu ama nihayetinde siyasi partilerin üstlenmesi gereken bir boyut var ve yönetilmesi gereken de bir süreç bu psikolojik olarak. Ve işte bir kazaya uğramaması için, bir takım provokasyonların toplumda karşılık bulmaması için provokasyon girişimleri olabilir bu tür süreçler.

0: yerde bu beklenen bir şeydir. Buna bir kere hazırlıklı olalım. İlla ki tedbirleri alınacaktır ama bu bir, işte bir konuşma mesela DEM Parti Tülay Hatimoğlu'nun bir canlı yayındaki bir ifadesi haddini aşan, yanlış ve bu süreçte de oluşturulan mutabakatı bozabilecek potansiyele sahip bir cümle sarf etti mesela. Bir kere hani yanlış, doğru olmayan bir şey, yanlış bir itham içeren ve bir suçlama içeren bir ifadesi vardı. Bununla ilgili işte Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Başka açıklamalar yapıldı ama hani hassasiyetle bu sürecin özellikle siyasi partiler nezdinde bunun sorumluluğunun taşınması gerek. Hani bir yasa çıkardık, ne hali varsa görsün süreç gibi bakılamaz. Her sorumlu kişinin ve medyanın da elbette siyasilerin de bu sürecin devamını sağlıklı bir şekilde neticelenmesinde katkı vermesi gerekir. Bozmaya değil, yapmaya çalışması gerekir. Çünkü en nihayetinde elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Hani benzer bir kalkışma olursa, PKK yeniden bir şeye yeltenirse ya da geride kalan artıkları üzerinden yeni bir örgüt, terör örgütü yapılandırmaya birileri kalksa bile bununla her türlü başa çıkar bu devlet. Ama söz konusu olan şey bizim çocuklarımızın, bu ülkenin evlatlarının hayatı. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. Bu ben 2013 sürecinde Denizli'de bir şehit ailesini ziyaret etmiştik. Akil İnsanlar heyetindeydim. Ege bölgesinde çalışıyordum. Oraya gittiğimizde biz yani bu süreç başlamadan bir 6 ay önce evladı şehit düşmüştü annenin. Ve kadın bizi karşılar karşılamaz, çünkü evlat acısı yaşayan bir insan. Evladı şehit de olsa evladını özleyen bir anneden bahsediyoruz. Dedi ki neden 6 ay önce başlamadı bu süreç? Yani hani bu her defasında hani kaybetme riski yaşadığımız evlatlarımızın yanımızda olduğunu, hayatta olduğunu bilmeyi sağlama süreci aynı zamanda. Bu şehit aileler için böyle. O yüzden evlat kaybetmemek üzere bir süreç yürütülüyor. Bunun farkında olarak bu sürece katkı vermek lazım. Ama siyasi tartışmalara gebe. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de bu tartışmalar olacak. Sadece o gün işte 10 Ağustos'ta çerçeve yasa oylanırken meclisteki durum bize bir şey gösterdi. Yani İyi Parti'nin pozisyonunu biliyoruz. En başından itibaren o aslında hani elini hiçbir şeye değdirmeden eski ezberler üzerinden bir pozisyon aldı. Ama işte CHP'nin genel başkanıydı o zaman Özgür Özel. Komisyona üye verdi, komisyonda çalışıldı vesaire ama hani asıl meseleyi sahiplenen değil, o fırsattan istifade işte yolsuzluktan tutuklu belediye başkanlarını oraya sokuşturmaya çalışan bir siyaset gütmüşlerdi. Nihayetinde Yeni Parti'de de biz gördük ki aslında Yeni Parti hani adı yeni ama eski çelişkileri taşıyan, eski sıkıntıları taşıyan, eski reflekslerle kurulmuş bir parti ve bu ilk ciddi sınamada da parçalandıklarını, ufalandıklarını gördük. Genel başkanın azınlık durumuna düştüğünü gördük. İşte Ekrem İmamoğlu'nun eşinin sosyal medyada başlattığı bir hashtag çalışması, bir tutum ilanıyla birlikte milletvekillerinin Özgür Özel'in değil onun yanında pozisyon aldığını da gördük. Bunların hepsi hani siyaseten tartışmaya açık, önemli bir veri olarak hafızalara kaydoldu. Şimdi bundan sonraki süreçleri takip ederken diyeceğiz ki orada böyle olmuştur. Çünkü devamında bu geliyor. Böyle notlar da aldık ama
1: Biz de yeni Cumhurbaşkanı'na dönelim mi Fadime Hanım?
0: Biz şunu söyleyeyim. DSP evet dedi. Türkiye İşçi Partisi evet dedi. Demokratik Bölgeler Partisi evet dedi. Yeni Yol grup olarak evet dedi. Çekimser kalanlar da oldu tek tek ama genel olarak çok nadir görülen yüksek oranda bir çerçeve yasaya evet oyu dendi. Bu da hani aslında meclisin milletin meselesini nasıl sahiplendiğini gösteren pozitif bir gelişmeydi.
1: Peki bugün Sayın Cumhurbaşkanı şehit aileleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Hitabını ekranlara getiriyoruz.

Değerli misafirler, şehitlerimizin değerli yakınları, muhterem gazilerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

0: makamları inşallah âli olsun. Buradaki kardeşlerimle birlikte gazilerimize Allah'tan uzun ve hayırlı ömürler niyaz ediyor. Ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet diliyorum. Her zaman söylediğim gibi üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı al bayrağımız aynı şekilde bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Sizler de bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Kabinede aile, milli savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızla, mecliste Milli Savunma Komisyonumuzla, partide Sosyal Politikalar Başkanlığımızla daima sizlerin yanında olduk. En son Gazi Meclisimizde kabul edilen düzenlemeyle sizlerin talepleri ve ihtiyaçları konusundaki hassasiyetimizi bir kere daha gösterdik. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne de ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Şunu da şehitlerimizin ruhlarını muhasebe etmeden hukuk ve demokrasi zemininde büyük bir titizlikle yapıyoruz. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki kurul aynı şekilde atılan adımları, yapılan çalışmaları takip edecek. Biz zaten meseleyi bir an olsun boş bırakmayacağız. Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız. Bu süreçte bir takım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bundan sonra da asla başınızı öne edirmeyeceğiz. Bu düşüncelerle nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
1: Sizin terörsüz Türkiye vizyonunuz doğrultusunda yapılan bütün bu çalışmaların artık hiçbir

0: Annenin gözyaşı akmasın, hiçbir çocuk baba acısı çekmesin, hiçbir eş de gözün yaşlı kalmasın istedik. Ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Türkiye egemen bir ülke olarak her zaman sizin liderliğinizde bu terörsüz Türkiye'yi 40 yıllık hayali hayata geçirmiş oldu.
1: Şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bunun bilincindeyiz. Fakat sizin de buyurduğunuz gibi devletimizin imkanları ölçüsünde yapabileceğimiz ne varsa azami seni gerçekleştirdik.
2: Bugün konuştuğumuz terörsüz Türkiye hedefini de ben işte bu mirasın ışığında değerlendiriyorum. Çünkü terörün sona ermesi yalnızca silahların susması değildir. Terörün sona ermesi bir annenin evladını asker ocağına gönderirken yüreğinde korku taşımamasıdır. Bir çocuğunun babasının eve dönmesini beklerken endişe yaşamamasıdır. Gençlerimizin enerjisini çatışmalara değil, eğitime, bilime, üretime ve Türkiye'nin geleceğini harcamasıdır.
3: Cenab-ı Hak sevgi ve muhabbet içerisinde 85 milyon vatan evladını kardeş olarak yaşamayı nasip etsin. Kardeş olduğumuz takdirde dünyanın en güçlü ülkeleri gerek ekonomik, gerek siyasi, gerek askeri güç olsun. Bu milletin karşısında zatenizin önderle kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Sevgiyle, muhabbetle milletimiz yolunu açık etsin. Saygılar sunuyorum efendim.
4: Sağ olun. Zat-ı Aliniz, sayın bakanlarımız ve devletimiz bir an olsun beni yalnız bırakmadı. Ben de canımla, kanımla, 3 tane oğlumla devletimin her zaman yanındayım sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim.
5: Bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin sizlere selam hürmetleri var. Sizlere sonuna kadar güvendiklerini, size ve Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bu süreçte güvendiklerini ifade ettiler.
6: Adam gibi adamsın, ülkene sevdalısın, barışın güvercini, savaşın kartalısın. Terörü sen bitirdin Bahçeli ile beraber. Fevzinin göz nurusun, hem başımın tacısın. Reisim, ülkemize sen Allah'ın lütfusun. Saygılar arz ederim.
7: Allah sizi başımızdan eksik
8: etmesin. Allah hayırlı ömürler versin size Allah.
7: Amin. Allah hayırlı ömürler versin. İnşallah dualarım size. Allah razı olsun.
9: Peki Sayın Cumhurbaşkanı şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bizler de bir kez daha tüm şehitlerimize rahmet dileyelim. Hepsinin ruhu şad olsun. Ve şu an görevde olan Mehmetçiğin ayağına taş değmesin ve gazilerimize de uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler dileyelim. Yarın da önemli bir gün olacak Bülent Bey. Yeni konu başlığıyla sizinle devam edelim. Evet. 25 yıl. Bundan 10 yıl önce Hakkari'de yaşayan bir arkadaşımla sohbet ettiğimde bana şöyle bir cümle kurmuştu. Bana yıllar önce Hakkari'ye biri havalimanı yapacak deseydi inanmazdım demişti. Şimdi geldiğimiz noktada hani havalimanı değil neler neler yapılıyor diyebileceğimiz bir Türkiye var gerçekten. Ulaşım anlamında, eğitim anlamında, pek çok anlamda, pek çok başlık sayabiliriz. Hem siz hangi başlıkları sayarsınız hem de 25 yıla dair nasıl bir tablo ortaya koyarsınız?
10: Yani şunu söylemek lazım. İşte aslında en konuştuğumuz güncel, can alıcı mesele bu terör meselesi. Yani bununla alakalı olarak gerçekten kolay süreçler olmadığını görmek lazım. Yani bu Türkiye'nin çok sayıda farklı problemi vardı. Ben de bir şey vereyim. Yani Avrupa'dan gelen bir arkadaşımız da böyle bir 10 yıl önce Türkiye'yi görmüş. Şimdi tekrar görmüş ve diyor ki eski Türkiye değil. Ve bunu 2015-2016'da Ankara'ya...
9: Trump'tan mı bahsediyorsunuz? Bu yollar ne kadar güzelmiş.
10: Tabii. Yani gerçekten yani şimdi Avrupa'ya da gidip geliyoruz biliyorsunuz. Böyle sınırdan çıktığınız zaman Yunanistan'da o şey başlıyor araba tangırdamaya. Yani aslında Türkiye'den çıktığınızı anlıyorsunuz. Eskiden Avrupa diye gözümüzde büyütülürdü. Ve şunu söylemek lazım. Ben bütün bu projelere az önce de aslında onu vurgulamak istedim. Kalkınma projesi olarak bakıyorum. Yani bu savunma sanayi meselesi, bağımsızlığınızı almanız. Bence işte AK Parti iktidarının gerçekleştirdiği en önemli mesele bağımsızlığa yürüyen bu yol. Yani burada bu savunma sanayi, yani şu terör tarihi boyunca, işte uzmanlık alanımız da olunca ben biraz izninizle oraya da çekiyorum hep. Yani maalesef bize verilmeyen, parasını ödediğimiz silahlar, mermiler, yani beylik tabancaları, kimi zaman bunlarla karşılaştı Türkiye. Ya bu kadar acı tabloları hatırlıyoruz.
9: Otomobil.
10: Tabii araçlar. Burada kullanmayın, şu bölgelerde kullanmayın terörle mücadelede diye verilen silahlar. Yani çok üzücü tablolardı bunlar. Burada zaten bir nasıl bir kalkınma hamlesinin içine girildiğinin iyi görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben hep şunu da söyledim, başından bu yana aslında güdülen politikalara baktığınız zaman hep Türkiye değil sadece orada olay. Yani bu gönül coğrafyası meselesinin iyi okunuyor olması gerekir diye düşünüyorum. Uluslararası krizlerde sürekli

0: denge politikasını güden, Türkiye'nin ve bölgedeki kardeş ülkelerin karını maksimize etmeye çabalayan, yani çıkarlarını ön plana koyan bir Türkiye var. Kazan kazan çerçevesinde ilerleyen bir Türkiye var. Yani dış diplomasi anlamında ne kadar etkin olduğu konusunda Fadime Hanım belki söyleyecektir. Yani burada muhalefetten bile bir şey geleceğini ben zannetmiyorum artık. Böyle kolay kolay bir eleştiri gelebileceğini zannetmiyorum. Ne kadar etkin olduğumuzu geldiğimiz günde zaten görüyoruz. Bugün Afrika'dan tutun ta Balkanlara, ta belki NATO meselesinden de düşünüyorum biraz. Yani kutuplara varana kadar çok büyük bir alana büyütmüş durumdasınız. Hatırlayalım, NATO tatbikatında kendi gemimizle gidip nasıl destek olmuştuk. Bunların hepsinin unutulmaması lazım dış politika anlamında. Yine benzer biçimde Suriye meselesi aklımıza gelmeli. Irak meselesi aklımıza gelmeli. Afrika'daki ülkeler, yani ben hep sayısını unutuyorum, izleyicimiz kusura bakmasın. Yani hep Trump efendi çıkıp diyor ya, ben barışı sağladım, şöyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kaç ülkeyi barıştırdı ve bu bizim bildiğimiz. Bir de bilmediğimiz faaliyetler altında yürütülen, çatışmaları engelleyen bir takım faaliyetler de var. Yani iç politika meselesine geldiğimiz zaman zaten şimdi bizim yaşımızda yeterek biraz o eski Türkiye'de düşünmek lazım. Benim hep aklımda kalan şu, o dönemlerden sürekli bir siyasi krizler, ekonomik buhranlar, bunalımlar, hiç bitmedik hükümetler, 6 ayda 3 ayda bir hükümet değişir, hükümet düşer, bir şeyler olur. Yani bir türlü bir istikrar yakalayamayan, sürekli dış etki çerçevesinde savrulan, işte bir Amerika bir şey söyler, ona göre politika yaparsınız. Rusya bir şey söyler, ona göre politika yaparsınız. Ve şimdi gelinen noktada o ihtiyaçlık, muhtaçlık halinden artık dışarıya savunma sanayisini pazarlayan, dışarıyla enerji anlamında üretici konuma gelmeye başlayan, yani bugün Gabar petrolünden bahsediyoruz, Kerkük'ten gelen boru hatlarından bahsediyoruz ve ne kadar önemli bir süreç. Dünya iyi bir yere gitmiyor Yağmur Hanım, bunu hep konuşuyoruz. Yani sürekli çıkan çatışmalar ve maalesef bölgemizde işte gerilimleri görüyorsunuz. Rusya-Ukrayna savaşı ortada. Hürmüz Boğazı meselesinin ne olacağı belli değil. Bütün buralarda barışı sağlamaya çabalayan bir Türkiye gördük biz defaatle ve bunun iç politika olan etkilerinin de iyi görülmesi gerekiyor. Şimdi ne kadar çok çevreyle, Sayın Cumhurbaşkanlığı önderliğinde ne kadar çok çevreyle mücadele edildiğini de unutulmaması lazım. Terör örgütleri PKK mıydı sadece? FETÖ gibi bir bela atlatıldı. DAEŞ'te hala mücadele devam ediyor. Yani bununla ilgili olarak Türkiye'yi durdurmak için başta isim de söyleyelim açık açık, İsrail olmak üzere. Batılı müttefiklerimiz tırnak içinde. Yani ne kadar çok şeyle mücadele edildiğini de görülmesi gerekiyor bu 25 yıl içerisinde. Ben hani şimdi Fadime Hanım çok daha, veyahut da kıymetli üstadım çok daha anlatacaktır. Ekonomik şöyle oldu vesaire, işte politika şöyle oldu diye. Ama bunun aslında, yani AK Parti iktidarının artık biraz şunu söylemek lazım. Siyaset üstü meseleleri görmek gerekiyor. Burada iyi bir iktidar Türkiye için ne yapardı? Türk insanı için ne yapardı? Bölge insanı için ne yapardı? Tek tek sayabilirsiniz işte. Yani yalnızca burada meselenin Türkiye olmadığını görmek gerekiyor. Hep beraber Müslüman dünya olarak ya da müttefikleriniz gerçekten size destek olmak isteyenlerle beraber yükselen bir Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce konuşmasından çok önemli bir ben noktayı aldım. Güvenilir bir kutup olarak çıkma meselesi. Soğuk savaşta bildiğiniz gibi iki tane kutup var. İşte Batı, NATO müttefikleri, Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Sovyetler Birliği. İki kutuplu bir dünya. Şimdi gelinen şu karmaşık ve kaotik düzlemde kimse birbirine güvenmiyor. Sürekli bir özellikle Orta Doğu başta olmak üzere karıştırmaya çabalayan çevreleri görüyoruz. Bir Amerika-Çin mücadelesi var. Efendim Rusya'yla NATO mücadelesi, Ukrayna mücadelesi var. Benzer biçimde burada Körfez'de bir takım ülkelerin birbirlerine girdiklerini, orada bir karışıklık görüyoruz. Ve bu anlamda burada güvenilir, ışıl ışıl bir ülke var. Çatışmalara karışmayan, barışı sağlamaya çabalayan ve bunu caydırıcılığıyla yapan. Yani savunma sanayisi yapan çok önemli bir ülke.
1: Diyalog ve diplomasi.
0: Kesinlikle, ve bununla beraber de bir güvenlik kutup olarak çıkan bir Türkiye var. Ben AK Parti iktidarının en büyük kazandırdığı meseleyi bu olarak görüyorum. Çünkü hükümetler genellikle biliyorsunuz günlük politikalarda ilerler. Yani biraz ekonomiyi iyi tutalım, biraz idare edelim. Ama uzun süreli planlamaları biz çok uzun zamandır bilmiyorum. Hocalarım hatırlıyor mu? Ben diğer hükümetlerde çok hatırlamıyorum. Yani enerji politikasının bu kadar çok ön plana çıktığı, savunma sanayinin bu kadar çok ön plana çıktığı, demokratik bir ülkedeyiz, oyla belirleniyor. Yarın bir gün hükümet değişir ama bu temel politikaların ileriye nasıl etki edeceğinin, gelecek olan, bundan sonraki adım izlerini takip edecek olan, Recep Tayyip Erdoğan diyeceğim, takip edecek olan hükümetlerin de bu önemli başlıklarda devam etmesi, bunlar için bir yol açılmış olması, bir artık biz de yapabiliyoruz meselesi. Yani bu çok önemli, emin olun. Çünkü İşte sürekli bir ihtiyaç halinde bir ülke maalesef ve bunu
1: mesela
0: değiştirmek
1: Putin'in
0: için
1: hani kalan eskilerden kimler

0: kaldı diyecek olursak, mesela Putin'in İstanbul müzakerelerine dönülsün mesajı bile aslında
1: Ya
0: Türkiye'nin
1: çok
0: önemini ortaya
1: tabii,
0: koymuyor mu?
1: yani şimdi şunu da söylemek lazım. Bu
0: Hani bunu
1: Hürmüz,
0: söyleyenin Putin olduğunu
1: tabii
0: göz
1: yani
0: önünde
1: Hürmüz
0: tutuyor.
1: Boğazı meselesi, Trump efendi bütün dünyaya şovu yapıyor ama Türkiye'ye geldiği zaman dikkat edin. NATO, hep beraberdik NATO toplantısında. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız o iltifatı ihtiyacı var. Çünkü Türkiye hep eskiden tercih edilen duruma göre bir ülkeydi. Yani bir müttefikti. Şimdi vazgeçilemez bir müttefik artık. Kimse kim vazgeçebilirdi? Yani şöyle bir düşünelim Yağmur Hanım, hani Çin'inden, Rusya'sından, Amerika'sından kolay kolay Türkiye'yi kim gözden çıkartabilir? Öyle bir bağımsızlık, böyle bir güç. Ben yaptığı en büyük işlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, şu an arkamızda LED'de 25. yıla özel bir logo var. Sarı kırmızıya bürünmüş LED'imiz. Ben tabii lacivert olmasını tercih ederdim ama o logoya dair detayları da şöyle aktaralım dilerseniz. Belki kameraman arkadaşlarımız biraz zoom girebilir mi imkanınız olursa. Milli Muharip Uçak Kaan'ımız var. Yerli ve milli otomobil TOGG var. TürkSat uydusu, şehir hastaneleri, otoyol ve köprüler, sondaj gemisi, yüksek hızlı tren, TOKİ projeleri, Yusufeli Barajı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ayasofya Camii çok sembolik, önemli bir elbette nokta. İstanbul Havalimanı, Gökbey Helikopteri gibi pek çok önemli unsurun yer aldığı 25. yıla özel
1: Siz
0: o
1: şimdi
0: logo şu
1: sayınca
0: an
1: yavaş
0: ekranda.
1: yavaş diyorum, ha bunlar da vardı, doğru.
0: Değil mi? Evet.
2: Unutuyoruz.
1: Doğru, unutuyoruz yani. Biraz da alıştık
0: Pek
1: sanki,
0: çok.
1: böyle bir
0: Evet.
1: bu hizmete de alıştık biraz sanki.
0: Değil mi? Pek çok önemli hizmeti böylelikle burada 25. yıl logosunda bir araya getirmiş, bir çatı altına toplamış olmuş AK Parti ama elbette niceleri var. Peki, yargı alanında pek çok reform paketi hayata geçirildi. Ne gibi adımlar atıldı sizce? Türkiye yargıda, hukukta, adalette ne gibi kalkınmalar hayata geçirdi?
3: Bülent Bey'in sözü bölünmesin diye içimde kaldı. Söylemek istiyorum,
1: Buyurun.
3: müsaade etmeyin. Anlattıklarınız çok güzel. Savunma sanayi şu bu. Yani bir de balıklar ürkmeseydi o arada güzel olabilirdi
0: Değil
3: her
0: mi?
3: şey. İkinci şey, yani hukuki altyapısı da olduğu için o dönem içerisinde özellikle AK Parti iktidarı 2002 öncesinde o tarihlerde iktidarların sürelerinin kısa olması dolayısıyla hizmetleri yürütemediklerini söyleyenler, bunun başka bir düzene gelmesi ve yönetim sistemiyle çalışması yapılması gerektiğini söyleyenlerin bugün dönüp uzun süreli iktidar tartışması yapmasını da enteresan buluyorum. Şimdi hukuk yaşayan bir organizma, birçok kanun değişikliği, o değişiklikler üzerine birçok değişikliğine üst üste geldi. Hatta o değişik yaptığımız yerleri yeni gelişen olaylar çerçevesinde, yaşam çerçevesinde değiştirdiğimiz bir süreçtir. Ama burada bence en önemli kavram özellikle insan odaklı bir hukuki sürecin AK Parti dönemiyle birlikte yürürlüğe girmesidir. Anayasal haklar, bu hakların gerçekten kanunlara yansıması konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Yani burada buna ilişkin bu süre içerisinde yapılan çalışmalar belki saatlerce sürecek ama en basitinden mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının olması, kişisel verilerin korunması, işte insan hakları kurullarının oluşması, eşitlik kurullarının oluşması, bilgi edinme kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler, kişisel verilerin korunması, kamunun vatandaş adına denetlenmesi açısından ombudsmanlık kavramının gelmesi, aslında bakarsanız anayasal anlamda, insan hakları anlamında temel bazlı bir çalışmanın hem anayasada hem bu çerçevede vatandaşa yansıyan maddelerinde, yani yasa maddelerinde de yer aldığını görüyoruz. Temel kavram bu.
0: Siyasi olarak da böyle bir ekleme yapmak istiyorum, katkı sunmak adına. Mesela Özgür Özel'in bu yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki davaları hep hukuk değil, adalet değil, siyasi olarak nitelendirdikten sonra özellikle mutlak butlan kararı ardından kendisinin mahkemeye gitmiş olması da aslında hukuk ve adalet sistemine olan
3: Bu
0: güvenini mi diyelim
3: ekranlardan onu
0: ortaya
3: söyledim.
0: koydu?
3: Dedim ki bu kadar eleştirdikleri yerde işte iş sonuca geldi. Daha enteresanı biliyorsunuz, kendisi başvurmuş. Yani apar topar nasıl bir karar aldılar bilmiyorum. Hani sonucun nereye gideceğini nasıl düşündüler? O artık takdirlerine temiz eden kendileri. Hani orada etik midir hukuk ilkeleri açısından, o da tartışılabilir ama ondan sonra bundan vazgeçmek için çabaları ve arkasından tekrar o eleştirdikleri yargıya başvurmaları. Ya şimdi

0: Bizde maalesef yani iş her yerde algıyla yönetilmeye çalışıyor. Hukuk formasyonunda da bunun son dönemde çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Bakın onu anlattık. Yani bir milletvekili, hukukçu kökenli bir milletvekili meclise çıkıp terör örgütüyle ilgili ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenleme veyahut da hani siyasi bir çalışmanın içerisine burada sanki belediyelere yapılan operasyonlar bir siyasi şeymiş ya da fikir hürriyetiyle ilgili bir şeymiş gibi bize anlatmaya çalışıyorlar. Yani ortada bir iddia var. Bence Özgür Özel'in bu noktadaki en büyük eksiği belki de aslında istese de yapamadığı şey yani karşınıza bir olay gelir. Ben şuna inanırım. Bir kişi yargı önüne çıktığında suçu kesinleşip karara bağlanıncaya kadar suçlu ya da suçsuz değildir. Yani kişiye suçlu diyemeyiz ama suçsuz da diyemeyiz.
1: Masumiyet
0: Yani
1: kaçınmasını.
0: evet bu kişinin masumiyetini kabul ediyoruz. Sorun ama körü körüne net hayır bu kişi bu suçu işlememiştir. Daha deliller bile değerlendirilmeden böyle bir açıklama hani tamamen bu olayı başka bir yere getirmekle alakalı. Şimdi dilerseniz hani şu çerçeveden gidelim. Burada özellikle kamunun kaynaklarının kullanılması, kamu ihale kanunu bu çerçevede bu tedbirlerin artırılması için de çok ciddi bu süre içerisinde çalışmalar yapılmıştır. Yargı mekanizmasının daha iyi çalışması için de çok ciddi çalışmalar var. Mesela hani insan içinde yaşayınca ya da bir süre sonra biz bu yollara alıştık ya işte Trump geldi, yollarınız ne kadar güzelmiş dediğinde oysa biz o yollara alıştığımızda herhangi bir çukur, ufak bir taş bizi rahatsız ediyor. Neden? Çünkü biz buna alıştık. Türkiye'de 2000 öncesindeki özellikle yargı altyapısı konusunda çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Yani hakimlerimizin özlük hakları ile ilgili yani ben üniversiteye başladığım yıllarda hocalarımız işte biz boyacı kadrosuna geçmek istiyoruz diye eylem yaparlardı. Hakimlerimiz hakeza aldıkları maaşlarla bu işi yapmaları mümkün değildi. Bir kere buradaki altyapının düzenlenmesinde, hakimlik güvencesinde özellikle ekonomik refah anlamında çok ciddi altyapılar hazırlandı, bu çalışmalar yapıldı. Bunun üstüne adliye binalarının altyapısı, fiziki altyapıları. Yani ne vatandaşın içine girmek isteyebileceği, ne orada yargılanmak isteyebileceği, ne de fiziki ortam dolayısıyla o yargılamanın yapılabileceği ortamlar vardı. Bu ortamları düzeltmek için
1: Arabuluculuk müessesesi.
0: O ayrı bir kavram. Fiziki altyapıdan sonra ona gireceğim.
2: Hocam
0: Yani
2: oraya bir küçük bir katkı vermek
0: tabii.
2: istiyorum. Benim de kardeşim hukukçuydu. Bir adliyeye girdik. 2005'ti yanlış hatırlamıyorsam. Kapının arkasında fare kapanı vardı.
0: Evet. Yani böyle bir
2: Fare
0: ortamda
2: kapanı vardı yani.
0: fiziki ortamın sağlanmadığı bir yerde yargılamanın yapılması ihtimali yok. Şimdi bu fiziki altyapılara ilişkin çok ciddi artık adliye kavramından çıkmış adalet sarayı kavramı gelmiş. Gerçekten modern alışveriş merkezlerini bile geçebilecek altyapıya sahip o temizlikte, o dezenfekte ortamda bir çalışma, ferah ortamlar oluşturmaya çalışılıyor. İkincisi elektronik ve işte gelişen bilişim teknolojisinin yargıya uyarlanması. Bizim UYAP diye bir altyapımız var. Bakın sizin bir dosyanız var vatandaş olarak. Bu dosyayla ilgili sizin verileriniz bir yere giriyor. Siz bir işte icra takibinde konusunuz, davaya konusunuz ve konudan haberdar değilsiniz. Sizi bundan haberdar etti bu sistem. Siz artık bu altyapıyla buna ulaşıyorsunuz. Birçok şeyin zaman, işte evrak, vakit, para kaybını ortadan kaldıran bir altyapı sistemi, UYAP altyapı sistemi bu çerçevede yerine getirildi. Tabii bunlar yeterli değil. Nedir? Yargı içerisinde özellikle ne olursa olsun yargılama süreçleri insanları yoruyor ve zorluyor. İşte o yüzden arabuluculuk, uzlaşma kavramları literatürümüze girdi. Arabuluculuk çok ciddi bir çalışma faaliyeti oldu.
3: Yükü de azalttı.
0: Yükü de azalttı. Şöyle en azından insanların kavganın daha da büyümesini, daha da derinleşmesini. Çünkü bir mahkeme o kararı verdiğinde artık o hani şeriatın kestiği parmak acımaz dediğimizde evet bir karar veriliyor ama dönüşü olmuyor. O kavga devam ediyor. O işte aile bireyleri arasında, toplumdaki fertler arasında bir alacakyüzünden başlayan durum çok büyük bir
2: uzlaşma kültürünü
0: tabii
2: aslında
0: bunu
2: normalleştiren
0: aslında
2: yayarmış.
0: Kökenlerimizde olan bir yapıyı bu noktada yapıyoruz. Mesela aile ile ilgili düzenlemeler, ailenin korunmasına ilişkin hani bugün işte İstanbul Sözleşmesi üzerinden garipsediğim, anlayamadığım sanki o yokmuş ki o olmazsa hepimiz ölecekmişiz gibi bakış açısı sergileyen bir hani zihniyete karşı burada

0: ilişkin gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıldı. Örneğin çocuklar önceden icra dairesi üzerinden, yani gidiyor icra memuru çocuğu teslim almaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Yani bu çocuk bir işte affedersin mal değil ya, taşın mal değil ki teslim alsın. Bu travmadan kurtulmak için çocuk teslimine ilişkin düzenlemeler biz bu çerçevede yerine
2: belki
0: getirdik.
2: Belki süresiz nafakaya ilişkin bir değerlendirme yaparsın.
1: Kadına yönelik yani bu, şiddetin önlenmesi konusunda çok önemli.
0: Çok ciddi caydırıcı şeyler var. Yani bu tabii süreli nafaka, süresiz nafaka biraz böyle ince bir çizgi. Hı. Ben samimiyetle şunu söylüyorum. Bu yetkinin kapısının açık bırakılması, süreli ve süresiz nafaka ve her olayın kendi içinde değerlendirilmesi için hakime bu yetkide çok geniş sınır alanı tanımasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olayı birebir yaşayan, şahısları gören, dosyayı gören orada hakimdir. Bu noktada da bakın hani uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ama bununla ilgili çok ciddi toplantılar yapılır. Yani bir meseleye şöyle bakmak lazım. Bir tarafta bir ülkede işte sorun yaşanır, o sorunları görmekten kaçınırsınız. Dersiniz ki ya yok bu çözüm. İşte mesela terörsüz Türkiye. Ya benim öyle bir sorunum yok dersiniz. Kendinizi bir kenara çekersiniz. Hiç bu potaya girmezsiniz. Bir tarafta da ya bu sorun var. Ben bu sorunun adımı için, çözüm için bir adım atmak istiyorum diyen bir anlayış. Bence AK Parti'nin temelde mantığı bu oldu.
1: Evet.
0: İşte bu başörtüsü meselesinden gene Ayasofya'ya kadar hani toplumun bir beklentisi var, bir sorunu varsa bu sorunu çözmek için bir adım atan, bir çalışma yapan bir yapı ortaya çıktı. Ha bu her şey çok iyi gidecek ve her zaman güzel sonuçlar doğuracak diye bir şey yok. En önemli örneğini mesela biz zamanında baklava çalan, hocamla da arada konuştuk, baklava çalan çocukları konuşuyorduk.
2: Kadir Şeker
0: ya. Yani. Yani evet, Kadir Şeker meselesini ayrı derdimiz. O tarihlerde şu konuşuluyordu, deniyordu ki ya baklava çalan çocuğa bu kadar ceza verilir mi? Altı üstü yemek için baklava aldı. Bakın bizi nereye getirdi? Dediler ki ya bu sorunu çözelim. Ne oldu burada? Burada bir adım atıldı ve dendi ki ya biz bu süreçte bu çocuklara suça sürüklenen çocuklar diyelim dendi. Gayet iyi niyetli, topluma kazandırma felsefesiyle hareket edilmiş. Bu çocuk çünkü o cezaevine girdikten sonra o işte hırsızlık suçuyla bir arada olan kişilerle bir arada bulunmasın. Böyle bir etkileşim içerisinde olmasın, topluma kazandırılsın niyetiyle hareket ettiğiniz bir yerde bazı art niyetliler çıktı. Bu çocukları maalesef kullandılar. Bugün geldiğimiz noktada gene böyle bir sorun var ve bu sorunun çözüm için adım atan bir yapı var. Bence hani biraz da lafı uzattım ama asıl mesele buydu. Bir, insan hakları odaklı bir çalışma yürütüldü o tarihten bu tarafa. İki, sorundan kaçılmadı. Mesuliyet alındı ve çözüm üretmek için adım atıldı. Bu çözüm adımları bazen olumlu sonuçlandı, çoğu zaman olumlu sonuçlandı, bazen de olumsuz sonuçlandı. Ama buna rağmen bu adım atma cesareti bu çerçevede gösterilmiş oldu. Bir de dediğim gibi biz toplumsal olarak refaha çok çabuk alışan bir yapımız vardı. İnsan fıtratıyla alakalı bir şeydir. Yani bazen konuşuyoruz işte ya biz çocukluğumuzda ya da gençlik yıllarında ilaç almak için sadece SGK hastanesine giderdik. İşte sabah saat 5'te hastane kuyruğuna girerdik. Ondan sonra da ilacı belli yerlerden alabilirdik falan dediğinizde şimdi çocuklarımızla bunu konuşunca onlara garip geliyor. Yani almasaydın diyorlar. Hani çünkü yaşamamış. Bunu yaşamayınca bilmiyor. Doğal olarak hani bunları da aktarmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Ve biz bu süre içerisinde en çok tartıştığımız yer yargı konusudur. Ama şu bir gerçektir. 90'lı yılların Türkiye'sindeki yargı sistemi ve yargı sorunlarının çoğu aşılmıştır.
1: Peki.
0: Ama yeni sorunlar da gelmiştir. Sözü de böyle toparlamış.
2: Peki. Fadime Hanım, yarın tarihi bir konuşma olacak denildi. Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar hem 25 yıllık serüveni hem de gelecek yol haritasını aktaracak dedi. Keza Ömer Çelik de, Sayın Çelik de çok tarihi, önemli bir konuşma olacağını ifade etti. Hem yarına dair ne bekliyorsunuz? Hem de elbette AK Parti'nin bu serüvenini, son 15 dakikamız kaldı. Elbette sığmaz ama nasıl anlatırsınız? Hangi kelimelerle?
1: Ya, çok aslında üzerine konuşmayı gerektiren konular bunlar. Uğur Bey mesela hızlı hızlı aktarmasına rağmen eminim söylemek istediği çoğu şeyi söyleyemedi.
0: Evet, mesela avukatlar olarak ben Yeşil Pasaport'a hani çok teşekkür edecektim. Hani bir mesleğin itibarı anlamında bize bu dönem içerisinde Yeşil Pasaport'un verilmesi çok kıymetliydi mesela. Arada onu söylemiyorum. Daha birçok işte madde var da.
1: Çok kalem. Hani sadece
0: şimdi bunların hepsine girersem
1: hukuk başlığında bile
0: konuşmalar.
2: Hazırlıklı gelmiş ama birçok notuna değinemedi. Peki.
1: Ben çok hızlı bir şekilde kategorize ederek aslında özetlemek istiyorum.

0: istiyorum. Şimdi bu 25 yıl gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde çok önemli bir dönüşümün gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğini, siyasi liderliğini, sadece parti liderliği ya da başbakan ve cumhurbaşkanı olarak liderliği değil, bir milletin tarihi manada yeniden kurgulanması bakımından da çok önemli bir liderlik. Yani kendi ömrünü aşan bir liderlik sergilediğini özellikle söylemek isterim. Çünkü ben de hani o dönemleri yaşadım, sizler bilmezsiniz gençler, ama şunu biliyorum. Yani özellikle 99 depreminde devletin olmamasını, sahipsizlik hissini o kadar iliklerime kadar yaşadığımızı hatırlıyorum ki. Yani genç bir insan olmama rağmen belime kadar sisli bir dünyada bilmediğim yere ayak basıyormuşum gibi uzun yıllar yaşadım. Şimdi o sis dağıldı. Önümüzü görüyoruz, ayağımızı bastığımız yeri görüyoruz, ufku görüyoruz. Terörsüz Türkiye'yi görüyoruz, Türkiye yüzyılını görüyoruz, gönül coğrafyasını görüyoruz. Hala hedeflerimiz var. Kızıl elmayı görüyoruz. Oraya ulaşabileceğimize inancımız var artık. Önceden yoktu, bir çaresizlik hissi vardı. Artık o çaresizlik hissinin bilakis yapabileceğin, bir an önce yapmak istediğin gibi bir hisle dolup taşan bir millet ve bir gençlik var. Yani Teknofest kuşağı, bütün bu savunma sanayinde her alandaki gençlerin pozisyonlara baktığın zaman yapabileceğine dair yeni kuşakların da motive olduğunu görüyorsun. Bence çok belirleyici bir değişim bu. Yani bu millete özgüven aşılamak. Biz bu meseleyi çözeriz, biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyen bir siyasi lider geldi Türkiye'ye. Sayın Erdoğan bu manada gerçekten hani AK Parti'yi de aşan, Türkiye'yi de aşan, kendi ömrünü aşan bir siyasi liderlik sergiledi. Elbette bir lideri var eden şey onun kendi toplumu, kendi milletidir. Bu, ben şunu biliyorum, yani ben üniversite yıllarımda o çaresiz dönemleri, siyasi cirayetlerin yaşandığı, büyük kaosun, kargaşanın olduğu ve devletin olmadığı, deprem oluyor ama o zaman Ecevit rahmetli başbakan, başbakanı uyandırmaya kıyamıyorlar deprem oldu. Oysa tabii ki uyanacak.
1: Hemen örneklere gidebilir miyim? Görevini bırakan bir korumasının yaptığı bir açıklama vardı. O kadar çok çalışıyor ki ben yetişemiyorum ve benim hayatım hani buna el vermiyor.
0: Tabii ki, ya da kendinden ayrılanlar bunu diyor. Yetişemiyoruz hızına. Ya da kendinden, biz o kadar çok çalıştırıyor. Kendi çalışıyor. Biz de o kadar çalışıyoruz. Dayanamıyorum.
1: Ya da kendimden bir örnek verecek olursam, mitinglerini takip ettik uzunca bir süre. Mesela bir günde dop dolu bir program vardı ve bir gün ekibine dedim ki hani bu kadar çok program koymasanız mı? Hani yoruluyor beyefendi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
0: Çalışıyor.
1: Kendisi istiyor yağmur dediklerini biliyorum.
0: Tabii. Yani ben de hani kendisinin bir programını izlediğimde, geri döndüğümde ertesi gün yatay vaziyette ancak hani günümü geçirebiliyorum. Ama bakıyorum o hala aynı tempoda bir yerde çalışıyor. Bir kere biz hani yakından çalıştığını takip eden gazeteciler olarak buna şahidiz, ama ben burada devleti değiştirdiğinin altını çizmek istiyorum. Yani sistemik manada parlamenter sistem, işte ömrü 9 ay, yani hükümetlerin ortalama ömrü 9 ay ya. 9 ayda ve onlar da hakikaten böyle küçük mutabakatlar, pazarlıklar üzerine kurulmuş hükümetler ve çok kolay bir şekilde dağılıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi, Cumhurbaşkanı'nın meclisteki o küçük hesaplar, parti hesapları, milletvekili satın alma olaylarından çıkartıp siyasete ve milletvekiline itibar kazandıran, Türkiye'nin meselelerini çözmek konusunda da bir bütünsellik, koordinasyon sağlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi, Cumhurbaşkanı'nın artık milletin kendisinin seçiyor olması sistemik manada çok önemli. Devleti çalıştırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Sıkıntılı kurumlar yeniden kurgulandı. İhtiyacı olan alana göre üniversite. Eskiden mesela ben bir YÖK başkanını hatırlıyorum. Diyordu ki ya Sağlık Bakanı hatırlıyorum. Diyordu ki ya bizim şu kadar doktora ihtiyacımız var. Az doktorumuz var, yetişmiyor. YÖK'e diyoruz ki kadro açın kardeşim tıp fakültelerine. Açtıramıyoruz diye röportajda bana bunu söyleyen Sağlık Bakanı hatırlıyorum. Yani neye ihtiyaç var?
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun SGK başkanı, genel müdür olarak yaptığı açıklamalar
0: var. Bunu kurgulayan, değiştiren, bir cumhurbaşkanımız oldu, AK Parti oldu ve zihniyeti değiştirdi. Az önce hocamız da söyledi. Yani kadınlar, başörtülü kadınlar kamusal alana giremiyordu. Ben bu parktan geçiyorsam, o anda bir başörtülü kadın oraya geliyorsa, orası kamusal alandır, başını açması gerekir diyen insanlar vardı bu ülkede. 10-15 yıl önce başörtüleri üniversiteden atan, öğretmenlik yapamayan, doktorluk yapamayan, kamuda görünmeyen, meclise seçildiği halde giremeyen başörtülüler vardı. Bunu ortadan kaldırdığı gibi hukuki olarak zihniyeti değiştirdi. Şimdi CHP'liler bir, en azından bir tane numunelik başörtü alıp fotoğraflara sokuyorlar gösterebilmek için. Yani bu zihniyetin değişiyor, değiştiren kişi Sayın Cumhurbaşkanı ve elbette AK Parti. Yani hizmetler, bütün bu logoda da görülen hizmetler, eserler.
2: Yeni partinin kuruluş sürecinin Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin huzurundan
0: cuma namazdan, kurulması.
2: Bence Türkiye için hani niye gittiler diye asla yazmıyorum. Çok güzel. Gitsinler,
0: kendi
2: hep
0: milletiyle toplumuyla.
2: En azından bu barışıklığı bu sağlamış oldu.
0: İşte CHP'nin bile zihniyetini değiştiren bir AK Parti siyaseti ve Cumhurbaşkanı var. Zihniyet değişti. Eserler, hizmetler çok kritik yoktu. Yani hiçbir şeyin olmadığı, yokluğun olduğu ve bunun da kanıksandığı bir dönemden şimdi artık her şeyin eleştirildi. Bu niye böyle deme hakkı gören bir toplum oluştu. O yüzden çok büyük emeği var Sayın Cumhurbaşkanımızın.
1: Mesela hızlı treni bence biraz övebiliriz. Çünkü
0: her şeyi
1: Türkiye'de
0: övebiliriz.
1: Çünkü Türkiye'de hani bir yerden bir yere erişimin gerçekten çok daha konforlu ve hızlı hale gelmesi, yani o saatlerce
0: dayla,
1: süren
0: karayolu,
1: öyle değil mi?
0: Ya öyle, ben mesela şimdi uçaklarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yine bu Türkiye'de toplum yoktur aslında. Atatürk de böyle bir şey kurgulamamıştı. Ama sınıflar vardı Türkiye'de, biliyor musun? Uçağa binen sınıf vardı, uçağa binemeyen, kara trende elinde tavukla binebilen kara kalabalıklar diye bir ayrım vardı. Mesela insanlar toplum olarak uçma imkanı doğduğunda, yani parasını ödeyip uçağa binebilecek bir güce, ekonomik güce ulaştığında 2010'ların öncesinde ve sonrasında şöyle şeyler deniyordu. Ya herkes de uçağa binmesin canım. Yani dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen kafa, geri kafa. Aynı zamanda ya herkes de uçağa binmesin, herkes de uçağa binmek zorunda değilim diyen, kendi ayrıcalıklarını kaybettiklerini zanneden insanlar vardı. Toplumu eşitledi. Olmayan ama varmış gibi oluşan o sınıfları ortadan kaldırdı. Bunların hepsinin çok büyük devrimsel nitelikte gelişmeler olduğunu ve 25 yıla normalde sığamayacağını ama çok sıkıştırılmış bir büyük sessiz devrim yaşadığımıza inanıyorum. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı yaptı ve elbette AK Parti'nin burada parti olarak, teşkilat olarak büyük bir gücü var. Çünkü toplumun içinde zaten 11 milyon üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu düşünülemez. Yani her 8 kişiden biri AK Parti'ye üye zaten. Dolayısıyla hani toplumun içinden çıkmış, toplumla kaynaşmış ve toplumu dönüştüren, devleti dönüştüren ve sadece kendi sınırlarıyla sınırlı kalmayıp işte hani Mekke Anlaşması, bütün yakın coğrafyamız ve küresel manada insanlığın sorunlarına çözüm üreten bir ülke olduk. Ne mutlu bize.
1: Yarınki konuşmasından ne bekliyorsunuz?
0: Yani bunların, Sayın Cumhurbaşkanımızın da şimdi 25 yıl, çeyrek yüzyıl önemli bir şey. Yani 26 başkadır, 27 başkadır ama 25'te tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı da bir muhasebe yapacak. Neyi hedefledi? Çünkü kuruluşla ilgili hep şunu der. Bu partiyi millet kurdu, biz tabelasını astık der. Hakikaten ben öyle olduğunu da hatırlıyorum. Şimdi o 25 yılda neyi yaptı, neyi yapamadı, neyi neden yaptı, hangi bariyerleri aştı, biraz bunlar üzerinden bir konuşma yapacaktır. Ama ve Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman bir seçim sonrası, bir gün sonrası, bir yıl sonrasını hesap etmedi. 2071 gibi bir hedefi var bu ülkenin. Yani artık 100 yıllık, 200 yıllık hedefler koyan bir devlet haline geldi.
2: Biz bunu ilk duyduğumuzda çok şaşırmıştık ya, bu kadar uzun vade büyük, hedef kurdu. Yani gerçekten bunu düşündürdü bize. Biz 5 yıllık kalkınma planıyla büyümüş bir mesleği olarak.
0: Çünkü 2023 2023 hedefini açıkladığında Sayın Cumhurbaşkanı, bir 10 yıl öncesiydi belki, 2013 civarı falan,

0: hatırlıyorum kongrede yapmıştı. Muhalif medya alaya almıştı. Yani 2023'müş, 2050'den bahsetmişti Sayın Cumhurbaşkanı. 2071'den bahsetmişti. Dalga geçmişlerdi. Yo, 2070'tir sanki yarın gibi. Biz
1: Yani terörsüz
0: görmeyeceğiz ama
1: Türkiye'yi
0: bu
1: bile
0: ülke
1: 2 yılı
0: için
1: geride bırakmışız. Zaman gerçekten çok da hızlı
0: çok
1: akıyor mu?
0: tempolu ve çok çalışan ve böyle bir hızlı çalışan, hızlı düşünen, hızlı ön alan bir devlete çok ihtiyacımız vardı. Bir lidere çok ihtiyacımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsen ben kendi adıma da büyük bir minnet elbette duyuyorum. Eskiyi de bilen biri olarak ama nihayetinde o lideri de bu millet yaptı ve hatta bütün sıkıntılı zamanlarda ona dedi ki dik dur eğilme bu millet seninle. O slogan bir hakikatten çıktı. Yani öyle şiirsel bir tekerleme değil o. Bu bir hakikat. Eğilme dedi bu millet ona. Yani 367 kriz olduğunda, muhtıra verildiğinde, darbeler olduğunda, MİT, FETÖ çıktığında, PKK
1: Gezi.
0: saldırıları her şeyde dedi ki, dik duracak, bana dik duracak bir lider lazım. Çekimser kalan, eğilip bükülen, bugün öyle, yarın böyle değil. Dik duracak ya, ilkesi olacak, kaidesi olacak ve dik duracak. Bana böyle bir lider lazım dedi bu millet. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten öyle bir liderdi. O yüzden hani bu ikisinin ortaklaşmasıyla mükemmel bir çeyrek yüzyıl yaşadık. Ve hani biz görmeyeceğiz 2071'i ama gençler görecek.
2: Allah ömür versin.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Yani ben pek
2: Umutsuz
0: göreceğimi
2: olmayın.
0: sanmıyorum. Ama hani bu millet Allah'ın izniyle bu millet, bu ümmet bütün insanlık için pusulanın ayarlandığı, istikametin belirlendiği bir çeyrek yüzyıl yaşadık. Bence çok coşku, yani ben şahsen çok coşkuluyum. Sayın Cumhurbaşkanı da biraz o coşkunun içinde rasyonel bir konuşma yapacağını düşünüyorum.
1: AK Parti'nin hizmetlerinden bahsediyoruz ama mesela şehirlere, ziyaretlere gittiğimizde hiç AK Parti'ye oy vermemiş insanların bile son zamanlarda ya öyle bir dış politika vizyonu ortaya koydu ki, öyle bir güven evet inşa etti ki gibi yorumlarıyla da karşılaşıyoruz. Aslında İsrail'in bölgedeki provokatif saldırılarına, kutsal mekanlara yönelik başlattığı girişimlere, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kırmızı çizgimiz diye ifade ettiği konulara da değinmeyi çok isterdim ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
0: Hepsini ben mi kullandım Bülent?
1: Uğur,
0: ne borcumuz var o zaman?
2: Şey, sabaha kadar devam eder zaten diye düşünüyorum.
1: Biz
2: kolay
1: de
2: kolay
1: hipnoz olmuş ama dinledik sizi
2: evet.
1: Fadime Hanım. Uğur Çağlar, Fadime Özkan ve Bülent Atasarar kıymetli katkılarınız için, değerlendirmeniz için
2: ben
1: çok teşekkür ediyoruz.
2: Van Münit deyip teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Ankara'da 100 bin kişilik katılımla aslında davetlinin olduğu ve elbette çok daha fazla sayının da katılımla bir mitingle, özel mitingle AK Parti'nin 25. yaşını kutlayacak. Tüm hazırlıklar bugün akşam saatleri itibariyle artık tamamlanmıştı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Başkent Millet Bahçesi'nde göreceğiz. Tarihi bir konuşma yapacak. Aktaracağız ama bugünlük temsil heyetinden aktaracaklarımız bu kadardı diyelim ve Ankara'dan iyi akşamlar diyelim. Hoşçakalın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek hazır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma Cuma günü saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını Cuma gün boyu 24.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle Esas Mesele'de konuşuyoruz. Esas Mesele, Cuma 20'de 24'te.
11: Hemen geri arıyorum.
12: Kerem abi.
11: Ayrola çocuklar.
12: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
11: Anlamadım.
12: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
14: Buna tıkladığınız oluyor.
15: Bu kadar mı?
14: Ya lütfen. Anladım.
13: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
16: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
17: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
11: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
12: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
18: Onu hallettik yeğenim. Turkcell aradım, şak diye çözdüler.
12: Ne diye diyor? Şak diye.
11: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
12: Bu nasıl bir teknoloji ya?
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Ne yapacağız biz şimdi?

0: Hadi gelin benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Türkcell'lerin yanında... Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Türkcell olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
8: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
9: Spor gündemini takip edenler vardır. Bir de onu başlatanlar.
7: Ben Ömer Necati Albayrak.
8: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
7: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
8: Gün ilk dakikada başlar.
9: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handikredi.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kop. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı çok yoğundu bugün. Süper Lig'e yükselen futbol takımlarını külliyede kabul etti. Şehit ailelerini kabul etti. DEM heyetini kabul etti. Jandarma mezuniyet töreninde konuştu, paylaşacağız. Özellikle futbol takımlarını kabul ettiğinde verdiği mesajlar önemliydi. Kupa iç barıştan daha değerli değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kulüplere uyarılarda bulundu. Paylaşacağız birazdan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Mevkidaşıyla beraber açıklamalarda bulundu birkaç saat önce. Özellikle Mekke İttifakı meselesi önemli, mühim. Peki Mısır'da katılacak mı? Soru bu. Hakan Fidan dedi ki şu an bunu değerlendiriyorlar. Özellikle Gazze ile ilgili mesajlar da vardı. Paylaşacağız birazdan. Sabahın ilk saatlerinde büyük bir operasyon için düğmeye basıldı. Hedefte Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü vardı. Operasyonun görüntülerine de bakacağız. Gözaltılı var. Çok sayıda gözaltı sayısı. Çok sayıda gözaltı var. Hepsini aktaracağız birazdan. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı.

alındı. Hangi dosyadan bahsediyoruz? Rojin Kabaiş dosyasında yeni adım, yeni gelişmeler var. Baba Kabaiş'in 24'e özel açıklamaları da var. Onları da aktaracağız birazdan. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın şehit ve gazilerin eseri olduğu mesajını verdi. Cumhurbaşkanı, şehit yakınları ve gazileri istismar çabalarına karşı dikkatli olmaya ve devlete güvenmeye çağırdı.
1: Başın kartalısın, terörü sen bitirdin Bahçeli ile beraber. Fevzinin göz nurusun, hem başımın tacısın. Reisim, ülkemize sen Allah'ın lütfusun.
2: Şehit aileleri ve gaziler külliyedeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan misafirleriyle tek tek ilgilendi. Sarıldı, dertlerini dinledi, sohbet etti.
3: Seni Allah başımızdan eksik etmesin.
4: Allah hayırlı günler versin size Allah.
3: Amin. Allah hayırlı günler versin. İnşallah dualarım size.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunun altını çizdi.
5: Üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı al bayrağımız aynı şekilde bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Sizler de bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık.
2: Şehitlerin emanetine ve gazilere devletin tüm imkanlarının seferber edilerek sahip çıkıldığını aktardı. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirtti.
5: En son Gazi Meclisimizde kabul edilen düzenleme ile sizlerin talepleri ve ihtiyaçları konusundaki hassasiyetimizi bir kere daha gösterdik. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamaya da değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenlemeyi önemli bir adım olarak tanımladı.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır.
2: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla Türkiye'nin bu sıkıntıdan ebediyen kurtulacağını dile getirdi.
5: Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeyi, devam etmenizi bu noktada rica ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Külliyedeki görüşmede meclise kabul edilen çerçeve yasa ele alındı.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Çerçeve yasa sonrası ilk temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini kabul etti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi. Külliyedeki görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, çerçeve yasanın kabulünün ardından terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alındı. Erdoğan, İmralı heyetiyle en son 11 Şubat'ta görüşmüştü. Çerçeve yasanın kabulünün ardından yapılan bu görüşmede süreçte gelinen nokta değerlendirildi. Yasal düzenlemenin hayata geçmesi için silahların bırakılması şartı gündeme geldi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik teklif yasalaştı.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Ankara merkezli soruşturmada bu sabah büyük bir operasyon düzenlendi. Hedefte Alihan Kuriş'in liderliğini yaptı.

0: Aralık varlık hareketi belirlendi. Aramalarda ele geçirilenler de kameralara yansıdı. Evlerden silah çıktı, kasalar açıldı ve yüklü miktarda para bulundu.
1: Kapılar sabahın ilk saatlerinde açıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri 17 ilde belirlenen adreslere aynı anda girdi. Operasyonun merkezindeki isim Alihan Kuriş'ti.
2: Soruşturma dosyası kapsamında yürütüyoruz.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmanın sadece kişiler üzerinden değil, çok sayıda şirket üzerinden de hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Silahlar bulundu. Kasalar açıldı, içinden yüklü miktarda para çıktı. Ancak soruşturma dosyasındaki asıl büyük rakam bu görüntülerdeki paranın çok ötesindeydi. Masak incelemesinde Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerden yaklaşık 100 milyar liralık varlık hareketi tespit edildi. Mali inceleme iyice derinleştikçe şirketler arasındaki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Bazı şirketlerin 2020'den sonra işlem hacimlerinin hızla büyüdüğü anlaşıldı. Şirketlerin bölündüğü, yüksek sermaye ile yenilerinin kurulduğu, farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında ticarete devam edildiği tespit edildi. Bazı şirketlerde ise tablo daha da büyüktü. Sermaye dışında öz kaynağı bulunmayan şirketlerin aktif ticari faaliyet yürüttüğü, mal alış satış ve transfer kaynağının belirlenmediği saptandı. Masak'ın radarına takılan bir başka noktada yüksek miktarlı nakit girişleriydi. Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarlarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı para transferleri, şirketler arasındaki mal alış satış işlemleri ve sahte faturalama şüphesi doğrudan hareketlerde incelendi. Para trafiği Türkiye ile sınırlı değildi. Şirket hesaplarına yurt dışından yüksek miktarlarda döviz transfer edildiği, bazı şirketlerden yurt dışından yüksek vergisel iadeler alındığı tespit edildi. Savcılık bütün bu mali hareketlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ve bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ve Alihan Kuriş de bu operasyon sırasında yakalandı. Yurt dışında olduğu belirlenen isimler bulunurken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. Bir tarafta evlerden çıkan silahlar ve kasalardaki paralar, diğer tarafta onlarca şirket üzerinden ilerlediği belirlenen devasa mali hareketlilik. Şimdi savcılık ve mali suç ekipleri 100 milyar liraya ulaşan para trafiğinin kaynağını, hangi şirketlerden geçtiğini ve nereye uzandığını tek tek ortaya çıkarmaya çalışıyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu. Herhangi bir cemaate ya da dini yapılanmaya dönük bir operasyon değil, tamamen mali yapılanmaya dönük bir operasyon dedi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum ben. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.

0: Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanmayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe, ifadesinde kardeşini firari olduğu dönemde babasıyla dağlık bir araziye bıraktıklarını itiraf etti. Karatepe bazı sorulara ise cevap vermek istemediğini belirtti.
2: Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirtti. FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe ifadesinde dikkat çeken detayları anlattı. Abla Karatepe, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kardeşi Burkay Karatepe'yi babasıyla birlikte Eskişehir'deki bir akrabasının evinden aldıklarını ve dağlık bir araziye bıraktıklarını anlattı. Karatepe, kardeşinin teslim olması konusunda ikna edilemediğini, daha sonra kendisinin Kıbrıs'taki işine döndüğünü ve bunun kardeşini yüz yüze son görüşü olduğunu söyledi. Ayrıca bu süreçten sonra kardeşiyle telefon veya başka bir yöntemle görüşmediğini, firari olduğu dönemde kimlerle irtibat kurduğunu bilmediğini öne sürdü.
3: Adını söyle bana. Burkay Karatepe.
2: Öte yandan şüpheli abla Karatepe'ye soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'nin dijital materyallerinde 2020-2025 yıllarında oluşturulduğu belirtilen 36 Word dokümanı bulunduğu, bu dokümanlarda e-posta taslakları üzerinden iletişim kurulduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtilerek sorular yöneltildi. Abla Karatepe, bu yöntemle kardeşimle haberleşip haberleşmediğimi hatırlamıyorum dedi. Karatepe ayrıca e-posta göndermeden taslaklara kaydetme yöntemiyle haberleşmeyi basından 3 gün önce öğrendim ifadesini kullandı. Karatepe soruşturma makamlarınca kendisine gönderilen çok sayıda Word dokümanındaki mesajlarla ilgili soruların önemli bölümüne ise bunlarla ilgili bilgim yoktur yanıtını verdi. Bazı sorulara ise cevap vermek istemediğini belirtti. Şüpheli Ayşe Alanur Karatepe'ye Burkay Karatepe'nin yakalandığı sırada ve ikametinde ele geçirilen parayla altınların kaynağı soruldu. Karatepe, söz konusu para ve altınların kaynağı hakkında bilgim yok. Burkay'ın firari olduğu dönemde örgütten yardım alıp almadığını bilmiyorum. Babam kardeşimin ihtiyaçları için kardeşime para vermiş olabilir ifadesini kullandı. Şüpheli Ayşe Alanur Karatepe, terör örgütüne kesinlikle karşı olduğunu ve örgüte yardım etme amacı taşımadığını savunarak yaptığı her şeyin kardeşini korumaya yönelik olduğunu ifade etti.
1: Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı şüphelilerin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.
4: Kaçmaya çalıştılar ama Türk devletinin pençesinden kurtulamadılar. Red Kitler olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşları Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden geldi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden ülkemize iade edildi açıklamasına yer verildi. Açıklamanın devamında çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Ferhat Delen, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Erdoğan Aykut'unsa silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hırsızlık suçları bulunuyordu.
1: İstanbul Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczanenin önünde bekleyen Nilda Müge Şahin'i silahla vurarak öldüren saldırganın yakalanmasının ardından Şahin'in ailesi konuştu. Aile Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür

0: teşekkür ederken zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan 12 Ağustos'ta öldürdüğü eski sevgilisinin mezarı yakınında yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Adalet yerini bulacak inşallah.
2: Henüz 25 yaşındaydı. Eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Acılı aile kızlarının ölümünden sonra ilk defa konuştu.
1: Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsunlar.
2: Olay Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta gece saatlerinde yaşandı. Nilda Müge Şahin, nöbetçi eczaneden çıktıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda, yani mezarın yakınında 12 Ağustos'ta yakaladı.
1: Gerekli cezasını inşallah bulacaktır. Bizim kanunlarımız işleyecektir. Yakalandığını hissettiğimizde hiç korkmadık, tam tersi birazcık sevindik. Ama biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış. Gelmiş oralarda dolaşmış. Çünkü bir katilin yapacağı iş sonunu beklemek. Yani arkasını toplamış adam. Biz bundan bu şekilde bir şey ummuyorduk, beklemiyorduk.
3: Hep bana zarar vereceğini düşündü. Anne sana da zarar verebilir diye. Bana zarar versin, sana vermesin diye. Çok dua etti. Sürekli beni oraya gitme anne, buraya gitme anne, onu yapma anne, işe gidiyorum, gittim anne, vardım anne. Sürekli korku içindeydi çocuk.
2: Evlat acısı yaşayan aile hem basın mensuplarına hem Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.
1: Medya çok büyük bir görev üstlendi, görevini yerine yaptı. Bu konuda hepinize teşekkür ederim.
2: Zanlının yakalandığını duyunca çok sevindiğini dile getiren aile, adalet yerini bulacak dedi.
3: İnşallah öldüğünü duyarım orada.
1: Adalet yerini bulacak inşallah.
3: Size de çok teşekkür ediyorum. Geldiniz gittiniz gündemden düşmesin diye. Allah bir kere razı olsun. Emniyete de teşekkür ediyorum. Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim.
0: Rojin Kabaeş'in ailesi kızlarının ölümüne ilişkin üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninin DNA örnekleri alındı. Baba Kabaeş 24'de özel açıklamalarda bulundu.
4: Gerekeni yapılsın. Ben bunu istiyorum.
2: Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaeş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rojin'in ailesi olayın başından bu yana rektörün ve yeğeninin Rojin'in şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğunu iddia ediyordu. Savcılığın talimatıyla Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı.
4: Tek bir şey de gel. Mesela saç örneği vardır, ter vardır, kan vardır. El izi vardır. Bunlar kapsamlı bir şekilde inceleme yapılacak avukatlar. Bunu itiraz ettiler. O yüzden takip ediyorlar.
2: Rektör Hamdullah Şevli ve Enes Şevli'nin DNA örnekleri daha önce elde edilen bulgularla karşılaştırılacak.
4: Her şeyin üzerinde detaylı bir şekilde inceleme yapılsa mutlaka olay çözülür.
2: Rojin Kabaeş soruşturması kapsamında savcılık kararıyla bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin DNA örneği alındı.
4: 2500 kişinin DNA'sına bakılması lazımdır.
2: Öte yandan Rojin'in telefonu Mersin'de incelemeye alındı. Orada çıkacak sonuca göre dosya daha da derinleştirilecek.
4: Telefon avukatla savcılığın aracılığıyla Mersin'e gönderilmiş. Orada bir şirkette telefon açılacak. İnşallah telefon orada açılır, herhangi bir şey de silinmeden açılacak.
2: Baba Nizamettin Kabaeş, kızının ölüm nedeninin aydınlatılması için mücadele verirken tehdit mesajları aldığını da belirtti.
4: Özellikle ben Van'a gittiğim zaman ya da Ankara'ya gittiğim zaman hemen tehdit mesajları gönderiyorlar. Ben biraz sonra emniyete, karakola gideceğim, bildireceğim.
2: Kabaeş dosyasındaki düğümün çözülmesi için soruşturma titizlikle devam ediyor.
0: Muğla'da bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını çakmakla yakan ve olay yerinden giden kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
2: Bir anda geldi, Türk bayrağını ateşe verdi. Şanlı bayrağa yapılan saldırı saniye saniye kaydedildi.

Türk bayrağına yapılan çirkin saldırı Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Kaldırımda yürürken Türk bayrağına yaklaşan kadının çakmakla bayrağı ateşe verdiği ve uzaklaştığı görüldü. Polis bayrağa zarar veren kadının kimliğini tespit etti. Şüpheli ikametinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: AK Parti kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenecek programla kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik için hazırlıklar artık tamam. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 25 yıllık siyasi serüvenini ve gelecek vizyonunu anlatacağı tarihi bir konuşma yapması bekleniyor.
1: Yarın Cumhurbaşkanımız buradan tüm vatandaşlarımıza, ekranları başında kendisini takip edecek olan, buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımıza da hitap etmiş olacak.
2: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle yola çıktı. Cumhurbaşkanı partisinin 25. yaşını kutlayacak. Millet Bahçesi dev miting için binlerce kişiyi ağırlamaya hazır.
1: 25 yıl Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza talimatlarını sorduk ve kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler. Yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık. 100 bin davet aslında bizim gönderdiklerimiz ama gördüğünüz gibi tüm Ankara'da da ve tüm Türkiye'de de konvansiyonel, tüm açık havalarda tüm halkımızı davet ettiğimiz bir aslında çağrımız da söz konusu. Dolayısıyla bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak.
2: AK Parti yarın kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, kutlamanın yapılacağı başkent Millet Bahçesi'nde son hazırlıkları inceledi. Beraberinde Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı. Teşkilat Başkanı Büyükgümüş'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıllık serüveni ve gelecek yol haritasını çizeceği bir konuşma yapacağını dile getirdi.
3: Mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin ve insanlığın umudu olan bu aziz teşkilatın kalbi atacak. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem geçmiş 25 yılın önemli bir değerlendirmesini, tarihi bir konuşmasını ve aynı zamanda bu meydanda bir araya gelerek önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, vizyonunu ve inşallah burada bir araya gelecek teşkilatımızla ve aziz milletimizle birlikte de ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
2: AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye genelindeki tüm teşkilatların yarın Ankara'da bir araya geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız çok tarihi bir konuşma yapacak dedi. Partililer için 25. yıl rozeti yapıldı. Ayrıca 25. yıl dönümü için özel bir hatıra madalyon da tasarlandı. İşte o madalyon. Dev etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da sahne alacak. Partinin bugüne kadarki eserleri icra edilecek.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e giden süreçte Türkiye'nin temiz enerji, sıfır atık, yeşil sanayileşme ve dirençli şehirler başlıklarında uygulama odaklı bir yol haritası izleyeceğini söyledi. Şehirlerin afetlere ve iklim krizine karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.
4: Bugüne kadar birçok söz verilmiş, birçok taahhüt verilmiş. Ama bugün geldiğimiz noktada bu taahhütlerin maalesef gerçekleşmediğini görüyoruz. Biz artık taahhütten uygulamaya geçeceğiz, somut sonuçlar üreteceğiz dediğimizde bunun karşılığını da vermek durumundaydık. Somut hedefler de belirledik.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e giden yolda dirençli şehirler programında konuştu. Türkiye'nin COP31 başkanlığını uygulama kupa anlayışıyla ele aldığını söyledi. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı insana ulaştıracağız mesajını verdi.
4: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Bizim asli vazifemiz bu.
2: Bakan Kurum iklim krizinin sınır tanımadığına dikkati çekti. Atmosferin pasaportu yok, kuraklık sınır kapısında durmuyor, sel ülke seçmiyor sözleriyle küresel işbirliği vurgusu yaptı. COP31 eylem gündeminde temiz enerji, yeşil sanayileşme, sıfır atık, gıda güvenliği ve dirençli şehirlerin öne çıkacağını söyledi.
4: Atmosferin pasaportu yok, kuraklık sınır kapısında maalesef durmuyor.
2: Dirençli şehirlerin kentsel dönüşüm, güçlü altyapı, yeşil bina standartları ve doğru finansmanla kurulacağını söyledi. Deprem bölgesinde tasarlanan sıfır enerjili bina konseptiyle enerji tüketiminin %39, sera gazı emisyonunun %38 azaltıldığını paylaştı.
4: Bu inşaat çalışmalarımızın her aşamasında çevremizi koruyarak adım attık. Devasa geri dönüşüm tesisleri kurduk. Yaptığımız 500 bine yakın evin tamamı iklim dirençlidir. Sıfır atık uyumludur, enerji verimlidir.
0: Fatih'in tarihi caddelerinde dönüşüm başladı. 92 bina yeni görünümüne kavuşacak. Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında 4 mahallede bulunan 92 binanın dış cepheleri boyanarak yenileniyor. Ayrıca çalışmalarda binalarda bulunan tente, tabela ve kablo gibi kullanıma uygun olmayan eklentiler kaldırılacak.
5: İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te cadde ve sokakların görünümünü iyileştirmek amacıyla dış cephe yenileme çalışmaları sürüyor. Fatih Belediyesi tarafından başlatılan proje Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi üzerinde gerçekleştiriliyor.
6: Fevzi Paşa Caddesi ve Macar Kardeşler Caddesi üzerindeyiz. Daha önce Fatih'te Fener Balat bölgesinde sahile bakan kısmında bine yakın binada neredeyse müdahalede bulunmuştuk. Buraları muhtes dediğimiz tabela, klima, efendime söyleyeyim farklı eklentilerden arındırmış ve bunlar bu binaların tamamını bir proje kapsamında boyamıştık.
5: Akşemseddin, İskender Paşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerini kapsayan çalışma kapsamında toplam 92 binanın dış cephesi yenilenecek. Çalışmalarda öncelikle binaların dış cephelerinde görüntü kirliliğine neden olan eklentiler kaldırılıyor. Ardından cepheler proje kapsamında belirlenen renklerle boyanarak caddelerin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.
6: Fener Balat bölgesinde müthiş bir ivme oluşturdu. Zaten turistik bir bölgeydi ama çok daha fazla turistin bu bölgeye gelmesine sebep oldu. Güzel bir, gayet bir güzellik ortaya çıktı.
5: Projede şu ana kadar 21 binada çalışmalar tamamlandı. Yetkililer çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki cadde ve bina cephelerinin daha bütüncül ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtiyor.
0: İTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medya kullanım alışkanlıkları araştırması sonuçlarını paylaştı. Haber takibinde en çok tercih edilen mecranın televizyon olduğunu söyledi. Bu da televizyon yayıncılığının sorumluluğunu daha da artırıyor dedi.
7: Toplumun haber alma anlamında daha çok geleneksel medyayı, televizyonu önemsediğini görüyoruz. Her 10 kişiden 6.57'si haberleri, doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor ve bunu ifade ediyor. Tabii bu televizyon yayıncılığının sorumluluğunu daha da arttırmış oluyor aslında.
2: RTÜK televizyon, internet, sosyal medya, radyo ve dijital yayın platformlarının kullanım alışkanlıklarını inceledi. Haber takibinde en çok tercih edilen mecra televizyon oldu. 15-24 yaş grubunda sosyal medya %83,2 ile ilk sırada yer aldı.
7: Ekranda gençlerimizin ve çocuklarımızın nelerle karşılaştığı, karşılaştıkları uygunsuz içerikleri nasıl değerlendirebildiği, bundan nasıl etkilendiği bizim için çok önemli. Bu anlamda da biz RTÜK olarak hem medya okuryazarlığı çalışmalarımıza uzun yıllardan beri aslında devam ediyoruz.
2: RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'nca Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırması yapıldı. Televizyon, internet, sosyal medya, radyo ve dijital yayın platformlarına ilişkin kullanım alışkanlıkları incelendi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, televizyon başında ortalama 3 saat 40 dakika vakit geçirildiği, televizyon kullanım oranının 15-24 yaş grubunda %68,1, 65 yaş üzeri grupta %91,4 olduğunu belirtti.
7: Bu televizyon yayıncılığının sorumluluğunu daha da arttırmış oluyor aslında. Tabii ki biz de geleneksel yayıncılığı desteklemeye bu anlamda devam ediyoruz. Çünkü toplumumuz dünyayı, ülkesini ve aslında haber alma ihtiyacını daha çok televizyondan karşıladığını anlıyoruz.
2: 26 ilde 20.200 katılımcıyla yüz yüze ve 4 dönem halinde çalışmalar yapıldığını söyledi. Araştırmanın toplumun izleme alışkanlıklarını ölçme açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti. Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları araştırmasına RTÜK'ün internet adresinden ulaşılabiliyor.
0: Çocukluk ve gençlik çağındaki bağımlılıklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Tehlike ailelerin gözü önünde büyüyor. Ailelerin çocuklarını dijital dünyaya kontrolsüzce teslim etmesi ve denetimsiz bırakması tehlikeyi büyütüyor. Oyun görünümlü kumar tuzakları da en büyük sorunlardan biri.
8: Aileler aslında çocuk oyun oynuyor sanarken kumar oynama riskine karşılaşabilirler.
9: Çocukluk ve gençlik çağındaki bağımlılıkla tehlikeli boyutlara ulaştı. Sanal tehlike cebimize, telefonumuza girdi. Ailelerin ekran başında dengesizce bıraktığı çocuklar dijital dünyanın ve sessiz bağımlılıkların ağına düşüyor. Ailelerin çocukları kendi elleriyle dijital dünyaya teslim etmesi ve denetimsiz bırakması tehlikeyi doğrudan tetikliyor.
8: Aslında çocuk ergenlerde çok fazla yaygın olduğunu gördüğümüz bu durum, özellikle tasarlanan oyunların çocukların dikkatini, heyecanını ve o beyinde salgılanan haz hormonu yani dopaminin salgılanacağı şekilde yapılandırdığını görüyoruz. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Muhakeme sistemi henüz gelişmekte olan bir çocuk ergen daha dürtüsel, daha oyuna haz odaklı yaklaşabiliyor. Ve bu da aslında bu çağlarda yaşanan bu durumların riskini daha da arttırdığını karşımıza çıkartıyor.
9: Özellikle sadece oyun oynuyor sanılan masum ekranların arkasında gizlenen kumar tuzakları ve birçok bağımlılık çıkıyor.
10: Aslında bağımlılıklar en çok da çocukları etki altına almaya yönelik. Çünkü renkli dünyalarla kurulan oyunlar çocukları kolaylıkla etki altına alabiliyor. Bağımlılık erken yaşta çözülemezse eğer ilerleyen yaşlarda çok daha geri dönülmesi zor bir hal alıyor. İşte bu noktada da bu renkli oyunlara kanıp kumar bağımlılığına düşmemesi için çocukların denetim altında tutulması şart.
8: Oynadıkça daha çok haz al veya kumarda kazandıkça daha çok kazan, kaybettikçe kayıplarını telafi et. Bu da aslında bizim beynin gerçekten oyunda veya kumarda kalmada haz aldığını gösteriyor. Yani burada kişinin arkadaşlarının kendi içinde konuştuğu gündemler, popüler olan videolar, içerikler, o içeriği üreten kişilerin maddi durumu, nasıl bu duruma geldikleri kişinin gerçeklik algısını bozuyor. Gerçek hayata baktığımızda bir sorumluluk almamız gerekiyor ve küçük adımlarla büyük hedeflere ilerliyoruz. Ancak çocuk ergen bir yerde kısa sürede sosyal medya veya bu tarz oyunlarla veya bu tarz kumar oynama davranışlarıyla bu maddi zenginliğe ulaşabileceği yanılgısına kapılabiliyor. Bu da bu riski giderek artırıyor aslında.
10: Kişi bağımlılığını fark edene kadar aslında bir zaman geçmiş oluyor. Eğer ki erken bir şekilde tedaviye başlanamazsa geç kalınması durumunda hem maddi hem manevi kayıplar büyük oluyor.
9: Anne babaların yetersiz takibi tehlikeleri görmezden gelmesine neden oluyor.
8: Başta oyun gibi gelen, hatta yetişkinlerin dahi karşılaştığı, oynadığı bu şeker oyunları benzeri oyunlar veya sempatik gelen kişiyi daha da devam ettiren oyunlar kumar oynama riskini artırıp kişinin bir yerde bunun bir bağımlılık olduğunu fark etmemesinden ve bu borcu ödeme düşüncesiyle birlikte daha da kısır döngüye girmesiyle ortaya çıkan bir dönmez, bir çıkmaza girebiliyor. Burada aile gerçekten çocuğun dünyasını ilk başta keşfetmeli ve sadece korku kaygıyla değil, çocuğun gerçekten yeteneği, ilgisi ve merakı nereye yönelik, ne yapılabilir, ne konulabilir, çocukla işbirliği halinde olmalı. Aile bir proje gibi veya sadece yaptırım üzerinde, bir baskı üzerine yaklaştığı zaman çocuğu direkt kendisinden daha da uzaklaştırabiliyor.
0: İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki Ömer Selim Köksal, Singapur Uluslararası Matematik Olimpiyatı'na katıldı ve altın madalya kazanarak dünya birinciliğine ulaştı. 46 ülkeden 3000 öğrencinin katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil ederek zirveye çıkan Köksal, yeni hedefinin Almanya ve mental olimpiyatlarında da altın madalya olduğunu açıkladı.
5: İstanbul'dan dünya zirvesine uzanan büyük başarı. Henüz 11 yaşında büyük hayalleri olan bir öğrenci. Ama matematikte elde ettiği başarıyla adını dünya çapında duyurdu.
11: Geçen ay Singapur'da olan SIMOK olimpiyatlarında altın madalya kazandım. Planlı ve düzenli çalıştım.

0: Daha önce matematik olimpiyatlarında çıkmış sorulardan günlük 10 adet çözdüm. Yanlışlarımın üstüne gittim. Doğrularını öğrenene kadar pes etmedim.
1: İstanbul'da yaşayan ortaokul 6. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, Singapur'da düzenlenen 2026 Uluslararası Matematik Olimpiyatına katıldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Tam 46 ülkeden yaklaşık 3000 öğrencinin katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Ömer Selim, zorlu sorular karşısında gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bıraktı. 11 yaşındaki genç matematikçi dünya birinciliğine uzanarak büyük bir gurur yaşattı.
0: Bundan sonraki hedefim Eylül'de olacak mental aritmetik olimpiyatları ve Ekim'de Almanya'da olacak Einstein olimpiyatları. O iki olimpiyattan altın madalya almak.
1: Hedefi ise şimdiden belli. Ömer Selim Köksal, Almanya'da düzenlenecek matematik organizasyonlarında ve mental olimpiyatlarında da altın madalya kazanmak istiyor. Türkiye'nin genç yeteneği şimdi yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.
2: Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali sona erdi. Resimli çocuk kitaplarını 3 boyutlu deneyime dönüştüren Bienal yoğun ilgi gördü.
1: Dünya çocuk edebiyatı Rami'de buluştu. Rami'den Anadolu'ya uzanan hikayeler gerçeğe dönüştü. 98 gün boyunca 650 bin ziyaretçi ağırladı. Çocuk kitapları bu kez sayfalarda kalmadı, sanata dönüştü. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali 98 günün ardından sona erdi. 25 Nisan'da başlayan ve yoğun ilgi nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uzatılan Bienali 650 bin kişi ziyaret etti. Resimli çocuk kitapları temasıyla düzenlenen Bienal'in temel amacı, çocuk kitaplarını yalnızca okunan eserler olmaktan çıkarıp çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve keşfedebildiği bir sanat deneyimine dönüştürmekti. Yaklaşık 100 kitaptan ilham alınarak hazırlanan eserlerde kitap sayfalarındaki çizimler ve karakterler 3 boyutlu alanlara taşındı. Bienal boyunca 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı çocuklarla buluştu. Atölyeler, söyleşiler, tiyatro ve sinema gösterimleriyle çocukların yalnızca izleyen değil, düşünen, üreten ve hayal kuran bireyler olması hedeflendi. Ancak Bienal'in amacı sadece 98 gün boyunca çocukları sanatla buluşturmak değil, Rami'de başlayan bu deneyimin kalıcı hale gelmesi ve Türkiye geneline yayılması hedefleniyor. İkinci Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin 2 yıl sonra düzenlenmesi planlanıyor. Bu süreç içinde ise kapsül bienaller gerçekleştirilecek. Böylece Rami'de oluşturulan sanat ve kitap deneyiminin özellikle Anadolu'daki çocuklara ve ailelere ulaştırılması amaçlanıyor.
2: Toplumda uzun yıllardır dile getirilen erkekler geç olgunlaşır söylemi bilimsel bir araştırmayla yeniden gündeme geldi. Çalışmada erkek beyninde karar verme, risk değerlendirme ve dörtlü kontrolünden sorumlu yapıların gelişiminin ortalama 32 yaşına kadar sürebildiği belirtildi.
3: Erkek kadın beyin arasında farklılıklar var. Bunun temeli daha anne karnındayken başlıyor ve tabii hormonal şeyler de bunu etkiliyor.
4: Erkekler geç olgunlaşır, erkekler kolay kolay büyümez. Bu söylemler dilden dile dolaşıyor, doğruluğu sorgulanıyor. Çoğu kadın erkeklerin geç büyüdüğünü, geç olgunlaştığını savunur. Peki bu durumu bilimsel veriler doğruluyor mu yoksa varsayım mı?
5: Tabii biraz daha erkekler geç olgunlaşabilir bayanlara göre. Bayanlar biraz daha özleri daha kuvvetli. Her şey daha alabiliyorlar. Erkekler tek şeritli yol, bayanlar biraz daha olgun oluyor ister istemez.
4: Erkeklerin kadınlara göre daha geç olgunlaştığı yönündeki yaygın görüş, beyin gelişimini inceleyen yeni bir araştırmanın sonuçlarıyla bilim dünyasında yeniden tartışılmaya başlandı.
3: Erkek arasında ta anne karnından başlayan hormonal bazı değişiklikler ön planda oluyor.

0: oluyor. Anne karnındaki testosteron maruziyeti erkek bebeklerde temelinde özellikle odaklanmayı arttıran, gri madde dediğimiz kısmı daha kuvvetlendiren ve beynin her iki lobunun değil, bir lobun kendi içindeki bağlantılarını kuvvetlendiren, onun için odaklanmayı ve motor becerileri arttıran bir hale geliyor. Dişi bebeklerde, kız çocuklarda yani, daha ziyade her iki beynin her iki lobu arasında iletişim arttığı, bunun da hormonal tarafının olduğu ortaya çıktı. Öyle olunca kadınlardaki sözel hafıza, uzun dönem hafıza ve ince motor beceriler hep daha kuvvetli oluyor.
1: Bence erkekler çok çok geç olgunlaşıyor. Anne karnından tam olarak başlıyor. Tam düştüğü gibi şey yapıyorlar. Genelinde bu yapısal artık, hani bu şeyde eğitsen de eğitmesen de erkeklerin düşünce yapısı çok çok farklı.
2: Nature Communication dergisinde yayımlanan yeni araştırmada bu gerçeği destekleyen önemli çalışmalardan biri oldu. Araştırmada erkek beyninin yapısal gelişiminin ve sinir ağlarının yeniden organize olma sürecinin ortalama 32 yaşına kadar devam ettiği bildirildi.
0: İnsan beyni de gelişimini yıllar içinde sürdürüyor. Nature dergisinde yapılan bir çalışmada, yayınlanan bir çalışmada Kasım 2025'te. Bunun hala 32 yaşına kadar devam ettiği beyin gelişiminin özellikle belirtiliyor.
3: Tamam, doğuştan gelen bazı etmenler var ama sonrasında da böyle her erkeği genellememiz doğru mu? Nörolojik açıdan soruyorum.
0: Yok, hayır, genellemek doğru değil. Çünkü dış etmenler, yaşadığı sosyal çevre, aldığı eğitim, bunlar da farkları azaltıyor.
4: Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen ve gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgiyle izlendi. Yurdun dört bir yanından gökyüzüne bakan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşarken bu muhteşem doğa olayını özellikle doğa fotoğrafçıları objektiflerinden kaçırmadı.
5: Yılın en görkemli gök olayları arasında gösterilen ve gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgiyle izlendi. Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar şehir ışıklarından uzak noktalarda yoğunlaştı. Eşsiz doğa olayı yurdun dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu. Meteor yağmuru, bilimsel olarak Güneş'in etrafında dolaşan Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı parçalarla oluşuyor. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem kaçırılmadı. Işık kirliliğinden kaçan binlerce vatandaş ve doğa fotoğrafçısı yüksek rakımlı tepeleri, göl kıyılarını ve karanlık kırsal alanları tercih etti. Teleskop ya da dürbüne gerek kalmaksızın izlenebilen bu görsel şölen gece boyunca unutulmaz anlar yaşattı. Perseid meteor yağmuru 24 Ağustos 2026'ya kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden akşam saatlerinde izlenebilecek.
4: Şimdi futbol diyelim. İstanbul iki dünya yıldızını karşıladı. Bir tarafta Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku, diğer tarafta Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Vlahovic. Önce sarı lacivertler bombayı patlattı. Belçikalı yıldız İstanbul'a ayak basar basmaz hedefi de açık açık söyledi. Ardından sıra Beşiktaş'taydı. Siyah beyazlıların yeni yıldızı Vlahovic'i yaklaşık 3000 taraftar karşıladı. Sırp golcünün ilk Türkçe mesajı ise gecenin sloganı oldu.
6: Şampiyon olmak istiyoruz.
7: Önce Romelu Lukaku geldi.
8: Sarı! Sarı! Sarı!
7: Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Belçikalı golcü, Brüksel'den kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen de ilk mesajını da verdi. Neden geldiğini tek cümleyle anlattı.
9: Amacımız, isteğimiz şampiyon olmak. Ben bu yüzden buradayım.
7: 33 yaşındaki santrofor, kendisine gösterilen ilgiden memnundu. Sosyal medyadan günlerdir mesaj yağdıran Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti. Sonra terminalden çıktı. Kendisini bekleyen sarı lacivertlilere doğru yürüdü. Lukaku taraftarları selamladı. Tezahüratlara eşlik etti. Daha ilk dakikada tribünle bağını kurdu. Ama İstanbul'daki yıldız trafiği bununla bitmedi. Bu kez sahne Beşiktaş'ındı. Siyah beyazlılarda Avrupa futbolunun en önemli golcülerinden birini İstanbul'a indirdi. Dušan Vlahović Başkan Serdal Adalı ile birlikte Belgrad'dan özel uçakla geldi ve havalimanının önü siyah beyaza döndü. Yaklaşık 3000 taraftar oradaydı. Vlahović kapıdan çıkar çıkmaz tezahüratlar yükseldi. Sırp yıldız önce taraftara üçlü çektirdi.

0: Sonra mikrofona konuştu.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
0: Gürültü öylesine büyüktü ki Vlahovic zaman zaman soruları bile duymadı.
1: Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Biri Belçikalı, biri Sırp. Biri Fenerbahçe'nin, diğeri Beşiktaş'ın yeni gol silahı. İkisi de İstanbul'a gelir gelmez aynı kelimeyi söyledi. Şampiyonluk. Lukaku ve Vlahovic artık İstanbul'da. Yani sezon başlamadan iki ezeli rakip kadrolarını dünya yıldızlarıyla güçlendirdi. Kısacası rekabetin ateşi daha ilk günden havalimanında yandı.
2: Peki ya Galatasaray? Süper Lig'de yeni sezon öncesi iki ezeli rakipte bambaşka bir hava var. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da geciken transferler ve hazırlık maçlarındaki kötü sonuçlar taraftarın tepkisini çekti. Sarı Kırmızılılar üst üste 5. şampiyonluğun peşinde ama sezon başlamadan alarm zilleri çalıyor. Fenerbahçe'de ise gözler Şampiyonlar Ligi'nde. Sarı lacivertler Lyon engelini aşarsa yıllar sonra Devler Ligi hasretini bitirecek.
3: Son 4 sezonda kupayı kimseye bırakmadı. Ama Galatasaray yeni sezona bu kez soru işaretleriyle giriyor. Hazırlık maçlarındaki sonuçlar ve transferlerin gecikmesi taraftarı yönetime karşı ayağa kaldırdı.
4: Son günlerde transferler üzerinden çok konuşuluyor. Çok yorum yapılıyor. Fakat bunun birileri tarafından algı çalışmalarıyla manipüle edilmesinden de oldukça rahatsızım.
3: Sarı Kırmızılılar son 4 sezonu şampiyon tamamladı. Ancak yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya konan mücadele taraftarın beklentilerinin oldukça altında kaldı. Galatasaray yeni sezon öncesinde oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasında sadece bir kez kazanabildi. Sahadaki sonuçlara bir de transferde yaşanan gecikme eklendi. Taraftarlar transferlerin bir an önce tamamlanmasını isterken Başkan Dursun Özbek sessizliğini bozdu.
4: İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun.
5: Galatasaray son yıllarda son dakika transferlerinde çözdüğü yıldızlarla aslında geride kalan 4 senede şampiyon oldu. İlk 2 sene Icardi, sonrasındaki 2 senede de Osimhen transferi gerçekleşti ve transferin son gününde rakiplerine karşı yapmış olduğu transfer hatayla aslında Galatasaray şampiyonlukları aldı diyebiliriz.
3: Yönetim şimdi ise sadece eksikliğin bulunduğu noktalarda transfer gerçekleştirmek istiyor.
5: Galatasaray'ın şu an ihtiyaç dahilinde bir orta saha transferi yaptığını gördük ama son günlerde onlarda da transfer hareketliliği var. Muhtemelen transfer gelecektir.
3: 2025 yılında Sarı Kırmızılılardan ayrılan Mertens sonrasında yönetim 10 numaranın yerini doldurmaya çalışıyor.
5: Pozisyona her sene bir transfer çalışması oluyor. Fakat bir türlü aranılan isim ve istenen oyunu oynayacak oyuncu tam anlamıyla bulunamadı. Fakat bu noktada Galatasaray hem maddi hem de oyun olarak anladığım kadarıyla istediği oyuncuyu bulamadığı için bu pozisyona bir transfer yapamadı.
3: Galatasaray cephesinde endişe hakimken ezeli rakip Fenerbahçe'de ise heyecanın adı Şampiyonlar Ligi. Sarı lacivertliler Sturm Graz'ı eleyerek playoff biletini aldı. Şimdi karşısında Fransız ekibi Olympique Lyon var. Fenerbahçe Lyon'u da saf dışı bırakırsa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak ve yıllardır süren Devler Ligi hasretine son verecek.
6: Umutsuz bakmamak lazım. Fenerbahçe'nin önünde bir şans var. Çünkü Lyon'da yeni organize olmuş bir takım. Yeni organize olan bir takıma karşı her zaman bir şansınız bulunuyor. Bir de iç sahada en azından sezon başlangıcı itibariyle Fenerbahçe taraftar desteğiyle beraber oyunu baskılayabiliyor.
2: Bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanız

olmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesini tarihi bir adım olarak tanımladı. Devlet, millet el ele vererek terör sorununu kalıcı biçimde çözüleceğini söyledi.
1: Ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir.
2: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayı değerlendirdi.
1: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katıldı. Çerçeve yasanın güçlü destekle mecliste kabul edilmesini tarihi bir adım olarak nitelendirdi.
1: Gazi meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
2: Türkiye'nin bölgede artan gücü ve genişleyen etki alanına da dikkati çekti. Yeni sistemin kutup başı olmak için çalışıyoruz dedi.
1: Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
2: Programda dönem birincisi subay ve assubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi. Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen futbol takımlarını külliyede kabul etti. Yeni sezon öncesinde kulüplere önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, bölgede yaşanan savaşlar ve çatışmalara dikkati çekti. Şampiyonluk yarışında zaman zaman yükselen gerilimlerin Türkiye'nin huzuruna kasteder bir seviyeye evrilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda. Çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci, hukuk devleti ilkeleri ve faili meçhul kalan dosyalar vardı.
3: Dosyanın üzerindeki isme bakmaz, hukuk gereğini yapar.
4: Dosyanın üstünde yazan isme bakılmaz dedi. Hukukun herkes için eşit olduğunu vurguladı.
3: Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler. Hukukun asli amacı vatandaşın huzur ve güven içinde tutmaktır.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bakan Gürlek, sürecin tarihi bir irade olduğunu belirtti.
3: Terörsüz Türkiye artık yalnızca bir temenni değildir. Devletimizin, siyaset kurumunun ve milletimizin ortak geleceğine dair ortaya konulmuş tarihi bir iradedir. Bu meselenin tarafı 86 milyon vatandaşımızdır. Kazananı da 86 milyon vatandaşımız olacaktır.
4: Adalet Bakanı Gürlek, tek gayenin güçlü Türkiye olduğuna dikkati çekti.
3: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Bu güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir.
4: Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul kalan dosyalar vardı. Ucu nereye giderse gitsin yolumuzdan şaşmayacağız dedi.
3: Bir olayın üzerinden yıllar geçebilir. Bir dosya rafta bekleyebilir. Ama faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır. Bu nedenle faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Mevkidaşı Bedir Abdülhati ile bir araya geldi. Fidan ortak basın toplantısında Gazze Barış Planı hakkında çarpıcı mesajlar verdi. İsrail'in ikinci aşamaya geçilmesini engellemesi durumunda radikal bir adım atılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı bu noktada ABD ile temasların sürdüğünü aktardı. İki Dışişleri Bakanı Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin de açıklamalar yaptı.
5: Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. Biz barış kuruluna katılırken Mısır ve diğer ülkelerle beraber diplomatik ve barışçıl yollarla bu çılgın planı

0: kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu'nun diğer üyeleri, ki kaldı ki en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'daydı. Mevkidaşı Bedir Abdülati ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında başlıca gündem İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçlarıydı. İsrail'in barış planını yokuşa sürmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
0: Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması da ele alınan başlıklar arasındaydı. Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan ittifakı tarihi olarak tanımladı. Mısır'ın ittifaka olası katılımına açık kapı bıraktı.
0: Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.
1: Mısır Dışişleri Bakanı Abdülati ise ittifakın tüm üyeleriyle olumlu ilişkileri bulunduğunu hatırlattı. Ancak Mekke Anlaşması için detaylı hukuki çalışma yapmaları gerektiğini dile getirdi.
2: Mısır'ın son derece olumlu ilişkileri vardır. Dörtlü çerçevedeki bütün taraflarla, gerek kardeş Suudi Arabistan Krallığı ile, gerek Pakistan Cumhuriyeti ile ve gerek Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son derece olumlu. Ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Mısır Anayasası çerçevesinde bunu çalışmak, gözetmek gerekiyor ve bunun hukuki yükümlülüklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
3: İsrail'in soykırımı Gazze'de kabusu yaşatıyor. Yıllardır süren saldırılar ateşkese rağmen dinmedi. Siviller hedef alınırken Batı Şeria'da da işgalci Yahudiler Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor.
4: İhlaller sürüyor, ateşkes hiçe sayılıyor. Gazze şeridinde İsrail zulmü dinmiyor. Gazze şeridinin Han Yunus kentinde saldırı düzenlendi. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce İHA aracı bölgede uçtu. İki bomba atıldı. Bir çocuk ve bir yaşlı adam yaralandı. İsrail'in işgali Gazze ile de sınırlı kalmıyor. İşgalci İsrail Batı Şeria'da 26 binanın daha yıkımına başladı. Cenin kentinde yasa dışı yerleşimleri yeniden kurma planı kapsamında Filistinlilerin evleri hedef alındı. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladıklarını açıkladı. Gaspçı İsrailliler de iş başında. Namlus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalıştılar. Filistinli aileler evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurdu. İşgalciler yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engelledi. Beytullahim kentinin Elminya beldesinde de baskın düzenlendi. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin buradaki çiftlikten 100'den fazla koyun çaldığı ve bir araca el koyduğu belirtildi. İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi milletvekili Gilad Kariv ise ilginç açıklamalarda bulundu. Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarına göz yuman orduya tepki gösterdi. Kariv, ordu komuta kademesine seslenerek bu milis güçlerin karşısında tereddüt etmeyi bırakın ve kontrolü yeniden sağlayın ifadesini kullandı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanların ibadetine kapatmasına Hamas'tan tepki geldi. Mukaddesata yönelik bir saldırı olarak nitelendirerek uyarıda bulundu. Bunun İsrail'in Filistin halkını ve topraklarını hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma

0: kapatma politikalarının bir parçası olduğu ifade edildi.
1: İsrail, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olmaya devam ediyor. İsrailli bir yorumcu, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerinde itiraf gibi açıklamalar yaptı. Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme sürecinin aksayabileceğini söyledi.
2: Türkiye'nin son hamleleri, savunma sanayisindeki yükselişi ve bölgesel ortaklıkları İsrail'in odağında. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Anlaşması basının gündeminden düşmüyor. İsrail'li bir yorumcunun yaptığı değerlendirmeler ise itiraf niteliğindeydi. İsrailli yorumcu Doron Peşkin, Tel Aviv merkezli Kalkalist'in Money Access programında konuştu. Mekke anlaşmasıyla yeni ittifakın özünün savunma amaçlı olduğunu belirtti. Peşkin, taraflardan birine yönelik saldırı halinde diğer müttefiklerin askeri ve güvenlik desteği sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.
3: Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ilişkilerin daha da güçlenmesinin önünü açabilir. İsrail açısından bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir konudur.
2: İsrailli yorumcu Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde önemli bir sıçrama kaydettiğini belirtti.
3: Türkiye, savunma sanayi alanında bölgesel bir güç haline geldi ve bu alandaki faaliyetlerini daha da artırmak istiyor.
2: Peşkin'e göre Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesi Suudi Arabistan'ın hedefleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. İsrailli yorumcu 3 ülkenin ittifaka gelecekte başka ülkelerin de katılmasını istediğini açıklamasının ardından gözlerin Mısır'a çevrildiğini öne sürdü.
3: İsrail, Mısır'ın Türkiye'ye daha da yakınlaşmasını istemez. En büyük endişelerimizden biri de bu olur.
2: Programda Suudi Arabistan'ın Türkiye ile yakınlaşmasının Riyad'ın İsrail'e normalleşme sürecinden uzaklaşması anlamına gelebileceğini söyledi. Riyad'ın gelecekte Abraham anlaşmalarına katılma ihtimalinden koparılacağını ifade etti.
1: Pakistanlı hükümet kaynakları 17 Ağustos'ta süreci dolacak ABD-İran arasındaki mutabakatın uzatılması konusunda anlaşıldığını söyledi. Ancak taraflar iddialarında ısrarcı. İran şartlar kabul edilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylerken ABD Başkanı Donald Trump boğaz üzerinde tam kontrole sahip olduklarını belirtti. Trump son olarak İran'ın perişan durumda olduğunu da söyledi. ABD Başkanı sosyal medya hesabı Truth Social'dan paylaşımda bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolü var. Bence bunu elimizde tutacağız dedi. Deniz ablukamız herkes tarafından çelikten bir duvar olarak adlandırılıyor ve İran'ın yapabileceği hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Paraları yok, ülkeleri perişan durumda. Durum giderek kötüleşiyor dedi. Trump'ın paylaşımında dini sözler de bulunuyordu. İran artık sadece konuşuyor. Eylem yok. Onlar artık Orta Doğu'nun zorbası değil. Allah'a hamdolsun ifadeleri dikkati çekti. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda kontrol sahibi olduğu konusunda ısrarcı. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatırken yanlış hesap yaptığını söyledi. İstihbarat hataları nedeniyle uzun zamandır yanlış hesaplamalar olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'den tazminat istediklerini yineledi. Bu kez tazminat sebebi olarak Basra Körfezi'nde ve Umman Denizi'nde savaş nedeniyle meydana gelen kirlilik sebep gösterildi. Bekai, Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliğini gösteren görüntülerin yayıldığını belirtti. Bunun İran'ın kıyı bölgelerinde trilyonlarca dolarlık zarara yol açtığını savundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sekreteri Behnam Saidi'dense İsrail ve ABD'yi kapsayan bir tehdit geldi. Savaş sonrasında dahi İsrail'e ait herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini kaydetti. ABD'nin de düşmanlık ve tehditlerini sona erdirmeden askeri ya da ticari hiçbir gemisinin boğazdan geçiş yapamayacağını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise halka seslendi.

0: düşmanın asıl amacının İran'ı içeriden çökertmek olduğunu kaydetti. Birlik uyarısında bulundu. Kuzeye gidelim. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar dinmiyor. Aksine tehditlerle çatışma cephesi genişliyor. Rusya'dan batılı ülkelerin Moskova'nın hayalet filo operasyonlarına misilleme tehdidi geldi. Ukrayna ise azalan mühimmat stoku için çare arıyor.
1: Rusya lideri Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus gemilerine el koyması halinde ticari gemilerine el koyarak karşılık vereceklerini açıkladı. Moskova'nın hayalet filo operasyonlarında misilleme tehdidi geldi. Rusya ile Batı arasında açık denizlerde yeni bir çatışma alanı yaratma riski taşıyor. Putin, batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini söyledi. Son olarak Rus gemilerini açık denizlerde alıkoyarak taşıdıkları yükleri el koyup satma tehdidinde bulunduğunu belirtti. Putin, Batı'nın bu niyetini hayata geçirmesi halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etti. Bizim donanmalarımız da onların ticari gemilerine el koymaya başlayacak dedi. Gerekmesi halinde Pasifik filosunun da bu operasyonlara katılacağını kaydetti. Putin, Rusya'nın batılı gemilere yalnızca aynı denizlerde değil, Rusya'nın uygun gördüğü sularda el koyabileceğini ifade etti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de CNN'e mülakat verdi. Rusya'nın artan balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi. Zelenski, hava savunma mühimmatı temin etmek için günlerini yoğun bir diplomasi trafiği ve telefon görüşmeleriyle geçirdiğini belirtti. Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun şekilde füze kullanmasının Ukrayna'ya sevkiyatı olumsuz etkilediğini vurguladı. ABD'nin ise Ukrayna ile arasında Kazakistan petrolü nedeniyle gerilim yaşadığı öne sürdü. ABD merkezli Financial Times gazetesine göre ABD, Ukrayna'nın Kazakistan petrolünü taşıyan tankerlere yönelik saldırıları durdurmasını istediğini belirtti. Ukrayna'nın görüşmenin ardından söz konusu saldırıları sona erdirdiğini öne sürdü. ABD'nin kaygısının küresel enerji piyasalarının istikrarsızlaşması ve ABD şirketlerinin faaliyetlerinin sekteye uğramaması olduğu ifade edildi. Öte yandan saldırılar kesintisiz sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın ordu için kullandığı İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenledi. Romanya, Ukrayna sınırı yakınlarında da İHA hareketliliği saptadı. Romanya Hava Kuvvetleri, ülkenin hava sahasına yönelik olası bir ihlali önlemek için iki F-16 savaş uçağını bölgeye yönlendirdi. Rusya'ya bağlı Baş Kürdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesi İHA saldırısıyla hedef alındı. Bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı görüldü.
0: Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma baktık. Öncesinde Gazze'deki durumu da getirmiştik ekranlarınıza. İsrail'in Gazze'deki soykırımı hala devam ediyor ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında da buna değinmişti. Radikal adımlar atacağız demişti. Bir yandan dünyanın dikkati de yine Gazze'ye çekilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde hatırlayacaksınız Sumut filosunu. Şimdi de Gazze kara konvoyu var. Bosna Hersek'ten yola çıkıp Türkiye'den geçip Gazze'ye, Batı Şeria'ya ulaşmaya çalışıyor konvoy. Zaman zaman bültenlerimizin içerisinde konvoya gidiyoruz, son durumu alıyoruz. Yine konvoya gideceğiz. Önemli isimler bizi bekliyor. Aktivist gazeteci Aynur Ulutaş Karabulut ve yine aktivist Nilgün Kaşıkçı bizleri bekliyor. Efendim hoş geldiniz. Şu an sizin sesinizi alamıyorum. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Tamam, şu ses problemini hızlıca çözelim. Hala ses yok, tamam. Şimdi döneceğiz oraya, gideceğiz. Geçtiğimiz gün içerisinde tabii konvoy, özellikle Irak sınırında yaşadığı problemler vardı hatırlayacaksınız. Srebrenica'dan yola çıkmıştı Filistin kara konvoyu. Türkiye'den şehirleri geçerek Irak sınırına kadar ilerlediler. Orada tabii yaşanan belli başlı sıkıntılar, sınırdan özellikle geçişte beklenmedik gelişmeler, konvoyun sınırından geçişine izin verilmediği bir süreç vardı. Son durum nedir onu öğreneceğiz. Hemen o teknik problemi bağlantıyı çözdükten sonra tabii orada zaman zaman bağlantılarda da aksamalar yaşanabiliyor. Bu süreç tabii günlerdir devam eden bir yolculuktan bahsediyoruz. Özellikle Türkiye'de eklemlemeler de oldu. Bu kara konvoyunun bir hazırlık süreci de vardı. geçtiğimiz süreç içerisinde. Özellikle hatırlayalım, Siyonist İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde bu barışçıl konvoyu bir tehdit olarak tanımladığını, tehdit olarak tanımladığı raporlar kamuoyuna yansımıştı. Bu raporları da gördük. Filistin kara konvoyunun riskli olarak fişlendiği raporlar vardı. Özellikle Türkiye üzerinde Filistin kara konvoyunun karşılandığı, o karşılamanın yapıldığı süreç içerisinde bu konvoyun tehdit olarak tanımlandığı raporları gördük. Hepsini yaşadık. Yine bir son duruma bakmak için teknik problemi çözdükten sonra bir kez daha oraya gideceğiz. Aktivist gazeteci Aynur Ulutaş Karabulut ve yine aktivist Nilgün Kaşıkçı bizi bekliyor. Bir kez daha hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Erkan Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bir süredir devam eden bir yolculuk bu. Şu an neredesiniz? Hangi durumdasınız? Şöyle son detayı, yolculukla ilgili ayrıntıları bir alayım sizden önce.
2: Tabii. Şu anda Habur sınır kapısını geçtikten sonra Türkiye bir tarafımızda kalıyor, Irak bu tarafımızda kalıyor. Ne Türkiye'deyiz ne Irak'tayız. Tam bir köprünün üzerinde Irak geçişimize izin vermediği için durdurulduk ve şu anda burada konaklıyoruz. Vazgeçmeye niyetimiz olmadığını iletti karşı tarafa. Karşı taraf da geçişimize izin vermiyor. Bugün 48 saati doldurduk. Bu 48 saat sonrasında öncelikle son durumu anlatayım. Bu akşam bir eylem gerçekleştirdik ve bir basın açıklaması yaptık. Ardından süreç nasıl buraya geldi ona değinebiliriz. 48 saat sonrasında eğer izin verilmezse bir eylem gerçekleştireceğimizi söylemiştik. İzin verilmediği için de köprüde bütün katılımcılarla birlikte 3 dilde basın açıklaması yapıldı. Kürtçe, Türkçe ve Arapça, İngilizce 4 dilde açıklama yapıldı. Ardından marşlar söylendi, ezgiler söylendi. Ve köprünün Türkiye ayağından Irak ayağına doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra Irak tarafı yönetim kurulu üyelerimizi alarak müzakere gerçekleştirdi. Bu müzakere sonrasında sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, Ürdün'ün baskısından dolayı bizi kabul edemediklerini söylediler. Ama normal şartlarda zaten biz buraya vizesiz bile geçebilecekken ve sadece Irak üzerinden transit geçiş sağlayabilecekken maalesef şu anda bu transit geçişi de sağlayamıyoruz ve bu köprüde hukuksuz bir şekilde bekletiliyoruz. Müzakereler devam ediyormuş ülkemizle Irak arasında. Dolayısıyla biz de sonuç bekliyoruz. Ne zaman sonuçlanır, bu izin ne zaman verilir bilmiyoruz ama bütün katılımcılar köprü üzerinde çadırlarını kurmuş durumdalar, konaklıyorlar. Hep beraber sonuç bekliyoruz.
0: Ama belli bir süre var mı? Söylenen bir süre var mı? Şu kadar beklenecek veya belirsizlik var herhalde sanırım.
2: Bir belirsizlik var. Ürdün'den cevap beklediklerini, aslında kendilerinin bize geçiş izni verdiklerini ama Ürdün'ün bizi istemediği için bu sebepten dolayı beklettiklerini, onlardan bu noktada çözüm beklediklerini söylüyorlar. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz ama şu an bizim tarafımıza iletilen durum bu yönde. Biz de belirsizlikle birlikte devam ediyoruz.
0: Ekranlarını yeni açan izleyiciler olabilir. Konvoyun daha önce konvoyla ilgili bilgisi olmayanlar olabilir. Orada nasıl konaklıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Hangi malzemeleri götürüyorsunuz? Ne götürüyorsunuz Filistin'e? Bu detayları da bir kez daha almak isterim sizden.
2: Nilgün Hanım cevaplasın. Nilgün Hanım aynı zamanda konvoyun insan kaynakları biriminden.
3: İyi akşamlar.
0: Merhabalar Nilgün Hanım, hoş geldiniz. Buyurun.
3: Misyon olarak 313 kişiyiz şu an burada. Katılımcılarımızdan bir kısmı diğer ülkelerden, yabancı ülkelerden, Avrupa'dan gelen ülkelerden, Fransa'dan var. Arnavutluk'tan var, Bosna Hersek'ten var, İtalya'dan var, Lübnan'dan var. Hani 20 tane farklı ülkeden katılımcılarımız var. Aynı zamanda Avrupa'dan çıkan bir konvoy bu konvoy biliyorsunuz. İstanbul'da bütün Avrupa'dan, Afrika'dan bütün katılımcılar, aktivistler hepsi İstanbul'da buluştular ve bu şekilde yola çıktılar. 10 ilde konaklama olarak aslında ilk başta planlamıştık. Fakat yol üzerinde birçok ilde, birçok ilçeden tekliflerle, davetlerle Başka başka konaklamalarımız da oldu. Evet. Türkiye ayağı çok güzel geçti. Gerçekten çok coşkulu ve halkla buluşma şeklinde geçti. Ta ki biz buraya gelene kadar, Irak hükümetinin bizi burada durdurmasına kadar. Bu enerjimiz hiç eksilmedi. Hala o enerji, o motivasyon bütün aktivistlerde mevcut. Fakat

0: Çok sıcak hava. O sıcaklığın vermiş olduğu dezavantajın dışında hiçbir eksiğimiz yok Allah'a çok şükür. Burada bütün aktivistler geçiş için ve Filistin'e varmak için bu hedefe ulaşabilmek için hevesle bekliyorlar, sabırla bekliyorlar. Dediği gibi arkadaşımızın bu akşam bir miting yaptık, bir eylem yaptık. Eylem de çok duydu. Orada biz herkesin ne kadar enerjisinin hala yüksek olduğunu görebiliyoruz. Biz buraya yerleştik, çadırlarımızı kurduk, lavabolarımızı, banyolarımızı kurduk. Sonuç alana kadar, geçiş izni alana kadar buradan ayrılmayı düşünmüyoruz.
1: Peki, eğer size tamamıyla bir karar verilir ve buradan geçişinize izin verilmez diye, verilmeyecek diye net bir şekilde gelinirse, o zaman başka bir planınız var mı?
0: Yani B ve C planlarımız var. Yönetim kurulunun istişaresi sonrası. Sonuçta bu komisyonun bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulu üyelerimiz de saha konusunda uzman isimler. Bu isimler kendi aralarında yapacakları istişareler sonrası B ve C planlarını devreye sokacaklardır mutlaka. Sadece işte hadi sizi almıyoruz gidin dediklerinde gideceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. İlla ki bir plan vardır ama planların tamamında şiddetsiz bir eylem, tamamen ses duyurmaya yönelik, hiçbir şiddet ve kötü söz söyleminin olmayacağı, tamamen insani boyut ele alınarak vicdani bir şekilde hedefimizin Ramallah'a, Batı Şeria'ya ulaşmak olduğu yönünde hemfikiriz bütün takımcılarla birlikte. Bugün de bu arada şeyde teşekkür etmek istiyorum Slopi Kaymakamımıza. Kendileri bugün buradaki kampçılar için, aktivistler için mobil tuvaletler koydurdu, duş koydurdu. Öte taraftan Kızılay birçok ihtiyacımızı giderdi ve sabah kahvaltı ikramında bulundu. Bundan sonra bu şekilde destekler sağlayacaklar. Gümrük muhafızları gerçekten her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Onlara da bu noktada teşekkür ediyoruz. Moraller yerinde. Bizi tek zorlayan şey güneş. Güneş çok gerçekten zorluyor. Çünkü sadece köprünün üzerindeyiz. Gölge adına hiçbir şey yok. Bu noktada Sulupi Kaymakamlığımızdan gölgelikler istemiştik. Sanırım yarın da onları halledecekler. O da geldi miydi? Bizim keyfimiz yerinde. Artık bırak düşünsün. Yapacak bir şey yok. Öyle ya da böyle bu izni vermek zorunda.
1: Geri dönüş yok diyorsunuz. Bu önemli. Bu da önemli bir duyuru bir taraftan da. Önemli bir çağrı. Aynur Hanım, yolunuz açık olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte izinler çıkar ve siz de menzile doğru ulaşırsınız. Aktivist Aynur Ulutaş Karabulut ve yine aktivist Nilgün Kaşıkçı ile konuştuk, değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun.

0: Altında yükseliş hız kesmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik verilerin ardından ons altın kritik 4450 dolar sınırını test ederken gram altındaki yükseliş de sürüyor.
1: Altın yine yatırımcının gündeminde. Gram altın yukarı yönlü seyrine başladı. Ons altında ise gözler kritik direnç noktasına çevrildi.
2: ABD Merkez Bankası Fed faizi sabit tuttu. Tabii bunun etkileri de altın ve para piyasalarına oldu. Altındaki artışla birlikte haftanın 4. işlem gününe gram altın 6720 lirayla başladı ve gün içindeki hareketliliğini hız kesmeden sürdürdü.
1: Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik veriler altına yön verdi. Faiz baskısının azalmasıyla altına talep güçlendi.
3: ABD ve İran savaşından dolayı anlaşma uzaması geldi. Dün itibariyle altının gramı 6825 lirayı görmüştü. Bugün biraz tabii bir düzeltme yaptı. Şu an altının gramı 6710 TL, yaklaşık 100 TL civarında bir düşüş oldu. Altının ons fiyatı da şu an 4365 dolar.
1: Çarşamba günü gram altın gün içinde 6800 liranın üzerini test ederek son 3 ayın en güçlü seviyelerine yaklaşmıştı. Bu direnç ise hem yatırımcının hem uzmanların beklentilerini yükseltiyor.
3: Hep bunu söylüyorum, altın hep güvenin imandır. Altın hiçbir zamanda çıktığı yeri unutmaz.
2: Gram altında yükseliş sürerken gümüş de yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta gram fiyatı 92 lira olan gümüş bu hafta 103 liraya ulaştı.
3: Son verilerle beraber gümüş yatırımcısını da mutlu etti.

0: Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefleri belli oldu. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar üst üste 5. kez listenin ilk 2 sırasında yer aldı.
1: Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 vergilendirme döneminde Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefini açıkladı. Listenin ilk 2 sırasında yine Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar yer aldı. Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira gelir vergisi beyan etti. Haluk Bayraktar'ın beyan ettiği gelir vergisi ise 2 milyar 502 milyon 27 bin lira oldu. İki ismin toplam vergi beyanı 5 milyar 493 milyon 563 bin liraya ulaştı. Böylece Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar 2021-2025 yıllarında üst üste 5 kez Türkiye'nin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefleri oldu. Baykar kuruluşundan bugüne banka kredisi dahi kullanmadan Ar-Ge ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor. Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar Akıncı TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı. Listenin 3. sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Mustafa Rami Koç yer aldı. 4. sırada ise 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara bulundu. Kurumlar vergisi listesinde ise ilk sırada Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası'nın 2025 yılı için vergi tahakkuku 70 milyar 394 milyon 682 bin lira oldu. İkinci sıradaki kurumun ismi açıklanmadı. Üçüncü sırada ise 22 milyar 908 milyon 19 bin vergi tahakkukuyla Türkiye Vakıflar Bankası yer aldı.
0: Vatandaşın devletle arasındaki en kestirme köprü olan ve binlerce mağduriyeti çözen CİMER, yeni partinin hedefinde. Milletin ücretsiz hak arama ve şikayet kapısı olan sistemden rahatsız olan Yeni Parti Milletvekili İzzet Akbulut, CİMER başvurularının ücretli olmasını istedi. Meclis kürsüsünden yapılan bu çıkış, vatandaşın hak arama seçeneğine fren mi getirmek istiyor sorusu gündeme geldi.
2: En azından ya bunu kaldıramıyorsak ya paralı yapalım. Nerede ne kadar eli boş adam var onu geçip karşısına CİMER'e yazı yazmakta kendini meşgul ilan ediyorlar. Ve daha sonra buraya CİMER'e herhangi bir şikayet gelince de direkt soruşturma başlıyor.
1: Devletle vatandaş arasındaki en hızlı iletişim ağı olan CİMER, mecliste yeni partinin hedefi oldu. Milletin doğrudan hakkını aradığı CİMER için ücretli olsun teklifi geldi.
2: CİMER diye bir uygulama var, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Komşu komşunu şikayet eder oldu, esnaf esnafı şikayet eder oldu. Birçok vatandaşımız birbirlerini ispiyonlamak için kullanıyor bu CİMER'i.
1: Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada CİMER'in husumetler için kullanıldığını ileri sürdü. Vatandaşın devlete ulaşma hakkını hedef alan Akbulut, başvuruların ücretli hale getirilmesini talep ederek şaşırtan bir çıkışa imza attı. CİMER hizmeti karşılığında ücret alınmasını istedi.
2: CİMER'in daha sağlıklı kullanılabilmesi adına en azından paralı olmasını talep ediyorum efendim, saygılarımla.
3: Öyle saçmalık mı olur ya? Öyle şey olur mu ya? Yok oğlum, olmaması.
4: Yeni Parti milletvekili ücretli olması gerekiyor demiş.
3: Ya onlara bakma, onlar her şey söyler. Onlara ne bakıyorsun sen? Onlar öyle söyle atar, kendisine geldiği zaman olsun olmasın der. O dışarıdan atar, o olsun der, uğraşsınlar.
1: Kimsesizlerin kimsesi olan ve bürokrasiyi sıfıra indiren sistemi paralı hale getirmek isteyen Yeni Parti'nin bu çıkışı kamuoyunda dikkat çeken bir tartışmanın fitilini aşağı çekti.
5: CİMER sistemi aslında vatandaşın her türlü şikayetini ve dileğini hızlı bir şekilde dile getirebildiği ve sonuç almak için de bakanlıklarla iletişime geçebildiği bir sistem. İşte bu başarılı sistem geçtiğimiz yıl 5,5 milyon şikayet aldı. Ama buna rağmen birçok sorunu çözmesine rağmen eleştiri oklarının hedefi oldu. CİMER sistemi devletle millet arasındaki köprüyü en net şekilde kuran ve şikayetlerin hızlı bir şekilde muhatabına ulaşmasını sağlayan bir sistem. 5,5 milyondan fazla başvuru olduğunu da gördük geçtiğimiz yıl. Buna rağmen eleştiri oklarının hedefi olmasının sebeplerinden biri de bu yoğun başvuru olarak gözüküyor. Ancak sokağa sorduğumuz zamansa bunun bir kamu hizmeti olduğu ve bu sistemden hiçbir şekilde para alınmaması gerektiğini söylüyorlar.
3: Öyle paralı olmaz, öyle saçmalık olur mu öyle şey?
6: Bence para alınmamışlar zaten.
3: Millet derdine derman arıyor. Orada şikayetlerini bildiriyor yani. Nereye bildirecek başka şikayetlerini? İşleri hallolmuyor. Bazı yerlere başvuruyor, işleri olmuyor. Ondan sonra CİMER'e başvurayım ben diyor. Oradan hallederler diye. Oraya başvuruyorlar.
5: O zaman siz de hızlı bir...

0: bir şekilde aslında çözüm bulabilmek için CİMER'e başvuranlardansınız.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Başka yerlere başvuran işlerin olmuyor. Diyorsun ki bari Cumhurbaşkanı'na şikayette bulunayım da Cumhurbaşkanı'na oradan emir gelir falan. Buraları düzenlerler, ederler.
2: CİMER'e başvurdum. Bir haftada çözüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan da arandım. Yani tek bir şey olarak olmadı.
0: Yani hızlı bir şekilde dönüş yaptılar.
2: Dönüş yapıyorlar. O gün içinde yapıldı. Sonra da CİMER'den dönüş yapıldı.
3: CİMER'e şikayet olmasının hani bu kadar yüksek olmasının sebebi alt işte belediyelerde onlar oralardaki işlerin düzgün yapılmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Asıl sorunun orada çözülmesi gerekiyor bence.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, 2025 yılında da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
5: Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5.7 ton toz esrar elde edilebilecek. 247.145 kök, kenevir ve skank imha edildi. Zehir tacirleri tek tek yakalandı.
6: Jandarma operasyon düzenledi, zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Öte yandan 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 17 zehir taciri kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz ifadesini kullandı.
5: Sürücülerin en hızlı rota için tercih ettiği navigasyon uygulamaları her zaman güvenli sonuçlar vermeyebiliyor. Bazen bir merdiveni ya da uçuruma çıkarabiliyor. Navigasyon sistemleri aslında nasıl çalışıyor ve bu hatalar neden yaşanıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı.
7: Rota oluşturuldu cümlesine aman dikkat. Rotanın sonunda yol olmayabilir.
8: Yıllar boyunca trafiğe çıkmadan önce haritaları açar, rotamızı hesaplardık, ona göre giderdik. Haritalar gitti, yerine ise işte bu navigasyon cihazları aldı. Uyduya bağlantılı olan bu cihazlarla yolumuzu bulduk. Artık bunların da devri kapandı ve yerine telefonlarımıza indirdiğimiz aplikasyonlar aldı. Fakat bu aplikasyonlar üzerinden rota oluşturmaya çalıştığımızda bazen yol olmayan yerlere bizleri sokabiliyor. Hatta öyle ki yolun sonunda merdiven varsa o yolu bize yol gibi gösterebiliyor.
7: Peki bu sistemler nasıl çalışıyor? Navigasyonla uygulamanın farkı ne?
9: Bunu bilgisayara bağlayarak yüklemek gerekiyordu ve 3 tane uyduyla temasa geçmesi ve temasa geçtikten sonra bize yol göstermesi gerekiyordu. Az önce telefonunuzda gösterdiğimiz navigasyon sistemi ise aslında bir uygulama. Bu uygulama hem uyduya bağlı hem de uygulamanın sahibinin merkezine bağlı ve bu uygulamayı geliştirenler de dünyanın dört bir yanında bisikletler, motosikletler ve arabalarla tüm caddeleri, sokakları gezerek aslında bu haritaları oluşturuyorlar.
7: Peki uyduya bağlantılı olan bu sistemler neden kullanılmayan rotaları haritalara ekliyor?
9: Birçok farklı nedeni var. İlk gösterdiğim 2000'lerin başındaki bu navigasyon cihazında böyle bir sorunla karşı karşıya olmamız bunun tek başına çalışıyor olmasıydı. Yani değişen yolları bilmiyor, kullanıcılardan gelen verileri işleyerek o yolun tıkalı olup olmadığını bilmiyor. Haritayı güncellemediyseniz ve birkaç ay güncel olmadıysa harita, o birkaç ay içerisinde yollar tamamen bile değişmiş olabiliyordu. Ama bu uygulamada böyle bir şey olmaması gerekiyor. Biz bunu neden yaşıyoruz? Aslında benzer nedenlerden yaşıyoruz. Çünkü bu haritalama sistemi belirli dönemlerde bir kere yapılıyor. Belediyeler çalışma yapabiliyor, karayolları çalışmalar yapabiliyor ve o istikamet birdenbire değişebiliyor.
7: Yaşanabilecek her türlü olumsuzluk açısından ilk önce temkinli olmak gerekiyor. Öte yandan trafikten 3-5 dakika kaçmak için kullanacağınız yollar geri dönülemeyen felaketlere yol açabiliyor.
5: Giresun'un Göreli ilçesinde dere kenarında piknik yapan 4 kişilik bir aile sağanak sonrası oluşan sele kapıldı. Baba son anda kurtulurken anne ve iki kızı selde sürüklendi. Arama çalışmalarında maalesef acı haber geldi.
10: Aşağıya ben gönderin.
6: Dere kenarında piknik yapan aile sele kapıldı. Baba kurtuldu.

0: Anne ile iki kız kardeş hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan 4 kişilik Kırcı ailesi 20 yıl sonra tatil için Giresun Görele'deki köylerine gitmişti. Dere kenarında piknik yapıyorlardı. O sırada bölgede aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sele kapıldılar. Baba Mehmet Kırca son anda kurtulmayı başardı. Ancak anne Zekiye ile kızları Burçin ve Burcu selde sürüklendi. Üçü de kayboldu.
1: Tabii baba, sizler de gördünüz, kendi imkanlarıyla kurtulduğu tespit edildi ama maalesef anne ve iki kızının, evladının suya kapıldığı tespit edildi. Ve bütün imkanlarımızla beraber jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
0: Ekipler teyakkuza geçti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dere kenarı didik didik edildi. Geniş bir alan havadan ve karadan tarandı. Ve saatler sonra maalesef acı haber geldi. Önce iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu.
2: Buraya
0: 26 yaşındaki Burçin Kırca kaybolduğu noktadan 9 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu beldesi mevkisinde, kardeşi Burcu ise deniz kıyısında bulundu. Cansız bedenleri morga kaldırıldı. 55 yaşındaki kayıp anne Zekiye Kırca'yı arama çalışmalarından da acı haber geldi. Cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan baba Mehmet Kırca fenalaştı. Bölgede incelemeler yapan ve çalışmaları yakından takip eden Giresun Valisi Mustafa Koç teskin etmeye çalıştı.
3: İşte ya, Burçin, evin güzel olmaz baba diye.
4: Yazın sitelerdeki ve otellerdeki havuzlar çok kullanılıyor ancak gerekli önlemler alınmadığında ölümcül sonuçları olabiliyor. Peki havuz güvenliği nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Hangi önlemler ihmal edilmemeli?
5: Kimi sitesinde giriyor, kimi tatil yerinde. Yaz aylarının vazgeçilmezi havuzlar keyif verdiği kadar tehlike de yaratabiliyor.
6: Güneş yaktı kavurdu. Vatandaş da serinlemek için havuzları tercih etti. Fakat havuz çevresinde ebeveynler ve site yönetimleri tarafından güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde maalesef ki havuz keyfi acı sonuçlanabiliyor.
5: Geçtiğimiz günlerde Bursa'da site içerisinde kaybolduğu sanılan 2 yaşındaki çocuğun aslında sitede bulunan havuza düşerek boğulduğu öğrenildi. Bu da akıllara şu soruyu getirdi. Havuz çevresinde güvenlik önlemi nasıl alınmalı?
7: Ortak alan olan havuzlara koşulsuz erişimin bir şekilde bariyer ya da turnike sistemleriyle önlenmesini tavsiye ediyoruz. Belli bir yaş sınırının altındaki çocukların mutlaka ebeveyn kontrolüyle havuz alanında bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Can kurtaran kısmında ya da acil müdahale kısmında mutlaka belirlenmiş olan ekipmanların havuz bölgesinde hazır olması gerekir.
5: Yönetim tarafından kontroller sağlansa da en büyük yük ebeveynlere düşüyor. Çocuklar bir dakika bile ailenin gözünün önünden ayrılmamalı.
7: Daire sakinlerinin bu kurallara mutlaka uyum göstermesi gerekiyor. Çocukların gözetimi mutlaka ebeveynlerin sorumluluğunda. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ki sonucu çok üzücü şeylerle karşılaşmayalım.
5: Alınabilecek ufak tedbirler acı sonuçların yaşanmamasını sağlayacaktır.
4: Ömrümüzü sessizce kısaltan besinler var. İşlenmiş et, şekerli ve gazlı içeceklerle trans yağlı kızartmalar. Araştırmalar bu ürünlerin aşırı tüketiminin ciddi sağlık riskleri taşıdığına işaret ediyor.
8: Michigan ve Harvard Üniversitelerinin küresel çapta yürüttüğü geniş ölçekli beslenme araştırmaları gerçekleri gün yüzüne çıkardı. İşlenmiş et, şekerli asitli içecekler ve trans yağlı kızartmalar ömrümüzü dakika dakika kısaltıyor.
9: Zaten bu üç besin bizim her zaman zararlı olarak adlandırdığımız besinlerdi. Ekstra tabii çalışmalarla da bunu desteklemiş oldular.
10: Çıtır çıtır patates ve kızarmış tavuk tatlı bir kaçamak gibi gözükebilir. Ancak bu tür kızarmış ürünler ömrünüzden çalıyor.
9: Şimdi yüksek trans yağ içeren besinler kalp damar sağlığı açısından, beraberinde de obezite riskini tetiklemesi açısından vücudumuzda büyük oranda rahatsızlıklar yol açabiliyor.
11: Çok sokak kültürü ya da dışarıdan yemek yiyen bir tip olmadığım için
2: genelde ev ve tencere yemeklerini tercih ediyorum.
10: Salamlar sandviçleri süslüyor, kızartılmış sucuklar pazar kahvaltılarını şenlendiriyor. Ancak işlenmiş etler en zararlı 3 besin listesinin içinde yer alıyor.
9: Beraberinde işlenmiş besinler de kolorektal kanser riskini arttırabiliyor ve yine aynı zamanda kalp damar riskini de arttırabiliyor.
2: İşlem görmüş her şey vücudumuzdaki o savaşı daha çok zorlaştırdığı için çok işlem görmüş gıdaları tercih etmiyorum.
10: Havalar çok sıcak ve eliniz sık sık asitli, şekerli içeceklere gidiyorsa bunun masum olduğunu zannetmeyin. Çünkü bu içecekler doğrudan sağlığı tehdit ediyor.
9: Şeker içeri yüksek içeceklerde de diyabet riskini arttırdığı için ve yine belirttiğim gibi maalesef bu içeceklerin de sıvı formda olduğu için vücudumuzda çok böyle bir yer kaplamadığı için fark edemiyoruz ve yüksek enerji alıyoruz vücudumuza. Ani kan şekeri yükseklikleri yapabiliyor.
11: Kullanmamaya çalışıyorum. Hani bazen çok serinlemek için asitli içecekler çok bu havalarda çok zevkli oluyor ama olabildiğince az kullanmayı, az tüketmeye çalışıyorum.
10: Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmaksa sanıldığı kadar zor değil.
9: Dediğim gibi sürdürülebilir beslenmenin zemininde hiçbir zaman bu besinler olmayacak. Biz istiyoruz ki ağırlıklı olarak protein kalitesi yüksek, yanında sebzelerin özellikle hem çiğ sebzelerin hem de pişmiş sebzelerin olduğu, dengeli beslenme modelleri, tabak modellerinin olduğu, aynı zamanda fiziksel aktivitenin yüksek tutulduğu, su içiminin yeterli bulunduğu bir beslenme modeli istiyoruz.
4: Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen anma etkinliklerinin detayları bu yıl Tokat'tan kamuoyuna duyuruldu.
12: Bir milletin kaderini değiştiren zaferin izleri 955 yıl sonra yeniden tarihe ışık tutuyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlıklar başladı. Tarihi Gök Medrese'de gerçekleştirilen basın toplantısında 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt'te düzenlenecek etkinliklerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğuna dikkati çekti.
13: Göklere uzanması için çınarların dallarının köklerinin de derinlerde sağlam tutması gerekiyor. Biz de gençleri yetiştirirken, onları desteklerken bu mantıkla davranıyoruz. Geçmişten aldıkları ilhamla çok daha iddialı bir geleceği kursunlar istiyoruz. Onun için geleneksel sporlardaki, geleneksel okçuluğumuzdaki vurgu da bundan kaynaklanıyor. Çağın en iyisi olduğumuz şeyleri bugün de yaptığımız zaman bugün de çağın en iyisinin her alanda biz olabileceğimizi düşünmek istiyoruz. Onun için gençlerimizi böyle motive ediyoruz.
12: Bilal Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'in yalnızca tarihi ve kültürel etkinliklerin adresi olmadığını vurguladı.
14: Bir Mekke savunma anlaşmasını konuşuyoruz. Ümmetin bir araya gelişini temsil ediyor, gösteriyor. Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili mecliste hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğiyle bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz. Yani Malazgirt'te bilek gücüyle, Ahlat'ta da bir medeniyet tahayyülüyle ortaya konduğunu görüyoruz. Bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
12: 4 gün sürecek programda tarih, kültür ve geleneksel sporlar bir araya getirilecek. Geleneksel okçuluk başta olmak üzere çeşitli spor gösterileri, kültürel programlar, sahne etkinlikleri ve gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.
15: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
12: Tokat Valisi Abdullah Köklü toplantının Tokat'ta yapılmasının önemini vurguladı.
16: Bizim geçmişimizle bağ kuran her şey bizim için çok kıymetli. Yani bu okçuluk başta olmak üzere, mehter olmak üzere. Biz geçmişi çok kuvvetli, bağlı bir milletiz. O bağları kuvvetlendirmek için de geçmişteki atalarımızın bugüne aktardığı tüm gelenekleri de yaşatmak istiyoruz.
12: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malazgirt Savaş alanında yürütülen arkeolojik çalışmalarla savaşın izlerinin bilimsel olarak ortaya konulduğunu belirtti.
17: Ve şu an itibariyle
14: Hamdolsun yüzlerce ok ucu, mızrak, balta taşları, balta başları, gürzler, nal, zihgirler, mühimmat, altın, bronz, sirke,

0: Ve en sonunda Gümbeli'de Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e ait baskı mühürlere kadar ulaştık.
1: 955. yıl etkinlikleri 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Tokat'ta devam eden program kapsamında Yağbasan Medresesi'nde gençlerle buluştu. Bilal Erdoğan, medrese önünde mehter takımıyla karşılandı. Halk tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.
2: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma bugün saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını gün boyu 24. That's when it's not counting because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
1: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
2: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, İnanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio nehrine fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, ilk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan, merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, nasıl hatırlanmak istersiniz? Kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak'la beraberiz. Nuh abi hoş geldin. Ayaklarına merhaba, sağlık.
1: Teşekkür ederim. Estağfurullah.
0: Yıl sonu enflasyon hedefi %26 olan yıl sonu enflasyon hedefi %28'e revize edildi. Konunun mutlaka uzmanları bunun gerekçelerini analiz ediyorlar an itibariyle. Arkadaşlarım haber merkezinde hummalı bir çalışma içerisinde. Bu uzmanlık gerektiren alanlar var ya abi.
1: Evet.
0: Bizim sen bir meslek büyüğüm olarak benim. Bizim gazetecilerin hemen hemen her meseleden bir miktar fikir sahibi olmaları gerekir de. Ya. Benim en haz etmediğim meselelerin başında bu ekonomi işi gelir. Kimse kusura bakmasın. Anlamıyorum. Yani terimlerini anlamıyorum, tabirlerini anlamıyorum. O yüzden de çok fazla böyle haddimi aşmamaya, o alanda böyle küçük paslarla ilerlemeye gayret ediyorum. Hal böyle olunca enflasyon beklentilerinin dünya genelindeki gelişmelerle, yani şimdi baktığında 2026 yıllık enflasyon diye bir şey ortaya koydu Merkez Bankası sene başında. Ama onu koyduktan sonra gitti İsrail'le Amerika İran'a vurdu. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Enerji krizi çıktı. Bilmem bunların tamamı ekonomiye, paraya tahvil eden meseleler. Hal böyle olunca bir revize biraz zaruri oldu sanki. Ne dersin?
1: Ben de bu işten anlamam. Hatta dediğin şeye çok katılıyorum. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki gazetecilerin her şeyi bildiğinin zannedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Örneklerinden dolayı. Ben bunun sıkıntısını çok çekiyorum. Bazen davetlerde bile soruyorum önce yani konu ne diye. Ekonomi veya dış politikaysa özür diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Ama şunu söyleyebilirim. Tekrar ben evimin ekonomisini bile anlayan biri değilim. Yani. Bırakın Türkiye ekonomisini. Ama böyle bir şeyi ben şöyle yorumluyorum kendi o anlamadığım kafamda. En azından bir güvenilirlik alameti bu. En azından bir dürüstlük, bir efendim objektiflik alameti. Yani gidişatta bir değişme olmuşsa, başlangıçta o ilan edilen rakamda sabit kalmanın yerine dediğiniz gibi şöyle şeyler oldu. Bu yıl sonu enflasyon hedefinin

0: ilanından sonra. Hı hı. Dolayısıyla bu olanlar çerçevesinde durum şöyle oldu gibi bir bu tür bir güncellemenin ben piyasaya güven vereceğini zannediyorum.
1: Şeffaflık açısından yani, da önem arz eder.
0: Bir de şey var, bizim sabıka var. Sabıka derken yakıştırılan bir sabıka var bu enflasyon konusunda.
1: Bir de
0: yakıştırılan yani açıklamalar konusunda efendim. Aslında bu açıklanan enflasyon oranları, aylık oranların piyasaya bir alakası yok. Efendim bu işte belirli gelinlere göre bir takım şeyleri baz alıyorlar falan gibi, gibi şeyler sürekli yapılıyor. Dolayısıyla bu tür bir adamın ben iş aleminde bilhassa piyasada, ekonomi piyasasında, ekonomi dünyasında bir güvenilirliğe, bir efendim bir dediğiniz gibi şeffaflık görüntüsüne vesile olacağını düşünüyorum yani kısaca.
1: Hayırlara vesile olsun. Efendim konunun uzmanlarının analizleri gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Biz de gündemimize geçelim artık.
0: Evet.
1: Sabah saatlerinde yeni bir operasyonla uyandık abi. Operasyonumuz Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik mali operasyon. Şimdi sabahtan bu yana arkadaşları bu noktada hassas davranmaları konusunda ekip arkadaşlarımı uyarıyorum. Çünkü hani hep böyle bir ambalaj, bir kılıf, bir taşın arkasına saklanma gayreti var ya, yani operasyon geleceğinin haberini alan birileri kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan ettirmek için olanca gayretiyle hareket edip, evet, kendi ekip arkadaşlarının bile, oturdukları masadakilerin bile, ya ben anlamıyorum, daha 3 yıl var, neden Cumhurbaşkanı adaylığı ilan ediliyor kardeşim? Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olursak
0: biz zırh geçirmek istiyorum.
1: Bravo mantığından hareket ettiklerini yaşadığımız için. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü ne yönelik mali operasyon. Şimdi abi Süleyman Hilmi Tunahan'dan itibaren uzun bir tarihi geçmişi olan bir akım var. Bu akım Alihan Kuriş liderliğinde geleneksel çizgiden çıkıp, tam olarak ifadeyi okuyayım ki ben de bir hata yapmayayım istiyorum. Geleneksel çizgiden çıkarak kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütüne dönüşüyor. O çizgiyle bir, o çizgiye operasyon varmış gibi bir algı çabasında olduklarını görüyorum, evet, ben sosyal medyada. Meselenin tamamen Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik mali operasyon olduğunun altını bir kere daha çizmek isterim. Bu sabah 123 adrese baskın düzenlendi abi. Ve bu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 43 adresle 33 şirkete ait ayrı 80 adres ve 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları ortada. Ne deniyor ona da, doğal akışa aykırı para hareketleri, işte şirketlerdeki gayri hukuki işlemler, bölünmeler, sair işlemler. Yani bütünüyle mali odaklı bir operasyon, 48'de gözaltı kararı var. Sıcak haber olması hasebiyle bu noktadaki görüşlerini bir alalım.
0: Estağfurullah. Ben sabahleyin Sayın İçişleri Bakanı'nın bir kanaldaki şeyini de izledim. Bilhassa bununla, bu sıcak gelişmeyle ilgili. Şunu anlıyoruz. Anlıyoruz değil, söylenen şey bu. En yetkili, Türkiye'deki bu konudaki en yetkili ağızdan duyduğum şey, çok uzun bir süreden beri takip ediyorduk diyor bu dediğiniz o hareketleri. Efendim, korkunç bir hacimden bahsediliyor. İşin bir de başka bir tarafı var. Mesela bir tanesi evinde 23 tanemine silah ele geçirilmiş. Ruhsat silah ele geçirilmiş. Bu bahsettiğiniz arama yapılan evlerden birinde. Hı hı. Böyle taraflar da var işin. Efendim 100 milyar liralık bir hacimden bahsediliyor. İlk tespit edilen bu, sadece bu bahsettiğiniz yöntemlerle yurt dışına aktarılan para miktarı. 100 milyar lira. Bunun hani şimdi çok moda son bu şeyden dolayı, bununla ne yapılabilir türünden şeyler, ama ben şöyle mukayese yapayım rahat anlaşılması için. Aylardır neredeyse üzerinde konuştuğumuz bu ahbap belası var ya.
1: Evet abi.
0: Hatta en son hani bugün akşam güzel

0: başlık atmış. Bir milyon dolarlık vitamin diye.
1: Bir milyon dolarlık
0: altın olduğunu olması söylenen kasadan işte vitamin çıkmış biliyorsunuz. Bu konuştuğumuz şeyin tamamı Ömer Bey,

0: parayı...
1: Bu sadece dediğiniz farklı yöntemlere yurt dışına aktarılan miktar, tespit edilen. Daha bu soruşturmadan, efendim gözaltından sonra ortaya çıkacak tam şeyi bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kere paldırklı yapılan bir şey olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi yani çok ince elenip sık dokunan bir sürecin sonunda bu kararı dün diyor Adalet Bakanı'na görüştük akşam. Sabahleyin düğmeye basıldı diyor İçişleri Bakanı. Yani son derece koordineli ve ne yaptığı bilinen bir şey olduğunu görüyoruz. Benim bununla ilgili söyleyeceğim şu var yalnız izin verirseniz. Hani bir vurgu yaptınız ya Süleyman Hilmi Tuna Han'ın. Şimdi bu tür zamanlarda biz FETÖ'de bunu çok gördük. Hemen bir cemaat şeyi başlatılıyor. Yani cemaat üzerinde cemaatler üzerine bir şey başlatılıyor. Sen güzel bir vurgu yaptın. O başka bir şey. Bu şu andaki yapılan şey işte bu kişinin liderliğinden itibaren bambaşka bir tarafa yönelmiş iş diye. Biz bunun benzerini FETÖ'de gördük. Öyle garip bir şey ki FETÖ başlangıç dönemlerinde şimdi başlangıç dönemi dediğimin içerisinde mesela 28 Şubat süreci de var. Nedir o dediğim şey? Neden ona zikrettim? İnsanların cemaat olduğunu hissettirmeyi bırakın. Camide cemaat olarak görmekten bile korktuğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani cami cemaat olarak görmekten bile korktuğu bir dönemde bunlar bangır bangır biz cemaatiz diyorlardı. Biz cemaatiz, biz hizmet cemaatiyiz, hizmetiz, cemaatiz diyorlardı. Yine hizmet işimiz kuruldu falan diyorlardı. Bunlara bir şey olmadı o zamanlar. Daha aksine güçlendiler.
0: Önleri açıldı.
1: Açıldı. Sonra işte 15 Temmuz belasından sonra bunlara şey başlayınca bu sefer bunların hinlikleri, bunların efendim pislikleri cemaatlere bu sefer şey yapılmaya başladı. Bunlar daha doğrusu bunların üzerinden bir cemaat düşmanlığı başladı. Halbuki bunların cemaatle bir alakası yok. Yani cemaat dediğimiz şey İslam'ın bir efendim başından beri içinde bulunan efendime söyleyeyim bir müessesedir İslam'ın. Bugün o bahsedilen anlamda gerçek anlamda o temiz cemaat var mı yok mu onu ben onun kararının cevabı verecek olan ben değilim. Ama bu tür şeyler üzerinden cemaatlerin, İslami cemaatlerin hedefe
0: Zan altında.
1: alınması bir şeydir. Yani bir İslam
0: Taktiktir diyorsun.
1: düşmanlığının bir başka biçimidir. Bak mesela bize bir örnek vereyim. Cemaat diyoruz da bu FETÖ'ye karşı çıkan İslami cemaatler vardı. Daha kimsenin bunların ne olduğunu bilmediği dönemlerde. Yani bunları herkesin cemaat zannettiği dönemlerde gerçek cemaatlerden bunlara karşı çıkanlar vardı. Bunlardan bir tane örnek vereyim mesela. Mehmet Zahit Hotku merhum. Ki çok biliyorsunuz güzide de bir cemaattir, camiadır. Çok içerisinden yetişmiş, çok değerli insanlar vardır. Buradan yetişmiş. Bu bir tarihte ama tekrar söylüyorum. Ta 2000'lerden önce yani herkesin bunların etrafında dört döndüğü zamanlardan bahsediyorum. Bunları şey diye, cemaat diye. İslam'a hizmet diye ortaya çıkıp emperyalistlere hizmet ediyorlar diyor. FETÖ ile ilgili. Bana göre öpürüp başına üstüne konacak bir tespit o zaman için. O zaman için. Ne yapıyorlar? Korkunç bir efendim tehdit yağmuruna tutuluyor. Bu şeyinden dolayı. Bu tehditlerden dolayı Avustralya'ya gidiyor. Gitti, taşındı. Yani bu beladan kurtulmak için. Orada bile kurtulamadı bunların belasından. 4 Şubat 2001'de, bak ne zaman gittiğini bilmiyorum, daha önce yani. 4 Şubat 2001'de damadı Ali Yücel Uyarel'le birlikte Sidney yakınlarında kaza demek için 1000 şahit gereken bir biçimde yani kaza süsü vermiş bir biçimde. Aynı nasıl şeyin helikopter düşürmesi gibi
0: Muhsin Yazıcıoğlu
1: öldürüldü.
0: gibi.
1: Tamam mı? Başka bir şey mi? İsmaila Cemaati diye bir camiye var biliyorsunuz. Oradan da bunların aleyhine, bunlar ehl-i sünnet değildir, bunlar şurudur budur diye şeyler oldu. Orada biliyorsunuz o şeydeki Fatih'teki Çarşamba'daki camide cinayet işlediler. Orada bir onlardan birini öldürdüler orada yani. Bu kadar efendim bunların cemaat denen bu FETÖ'nün diğer gerçekten cemaat olmaya çalışanlara yaptığı şeyler bunlar. Dolayısıyla şimdi bu şeyde ben bunları ta başlangıçta Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan işte Süleyman Hilmi Tunağan'ın Süleymancılar denen şeyden bahsediyoruz. Çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan bir cami olarak biliyorum. Ama sonra bir sürü şey değişti. Şimdi bahsettiğiniz şey bambaşka bir dönem.

0: 2016 sonrası demiş İçişleri Bakanı. 2016 sonrası Alihan Kuriş bu yapının başına geçti diyor. Ve o tarihten itibaren faaliyetlerini çok daha büyük bir gizlilik içinde yürüttüler diyor İçişleri
1: Bakanı. Çok büyük bir merkez yapıyorlar. NTV'ye 70 milyon dolar civarında diye yanlış hatırlamıyorsam.
0: Almanya'nın Köln'de evet. 70 milyon dolarlık evet. yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina tamamlandığında tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Dün akşam Adalet Bakanımızla konuyu değerlendirip bu sabah operasyon için düğmeye bastık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımlarla örgütün finansal ayaklarını doğrudan hedef aldık diyor.
1: O benim bahsettiğim Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışan camianın bu 70 milyon dolarlık merkezde ne iş olabilir bilmiyorum yani. Dolayısıyla bu yapılan operasyonun işte o Kur'an-ı Kerim çocuklara Kur'an-ı Kerim öğreten Süleymancılara yapıldığı algısının ben enfeksiyonlu yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum.
0: Bravo.
1: Yani şimdi sabah zaten bunu gördüm çünkü şeyde izledim. İsmini de vereyim size sanırım. Bir kanalda izledim bunu. Yani bu tür bir cemaat yani bunlar üzerinden cemaatler yönelik bir şey izledim. Hani elmalı armut derler ya birbirine karıştırmamak lazım. Bu hoş bir şey değil yani.
0: Ya biz bunu yaşadık Nuh abi. Yani canlı canlı yaşadık. Bahsettiğin gibi FETÖ meselesinde yaşadık. Yani din üzerinden insanların en hassas oldukları yumuşak karınları üzerinden kurulmuş olan o kirli ağın yapabileceklerinin boyutlarına şahit olduk. Bu ülke kendi askeri üniformasını giymiş teröristler tarafından işgal edilmek istendi. Bölünmek, parçalanmak abi, istendi. Aynen. Gördük biz bunları, yaşadık.
1: Aynen. Burada yalnız şunu söyleyeyim. Bizim çok fazla üzerinde konuşamayacağımız bir konudur bu. Ama mesela Diyanet'in burada bence bir görevi var. O da şu. O bahsettiğimiz şeyi yapması lazım ayrımı. Mesela zamanında bu Diyanet'in, özür diliyorum, bu FETÖ'nün aslında bir İslami cemaat olmadığının ayrımını yapmadı Diyanet. Yapamadı. Niye yapamadı? Çünkü Diyanet'i de ele geçirmişlerdi. Tam aksine o zamanlarda bu FETÖ Diyanet'te konuşlanmış bu kripto FETÖ'cüler tarikatlar ve cemaatler türü böyle raporlar yayınlıyorlardı. O raporlarda işte burada ne beklenir? Bu ayrımı yapması beklenir. Kardeşim şunlar yani eğer böyle bir şey ancak Diyanet buna yetkili. Kardeşim şunlar İslam'a hizmet eden etmeye çalışan camialardır. Ama şunlara dikkat etmek lazım. Bunların şu efendim söylemleri İslam'a uygun şey değildir gibi böyle bir ayrım beklenir değil mi? Evet. Tam aksine FETÖ'ye karşı çıkan, FETÖ'yle mücadele etmeye çalışanları İslam düşmanı gibi yani onları bir ne diyeyim size enfeksiyonlu, tehlikeli bir şey olarak yansıttılar.
0: Yapı olarak yansıttılar.
1: O raporlarda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu tabulardan başlayan bir yanlış algı devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var kardeşim. İslam'a hizmet etmek nedir ölçü burada? Kardeşim haddim olmadan şunu söyleyeyim sadece. İslam dediğimiz, İslamiyet dediğimiz şey bugün genel olarak bakınca biraz da Diyanet demeyeyim de hani bu ilahiyatçıların şeyine bakınca ya ne olduğu belli olmayan herkesin farklı şeyleri söylediği hakkında anlatabildim mi?
0: Yoruma açık.
1: Açık. Saçma sapan. Birinin şeyini gördüm. Kur'an'a yeni yorum diyor profilinde bir ilahiyatçı. Ya sen kimsin? Ne demek yeni yorum? Yani böyle karma karışık edildiği bir zamanda anlatabildim mi? Ya hakikaten bu İslam nedir yani gibi bir soru çıkıyor ortaya. Aslında böyle bir meçhul, böyle bir belirsizlik yok. Niye yok? İslam, diğer İslam'dan önceki dinler gibi, önceki ilahi dinler gibi sonra efendim tahrif edilmiş, edilmeden önceki dinler gibi sonradan tahrif edilmiş, aslı bozulmuş bir din değil ki. Allah-u Teala İslamiyet'i kıyamete kadar aynı temizlikte, aynı sağlamlıkta muhafaza edeceğine dair tekeffül ediyor bunu Allah Teala bunu Kur'an'da belirtiyor. Dolayısıyla bu şu demektir. İslam her zaman İslamiyet'in en doğru, en temiz, en saf hali tabiri caizse hep mevcuttur. Sen nereye baktığına bağlı. Peki nasıl bulacağız bunu? Ya bundan daha normal, daha doğal, daha basit ne var? Nereye gideceksin? Onlar oranın otobüsüne, uçağına binersin. Anlatabildim mi? İslamiyet'i doğru öğrenmek istiyorsan Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem onun İslam'ı aktardığı eshabından ve tabi'in ve tebe-i tabi'in denen işte hatta mezhep imamları da bu tebe-i tabi'inden ve tabi'in ve tebe-i tabi'ine giriyor. O zamandan bu zamana kadar kesintisiz gelen İslami eserler var. İslam alimlerinin yazdığı eserler var. Doğru İslam bu. Doğru öğrenmek istiyorsan. Bana ne şimdiki ne olduğu, nerede nasıl yetiştiği belli olmayan bir

0: ilahiyatçının efendim ne dediğinden. Bana ne yani? Ben doğru İslam'ı arıyorsam benim aradığım şey bu. Dolayısıyla şunun için bunları söyledim. İyi de iyi de hocam, iyi diyorsun ama güzel anlatıyorsun da ne bileceğiz biz hangisi yanlış, hangisi doğru? Sorusu çok sığ, çok anlamsız bir soru bence. Çünkü dediğim gibi doğruyu öğrenmek istiyorsanız, ben şimdi bir, aynı örnek değil de bir mukayese için söylüyorum. Özür diliyorum uzatma ama çok önemli bir konu bu.
1: Estağfurullah.
0: Ben tarih okumadım hiç. Ben mühendislik okudum. Yani fen okudum ben. Dolayısıyla tarihi hiç okumadım. Sosyal bilgiler okumadım. Ama mesleği yapmaya başlayınca baktım ki tarihsiz, gerçek tarihi bilmeden bu mesleği yapmak mümkün değil. Mümkün değil yani. Ömer Bey, oturdum ben 7 yıl tarih çalıştım. Bu kitap bir tabii ki daha sonra çıktı yani.
1: Lisans okumak istesen 4 yılda bitirirdin. Sen 7 yıl, 2 tane lisans bitirdin yani.
0: Peki ne yaptım? Bak bunu anlatan sebebi şu. Ne yaptım? Tarih dediğin zaman şimdi bir sürü tarih ve Emin Oktay'ın masalarını okusanız, tamam mı? Geçmiş olsun. Temelli tarihi yanlış tarihiyoruz. Daha kafayı oynatırsınız yani. Ne yaptım? Doğru tarihi aradım. Akademisyenlerin yani doğru tarihi bulabilirsiniz yani. Değil, bizim gençliğimizde bu mümkün değildi hakikaten. Çok zordu. Bir rahmetli Kadir Mısıroğlu vardı. İşte birkaç kişiden ibaret doğru yazan, yazmaya çalışan. Onlar da yazdırmıyorlar zaten. Dolayısıyla doğru tarih kaynaklarını bulmak zor işti. Şimdi öyle değil. Şimdi ben buldum. Binlerce kitap buldum ben. O bizim kitaplarda işte yazdığımız dörtlü. Her birinin arkasında yüzden fazla, yüzden 150 civarında doğru tarih kaynağı var. Yani
1: kardeşim, bulmak isteyen buluyor diyorsun yani.
0: Bu mesela bu. İstersen eğer İslam'ın doğru halini çok rahat öğrenebilirsin kitaplardan.
1: Eyvallah.
0: O zaman da odun bunu böyle. Kimse bana iyi hocam iyiydi ama işte bir zamanlar bu FETÖ'de cemaat deniyordu. Diyanet de buna bilmem diyordu. Enayi misin kardeşim? Baksaydın doğru kaynaklara.
1: Bir delikten, bir sefer.
0: Çok önemli.
1: Bir sefer sokulmak.
0: Çok önemli. Dolayısıyla ne yapıldığını anlamak için doğru kaynaklara
1: gelişmeleri
0: bakacağız.
1: Takip edeceğiz efendim. Yani bu Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin bütün gelişmeleri de az önce bahsettiğim enflasyon raporu gibi 24'te ve 24 radyoda gün içinde bulabileceğinizi hatırlatalım. Sonrasında Hürriyet'in manşetiyle devam edelim.
0: Peki. Hayırdır inşallah.
1: Bazukalı ucuz roman.
0: Ha.
1: Şimdi dün gündeme geldi. Ne geldi? Biz günün manşetinde de konuştuk. Trump NATO zirvesi için Türkiye'ye geldikten sonra dönüşünde geldiği uçak yerine başka bir uçağa binmişti ya. İşte o uçağın arka kapısından ikram aracıyla birlikte kaçırıldı. Bir askeri uçağa bindirildi.
0: Aynen. Birkaç gündür
1: onunla Londra'ya yani gitti falan filan. Şimdi meselenin aslını Ragıp Soylu Middle East Eye'den Ragıp Soylu kaleme almış. Hürriyet gazetesi de ondan alıntılayarak manşet yapmış. İsrail istihbaratı diyor ki Mossad, CIA'ye yani Amerikan muhatabına, başkanınızı diyor İran'dan görevli bir tim bazukayla ateş etmek suretiyle uçağını imha edecek. Bunu da Ankara'da yapacak. Bir taşla üç kuş diyorlar haberde de. Bir, Türkiye zayıf ve güvensiz. İki, İsrail Amerika'nın hakiki dostu. 3. İran'la müzakereler artık yeter da adamlar sizi öldürmek istiyor. Bir taşta üç kuş. Şimdi konu bizim istihbarat birimlerimizin de bilgisi dahilinde olunca Amerikalı muhataplarına diyorlar ki ya yapmayın gözünüzü seveyim. Ama abartmayın. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Dediğin gibi abi sıfır ihtimal diyorlar. Ama Amerikalılar işi ciddiye alıyor. O yüzden bazukalı ucuz roman manşetini atmış Ahmet Hakan. Selam olsun buradan. Hakikaten çok ucuz bir romanmış yani.
0: Abi o gün merakla ilgili izlediğimiz NATO zirvesi var ya. O zirve çerçevesinde en çok takip edilen şey işte Trump'ın basın toplantısıydı. O basın toplantısında bir laf etti. İlk defa hiç o güne kadar hiçbir zaman ima dahil etmediği bir laf etti. Beni öldürmek istiyorlar İran diye. Yani samimi söylüyorum. Hoşlanmam böyle şeyden ama dedim ki bu şeyin oyunudur.
1: İsrail'in
0: oyunu. Klasik. Evet. Niye? Evet. Tabii şu ayrıntıları bilmiyorduk ama şöyle ben o zaman İsrail'e dedim. Burada muazzam bir zirve yapılıyor. Burada Türkiye korkunç bir şey elde etti burada. Bu konuşuluyor günlerden beri. Zirvenin başlamadan önce günlerce bu konuşuluyor.

0: düşürüyor. Tam zirve günü buna öyle bir şey dedirttiler ki başka bir şeye kaydı gündem. Yani Trump diyor ki İran beni öldürmek istiyor diyor. Nitekim o şey de o gün konuşuldu zaten. Başka bir uçakla gitti diye. Şu ayrıntı yoktu ama o Kathleen şey, başka o ayrıntı yoktu ama şeye kadar İngiltere'ye kadar başka bir uçakla gitti. O biliniyordu zaten. O konuşulmuş zaten o günlerde. Şu ayrıntı yeni çıktı. Bunun ucuz bir İsrail oyunu olduğu çok net ortadaydı zaten. O günler inan konuştuğumuz şeyler bunlar. Ama şu şey kısmını, Türkiye'deki başarıyı, Türkiye'nin başarısını sabote etmeye, onu başka gündemi başka bir tarafa çevirme konusunda bir atılım olarak ben bunu görmüştüm. Nitekim dediğiniz gibi başka hedefleri de varmış. Bu İsrail'in çok yaptığı bir şey. Çok yaptığı şey. Hep konuşuruz. İsrail başından beri, Yahudiler aslında İsrail'in kuruluşundan bile önce başlayan bir şey bu. Hep algı operasyonları işlerini götürürler. Yani İsrail'in askeri operasyonları hep algı operasyonlarından sonra gelir. O finalidir işin yani. Esas operasyonu önce yaparlar. Algılarla yaparlar. Sonra o artık işin en kolay tarafıdır o. Olgunlaştırdıktan sonra durum. Aynen.
1: Tarla sürülmeye elverişli
0: Aynen.
1: hale
0: Aynen.
1: geldiğinde.
0: Bakın en böyle gündemi iyi takip ettiğini zanneden batılı şeylere, kesimlere söylüyorum. Gazetecisi, bilmem nesi, efendim, sivil toplum örgütü falan filanı. Şu 7 Ekim 2023'e kadar, ondan öncesinde hep Hamas veya El Fetih tırnak içerisinde teröristlerinin hep İsraillere, sivillere saldırdığını, efendim, hep İsraillerin mağdur olduğunu
1: Değil
0: bilirdi.
1: mi?
0: Hep böyle bilirlerdi. Buna yönelik çok ilginç efendim hikayeler, öyküler hep aktarılmıştır Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya. Hep böyle ama yani hep böyle. Yani mağdur insanlar ya hep işte şeyin teröristler şeyler orada mağdur ediyorlar falan. İlk defa bu şey bozuldu bu 7 Ekim'den sonraki süreçte. Şimdi yırtınıyorlar bu şeyi tekrar geri elde etmek için. Milyarlarca dolar bakın abartmıyorum. Şu anda İsrail veya Yahudiler, Amerikalılar da dahil olmak üzere tekrar bu mağdur sıfatını kazanabilmek için sosyal medya şirketlerine, efendim o işte sivri isimlere Avrupa'daki, Amerika'daki onlara milyar dolarlar ödüyorlar şu anda. Üzerine basa basa diyorum, abartmıyorum. Zaten bunun bir kısmı
1: Evet,
0: açıklandı.
1: çıktı.
0: Yani
1: Çıktı, ortaya
0: hangi
1: çıktı.
0: firmalar anlaşma yaptığı açıklandı yani. Şu anda milyar dolar ödüyorlar. Ve bitireceğim. Ömer Bey, Yahudilerin bir özelliği vardır. Çok uzun vadeli çalışırlar. Bir zamanlar dediğim 1876-78-80'ler. Abdülhamit Han'dan toprak istedikleri zamanlar. Hatta Abdülaziz Han'dan Allah rahmet eylesin cümlesine buradan
1: Amin.
0: rahmet diliyoruz bütün sultanlara, Osmanlı sultanlarına. Hep Abdülhamit Han'dan toprak istedikleri Theodor Herzl'in toprak istediği yaygındır,
1: Söylenir,
0: meşhurdur.
1: yazılır, evet,
0: İlk
1: bilinir.
0: önce isteyen Paris Baronu Rothschild
1: Allah
0: Abdülaziz Han'dan istiyor.
1: Allah. Abdülaziz Han'dan.
0: Tabii yani bu da böyle altı boş bir şey değil. Mustafa Reşit Paşa, Mason, Mustafa Reşit Paşa İngilizlerin büyük dediği, büyük Mason aslında olan Mustafa Reşit Paşa sayesinde Kırım Harbi'ne sokuyor. Daha doğrusu Mustafa Reşit Paşa Kırım Harbi'ne sokuyor Osmanlı'yı. Ve Osmanlı tarihinde ilk defa Abdülmecit Han döneminde ilk defa dış borç alma izni veriliyor hükümete, Babali'ye ilk defa. Zaten harbe sokmak istemenin sebebi de bu. Çünkü İngilizler, Fransızlar, Rothschild'ler aslında yıllardan beri Osmanlı'ya borç vermeye çalışıyorlar. Osmanlı buna yanaşmıyor. Çünkü borç alırsa talimat da alacağını biliyor. Ama Mustafa Reşit Paşa sayesinde bunu hemen bitiriyorum. Hemen bunu başarıyorlar. Borç veriyor. Kim veriyor borcu?
1: Rothschild.
0: Rothschild'in meşhur Mayer Rothschild yani Paris baronu.
1: Baronu.
0: Paris baronu. Biliyorsunuz bunların aslı Frankfurt'tadır. O dört oğlunu dört yere gönderdi. İşte Napoli, Paris, Londra. Bu Paris'teki. İşte o bu borç çok tabii bir 120 katına çıkıyor bir süre sonra. İşte o Rothschild geliyor Abdülaziz Han'a bütün borçları diyor kapatabiliriz. Bir tek şartla. Yahudilere Filistin'e yerleşme izni verin. Diyor. Bunu kimse konuşmuyor. Hep meşhur.
1: Abdülhamit Han'a
0: O meşhur.
1: Theodor Herzl'in
0: Bundan
1: gelişmiş.
0: bakın bundan çok fazla değil. Birkaç ay sonra işte o tahttan indirip bilekleri kesiliyor. Abdülaziz'den. Onun için ben bunlara maşa diyorum. Bu paşa var ya paşa denen. Mithat Paşa,

0: Hüseyin Avni Paşa. Ya. Bunlar maşa. Kimin? Yahudilerin maşası bunlar.
1: Tarihteki
0: bunlar,
1: ilk darbe olarak geçer.
0: Geçer. Bunlar yıllar sonra kurulacak olan İsrail'in asıl mimarları bunlardır. Ha. Türk maşaları, Türk paşaları. Türk paşaları, İsrail maşaları. Uzattık konuyu. O zamandan itibaren şunun için bugün buraya geldik, şu konuya geldik. O günlerde Yahudiler Filistin'e bir Yahudi devleti kurmak istiyormuş dediğiniz zaman ya saçmalama ya kim bu kolay mı diyebilir diyordu insanlar. Kurdular ama.
1: Kurdular.
0: Buna niye geldim bu konuya? Şunun için geldim. Şimdi
1: uzun vadeli plan yaparlar demiştim.
0: Şimdi dedim ya az önce milyar dolarlar ödüyorlar şu anda bu şeydeki niye bozuldu onların imajı? Onların algı operasyonu imajı niye bozuldu? Filistin'de Gazze'de yaptıkları ortaya çıktığı için bütün aynen. Dünya ayağa kalktı.
1: Aynen.
0: İşte bundan dolayı şu pozisyonda, şu ortamda sen ben ya ne kadar ödesine nasıl kapatacaklar bu şeyi? Artık iletişim dünyasında yaşıyoruz. Her şey her yere yayıldı bunların bu şeyleri yaptıkları diye düşünebiliriz.
1: Dediğimiz anda da geçmiş bak, olsun.
0: Ama onlar onlar bu dediğim milyarları bizim algımızı, bizim düşüncemizi değiştirmek için ödemiyorlar. Onların hedefi bizden sonraki, bizim torunlarımız. Evet uzun vade dediğim şey bu. Onlar şu anda bizim için bunu yapmıyorlar. Ama bakın yeminle söylüyorum bir süre sonra bu yapay zeka tamam mı? Bütün araba motorlar onların emirlerinde. Bir süre sonra biz bir tek kare şey bulamayacağız. Yani bu kadar şeyde yaşıyoruz değil mi? İletişim dünyasında.
1: Bağımlılığımız.
0: Bir tek kare bu bildiğimiz batı kaynak şeylerden bahsediyorum. Yapay zekadan veya arama motorlarından, Google'dan falan. Bir tek kare Gazze'linin çektiği sıkıntıyı veya oradaki açlığı orada dair bir şey bulamayacağız biz. Yani sizi temin ederim.
1: Sansürlenecek, engellenecek.
0: Bulamayacağız yani bu kadar basit.
1: İşte bu noktada bir kere daha hakkını teslim edelim. Buradan da selam edelim sevgili dostlarımıza. Anadolu Ajansı,
0: İletişim Başkanlığı'nın,
1: TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan
0: çok değerli.
1: Dozunu arttıran bu soykırımın dünyaya duyurulmasında
0: çok değerli. O kanıtlar, o kitaplar, o kadar
1: o
0: önemli
1: belgeler,
0: çok önemli.
1: Bu hakikaten çok kıymetli. İşte Nuh Bey'in bahsettiği gibi yani şimdi bir şekilde düştüğü yerden kalkma gayretinde olan bir Siyonizm.
0: Yapacağım onu yaptılar zaten.
1: Siyonizm görüyoruz. Yatırımlarını hem maddi hem de uzun yıllara sari
0: kesinlikle
1: yapan bir yapı görüyoruz. Biz unuttuğumuz anda ne diyor Aliye İzzet Begoviç merhum? Unutulan soykırım tekrarlanır.
0: Kaç defa olmuş ama yani.
1: Dolayısıyla aynen öyle. Biz unuttuğumuz anda bu tekrarlanmaya devam edecek. Biz hatırlatmaya devam edeceğiz.
0: Aynen.
1: Hızlıca o zaman birkaç
0: onun için
1: madde.
0: Bir madde çoğu diyorum. Yani şu bir dijital enflasyon altındayız. Bir dijital baskısı altındayız. Hı hı. Çok saçma gelebilir bu söyleyeceğim şey değerli izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Gelirse gelsin ben bunu söyleyeceğim. Biz basılı eser vermemiz çok önemli şu anda bizim. Basılı eser vermemiz işte o kanıtlar yayınlanan kitaplar çok değerli. Basılı eser çok değerli. Eğer basılı bir eser vermiyorsanız veya bu gerçekleri basılı hale getirmiyorsanız
1: suya yazı yazıyorsun demek.
0: Atanıza rahmet Ömer Bey. Tam onu söyleyecektim işte.
1: Evet.
0: Tam o ifadeyi kullanacaktım. Atana rahmet.
1: Eyvallah.
0: Özür dilerim. Buyurun.
1: Abi estağfurullah. İsrail Avrupa'da iç savaş olabilir demiş. Bugün Yeni Şafak'ta yer alan bir haber. Hızlı geçeceğim bunları. Süremizi daha kontrollü kullanalım. Avrupa'da iç savaş olabilir demiş Yeni Şafak gazetesi bugün birinci sayfasından meseleyi iç savaş istiyor galiba ya yormuş. İsrail Diyaspora İşleri Bakanı Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinin önemli siyasi değişimlere neden olacağını söylerken Avrupa'da iç savaşlar görebiliriz ifadesini kullanmış. Var yine bir karıştırdıkları bir şey var ama Abbas dün Ankara'daydı.
0: Evet.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın demeci dünyaya verdiği kararlılık mesajı yine bugün gazetelerde ağırlıklı olarak yer alıyor. Dün biraz değinmiştik. Mekke Anlaşması'nı da Şarkül Avşat'a yorumlamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Şeyimiz açık diyor yani kapımız açık. dost kardeş ülkeleri, hiçbir ülkeyi de burada hedef almıyoruz diyor. Mekke anlaşması çok mühim, çok önemli bir anlaşma zaten. Biz dilimiz döndüğünce pazartesi günü ifade etmiştik. Yine bugün gazetelerde yer alan ağırlıklı haberler onlar. Sayın Bahçeli dün...
0: Bir cümle söyleyeceğim bu şeyle ilgili. Bu Mekke anlaşmasına yakın zamanda dahil olan ülkeleri biz görebiliriz. Yani ben hatta bu üç ülkenin, üç devletin başlamasını bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Mısır'la ilgili bir şeyler söylemişti geçen.
1: Evet.
0: Ben bunun bir bilgiye daha, bir bilgiye daha söylemiyorum. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani bu üç devletle, kurucu olarak bu üç devletin başlamasının, Mısır'ın burada dahil olmamasının anlaşmalı bir şey olabileceğini düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanda, yakın zamanda Mısır'ın da dahil olabileceğini düşünüyorum buna ve diğer başka devletlerinde. Yani şunu söyleyelim. Daha önce şu anda başka bazı geçmişte yıllardaki ittifaklardan bahsediliyor. İşte falan zaman şu olmuştu, falan zaman bu olmuştu diye. Bunun onlardan hiçbirine benzemediği kanaatindeyim. Çünkü düşün, orada devlet oradaydı. Yani Sayın Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı, MİT tabii, Başkanı, tabii, efendim, tabii, devlet tabii. oradaydı. Dolayısıyla bu şeye, kağıda imzayı atıp sonra herkes yoluna değil, öyle olmayacak bu.
1: Bu bugünkü, anlaşma başka bir anlaşma.
0: Bugünkü ortam çünkü farklı bir ortam.
1: Evet.
0: Bu anlaşmayı doğuran o sebepler çok farklı.
1: Evet.
0: Bu üzerinde çok uzun zamandır çalışılan bir noktaya gelinen bir nokta bu. Üzerinde çok çalışacak olarak gelinen bir nokta. Dolayısıyla ben bunun bölgeyi, hatta bölgeyi de aşan bir yani kıtaları da ilgilendiren bir aşamaya geleceğini düşünüyorum.
1: Anlaşıldı. O zaman yine mühim olan bu anlaşmaya ilişkin önümüzdeki günler hareketli geçebilir diyelim.
0: Ben bekliyorum şahsen.
1: Bahçeli'de istismara müsaade etmeyiz, edilmemeli uyarısı yaptı. Neyin istismarı? Malum terörsüz Türkiye meselesinde kritik virajları bir dönüyoruz. Bin şükür. 467 milletvekilinin kabul oyuyla meclisten geçen yasal düzenleme sonrası Sayın Bahçeli hem elimizi hızlı tutmamız gerekiyor diyor, hem de istismara müsaade edilmemesi gerekir diyor. Bu herkesi kapsayan bir uyarı. Yani Sayın Bahçeli'nin uyarısı Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine ya da değil, parti teşkilatına yönelik falan değil.
0: Tam aksine
1: bilakis bunu istismar etmeye çalışan, özellikle Türkiye'yi yok etme çabasındaki İsrail'in tezlerine tutunan, İsrail ağzıyla konuşan, Netanyahu da böyle demişti, işte Kürtleri de dövüyorsunuz demişti falan üzerine diyen çok sorumsuzlar da istismarın yapılmaması uyarısından nasibini almalı diyelim. Şimdilik o kadar söyleyelim. Sen ne dersin abi bu noktada?
0: Şunu söyleyeyim. Dediğiniz gibi Sayın Ömer Çelik de çok tepki gösterdi o açıklamalara. Yani Netanyahu...
1: Abi olacak şey mi ya?
0: Hem de şu dönemde yani. Çok saçma. Ama şöyle... Mesela biz Demi de tek yekpare olarak görmememiz lazım. Orada da bu şey olmasını istemeyen çok kişi var. Yani. Bunu bilmek lazım. Şunu ilave etmek isterim bu istismar konusunda. Ömer Bey, ben bu süreç başladığında hep tekrarlayıp duruyorum bıkmadan. Bıktırıyorum belki ama gene de efendim ısrarlı olmayı düşünüyorum. Daha önceki teşebbüslerde, yani bu terör belasını başımızdan tamamen def etmeye yönelik teşebbüslerde hep çok kanlı ve artık terör, bu bir adım atmayı tamamen engelleyecek şeylerle, terör eylemleriyle engellediler. Hep öyle yaptılar yani.
1: Evet.
0: Yani geçmişten bu tarafa düşün. Mesela Özal'ın zamanında tam meclise gelecekti. Daha doğrusu özlüyorum. Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi. Yarın Bakanlar Kurulu'na görüşecekti konu. Bir gün önce o silahsız askerler erlere.
1: Evet.
0: Yani bunun örnekleri çok var. Çok var. Şimdi çok en önemli teşebbüs şu anda var. Yani terörü tamamen yok etme konusunda. Fakat örgütün sadece içeride değil, içeride yıllar önceden bitirmişti o potansiyel ama dışarıda da aslında bir böyle kanlı eylem yapma şeyi fazla kalmadı. Kapasitesi kalmadı. Bu engellendi çok şükür. Dolayısıyla şu anda ben Allah'ın izniyle o tür bir engelleme çabası görmüyorum. Fakat Bugünün tehlikesi de bu istismar şeklinden, içeriden fitnelerle

0: engellenme veya sabote edilme çalışılıyor.
1: Evet.
0: Bununla ilgili bir cümle söyleyeceğim. Bugün bir yer, yani dün de şeyin bir laflarını ben duyuyorum, Özgür Özel'in. Çok böyle zaten o şeyde ortaya koydukları tavır da çok bana göre izahı çok zor bir tavır oylamada. Yarısı öyle, yarısı böyle, hatta üçte ikisi, üçte birisi böyle. Ne o zaman? Siz bunu faydalı mı, zararlı mı sizce yani? Garip bir şey o. O bir tarafa. Özgür Özel çok tehlikeli, çok çirkin bir şey yapıyor şu aşamada. Zaten hatırlarsan daha bu komisyon, daha doğrusu bu daha ilk adım atılırken hemen şehit ailelerinden bahsetmişti. Sanki ondan başka şehit ailelerini düşünen yok. Sanki o düşünüyor sanki yani. Onlar düşünüyorsa bu Türkiye bu haller gelmeyecek zaten. Gelmemesi lazım zaten. Onların şeyi bu aslında, bu çektiğimiz. Şimdi de bir genel af lafı ediyor Özgür Özel. Böyle bir şeyde bulunuyor. İşte iktidara gelince kadınlara yönelik suçlar hariç efendim herkese genel af getirecekmiş. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyor. Bir af, şimdi bir af yapılıyormuş. Bir af işte bu şeyi af olarak değerlendiriyor. İşte kader suçları diye bir şey. Onlara da bunun uzanması lazım. Bu adaletin sağlanması lazım. Biz gelince biz onlara da af çıkaracağız falan gibi. Bu bir af değil. Bu önemli, bunu söyle, bu vurgu şöyle önemli. En yumuşak karın burada bunun şu çerçevesinde bir af, teröristlere bir af olduğu algısı uyandırmaya çalışıyorlar. Halbuki böyle bir şey asla yok. Şunu hatırlatıp bitireceğim. Hani işte 5 yıl 10 yıl erteleme var. İşte bu erteleme süresi içerisinde herhangi bir terör destek teşebbüsünde bulunmazsa o şey
1: cezayı çekmiş sayılır.
0: Çekilecek. Bunu af olarak değerlendiriyorlar. Tamam mı? Halbuki
1: af şartlı olmaz abi, değil mi?
0: Bir, ikincisi çok çirkin bir manipülasyon yapıyorlar. Bir kere Türkiye'de ta 1988 yılında başlatılan, hatta 83'te başladı, 88'de tekrar güncellenen, en son 2005'te ben hatırlıyorum güncellenen bir topluma kazandırma yasası diye bir şey var. Hani pişman,
1: etkin pişmanlık falan.
0: Zaten biliyorsunuz da geçen yıllardan bu yana pişman olup da gelip teslim olan PKK'lı teröristler eğer bir şu anda zikredildiği gibi bir öldürme eylemine katılmamışsa, bir suç işlememişse, biliyorsunuz onlar bir af derken bu şeyden yararlanıyor zaten. Böyle bir şey var zaten şu anda. Böyle bir uygulama, zaten böyle bir kanun var. Şu andaki uygulama bunu daha inceleyip sık dokuyan bir uygulama. Şunu hatırlatalım. O 5 yıl 10 yıl engel bekleme var ya, o bir silahla bir terör eylemi yapması sadece kapsamıyor. Herhangi bir ifadesinde terör örgütünü, PKK'yı yani, öven, onun propagandasını yapan bir ifade kullansa dahi
1: o da terörist. Örten,
0: aynen.
1: Tabii.
0: Bu kadar ince bir şey var.
1: Yani
0: dolayısıyla şimdi bu şey çok iyi niyetsiz. Yani şu andaki yapılanları af olarak değerlendirip işte biz gelince bu affı şuraya da yayacağız, bu adaletsizliği önleyeceğiz türü ifadeler, yani bir parti liderini bırakın, bir sorumlu Türk vatandaşına yakışan ifadeler değil.
1: Aynen öyle. Şimdi ona da geçmezden önce şeyi hatırlatalım. Dedin ya abi, DEM Parti içinde de bu meselenin bu şekilde memleketin hayrına ilerlemesinden rahatsızlık,
0: CHP'de ve Yeni Parti'de olduğu gibi
1: rahatsızlık duyanlar var dedin. İşte şeyin DEM Parti'nin daha böyle akil, ayakları yere basan isimlerini bugün Cumhurbaşkanı külliyede kabul edecek.
0: Evet.
1: Mithat Sancar Hoca ile Pervin Buldan hanımefendiyi onları kabul edecek. Sürece ilişkin istişareler yapılacak diye bekliyoruz. Yine günün önemli haberlerinden biri, takipçisi olacağız. Bu hayır oyu veren yeni partililer var ya abi.
0: 3'te 2.
1: Özgür Özel'in bir sosyal medya paylaşımı okudum. Bizim hayır oyumuz diyor İyi Parti'den fazla. Evet oyumuz da DEM'den fazla diyor.
0: Çok güzel.
1: Çok enteresan. Değişik
0: çok
1: bir
0: güzel.
1: Değişik bir kurgu oluşturmuş. Şimdi düzelten seyircilerimiz olacaktır. Hayır değil, DEM Parti'nin daha fazla falan diye. O latife kısmı. Hayır diyenler Anayasa Mahkemesi'ne gidecekmiş abi. Şimdi bak. Senin parti genel başkanın çıkıyor, ben evet diyeceğim. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın diyor. Buraya kadarını anlıyorum. Buraya kadarı bir demokrasi sosuyla, demokrasi ambalajında servis ediliyor. Yeni nesil siyaset falan diye.
0: Doğru, öyle dedi.
1: Ama Tamam, hayır dedin, kabul. Tamam, durduğun yeri de gösterdin, tamam. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek nedir ya? Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesinde mi vardı haber arkadaşlar? Evet, Yeni Şafak gazetesi, yeni partideki çatlak büyüyor. Redçiler düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal etmek istiyorlar. Özgür Özel'in direnmesine rağmen bu grup AYM'yi gündemde tutuyor diyor Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi bu soruyla beraber mi sorayım? Silivri'dekinin istifasını ayrı mı sorayım? İstersen beraber sorayım. 100 yılın yolsuzluğu. Sen biraz önce Alihan Kuriş dedin. Hatta kıyaslamak için ahbap dedin falan. Evet. Onun 20 katı falan.
0: Gündemimizde.
1: Bunların hepsi var ya, bunların hepsini kulağına damla diye damlatır. 100 yılın yolsuzluğundan bahsediyorum. Davasının baş şüphelisi dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Diploması olmamasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı ama herhalde istifa ettiği bir partinin adaylığı da an itibariyle düşmüştür.
0: Belli olmaz.
1: Diploma yok zaten, aday bile değil de. Hadi neyse, yani onların jargonuyla devam edelim. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini, yeni partiye katıldığını söylüyor. Yeni partide hayırcılar Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutacaklarmış. Ama buna yeni partinin genel başkanı direniyormuş. Ne diyorsun?
0: Önce şuradan başlamak isterim. Bu istifa zaten bana göre çok anlamsız bir istifa da. Yani zaten anlamsız derken malumun ilamı derdi yani eskiler. O tür bir şey ama şu tarafından ben garip karşıladım. Kemal Kılıçdaroğlu bu CHP'nin tekrar başına gelmesinden itibaren değil. Ta o 4-5 Kasım 2023'deki kurultaydan itibaren her vesileyle bir orada bir şey döndüğünü ima etti hep ve hep çalmaktan çırpmaktan bahsedip durdu hep yani. Hatırlarsın herhalde şeyden, daha bu partinin başına tekrar gelmeden önce de gene çok yoğun bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nu ima eden şeyler, ifadeler kullandı yani. Çalma, çırpma, temizlenme ve partinin
1: arınma.
0: Arınma. Ve geldiğinden beri de yoğun bir biçimde arınmadan bahsetti. İşte bazı teşkilatlar, il teşkilatları görevden alındı bu çerçevede vesaire vesaire. Bazı ihraçlar yapıldı filan. Ben birkaç yayında da söyledim. Ben bu dönemde asıl Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar beklerdim şeyden. Kılıçdaroğlu ve partinin diğer yönetim kadrolarından. Neden?
1: Neden?
0: Neden? Ya eğer Kılıçdaroğlu gerçekten partinin arınmasını önemsiyorsa, dediği gibi ben benim bir tek şeyim var. Böyle bu onun ifadeleri. Partinin arınması. Yoksa ben aday olmayacağım dedi daha önce. Hatta hatırlarsanız o şeyden önce de gene o boşa çıkarıldı, taca atıldığı şeyden önce de partiyi işte sakin bir şeye, sahile ulaştırıp bırakacağım falan diyordu yani.
1: Evet,
0: neyse.
1: Evet.
0: Niye geri döndü veya niye geri dönmek istedi? CHP'yi arındırma iddiasıyla.
1: Tamam.
0: Bunların adımlar attı. Bunun benim için sembolik bir tane anlamı var. Bunu hep söyledim de ben şeylerde. Bir tek anlam var, sembolik. Ekrem İmamoğlu'dur partiyi kirleten isim olarak, yani sembolik olarak hale gelmiş. Partiyi arındırmak için sembolik adım da benim için İmamoğlu'yla ilgili o dönemde üyeliğini askıya almak mıdır? Anlatabildim mi? İhraç disiplin kuruluna sevk etmek
1: doğru,
0: midir?
1: Doğru.
0: Yani Kılıçdaroğlu partinin başına geldikten sonra son dönemde bu attığı adımlar var ya, hani bazı isimleri efendim disiplin kuruluna sevk ettiler, ihraç ettiler. Bazı şeyler, yönetimler aldılar. Bazı il başkanlar aldılar.
1: Tabii.
0: Şimdi ben soruyu sana soracağım. İmamoğlu kirletme konusunda, CHP'yi kirletme konusunda o görevden aldığı, disiplin kuruluna sevk ettiği isimlerden daha mı az kirletti ki partiyi buna dokunmadı, bu en sona kaldı? Ben Kılıçdaroğlu'ndan şunu beklerdim. İlk adımı şey atacaktı.
1: İmamoğlu'yla.
0: Ne yapacaksa. Askerim, bunu hep söylüyor ama kendisi bunu söylüyordu zaten. En azından bu partiyi kirletenler, partiyi kirletme şeyinde olanların soruşturması, davaları bitinceye kadar üyelikleri askıya alınmalıdır diyen kişi bu.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla ben orada
1: enteresan,
0: bir kere öyle ama yani.
1: Ama istifaya zorladı belli ki. Yani hani
0: bilemem.
1: Belli ki değil.
0: Bilemem.
1: Görünen
0: yani,
1: o.
0: Parti kurulan zamanıydı. Bilemem. Ben bu çağrının Özgür Özel'in yani bu istifanın Özgür Özel'in çağrısından sonra geldiğini düşünüyorum. Hani dedi ya, bırakın oralara gelin artık falan dedi. Ondan sonra geldiğini düşün. Ben de böyle düşünürüm yani madem ki.
1: Enteresan.
0: Böyle ikincisi bu konuştu. Bu süre bittiyse hemen
1: bitti.
0: Susayım.
1: Bitti. Sıkıntı sıkıntı.
0: Şöyle.
1: İkincisini de
0: bu alalım. Mesele hani hayırcı evetçi meselesi. Ömer Bey bu mesele asla ve asla parti içi demokrasi ki CHP'de de bunu başından beri hep buna ikilikleri bununla şey yapıyor, izah ediyorlar. Bu öyle bir mesele değil. Yani bahsettiğimiz evet hayır meselesi başka bir şeye benzemiyor. Türkiye'nin bekasına evet veya Türkiye'nin bekasına hayır bu. Dolayısıyla o hayırcıları öyle işte bu parti içi demokrasi öyle bir şey izah edemezsiniz. Bunu izah etmeleri lazım. Niye
1: doğru.
0: Hayır?
1: Doğru. Niye memleketin hayır? Hayırına değil.
0: Niye hayır?
1: Onu bir izah etmesi lazım.
0: Hayırını bırakın memleketin yıkımına evet demektir o. Buna hayır demek memleketin yıkımına, terör örgütüne evet demektir.
1: İsrail'e.
0: Aynen öyle.
1: Arzu Mevuda.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi abi? Nuh abicim çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kusura
1: Allah sağlık verirse estağfurullah. Yarın da beraber
0: İnşallah.
1: Olabilir miyiz?
0: İnşallah.
1: Ben buradan
0: nasip.
1: Resmi teklifimi yapmış
0: Allah'tan
1: olayım.
0: Allah'tan mani gelmesi inşallah.
1: Tamam üstüne. O zaman. Efendim yarın da Sayın Nuh Albayrak'ta günün manşetinde karşınızda olmayı arzu ediyoruz. Giremediğimiz meseleler vardı. Genar'ın anketi.
0: Şey inşallah.
1: Genar'ın anketi vardı. Hakan Bayrakçı hani oğlu yeni partide siyasete girmiş ya Hakan Bayrakçı bir anket açıkladı. Bölünerek çoğalma gibi oldu bu.
0: Amip
1: CHP
0: bunlara.
1: Bölününce oylar ya. Artmış. CHP ile bu Özgür Özelcileri topluyorsun abi. Bayağı 50'ye yaklaşmışlar yani zorluyorlar.
0: Başka 50'leri
1: zorluyorlar. Ona karşılık sevgili İhsan Aktaş abimiz başında Genar bir araştırma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ya dur söyleyeyim ya madem öyle 15.4 Özgür Özel'in yeni partisi 14.5 yani CHP yine yeni partinin
0: önünde gözüküyor. Ben hemen şunu hep söylüyorum şu andaki o milletvekilleri üzerinden görünen görüntünün
1: doğru isabetli olduğunu bir ben düşünmüyorum. Onu söyleyecektik ve son olarak da akşamın bugünkü manşeti güzel bir manşetti. Kasadan çıkan milyon dolarlık
0: vitamin.
1: Şu ahbapçılar var ya hani şu sanatçı sepetçi takımı şu muhalif görünen Allah. Zibidiler o ahbapçıların ne büyük bir vurgun yaptıklarına dair bir haber daha çıktı kasadan vitamin hapı çıkmış
0: 1 milyon
1: dolarlık altın olması gereken kasadan vitamin hapı hararetle tavsiye ediyoruz ona da bakınız günün manşetinin sonuna geldik gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan etmesek affet.

0: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
1: Üçye neydi? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. 25 yıl önce AK Parti bu millete bir söz vermişti. Millet de AK Parti'nin bu üçye ile mücadele edeceğine gönülden inandı. Bu güven sadece onu iktidara getirmedi, çeyrek asırda iktidarda tuttu. İşte onlardan ilki, birincisi yani yolsuzlukla mücadele.
2: Şimdi sene 2002. Biz ne diyoruz? Yeter! Karar milletin diyoruz.
3: Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa!
4: Dişimden tırnağımdan arttırdım. Paray battı. Türkiye nereye gidiyor? Ne olacak bu işin sonu? Bankalar iflas ederse güvence kalır mı vatandaşlarda?
5: Otomatik döviz hesabıyla 250 dolara ve marka bile günlük faiz sadece Egebank'ta.
6: O yıllarda hortumlanan bankalar ifadesi Türkiye'nin günlük siyasetinin en önemli parçasıydı. Egebank da onlardan biriydi. Sahibi Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Murat Demirel'di.
7: Ona da ifade verdim. Ona verdim, buraya geldi şu anda.
8: Hayır, ikramlarını verdiniz.
7: Efendim? Haber nasıl?
6: Demirel hiçbir ticari faaliyeti olmayan veya sadece kağıt üzerinde var olan düzmece şirketler kurdurmuştu. Bu şirketler...

0: şirketlere kendi bankasından teminatsız ve geri ödemesiz devasa krediler veriyordu. Vatandaşa astronomik faizler vaat ederek sürekli yeni para topluyordu.
1: Sonra başka neyi hatırlıyoruz? Batan bankalara batırıyoruz. Bu bankaların toplam millete faturası 291 milyar dolar.
0: 1994 krizinden sonra bankalardaki tüm mevduatlara %100 devlet garantisi getirilmişti. Bunu kötüye kullanan sadece Ege Bank olmadı. Sümerbank, Demirbank, Yurtbank, Bank Express ve İmar Bankası. Her gün başka bir bankanın kendini hortumladığı ortaya çıkıyordu. Türk halkının vergileri birilerini zengin etmek için kullanılıyor, yolsuzlukla baş edilmiyor, edilemiyordu. Ancak bir noktada harç bitti. Dönme dolap artık dönmüyordu. 20'den fazla özel bankanın mali yapıları tamamen çöktü. Milletin kaptırdığı milyarlarca dolar daha sonra AK Parti iktidarları tarafından ödenecekti.
2: Muhidi sayısı yaklaşık 380 bin aklımda kaldığı kadarıyla muhidisi var. Peki nasıl bu muhidiler buraya geliyor gidiyor? Tabii normal faiz oranları diğer bankaların, yani güçlü bankaların,
3: düşükken
2: burada gayet yüksek faiz oranları var. Vatandaş da oraya gidiyor.
0: AK Parti iktidara gelir gelmez kolları sıvadı. 2003 ve 2005 yıllarında yeni bankacılık kanunları çıkarıldı. TMSF, BDDK'dan tamamen ayrılarak idari ve mali açıdan bağımsız bir süper kuruma dönüştürüldü. Borçlarını ödemeye yanaşmayan veya varlık kaçıran batık banka sahiplerinin tüm holdinglerine el konuldu. Bunları satarak 23 milyar doların üzerinde tahsilat gerçekleştirildi.
2: Ve biz şimdi biliyorsunuz bir şey daha söyleyeyim. BDDK'nın da almış olduğu kararla zaten Temmuz'dan itibaren de artık hazine güvencesini belli bir sembolik rakamın üzerinde kaldırıyoruz.
3: Bütün bankalardan.
2: Bütün bankalardan.
3: Artık bu hortumlamayı da kaldıracak bir şey değil mi?
2: Yani burada belli bir rakam konacak. Nasıl gelişmiş ülkelerde varsa. Bunun dışında hepsi artık kalkmış olacak.
0: AK Parti neden 25 yıldır iktidarda? Şüphesiz ki verilen sözlerin tutulmasının payı büyük. Bu yolsuzlukla mücadelede de böyle oldu. AK Parti iktidara gelir gelmez sözünü tuttu. Ama bugün hırsızlar çok daha organize. Artık yolsuzlukla siyasi kariyer inşa edip önce ana muhalefeti ardından da Türkiye'yi ele geçirmek isteyen anti kahramanlar var.
4: İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.
5: Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Yeni Türkiye, Büyük Türkiye mücadelesidir.
0: Bugün dolandırıcılar çok daha ahlaksız. Milleti, asrın depremi gibi binlerce vatandaşımızın kanı üzerinden soymak isteyenler var. Ama artık er ya da geç hesap veriyorlar. Çünkü AK Parti'yi iktidara taşıyan ilke yolsuzlukla mücadele ve bu partinin kuruluş kodlarında var.
6: Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.
7: Kardeşim, ben hastaysam bana bakacaksın. Sen hastanesin, hastane. Sana hastane demişler. Bak maydanoz sosu çikolata hastane demişler kardeşim.
8: Böyle bir insan taşınmaz.
9: Nasıl olmuyor?
10: İlk şurada sedye çeker misin arkadaşım?
11: Sedye getirir misin?
12: Çadırlar bizde, çadır.
13: Bu şemsiyenin altında böyle kaldık yavrum. Çadır madır yok.
14: Sayın Başbakanım, az ben bir esnafım. Ben bir esnafım.
15: 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en aciz günlerinden biri.
8: enkazın altında sadece vatandaş kalmadı. O gün devlet de enkaz altındaydı. Yoksulluk hanelerle sınırlı değildi. Devletin de iliklerine kadar işlemişti. Halk buna tanık oldu. Depremin en korkunç yanı da buydu.
11: Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için, bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz.
0: Ecevit bu açıklamayı depremden 6 saat sonra yapmıştı. Bırakın yardım götürmeyi, devlet deprem bölgesinden haber bile alamıyordu. Acil talimat ve koordinasyon çağrıları TRT canlı yayını aracılığıyla gerçekleştirilebilmişti. İlk şokun sonrası da felaketti. Bir yıl sonra bölgede hala 7000'in üzerinde vatandaş çadırlarda yaşıyordu. AK Parti iktidara geldiğinde, yani 3 yıl sonra 147.120 kişi konteyner kentlerde tutsak kalmıştı.
15: Açık alanda 10 gün sokakta yattık kalktık ve toprağın üstünde yattık. Hiçbir şeyimiz yoktu. Üzerimizi örtecek bir müşamma dahi yoktu. 10-15 gün sonra da çadırlara, Kızılay çadırları geldi işte. Onlara yerleştirildik ve ormanlık bir alana gittik. Orada kaldık yani. 8 ayda orada yaşam savaşı verdik. Kar, kış yani. Çakallarla, yılanlarla öyle savaş verdik.
0: 2002 Türkiye'sinde sıradan bir yoksulluk manzarasından daha fazlası hakimdi. Ekonomik, sosyal ve kurumsal sistemlerin tamamen çöktüğü yapısal bir sefalet tablosu vardı.
14: Sayın Başbakanı, az ben bir esnafım, ben bir esnafım.
0: Türkiye 2001 krizine depremden hemen sonra tek ayak üzerinde yakalandı. Ülke genelinde kişi başına düşen yıllık gelir 3.300 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Türkiye'de günlük 4.3 doların altında yaşayan nüfusun oranı %30,3 civarındaydı. Sosyal güvencesi olmayan fakir vatandaşlar tedavi masraflarını ödeyemedikleri için hastanelerde rehin kalıyordu. Yeni doğan bebekler ve cenazeler bile fatura ödenene kadar ailelerine teslim edilmiyordu.
16: Bayıldım Kürtaban da bana ilacı vermiyorsun be. 50 sefer oraya gönderdim beni, 50 sefer be.
17: Yok internişinler, yok Amerikalılar, yok uçaklar. Herkes orada şey yaparken burada insanlar hepsi mahvoluyor ya. Ben saat 4'te beri burada bekliyorum, daha saat 9'da muhane başlayacak.
18: O koltuklar onlara 1,5 milyar azdır. 5'er milyarlık yapsınlar. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize baksın.
19: 212 kişiye bir doktor bakıyor. Arada bir siyaret, kaleme attı gitti.
17: Allah belasını
19: 212 kişiye.
0: Okul sezonu başladığında aileler için en büyük kriz kitap masrafıydı. Ders kitapları devlet tarafından verilmediği için yoksul aileler çocuklarına kitap alamıyordu. Eğitim fotokopilerle veya üst sınıflardan kalma yırtık kitaplarla sürdürülüyordu. Derslik sayısı azdı. Okullar eskiydi ve tadilatları aksamıştı. Sınıflarda öğrenci mevcudiyeti fazla, öğretmen sayısı azdı. Bu yüzden birçok ders boş geçerdi.
20: Seyrettin Bilmen, Ahmet Demir.
0: Büyük şehirlere göç 10 yıllar önce başlamış, 2000'li yılların başına gelene kadar artık çoktan tamamlanmıştı. Ama hala gecekondu sorunu çözülmemişti. İstanbul, Ankara, İzmir'e göç eden milyonlarca insan, altyapısı, yolu, suyu ve elektriği olmayan gecekondu mahallelerinde oturuyordu.

0: On binlerce esnaf kepenk kapatmış, icra memurları ev ve iş yerlerine dadanmıştı. Borç yüzünden intihar eden esnaf ve zanaatkar haberleri günlük gazete rutinleri haline gelmişti. Genç nüfus arasında işsizlik rekor seviyelere ulaşmıştı. Üniversite mezunları iş bulamıyor, ailelerinin eline bakıyordu. Toplumda yaygın bir umutsuzluk ve güvensizlik hakimdi.
1: 20'ye yakın kavşağı bitirmiş vaziyetteyiz. Bunun dışında 10 tane de şu anda yapılmakta olan kavşağımız var. Bütün bunlar İstanbul'un yarın rahatlayacak olan ulaşımına bir altyapı teşkil ediyor.
0: Türkiye'de gecelik faizler %7500'leri bulmuştu. Toplam ihracat 31 milyar dolar seviyesine düşmüştü. Gazeteler moratoryum manşetleriyle çıkıyor, medya iflas bayrağını çekmeyi tartışıyordu. Dönemin hükümetleri çareyi devlet ekonomisini IMF'e teslim etmekte buldu. Kemal Derviş işe uluslararası düzenin müstemleke valisi gibi başladı.
2: Sayın Başbakan Bülent Ecevit çağırdılar, görüşmek üzere, görüşeceğiz.
3: Ekonomik ortamı karıştırıcı konuşmalar yapmaya başladı. Bu tabii beni çok rahatsız etti. Demokratik Sol Parti meclis grubunun bölünmesinde çok etkili bir rolü oldu.
4: Kendinden önceki iktidarlar AK Parti'ye kötü bir miras bırakmıştı. Deyim yerindeyse Aziz Vatan'ın bütün kaleleri uluslararası fonlar vasıtasıyla zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmişti. Ortada mücadele edilmesi gereken derin bir yoksulluk, imar edilmesi gereken bir vatan, vesayetle lekelenmiş bir demokrasi ve ötekileştirilmiş, bölünmüş bir millet vardı.

0: Bizim için en büyük makam millete hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyletmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek, kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Ama aşkına çalışan yorulmazdı. Bu yüzden maraton 25 yıldır sürüyor.
2: Dedim ya, Neşet Ertaş'ın güzel bir sözü var.
3: Miting meydanlarında bir motivasyon
2: Neşet Ertaş'ın acaba? Bir sözü var. Aşkına koşan yorulmaz. Aşkına koşan yorulmaz.
1: AK Parti iktidarları IMF borçlarını geri ödemeye daha ikinci yılında başladı. 2008 yılından itibaren de yeni anlaşma yapılmadı. İsrail'le köprülerin atıldığı o ünlü Davos çıkışı bir yıl sonra gerçekleşecekti.
4: Bir dakika istiyorum.
1: Borcun bitmesi 2013 yılını buldu. Artık devletin nereye para harcayacağını uluslararası karar vericiler belirlemeyecekti. Bundan bir yıl önce FETÖ'nün ilk darbe girişimi, 7 Şubat MİT krizi, bir yıl sonra da Gezi kalkışması yaşanacaktı. AK Parti iktidarından önce milli gelir 203 milyar dolardı. Bugün 1.64 trilyon dolar. Bu 2002'deki gücüyle 8 Türkiye demek. 2002'de Yunanistan ekonomisi ise 132 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye ile arasındaki fark sadece 71 milyar dolardı. 25 yılın ardından Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın gayri safi milli hasılası 307 milyar dolara çıktı. Türkiye bugünkü Yunanistan'dan tam 8 kat büyük.
5: En medeni marketleri seviyesine çıkaracağız.
6: Aziz Atatürk, önümüze çıkartılan engelleri aldırmadık. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti zenginleşti. Peki ya halk? Bunun için fiili bireysel tüketim ve refah endeksine bakılmalı. 2002'de Türkiye'nin endeks puanı 35'ti. Yunanistan'ın ise 80'in üzerindeydi. Yani komşuda bir bireyin tükettiği mal, ulaştığı sağlık ve sosyal konfor Türkiye'nin iki katından fazlaydı. Mevcut durumda Türkiye tüketim endeksini 70 puana çıkarırken Yunanistan 68 bandına geriledi.
7: Türkiye hâni bir topediyo.
8: Ποιος το λέει ότι χάνει. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα έρθει σε πόλεμο στην Τουρκία, ξέρετε τι μου είπα, στρατιωτικοί Ισραηλινοί και διπλωμάτες. Ουδόλως θέλουμε να έρθουμε σε πόλεμο με την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είναι χαϊβάνια.
1: AK Parti Türkiye'si artık 25 yıl önceki rakipleriyle rakip değil. Artık bambaşka bir ligin oyuncusu. Bu lig kendi silahlarına sahip olmayı, ticaret yollarını kendi topraklarından geçirmeyi, uzak başkentlerde üstleşmeyi ve savaşları kendi lehine sonuçlandırmayı gerektiriyor.
9: Okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi.
10: Burası devlete meydan okunacak yer değildi.

0: 3Y'den en tartışmalı olanı AK Parti'nin yasaklarla olan imtihanıydı. Millet yaratılan düşmanlarla korkutulmuş, ötekileştirilen gruplar birbirine düşürülmüş, elitist bir zümreyi iktidarda tutmak için yasaklar konmuştu. AK Parti bir taraftan yoksullukla mücadele ederken diğer taraftan milletin sistematik olarak atıl bırakılmış bölümünü devletle barıştırdı. Herkes kendini Türk milletinin bir parçası hissedebilsin diye kaldırılması gereken yasaklar vardı.
1: 25 yıl önce eğer başörtülüyse Türkiye'de kadının adı yoktu. İnancından ödün vermeden kamu kurumlarında çalışması, üniversiteye gitmesi mümkün değildi. Büyüyünce ne olacaksın diye sorulunca polis, asker, doktor olacağım diye hayal kurması bile yasaktı. Büyük bir kısmı için seçilme hakkı bile yoktu. AK Parti döneminde kazandılar.
2: Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne, özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına, geleneklerine uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu adına haberi bildiriniz.
1: 25 yıl önce halkın iradesi de tahakküm altındaydı. Bu dönemde asker kendisini yasama, yürütme ve yargı erkinin üzerinde konumlandırmış, demokratik meşruiyeti ve güçler ayrılığı ilkesini sekteye uğratmıştı. Bu karanlık gölge AK Parti döneminde göğüs göğüse çarpışarak kaldırıldı.
3: Bu alınmış olan karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez.
1: 25 yıl önce devlet terörle bir beka savaşı veriyordu. İşte bu atmosferde Türkiye'nin asli unsurlarından biri olan Kürt vatandaşlarımız da azınlık mertebesinde muamele gördü. Dili, kültürü ve temel hakları yasakçı baskıcı iktidarlarca hiçe sayılmış, ötekileştirilerek gururları rencide edilmişti. AK Parti iktidarı daha işbaşı yaptığı ilk yıl bölgedeki OHAL uygulamasını kaldırdı. Terörsüz Türkiye sürecine girildiği ve siyaset dilinin egemen olduğu bugünkü bakış açısı AK Parti iktidarlarının çabasının bir meyvesi.
4: Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türkiye haramdır. Çünkü biz kardeşiz. Biz kader ve keder ortağıyız.
0: Yunan filozof Plutark ortaya ünlü bir paradoks atar. Bu paradoksa göre antik Yunan kahramanı Theseus Atina'ya büyük bir zaferle döner. Atinalılar onun gemisini bir anıt olarak limanda saklamaya karar verir. Ancak zaman içinde gemi yıpranır ve bütün tahtaları değişir. Ve Plutark o zaman sorar. Yıllardır limanda duran bu gemi hala Theseus'un gemisi mi? Çeyrek yüzyılı deviren AK Parti işte bu sorunun cevabını verebilecek bir iktidar performansı sergiledi.
1: AK Parti'nin Türkiye'de imza attığı en büyük felsefi değişim, kendisinden sonra gelecek aktörlerin oyun alanını çizmiş olması. Artık kim iktidar olursa olsun milletin kazanımlarını geriye götüremeyeceğini taahhüt etmek zorunda. Genel merkez tabelalarında ne yazdığı önemli değil. İktidara gelen her parti temel seviyede AK Parti olmak zorunda. Çünkü AK Parti 25 yıllık iktidarı boyunca sadece hükümet etmekle kalmadı. Devletin, hukukun, kamusal alanın ve en önemlisi toplumsal normalin sınırlarını kökten yeniden inşa etti. Hegemonik bir ortak duyu, yeni bir biz duygusu yarattı. Türk siyasetini, Türk milletini varoluş sebebine uygun olarak yeniden dizayn etti.
5: Aşkla, şevkle hizmet etmeye devam et.
1: AK Parti bugün 25 yaşında. Girdiği ilk seçimde oy kullanan 41 milyon seçmenden 8,5 milyonu bugün hayatta değil. 2028'de ise yaklaşık 65 milyon seçmen oy kullanacak. Bunlardan 13 milyonu AK Parti'den önce hayatta değildi.
6: Yıl 2001'di, millet emir verdi, kuruldu AK Parti, tarih değişti.
1: Tıpkı Theseus'un gemisi gibi.

Öyleyse soru şu, zaman içinde bütün tahtaları değişen bir gemi yine Teseus'un gemisi midir? Bu sorunun cevabını en iyi 25 yılının 24'ünde iktidar olabilen bir parti verebilir. 25 yılda zaman değişti, seçmen değişti, Türkiye değişti, hatta dünya değişti. Peki AK Parti neden hala iktidarda? AK Parti'nin formülü çok basit. Verdiği sözü tuttu, üç şeyle mücadele ederek gönüller kazandı ve bu mücadeleyi verirken şunları asla unutmadı. Meşruiyetin kaynağı sadece sandıktır. Toplumun kültürel değerleriyle savaşarak iktidar olunamaz. Siyaset, soyut ideolojiler değil, somut hizmet üretme sanatıdır. Yerli ve milli olmayan bir siyasetin toplumsal karşılığı yoktur. Siyaset, büyük şehirlerin elit semtlerinden veya entelektüel çevrelerden ibaret değildir.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma bugün saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını gün boyu 24.
1: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 13 Ağustos Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Sıcakta bir gündemi konuşacağız bugün Doktor Filiz Katman'la birlikte. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Şimdi Sayın Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun ikinci toplantısını yapmak üzerine mevkidaşıyla bir araya gelmişti. Bugün görüşmeler gerçekleştikten sonrasında da ortak basın toplantısı yaptılar. Önemli mesajlar verildi. Özellikle Bedir Abdülhatin'in verdiği mesajlar hem bölgesel anlamda Türkiye ve Mısır'ın önem verdiği ülkeler ve durumlar üzerine, özellikle Libya, Sudan konusunun üzerinde durdular. Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdiler, Filistin'le ilgili. Su meselesine değindi Abdülhatin. Dedi ki Mısır'ın beka meselesidir su meselesi dedi. Ölüm kalım meselesidir dedi. Ukrayna Savaşı'nın özellikle bölgeye etkisinden bahsetti ve Karadeniz'deki seyri sefer konusunda Mısır'ın üstüne düşeni yapabileceğini belirtti. Tahıl anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi, gıda enerji güvenliği ile ilgili alınacak sorumluluk

0: yolculuklarda Mısır'ın her şeye hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasında, yani Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin, vizyonun, bakış açısının ne kadar ortak olduğunun altını çizdi. Tabii Somali'nin bölünmesine karşı olduğunu da ifade etti. Afrika boynuzu bölgesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Sayın Hakan Fidan da yine aynı şekilde özellikle Dimyat'a yapılan saldırıyı kınayarak ve geçmiş olsun dilekleriyle başladı konuşmasına. Mısır'ın bölgede barışı desteklemesine, kardeşlik hukukunda karşılıklı güven ve ortak çıkarlar doğrultusunda iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiğini vurguladı Sayın Hakan Fidan. 2028 yılında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi için yol haritası, toplantı için yol haritasını konuştuklarını ifade etti. Bu görüşmelerin özellikle ticari konuların bu görüşmede masada olduğunu, özellikle iş insanlarının faaliyetleriyle ilgili konularda Türkiye ile Mısır'ın gündem konusu olarak birincil öncelikli konunun bu olduğunu, bağlantısallığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki uzlaşıyla ilgili önemli mesajı vardı. İşbirliği politikalarıyla ve denizcilik ilişkileriyle ilgili. Tabii ki yine Sayın Hakan Fidan da bölgesel konulara dikkat çekti. Sudan, Gazze, Libya, özellikle Sudan'daki çatışmalar ve Libya'nın toprak bütünlüğüyle ilgili. Gazze'de yaşanan dram ve Netanyahu'nun insanlık onurunu ayaklar altına alan politik politikalarında daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Önemli bir soru vardı. O soruda Mekke İttifakı'na Mısır'ın nasıl baktığıyla ilgiliydi. Gazetecilerden de sorular geldi. Özellikle Mısır'ın dörtlü çerçevenin içerisinde olması ancak imza töreninde olmaması soruldu. Bu soruya da Mısır Dışişleri Bakanı da dedi ki hukuki dörtlü çerçevede varız. Ama imzayı atmamız için hukuki olarak, Mısır olarak aşmamız gereken durumlar var. Dikkat etmemiz gereken durumlar var. Biz kardeş ülkelerle gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz dedi. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ile. Tabii bir diğer taraftan da yine bölgeyle ilgili gelişmelerin de yine bu ittifaklar ve anlaşmalarda ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Sayın Hakan Fidan da bu konuyla ilgili olarak dedi ki bu ittifak hiç kimseye karşı değil ve ondan sonrasında da bize karşı ittifaklar olabilir. İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan ittifakına gönderme yaptı. Şimdi özetle, tabii çokça konuşuldu konular ama özet buydu. Bizim de son 10 dakikamız. Hocam, o yüzden sözü size bırakmak istiyorum. Tüm bu detaylarla birlikte bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü önemli temaslar önce Libya'daydı. Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız, sonrasında Mısır'da, Mekke İttifakı'ndan sonra bu görüşmelerin olması, hem bölgesel konuların hem de ikili işbirliklerinin konuşulması, ticari anlaşmaların konuşulması, bunların hepsi özellikle şu dönemde çok önemli. Sözü size bırakıyorum.
1: Aslında Sayın Hakan Fidan'ın öncesindeki yaptığı ziyaretle bu ziyareti beraber ele aldığımızda ve tabii ki Suudi Arabistan, Pakistan ile beraber yürünen o yeni yolla beraber düşündüğümüzde ve Hakan Fidan'ın yine işaret ettiği karşıt ittifakları ifade ettiği cümlesinde söylediği gibi bir jeopolitik mücadele sahası, evet. Akdeniz, Doğu Akdeniz, evet. Ve bu anlamda da amaç olarak farklılaşan iki tane süreçten bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ittifaklar silsilesi, güvenlik sağlayan ülke nosyonu pekiştiren bir çerçevede, ancak diğer tarafta yolun karşı kıyısındaki onların oluşturmaya çalıştığı ittifaktaysa istikrarı bozmak, evet. Bölgeyi güvensizleştirmek ve daha yayılmacı bir siyaset izlemek üzerine konumlandırılmış bir süreçten bahsediyoruz. Sayın Hakan Fidan da işaret ettiler. Bölgedeki sorunları peyderpey, adım adım ve hatta güç birliğiyle beraber, işte Mısır'ın su sorunu, evet. Başta olmak üzere işte Libya öncesindeki Libya ziyareti, bölgedeki ülkelere katkı sağlamak üzerine çerçeve oluşturulurken, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'ın olduğu ittifaktaysa biz bu bölgeyi daha nasıl istikrarsızlaştırırız? Var olan statükoyu istikrarsızlık lehine nasıl dönüştürürüz üzerine bir süreç var. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri

0: Çok ciddi anlamda İsrail'le ters düştüğünü söyleyebiliriz. Yine son dönemdeki bütün açıklamalar bize bunu gösteriyor ve tabii Netanyahu'nun İsrail iç siyasetinde seçime doğru giden Netanyahu'nun ben Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın önemli her sene yaptığı gibi yine gelecekle ilgili İsrail'in saldırgan siyasetini açıklayacağı bir diğer konuşma olma ihtimalini değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin şu anda yaptığı özellikle Afrika kıtasını Asya kıtası ile beraber bir istikrar adası haline getirme çabaları böyle bir dünyada o kadar değerli ki
1: Doğru.
0: ve Türkiye dışında bunu yapabilecek ikinci bir ülke gösterin derseniz yok.
1: Gösteremezsiniz. Doğru hocam. Peki şimdi özellikle Libya ile ilgili önemli, Libya dosyası önemli dendi. Libya'nın toprak bütünlüğü ile ilgili yabancı askerlerin ve silahlı güçlerin burada olmaması, kurumların, milli kurumların Libya'da olması ile ilgili önemli mesajlar verdiler. Sayın Hakan Fidan da Mısır'a geçmeden önce Libya'daydı. Bu konuyla ilgili hocam paylaşmak istediğiniz notlarınız var mı? Onu da sormuş olayım
0: Libya çok
1: size.
0: ciddi bir sıçrama tahtası. Özellikle Avrupa ile Afrika arasındaki gerçekten bir düğüm noktasını oluşturuyor. Çünkü uzun dönem biz Libya'yı işte istikrarsızlıkla, düzensiz Avrupa'ya göçlerle biz bunlarla konuştuk. Ancak yakın dönemde Türkiye'nin gerçekten çok bölgedeki jeopolitik gerçeklikleri istikrara yönelik çok ciddi hamleleri var. Birincisi tabii ki Libya ile imzalanan karşılıklı deniz yetki alanları sözleşmesi. Yani inanılmaz paradigma değiştirici bir hamle ve bölge ülkelerinin de haklarını savunmalarını sağlama noktasında çok önemli bir mihenk taşını oluşuyor. Çünkü Yunanistan'ın gasp ettiği çok önemli bir yetki alanını Libya'nın geri alması söz konusu. Bu neden önemli? Çünkü deniz yetki alanı dediğimiz zaman ve Libya dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen tabii ki petrol ve doğalgaz kaynakları. O noktada da Yunanistan bu noktada neden ön plana çıkıyor? Fransa'yı mutlaka buna dahil etmek gerekiyor. Fransa'nın Akdeniz'le ilgili çok büyük emelleri var ve tabii ki İtalya bu noktada Fransa ile İtalya'nın birbiriyle çakışan çıkarları var. Türkiye ile İtalya Doğu Akdeniz'deki rezervlerle ilgili aynı yöne bakarken Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı kullanarak onlar aracılığıyla onları manipüle ederek, provoke ederek oradaki süreci akamete uğratma süreci var. Ve tabii ki İspanya. Son gelişmelerden sonra İspanya'yı da mutlaka açıklamak gerekiyor bu Türkiye'nin Libya ve Mısır'la ilgili son ziyaretlerini. Çünkü buradan başlıyor aslında İspanya'nın güvenliği. Hatta İspanya Devlet Başkanı çok önemli bir ifadesi var. İspanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Bunu söyleyen bilen ilk Avrupa ülkesi lideridir İspanya. O yüzden de son dönemde tabiri caizse başına gelmedik kalmadı.
1: Kalmadı, doğru. Peki şimdi detaylı olarak size aslında Mekke Anlaşması ile ilgili de sormak isterim. Çünkü soru önemliydi orada. Mısır Dışişleri Bakanı da Abdülhatî de aslında cevabı verirken böyle biraz Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliğinin, ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Yine orada Sudan'dan bahsetti, Libya'dan bahsetti. Bütün bunların hepsinin hani ilişkilerin sadece ticari anlamda değil siyasi anlamda da ortak bir bakış açısına, ortak bir vizyona sahip olduğunu söyledi. Ve bu dörtlü çerçevenin içerisinde olduklarını ancak hukuki nedenden dolayı daha biraz beklemeleri gerektiğini, bir süre sonrasında anlaşmayı imza atacaklarını söyledi. Burada ben biraz özellikle İsrail etkisini sormak isterim size. Bir de vaktim de sınırlı ama bu arada 55 çıkışımız dolayısıyla biraz daha zaman, bir 5 dakika daha aldık. Doğu Akdeniz'le ilgili özellikle uzlaşı işbirliği politikalarının çok önemli olduğu ifade edildi. Sayın Hakan Fidan bunu ifade etti ve Mısır'da bu anlamda denizcilik ilişkilerini geliştirmekten bahsetti. Şimdi münhasır ekonomik bölgeden bahsettik. Doğu Akdeniz'e Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşmasına karşı aslında Yunanistan'da 2020 yılında Mısır bir

0: Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladığında biz defaatle bunun aslında Mısır'ın çıkarlarına uygun olmadığını da ifade etmiştik. Tabii diğer taraftan Kıbrıs Rum kesimiyle olan anlaşmalar var. İsrail'le gaz forumuyla ilgili yapılmış olan anlaşmalar var. Bütün bunları göz önüne aldığımız zaman baktığımızda Mısır biraz bu anlamda yeniden dengeleri kuracak hamleler yapmaya hazır mı sizce? Söylemde evet hazır, ilişkiler gayet iyi ve bence yeni bir başlangıç açısından da oldukça önemli adımlar. Ama buralarda işte Yunanistan'ın, İsrail'in tepkisi nasıl olur? Onlar direkt olarak tepkisini vermedikleri noktada hangi bağlantılar üzerinden Orta Doğu'da bu şekilde kurulan yeni ittifakları, dengeleri, ilişkileri bozmaya çalışabilirler. Yani karşımızdaki tehditler nelerdir? Onu sormak istiyorum kısaca.
1: Tabii aslında Mısır dediğimiz zaman ilk akla gelen unsur Süveyş Kanalı. Ancak Evergreen krizin evet. başta olmak üzere son dönemde işte Babel Mendeb'in tekrar gündeme gelmesi ve öncesinde de Somaliland'in İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından orada bir yeni yapı kurulma hasebiyle orada yeni bir denge oluşturma çabaları Mısır'ın elindeki bu Süveyş Kanalı hamlesini ikinci plana atacak bir süreç yaşanıyor. Neden? Son söyleyeceğimiz belki en başta söylemek gerekiyor. Dünyada denizlerden giden ticaret %90 oranında, değer olarak da %80'den fazla. Bunu karalara çekme hamlesi var. Şu anda bu süreç yönetiliyor. Dolayısıyla Süveyş Kanalı'nın eski şeyi olmayacak, popülaritesi olmayacak. Hatta evet. İsrail bunu Ben Gurion kanalı diye kendi kanalı, kendi yapay kanalını oluşturup onu da bypass etmeye çalışıyor.
0: Doğru.
1: Peki Mısır'a bir şey sunması gerekir. Ne sunuyor Mısır'a? Biraz önce bahsettiğiniz Doğu Akdeniz Gaz Forumu, evet. Gaz Forumu'nda Doğu Akdeniz'den çıkaracak rezervin Mısır üzerinden Avrupa piyasasına sevk edilmesini öneriyor. Bu yönde bir hamle yapıyor diyelim. Ancak eş zamanlı olarak diğer yaptığı hamleler Mısır'ın aslında dikkatle izlemesi gereken hamleler. Özellikle Süveyş kanalını Ben Gurion kanalıyla bypass etme hamlesi gerçekten inanılmaz bir alttan yürütülen bir süreç. Diğer taraftan Doğu Akdeniz rezervleriyle ilgili de yakın dönemde çok ilginç raporlar geldi. Bunun maliyetin çok yüksek olması ve projeksiyonlarda beklenilen kadar bir rezervin bulunmaması ihtimali buradaki iştahı birazcık söndürdü. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye buradaki yatırımların ilgisinde azalmasında bu etken söz konusu. Biraz önce Mısır Dışişleri Bakanı belki de söylemeye çalıştığı hani hukuki bir süreç diye kastetti o. Perde arkasında İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, hatta ben buna Hindistan'ı da ilave ediyorum. Bu dörtlü arasında yürütülen süreçte Mısır'ın belki belli noktalarda kendisini angaje etmesi durumu. Şimdi bundan kendini sıyırması gerekiyor. Ancak Suudi Arabistan'ı da mutlaka buraya dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü Süveyş Kanalı dediğimiz zaman şu anda Hürmüz'ün kapalı olması ve abluk altında olması sebebiyle Yanbu Limanı, Doğu Batı boru hattı üzerinden Suudi Arabistan'ın oradaki süreci daha etkin hale gelmesi söz konusu. Yani böyle bir jeopolitik satranç var. Mısır bu noktada çok önemli bir oyuncu. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Türkiye belli noktalarda belki de çatışabilecek, çıkarları çatışabilecek aktörleri aynı masaya alarak ortak payda da tabii ki dini bir payda, Mekke Anlaşması ismi oradan geliyor aslında. Bu noktada beraber aynı yöne bakabilecek. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin kömür ve çelik üzerinden mutabakata varmaları gibi bir süreci işletmeye çalışıyor. Çünkü bu çalıştı. Avrupa ülkeleri arasında bile çalıştı ki şu andaki bu ülkeler arasında böyle bir çatışma da yok. Bunun çalışmaması için sizin de ifade ettiğiniz üzere üçüncü ülkelerin bunu provoke veya manipüle etmesi gerekiyor. O noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın çok ciddi bir fren koyması söz konusu olacaktır. Mısır dediğimiz zaman da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hem askeri hem de finansal kredi desteklerinin ne kadar hayat olduğunu görmek gerekiyor. Ve tabii ki Türkiye-Mısır ilişkilerinin son dönemde geldiği nokta Covid-19 sonrasında Mısır

0: Türkiye ile ilişki kurmak isteyen ülkeydi.
1: Evet.
0: Öncesinde çok sıkıntılı dönemler yaşanmıştı. Mısır kendisi hamleye yaptı ve bu karşılıklı ziyaretler başladı. Neden? Çok ciddi ekonomik çıkarlar söz konusu. Türkiye'deki pek çok tekstil firması orada yatırım yaptı.
1: Evet, zaten söyledi, Dışişleri Bakanı da dedi ki
0: büyük tekstil firmaları yatırımlarını oraya çekti. Dolayısıyla bu ilişkiler Mısır ekonomisine inanılmaz bir can suyu. O noktada da İsrail'e karşı durabilmeleri için veya diğer ülkelerin manipülasyonlarına karşı durabilmeleri için bu noktada Mısır'ın da desteklenmesi kesinlikle şart. Türkiye bu noktada da ortak bir zeminde buluşma, yani Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin, Afrika ülkelerine yaptığı o sömürü değil, ama bu ülkelere ne katkı verebiliriz? Onların kendi ayakları üzerinde durmaları için nasıl beraber bir şeyler yapabiliriz? 2 kere 2'nin 5 ettiği, 6 ettiği bölge ülke. Biraz önce Sudan'dan bahsettiniz. İkiye ayrılmış bir Sudan'ın bir benzeri şu anda Somali'de yapılmaya çalışılıyor.
1: Onun için de önemli bir mesaj var.
0: Aynı şekilde Libya'da da bir Trablus, bir Hafter'in bulunduğu bir bölge ayrımı vardı. Şimdi onları da Türkiye arka kapı diplomasisi aracılığıyla bunu da birleştirmeye çalışıyor. Birazcık dikkatli olmak gerekiyor ama Türkiye'nin tabii sahip olduğu ordusu ve siyasi gücü hepsine galebe çalar.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Efendim, Mercek programının bu akşam sonuna geldik. Doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Kıymetli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırıp izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı akşamı tekrar karşınızda olacağız yeni gündem konularıyla. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıl önce yoksulluğu, yolsuzluğu, yasakları bitirmek için yola çıktı. İnandığı yolda emin adımlarla yürüdü. Şimdi ikinci çeyrek yüzyılı planlama zamanı. AK Parti 25 yaşında. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla bir kez daha milletle kucaklaşıyor. Ankara'daki Millet Bahçesi'ndeki dev buluşma bugün saat 17.30'da. 24 ise gün boyu özel yayında. Sıcak duraklardan muhabirleriyle, Millet Bahçesi'nden moderatörleriyle ve uzman konuklarla çeyrek asırlık mücadele ekrana taşınacak. AK Parti 25 yaşında özel yayını gün boyu 24.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok önemli bir konuyu, çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ne konuşacağız? Kitabı göstereyim önce. Hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla ilişkisi, hakla ilişkisi ve adaletle ilişkisi. Asım Cüneyt Köksal'la konuşacağız. Ve tabii konuşurken siz de göreceksiniz, biz bunun şu anda yerküremizde, üzerinde bulunduğumuz yerkürede, içinde bulunduğumuz sistem bunun ne kadar uzağında, onu göreceksiniz. Kitabı da tekrar söyleyeyim, Ketebe Yayınları'ndan. Bilhassa erbabı, ilgilileri, hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ve meslek edinmiş olanlar, siyasetle ilgilenenler, ülkeyle ilgili dertlenenler, dünyayla ilgili dertlenenler muhakkak okumalı. Çünkü esastan bir mütalaa. Ama bunun beraberinde Asım Cüneyt Köksal'ın muhterem dedesini de bu vesileyle anmak istiyorum. Ülkemizin en önemli

0: önemli İslam alimlerinden biri Mustafa Asım Köksal. Biliyorsunuz peygamberler tarihi var, İslam tarihi var. Onları şu anda ben size gösteremeyeceğim ama internetten girirseniz görürsünüz. İslam İlmihali Ketebe yayınlarından çıktı tekrar. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Ketebe yayınlarından. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası Ketebe yayınlarından çıktı. Bu arada Asım Cüneyt Köksal dedesinin hayatı, hatıraları ve eserleri üzerine de bu kitabı yazmış, Ketebe'den çıkmış. Biz de bilahare bu konuyu inşallah konuşacağız. Dedesinin hayatını ve bize kazandırdıklarına. Hoş geldiniz Asım Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen sabah akşam ülkemizde de dünyada da hukuktan bahsediyoruz. Hele bizim ülkemizde hep batıdan referans vererek filanca ülkede aslında şöyle bir hukuk sistemi var ama bizde yok. Bizde şu oturdu bu oturmadı diyoruz. Ama sanki birkaç yıldır artık herkesin müşteki olduğu aslında var olan bir sistem dahi olmadığı konusunda herkesin az çok bir fikri var. Onun için sormak istiyorum. Sizi bu kitabı yazmaya motive eden şey nedir? Siz nerede kriz gördünüz?
1: Teşekkür ederim. Şimdi benim tabii bir taraftan akademik ilgi alanım. Diğer taraftan yıllar boyunca doktora öğrencilerimle yaptığım dersler, İslam hukuk felsefesi başlıklı bir dersim var. 2011 yılından itibaren aslında ilk makale yayınlarım bu alanla ilişkiliydi. Yani İslam hukuk ve ben doktoramı fıkıh usulü alanında yaptım. Fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesini inceledim.
0: Oradan ister istemez.
1: Tabii yani hukuk mesela o çalışmamın üçüncü bölümünü de batılı disiplinlerle karşılaştırmalı bir şekilde. Yani fıkıh usulü batılı hukuk disiplinlerinden hangilerine tekabül eder mi, ne ölçüde benzeme var veya işte farklılıklar var. Onları ele aldım. Dolayısıyla batı hukuku üzerine de uzun zamandır bir alakam entelektüel anlamda, akademik anlamda var, okumalarım var. Ve şöyle bir çalışma doğrusu göremediğim için bir eksiklik olarak İslam hukuk felsefesi diye bir çalışma ve burada hem bir hukuk felsefesi metninde bulunması gereken temel başlıklar, temel temalar yer almalı. Bunu klasik İslam hukukçularının düşüncelerini analiz ederek yapmalı. Ama aynı zamanda da bu sadece bir tarih çalışması değil. Yani tarihte bir takım alimler, düşünürler gelmişler. Şöyle şöyle düşünceleri vardan ibaret değil. Arzu ettiğim çalışma şöyle bir şey. Aynı zamanda modern batı hukuk felsefesiyle mukayeseli bir çalışma. Yani bunun sadece ilk şeyini de bulamadım açıkçası. Yani 6 tane temel konu tespit ettim. Mesela bugün bir hukuk felsefesi kitabını elinize aldığınız zaman içinde bulunması beklenen konuları İslam hukukuna uyarladığınız zaman. Yani hukuk nedir? Hukukun mahiyeti nedir İslam açısından ve bunun işte ahlakla ilişkisi nedir? Hak kavramı, adalet kavramı. Sonra özgürlük meselesi. Özgürlüğün türleri, farklı türleri var. İrade özgürlüğünden siyasi hürriyet özgürlüğe, manevi özgürlüğe ve diğerlerine. Hüsn ve kubuh meselesi, iyilik ve kötülüğün kökeni nedir? Yani Allah emrettiği için mi iyidir, yoksa iyi olduğu için mi onu emrediyor ve tersi, kabih için de aynı şekilde. Bu temel bir meseledir zaten İslam, İslami ilimler için, fıkıh usulü kelam için. Hüsn kubuh meselesi, yani iyi ve kötü. Ve makasıt, yani hukukun amacı. Makasıt ve maslahat meselesi.
0: Gayesi,
1: hukukun gayesi meselesi. Yani bizim dünyamızda bir İslam hukuk felsefesinin ele alması gereken temel başlıklar bunlar. Ben bunlar üzerinde epey zamandır mukayeseli bir şekilde çalışırken, tabii biraz hacmi de zaman içerisinde büyüdü çalışmanın. Ben bunu iki cilte bölmeye karar verdim onun için. Yani ilk üç.
0: Çok hayırlı olur.
1: Evet, evet. İlk üç başlığını böyle işte hukukun mahiyeti ve ahlakla ilişkisi, hak ve adalet kavramlarına inşallah nasip olursa ikinci cilti de dediğim gibi özgürlük meselesi, hüsn kubuh meselesi ve hukukta gaye yani makasit ve maslahat meselesini ele almak istiyorum Allah nasip ederse.
0: Siz burada aslında esastan mütalaa yapıyorsunuz, mukayese yapıyorsunuz, mütalaa yapıyorsunuz ve aslında bir teklifte de bulunuyorsunuz. Yani bu yoldan giden insanlar için inşallah devamı da gelir.
1: İnşallah.
0: Başkaları da çalışır üzerinde.
1: İnşallah.
0: Baktığınızda şunu sormak istiyorum. İslam hukuk felsefesi Batı'da ele alınıyor mu? Ne kadar haberdarlar? Türkiye'de nedir durum?
1: Yani şöyle
0: bir müktesebat var mı bununla ilgili?
1: Bu başlıkla ilgili yani tabii ki ülkemizde bir ilmi ciddi manada bir ilmi birikim elbette var. Son 30-40 yılda bu daha bariz bir şekilde kendisini gösteriyor. Şunu tabii görmek lazım. Yani bir taraftan fıkıh İslam hukukunun füru tarafında yani hukuk alanında çeşitli hukuk başlıkları çerçevesinde ele alınan çok sayıda çalışmalar, tezler, monografiler elbette var. Bir taraftan da biraz daha hukuk felsefesiyle ilişkili olan fıkıh usulü alanında da epeyce monografik çalışmalar son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı doğrusu. Fakat yani bir bütün olarak benim anladığım anlamda bir hukuk, İslam hukuk felsefesi dediğimiz zaman bu fıkıh usulüyle birebir örtüşen bir alan değil aslında.
0: Evet, çünkü onu da anlatmışsınız.
1: Evet. Çünkü mesela buradaki mesela özgürlük meselesi, özgürlüğün irade özgürlüğü boyutu, kelami bir boyut. Bizim geleneğimizde kelam ilminde ele alınmış. Adalet başlığı daha çok siyasetnamelerde ele alınmış, siyasi metinlerde ele alınmış. Hak kavramı furu fıkıhta yani fıkhın ana bünyesinde yani o da dağınık bir şekilde yani ele alınmış. O da doğal bir şey zaten fıkıh ilminin kendi amaçlarıyla uyumlu bir şey o. Çünkü çeşitli alt başlıkların her birisinin ilgilendiği hak türleri var. Bu hak türlerini ilgili yerlerde ele almış klasik fakihlerimiz. Ama şimdi bunu böyle bizim bir batılı disiplinde bir hukuk disiplini, hukuk felsefesi disiplininde görmek isteyeceğimiz gibi bir nazari bir boyutta ele alan çalışma. Doğrusu şöyle, İslam hukuk felsefesi başlıklı birkaç Türkçe kitap var ama sadece amaç, gaye...
0: Çünkü felsefesi ortaya konulunca zaten aslında fakihlerin yaptığı değil mi? O felsefe dahilinde.
1: Tabii yani aslında...
0: Mütalaa ediyorlar.
1: Aslında fakihler, büyük fakihler doğrusu. Mesela Hanefi geleneğinde Debussy, Serasi, Pezdevi gibi isimler, Kâsani gibi isimler.
0: Yani gerçi felsefesi diyoruz ama belki ruhu dememiz lazım.
1: Tabii yani ona bizim bugün hukukun felsefesi diyebileceğimiz yani mesela şer'i hükümlerin temellendirilmesi, şer'i hükümlerin arkasındaki gerekçeler mesela bunlara sır demişler, hikmet demişler mesela. Başka bazı kavramlar kullanmışlar. Mesela Debussy'nin El Esrar isimli kitabı. Sırlar. Yani sır dediği, yani neden bu hükmün gerekçesi niye böyle? Bunun arkasında yatan düşünce ne? Hikmet demişler mesela. İllet demişler. Bizim sonradan daha teknik manada kullandığımızdan biraz daha geniş manada. Büyük ölçüde bizim demek istediğimizle örtüşen şeyler var. Yani çok kıymetli bir görüş ve mütalaa hazinesi var. Yani fıkıh içerisinde. Yani bu şudur, bunun hükmü budur demekle kalmıyor fakihler. Onun gerekçesini yapıyorlar, açıklamasını yapıyorlar. Niçin öyle olduğunun temellendirmesini yapıyorlar. Ve bu modern bir hukukçu diyelim, bunu bir nazari bir bakışla o açıklamanın günümüz okuruna ulaştırılabilmesini sağlayacak gereçlere sahip artık bugün mesela. Biraz şey okumalarını şey yaparsa, mukayeseli yapabilirse. Dolayısıyla biraz o şekilde yani neden? Yani hukuk sistemleri var ama bütün hukuk sistemleri arkasındaki ortak fikirler, ortak temalar nedir mesela? geniş manada baktığınız zaman. Ama özellikle İslam hukuk açısından baktığınız zaman işte hükümlerin arkasındaki o temel bakış nedir? İllet ve hikmet nedir gibi.

0: Şimdi biz aslında içinde olduğumuz ve müşteki olduğumuz sistemden biraz söz edelim. Belki o zaman daha manidar olacak sizin yaptığınız çalışmayı anlamak. Çağdaş hukukun, yani şu an bu günümüz hukukunun batıda, ama biz de hemen hemen aynı şeyleri en azından yani bizim de üzerimizde egemen olan hukuk sisteminin ahlakla ilişkisi var mıdır? Var ise bu ahlakın kökenleri nedir?
1: Evet.
0: Bir de baktığımızda, ya da onu devamında sorayım, nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Şimdi iki savaş yapmış, birinci savaşı yapmış, ikinci savaşı yapmış. Peşinden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde normlarını savaşan ülkelerin koyduğu bir sistem aynı zamanda bu.
1: Biraz önceki sorunuzda da bir yarım kalan bir şey vardı müsaadenizle.
0: Buyurun,
1: yani İslam hukuk felsefesi alanı mesela Batı'da nasıl değerlendiriliyor?
0: Ha,
1: bir
0: evet.
1: disiplin olarak ele alınıyor mu, veya işte ben kitabımda da ifade ettiğim bir şey var. Çok büyük bir çalışma var. Yani Batı hukuk düşüncesine ilişkin büyük, devasa, böyle kolektif bir çalışma var. Yani binlerce sayfalık. Burada Batı içerisinde İslam ve Yahudi geleneğini de
0: yan yana
1: alarak, yani neticede yan yana ortak bir kültürel havuz içerisinde düşünerek yer vermişler. Ama toplam bir makale de mesela binlerce sayfalık bir külliyatta, yan yana koyduğunuz zaman böyle bir rafı dolduracak bir külliyatta, 30 sayfalık bir makalede sadece İslam ve Yahudi hukuk düşüncesini beraberce ele alan bir makale var. O da orada da sadece söylediği şey işte Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, ki bunlar aslında İslam hukuk düşüncesinde, İbn Rüşd'ü bir tarafa bırakırsanız özellikle Farabi ve İbn Sina kayda değer görüşleri olan düşünürler değil. Daha çok metafizik,
0: İktisası da değil zaten.
1: Diğer alanlarda daha çok metafizik ve doğa bilimlerinde daha çok eser vermişler, ama hani İbn Rüşd tamam hukukçu aynı zamanda, ama yine de bu üç isimden ziyade çok daha önde gelen isimleri bilmedikleri için veya önem vermedikleri için dikkate almamışlar.
0: Ve yokmuş gibi
1: görmek istemedikleri için. Zaten yazar şey diyor, yani İslam'da bir hukuk düşüncesi, bir hukuk felsefesi olması mümkün değildir filan gibi bir iddia da ileri sürüyor o makalede. Kendine göre şeyleri var, gerekçeleri var. Çünkü o değişmez bir takım hükümler sabit filan, onların felsefesi olmazmış. Başka bazı çalışmalarda da bu tutumu görüyoruz doğrusu. Yani bir Batı hukuk tarihine ilişkin yine büyük hacimli bir eserde yani mesela ilk İslam hukukçularından, yani mezhep kurucusu olan büyük fakihlerden 300-400 yıl sonra yaşayan Batılı bir hukukçu için dünyada ilk kapsamlı hukuk kitabı yazan kişi diye bir nitelemede bulunuyor. Yani bunları zikrettim doğrusu. Yani böyle bir İslam hukukunun fikri yönüne dair Batı'da, Batılı eserlerde bir fazla bir şey bulmak çok... Ama şöyle söyleyeyim, İslam hukukuna ilişkin eser veren, doktora tezi yazan Batılı yazarlar tabii biraz daha farklı. Onları daha farklı bir kategoride düşünmek lazım. Onlar içerisinde daha İslam hukuk geleneğinin zenginliğini itiraf eden, kabul eden isimler de yok değil, var. Ama bir bütün olarak hani İslam hukuk felsefesi gibi bir disiplinden bahsedebilir miyiz dediğimiz zaman, yani İngilizce'de de, Arapça'da da, Türkçe'de de bu söylediğim niteliklere uygun bir çalışmayı göremediğimi ifade etmem lazım. Diğer taraftan tabii önemli bir soru sordunuz, yani ahlakla ilişki anlamında. Yani bu tabii benim de çalışmamın şeylerinden bir tanesi, temel iddialarından bir tanesi. Yani İslam'daki hukuk ve ahlak bütünlüğü meselesine vurgu yapmıştım. Batı'da da aslında daha 300 yıl, son 300 yıldan daha önceki dönemlerde durum İslam dünyasına benzer minvalde seyrederken,
0: bugün ama artık izi bile kalmadı.
1: Bazı gelişmeler, bazı akademik ve entelektüel gelişmeler, bazı düşünürler, Pufendorf gibi,

0: bazı düşünürlerin bir takım kaygılarla, bu kaygılar bizim bugünkü bakışımız açısından tam bir sekülerlik, yani hukuk ve ahlak ayrılsın amacıyla değil belki. Mesela devletin gücüne karşı insanların hukuklarını korumak, haklarını korumak gibi amaçlarla da yapılan belki kısmen iyi niyetli bazı düşünceler bir tür birikimsel bir etki yapıyor. Ve zaman içerisinde
1: bir kopuş mu var?
0: Bir kopuş artık haline geliyor. Yani ahlak ve hukuk öyle bir zaman geliyor ki artık tamamen farklı alanlar.
1: Ne zaman?
0: Başlangıcı yani 1700'lerin başında. Ama bunun iyice teessüs etmesi, iyice oturması 19. yüzyılda hukuki pozitivizmin egemen hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yani modern devletin iyice dünya üzerinde ölçeğinde yerleşmesi ve Batı'da işte John Austin'in özellikle temsil ettiği, Bentham'ın öğrencisi ve dostu olan Austin'in temsil ettiği hukuki pozitivizm hakim hale geliyor. Öyle bir zaman geliyor ki 19. yüzyılda aslında uzun yüzyıllar boyunca Batı'da hakim olan doğal hukuk geleneği, yani aslında hukuk düşüncesi, hukuk felsefesi denildiği zaman doğal hukuk anlaşılırdı. Bu adeta unutulur vaziyete dönüşüyor. Yani doğal hukuk, Batı hukuk geleneği içerisinde işte adaleti ve hukuk ahlak ayrılmazlığını temsil eden bir düşünce yapısı. Ama hukuki pozitivizm diyor ki hukuk ile ahlak ayrı şeylerdir. Yani ayrı olması icap eder, hukukun ahlaktan kopması lazımdır demese bile olgusal olarak böyledir. Dolayısıyla hukuk hukuktur, ahlak ahlaktır. Bunu böyle kabul etmeliyiz. İster ahlaka aykırı olsun hukuki bir takım düzenlemeler, ister uygun olsun. Bu hukukun sorunu değildir. Ama uygun olsun, tamam. İsterseniz uygun hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Bunda bir sorun yok ama kategorik olarak ayrıdır. Bunu bilelim diyorlar. Yani dedikleri şey bu. Fakat tabii 20. yüzyılın 30 yılını kapsayan büyük savaşlar diyelim. O iki dünya savaşı aslında birleşik bir 30 yıllık bir dünya krizinin bir göstergesi. O dönemde ortaya çıkan çeşitli hukuksuzluklar, imparatorlukların yıkılmasıyla herhangi bir devletin tabiyetinde olmayan yüz binlerce insanın devletsiz kalması mesela, bir salt belirli bir hukuki düzen, salt belirli bir devletin hukukuna tabi olma anlayışının yetersiz kaldığını ve hukuki pozitivizmin bu anlamda sadece egemenin istediği kurallardan ibaret olan bir hukuk düzeni anlayışının yetersiz olduğunu tekrar hatırlattı ve işte insan hakları söylemi yeniden insanların gündemine girdi. Biraz mecburi bir şekilde girmiş oldu. Evrensel insan hakları beyannamesi ilan edildi. İşte neticede yani buna doğal hukuk rönesansı, tabi hukuk rönesansı denilen bir süreç şu veya bu şekilde yaşandı. Ama böyle bir olgusal zorlama olmasaydı, bu büyük savaşlar olmasaydı,
1: yani
0: belki
1: katliam olmasaydı,
0: belki başka türlü bir şey yine devam edecekti.
1: O beyannameden de söz etmeyecektik.
0: Belki.
1: Zaten onun hatırına söz ettik herhalde. Sadece söz edildi.
0: O da ayrı bir tabi bahis. Evet.
1: Peki sonuç itibariyle bugün çağdaş hukukun ahlakla ilişkisi yoktur gibi gözüküyor. Yani uluslararası hukuka baktığımızda bir kere kurumsal olarak böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz bir cümlelere rağmen, bir takım retorik cümlelere rağmen. Siz diyorsunuz ki işte 30 yıl süren bir savaş, o savaşın faillerinin kurduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dünyadaki işte 190 ülke bir araya gelse bir konuda işte biz hemfikiriz dese, 5 taneden bir tanesi hayır dese o uygulanıyor olmuyor. Bu bile şeyi gösteriyor bize, resmi gösteriyor, evet. Ki daha resmi çoğaltabileceğimiz binlerce örnek verebiliriz.
0: Şüphesiz. Yani güç ile elbette burada güçlü olanın bir hukuku belirleme yetkisini kendinde gördüğü bir...
1: Güçlü olanın hukuku meşrulaşmış oluyor.
0: Gibi. Bunun tabii çok ciddi

0: sebepleri de elbette var.
1: O zaman yani, da ister istemez ahlakla ilişkisinden söz tabii, edemeyiz.
0: Tabii. Yani bu aslında insan hakları geleneğinin daha önce Orta Çağ'da mesela Batı'da da dayanmış olduğu gelenekten, metafizik köklerinden kopmasının bir sonucu. Yani sekülerleşmeyle beraber aslında kitabımda da anlattığım üzere insan hakları düşüncesi, yani temel devredilemez doğuştan gelen insan hakları düşüncesinin kökenleri Hanefi fıkıh düşüncesi içerisinde. Yani 1000'li yılların ilk yarısında, yani miladi olarak 11. yüzyılda vefat etmiş Debussy isimli alimin ilk defa ortaya koyduğu, hukuki bir şekilde ortaya koyduğu bir ifade. İnsan diyor, 3 temel hakla dünyaya gelir. İsmet, hürriyet ve malikiyet. İsmet dokunulmazlık demek. Yani bugünkü dile çevirdiğimiz zaman can ve mal güvenliği demek. Hukukun, hukuken gerekmediği sürece hiç kimsenin canına ve malına dokunamazsınız demek. İsmet hakkı bunu ifade ediyor. Hürriyet, insanın hukuken hür olmasını ifade ediyor. Yani hukuki bir özün olmasını, hukuki bir kişi olmasını ifade ediyor. Ve malikiyet, yani mülk sahibi olabilme kapasitesi. Şimdi bu 3 hak ile beraber insan dünyaya gelir diyor Debussy. Ve bu Allah tarafından verili bir şey insana. Çünkü insana emanet yüklenmiş. Bu emaneti yerine getirebilmesi, dünyadaki vazifesini yapabilmesi için bu temel haklarla donanmış vaziyettedir insan. Ya bunu ücretli veya ücretsiz, herhangi bir bedelle veya bedelsiz olarak başka birine devretme hakkına da sahip değil. İşte devredilemez bu anlamda. Şimdi bunu bu düşünce bir şeyle beraber, yani insan işte Araf suresinde ifade edildiği gibi bir Allah Teala ile bir elest bezminde bir sözleşme, ahit bir değişmiş. İlk ahit dediğimiz bir ahit. Allah Teala'nın insanları muhatap olarak karşısına alıp onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurması, onların da evet sen bizim Rabbimizsin diye ikrar etmeleri. Bu ikrarı en dünyadaki bütün sözleşmeleri de meşru kılacak şekilde, yani işte insan Allah insanı muhatap oluyor. Onunla şu veya bu formda muhatap olarak konuşuyor. İlahi kelama muhatap ve hitaba ehliyetle, o yüce huzurda olabilen bir varlık olarak onu vaz ediyor. Bunu nasıl yorumlarsak yorumlayalım yani. Her yorumunda buna çıkar. İşte insanlar birbirleriyle sözleşme yapabilir varlıklar olabilmelerinin temelinde bu var diyorlar. Yani bizim fakihlerimizin söylediği şey, bu ahit bize hukuki kişi olmanın temelini veriyor. Ona zimmet diyoruz. Yani ben sizinle bir alım-satım sözleşmesi yapabiliyorum hem kendime. Yani
1: biz dünyaya gelirken tabii olarak bunu
0: bizim adeta
1: insan olmamız hasebiyle beraberimize
0: getiriyoruz. İşte bu sistem içerisinde ilk ahit dediğimiz bu Allah ile muhatap olma, onun verdiği yetkiyle işte yeryüzünde sözleşmeler yapabilme, hukuki bir muamele ortaya koyabilme, hukuk kişisi olma, yani zimmet, akıl, zimmet ve bu 3 temel hak ile beraber insan, donanmış vaziyette olan insan, işte emaneti, Allah Teala'nın emanetine yüklenmiş, üzerine yüklenmiş olan bu ağır sorumluluğu yerine getirebilmesi icap ediyor. Onun için onun donanımları bu. İnsanın donanımları, bu yüksek bir vazifeyle gelmişiz. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde, bir kavram haritası içerisinde bir yeri var insan, doğal insan haklarının, gördüğünüz gibi. Bu düşünce Batı'ya olduğu gibi dolaysız bir şekilde ulaşıyor iddiasında bulunamayız, ama öyle görülüyor ki 13. yüzyıl Hristiyan ortaçağ skolastik düşünürlerinin bu gelenekten haberdar olmalarıyla, Hanefi hukuk geleneğinden haberdar olmalarıyla, çünkü Debussy'den sonra bütün Hanefi geleneğinin paylaştığı bir düşüncedir bu. Temel insan hakları düşüncesi bir şekilde Batı'nın temellük ettiği ama zaman içerisinde dönüştürdüğü bir düşünceye dönüşüyor. John Locke'a baktığınız zaman 3 temel insan hakkı aynı. Debussy'nin söyledikleri aynı. 6,5 asır sonra bunu söylüyor ama burada bağlam değişmiş. Yani John Locke da Tanrı'ya inanıyor. Tamam. Ama